içerisinde. Rauf Yekta Bey gibi manevi yönüyle dergahlarda yetişmiş falan. Bu tür şeyleri de halkımıza sevdirerek, merak uyandırarak, efendim burada da yazıda da geçtiği gibi Altın Kapı kitabında az evvel çok da latif bir şekilde ifade ettiği gibi hayvani duyguları içeren, maalesef bugün hat safhada zaten bu tür sözlerden yapıl beste denilen efendim takım gürültüler. Öbür taraftan gelecek olursanız ilahi adı altında hiçbir şekilde ilahiyle, ilahi ruhuyla herhangi bir şekilde bizi imtizaç etmeyen, dinleyeni arabesk duygulara gark eden, hiçbir ruhani havayı bünyesinde barındırmayan sözde ilahi çalışmaları. Yani dolayısıyla bu işin gene adresi bellidir. Dolayısıyla inşallah bize bunu anlamayı, bununla buluşmayı, daha doğrusu bu ruhu hissetmeyi, bu arabesk halden kurtulup daha rafine olarak, üzerimizdeki o yüklerden kurtularak kadim olan o halet-i ruhiyi Cenab-ı Rabbül Alemin üzerimize sindirebilmeyi nasip müyesser etsin. O güzel olan, o hoş olan, latif olan değerleri anlayabilecek zevki selim, kalbi selim lütfetsin inşallah efendim. Bugün de muhabbetimizin sonuna geldik. Nasip olursa haftaya Salacak Kahvehanesi'nde görüşmek, buluşmak ümidiyle efendim. Allah'a emanet olunuz. Hoşça kalınız.

Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nestaîn. Kalbinde Kabe-i Muazzama aşkı, dilinde lebbeyk nidalarıyla mukaddes topraklara hasret besleyen kıymetli izleyenlerimiz. Hac rehberine, bu kutlu, huzurlu iklime hepiniz hoş geldiniz, hayırla geldiniz. Efendim her birimiz biliyoruz ki hac ibadeti sadece bir yorgunluktan ibaret demek değildir. Bu bir ömür boyu süren hasretin umutla taşlandığı, vuslatla buluştuğu kıymetli eşsiz bir andır. Kimimiz bu yıl hacca gidecek olmanın heyecanını yaşayıp gün sayarken, kimimiz de o kutlu eşeğe baş koyacağı günü

umutla bekliyor efendim. İşte biz de bu vesileyle huzurlarınızda bu mukaddes yolculuğun her bir adımını tüm detaylarıyla, hassasiyetleriyle, pratik detaylarıyla ekranlarınıza taşımayı

0: Mekke-i Mükerreme'yi inşallah konuşacağız. Belde-i Emin olarak adlandırılan bu şehrin Hazreti Adem Aleyhisselam'dan başlayıp İbrahim Aleyhisselam'a kadar uzanan kuruluş sürecini, Beytullah'ın inşa aşamalarında neler yaşandığını kıymetli hocamızdan dinleyeceğiz. Muhterem hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Hayırlı geldiniz.
1: Teşekkür ederim.
0: Nasılsınız hocam? İyisiniz
1: Elhamdülillahi
0: inşallah.
1: Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Allah-u Teala'nın büyük bir emrini, İslam'ın beş temel şartından biri olan haccı eda etmek üzereyiz. Milyonlarca hacı o heyecanla şu an yoğruluyor. Onun eşiğinde, onun hazırlığında Rabbimizin büyük bir emrini, İslam'ın bir farzını yerine getirmek hepimizi heyecanlandırıyor. Biz de bu ibadeti güzel bir şekilde yerine getirmek ve buna güzel bir şekilde hazırlanmak istiyoruz.
0: İnşallah hocam. Kıymetli katkılarınızla birlikte inşallah çok güzel bir hazırlık sürecini de öğreneceğimizi düşünüyoruz. Evvela Mekke-i Mükerreme dedik ya hocam. Mekke-i Mükerreme dünya üzerindeki, yeryüzü içerisindeki en eski yerleşim merkezleri olarak biliniyor. Merkezlerinden birisi olarak biliniyor. Dolayısıyla Adem Aleyhisselam ilk insan ve ilk peygamber Adem Aleyhisselam'la birlikte başlayıp İbrahim Aleyhisselam'ın, Hacer validemizin, İsmail Aleyhisselam'ın yaşadığı hadiselerle bir yaşam merkezi haline gelmiş olmasını sizden dinleyelim isteriz.
1: Tabii hac ibadeti Mekke-i Mükerreme'de ifa edilen bir ibadet. O halde o gittiğimiz belde kutlu bir belde, onun tarihini, önemini, kıymetini de bilmemiz hacılarımız açısından önemli. Nasıl bir beldeye gidiyor, nereye gidiyor bunu bilmek, bunun bilincinde olmak çok kıymetli. Şu an hacılarımız hac yolunda, bir kısmı ulaşıyor, bir kısmı ulaşmak üzere. Ve hacılarımızın bir kısmı da gelecek yıllarda bu vazifeyi yerine getirmek üzere hala aşkla ve heyecanla bekliyor. Bizim bu programımızdaki amacımız da hem hacca gidecek olan hacılarımıza bir yardımcı olmak, bir rehberlik yapması. Hem hacda olan hacılarımızın hem hacca ileriki senelerde gidecek, kuraya yazılmış, sırasını bekleyen, acaba bu sene çıkacak mı diye ümitle bekleyen de nice hacılarımız var. Kurasına çıkmayanlar da tabii biraz üzüldü ama belki önümüzdeki sene çıkacak. Onun için İnşallah. Bu programı dinlemek çok kıymetli ve önemli olacak ve özel bir program olacak. Hacca yazılmamış olanlar da mutlaka hacca yazılmanın ve bu yola bir adım atmanın gayreti içine girmeleri gerekir. Tabii hac olunca bütün Müslümanları, bütün müminleri ilgilendirir. Daha önceden hacca gitmiş olanlar da onları da ilgilendirir. Hac vazifesini yerine getirmiş olanları da ilgilendirir. Yani bütün Müslümanlar için farz olan bir ibadet, haccın İslam'ın beş temel farzından biri olan haccı iyi anlamak, iyi yaşamak, bunu iyi yerine getirmek, ona da iyi hazırlanmak çok önemli. İşte biz o hazırlıklar kapsamında bu anlatımlarımızı yapmaya niyet ettik ve gayret ettik. Tabii bunun ilk adımı Mekke-i Mükerreme'nin tarihini, Medine-i Münevvere'nin tarihini bilmek çok önemli. Mekke-i Mükerreme Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de ayet-i celle'de belirttiği bir belde. Cenab-ı Allah'ın methettiği bir şehir, bir belde. Yani öyle bir beldeye gidiyor ki hacılarımız, ümrecilerimiz Allah-u Teala'nın methettiği bir yere gidiyor. Ve Cenab-ı Allah'ın methettiği mekanları bağrında barındıran bir şehre gidiyor. Allah Celle Celaluhu çok ilginç bir ifade Kur'an-ı Kerim'de kullanıyor Mekke-i Mükerreme için. Onun için Cenab-ı Allah Ümmel Kura yani beldelerin anası tabirini Cenab-ı Allah kullanıyor. Alimlerimiz eserlerde, kaynaklarda şöyle buyuruyorlar. Mekke-i Mükerreme Allah-u Teala'nın yeryüzünde yaratmış olduğu ilk kara parçasıdır. Yeryüzü yaratıldığında ilk olarak her taraf suydu. Sonra Cenab-ı Allah ilk olarak kara parçasını Mekke-i Mükerreme'nin olduğu toprağa, yani Kabe'nin bulunduğu toprağa ilk olarak yarattı. Ve sonra o toprağı Cenab-ı Allah büyüterek, çoğaltarak, genişleterek Mekke-i Mükerreme şehri oluştu. O sebeple beldelerin anası deniliyor. Yani bütün dünya insanlarının ana vatanı diyebiliriz biz Mekke-i Mükerreme için. Ve ilk olarak da Hazreti Adem Aleyhisselam yeryüzüne indirildiğinde, Hazreti Havva annemiz yeryüzüne indirildiğinde onlar bir müddet sonra beraber birlikte Mekke-i Mükerreme'de buluşuyorlar. Arafat'ta buluşuyorlar. Onların birbirlerine kavuşmaları Allah-u Teala'ya olan yakınlıklarının da bir işareti, tövbelerinin kabulünün bir işareti ve bundan sonra artık başlayacak olan insanlık serüveninin ki insan halifedir. Allah-u Teala'nın halifesidir. Hazreti Adem Aleyhisselam peygamberdir. Hazreti Havva annemiz bütün insanlığın annesidir. İşte o bütün her şeyin ilk basamağının başlangıcı.

0: Yaşadığı yer, o mücadelenin verildiği yer Mekke-i Mükerreme şehridir. Hazreti Adem Aleyhisselam'la Hazreti Havva annemiz artık Mekke-i Mükerreme'de hayatlarını devam ettiler. Orada bir ömür sürdüler. Orada evlatları oldu, çocukları oldu. Peygamberliğini Hazreti Adem Aleyhisselam orada yaşadı, orada yaydı. Çocuklarını orada terbiye etti. Allahü Teala'nın vahiyleri orada indi. Yani yeryüzünün insanlığının ilk yaşadığı, ilk çoğaldığı ilk şehir Mekke-i Mükerreme olduğunu biliyoruz. Hazreti Havva annemizin de yine bir anne olarak mücadelesi, gayreti, evlatlarını yetiştirmedeki, terbiyedeki hassasiyeti Mekke-i Mükerreme'de meydana geldi. Ve tabii Mekke-i Mükerreme'nin kalbinde de Kabe-i Muazzama var. Allahü Teala Hazreti Adem Aleyhisselam'a meleklerle beraber Kabe-i Muazzama'yı inşa etmesini emrediyor. Ki Kabe-i Muazzama Mekke-i Mükerreme'de Hazreti Adem Aleyhisselam'ın ve neslinin Allahü Teala'yı ibadet edecekleri, tavaf edecekleri, dua edecekleri bir mukaddes mekan, bir mukaddes yer, bir beyt, Allahü Teala'nın evi. İlk olarak melekler inşa ediyor. Daha sonra Hazreti Adem Aleyhisselam, oğlu Hazreti Şit Aleyhisselam'la beraber Mekke-i Mükerreme'deki Kabe-i Muazzama'yı inşa ediyorlar. Ve yeryüzünün en kıymetli yeri olan Kabe-i Muazzama, Allahü Teala'nın evi dediğimiz, Beytullah dediğimiz o en kıymetli yer yine Mekke-i Mükerreme'de bulunuyor. Ve Hazreti Nuh Aleyhisselam'a kadar Mekke-i Mükerreme bir hayat merkezi, bir yaşam merkezi, ilk insanların yaşadığı ve insanların dünyaya yaşamını yaydığı yer Mekke-i Mükerreme olarak karşımıza çıkıyor.
1: Evet hocam. Mekke-i Mükerreme'nin bu kadar faziletli olmasının bir sebebi de siz de yine az önce atıfta bulunduğunuz üzere Kabe-i Muazzama'nın, Beytullah'ın orada olmasıdır ki Nuh Aleyhisselam zamanındaki o tufanla birlikte biraz tadilat görme ihtiyacı oldu değil mi? İsmail Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam oranın yükseltilmesi, bina edilmesi, inşa edilmesi gibi kısımlarıyla alakalı hem peygamber Aleyhisselam'ın, o peygamberlerin hadiseleri var. Hem de inşa sürecine dair birçok hikmetler var ki Kabe-i Muazzama yeryüzünde olmasına rağmen iz düşümünde de değil mi Kabe-i Muazzama'nın bir kısmı var. Yani Kabe-i Muazzama'nın gökyüzündeki iz düşümü de aslında bir o kadar mukaddes bir yer olduğunu da ufaktan araya iliştirmiş olayım hocam.
0: Evet, gökyüzündeki Beytullah, Beytül Mamur, yeryüzündeki Beytullah da Kabe-i Muazzama. Semada meleklerin Allahü Teala'ya ibadet ettikleri, tavaf ettikleri ve içinde ibadet ettikleri bir mukaddes mekandan bahsediyor. Efendimiz Aleyhisselam hadis-i şeriflerinde ki ona Beytül Mamur deniliyor. Yani imar edilen bir beyt, bir ev, Allahü Teala'nın evi ve Cenab-ı Allah yeryüzünde insanların, insanoğlunun da aynı o semadaki meleklerin ziyaret ettiği gibi yeryüzünde de insanoğlunun etrafında tavaf ettiği, içinde Allahü Teala'ya dua ettiği, ibadet ettiği çok faziletli bir mekan, çok kıymetli bir mekan olmasını Cenab-ı Allah murad ediyor ve o Beytül Mamur'un tam hizasında Mekke-i Mükerreme, Kabe-i Muazzama, Mekke-i Mükerreme'de Cenab-ı Allah tarafından yaratılıyor. Tabii Kabe-i Muazzama dediğimiz esas olarak Kabe-i Muazzama'nın olduğu o mekanın adıdır. O Kabe'nin duvarlarıyla etrafının çevrildiği yer, o mekan gökyüzüne yani 7 kat göğe kadar, Beytül Mamur'a kadar onun hepsi Beytullah'tır. Evet. Yani 7 kat göğe kadar ve yine 7 kat yerin dibine kadar onun hepsi Beytullah'tır. Yani Allahü Teala'nın evidir. Dolayısıyla kişi aya da çıksa veyahut da çok yüksek bir merdivene veyahut da bir gökdelene çıkıp ibadet de etse yine Kabe'nin olduğu tarafa doğru dönecektir. Veyahut da 7 kat yerin dibine de inse yine Kabe'nin olduğu tarafa doğru dönecektir. Çünkü oranın tamamı Beytullah'tır, Kabe'dir, Allahü Teala'nın evidir. Ve Cenab-ı Allah oranın yapılmasını Hazreti Adem Aleyhisselam'a yani binasının inşa edilmesini, taş üzerine taş koyarak da oranın yerinin belirlenmesini Cenab-ı Allah murad etti. Bununla ilgili birkaç rivayet var. Bir rivayette ilk olarak inşa edenler melekler oldu. Daha sonra ikinci olarak inşa eden Hazreti Adem Aleyhisselam ve Hazreti Şit Aleyhisselam oldu. Ve ilk olarak onlar Kabe-i Muazzama'nın duvarlarını yaparak onun yerini belli etmiş oldular. Ve böylece hem Hazreti Adem Aleyhisselam hem Hazreti Şit Aleyhisselam ve hem de o ilk insanlar, tabi o zaman da çok fazlaca doğumlar oldu, insanlar çoğaldı, salih insanların sayısı gitgide arttı. Onların da Beytullah'ta ibadetleri, zikirleri, duaları çoğaldı.

0: Öyle bir mekandan bahsediyoruz ki, yeryüzünün kurulduğu ilk andan beri, ilk insandan beri var olan ve hayatın devam ettiği ve bütün herkesin dönüp dolaştığı, aktığı bir merkezden, bir çekim gücünün olduğu noktadan bahsediyoruz. Hani böyle bir suyu karıştırırız da ortasında bir çekim merkezi olur, her şey oraya akar. Bu Mekke-i Mükerreme'de de böyledir. Tabii Mekke-i Mükerreme'ye vardığımızda ilk olarak gidenler bunu göreceklerdir. Orada hayat böyle bir noktaya doğru akar. Yani büyük caddeler vardır. Bütün caddelerden hayat böyle hep bir yere doğru akar. Tabii siz nereye aktığını ilk olarak görmezsiniz. Çünkü büyük binalar vardır. Oteller vardır. Büyük bir şehirdir günümüzde Mekke-i Mükerreme. Ama oralardan böyle caddelerden seller haline insanlar bir yere doğru akar. Herkesin aktığı yer Kabe-i Muazzama'dır. Yani Allah-u Teala'nın rahmetine akar. Rabbül Alemin'in merhametine akar. Böylece Hazreti Adem Aleyhisselam'da da böyleydi. İlk insanlarda da böyleydi. Günümüzde de hala böyle. Medine-i Münevvere'de Mescid-i Nebevi'ye akar. Evet. Mekke-i Mükerreme'de Mescid-i Haram'a, Kabe-i Muazzama'ya doğru böyle bir seyir olur. Ve Hazreti Adem Aleyhisselam'ın, Hazreti Şit Aleyhisselam'ın inşa etmiş oldukları bu Beytullah ibadet merkezi oldu. Allah-u Teala da ayet-i celle'de buyurduğu üzere, Estaizu billah, İnne evvele beytin vudi'a linnâs lellezî bi Bekke'te. Muhakkak insanlar için konulan ilk ev o Mekke'de olan Kabe'dir diye Cenab-ı Allah oranın da yani anlattığımız şeylerin aslında bir ayet-i celilenin tezahürü olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü Cenab-ı Allah insanlar için ilk konulan evin o ilk ibadet, tövbe, istiğfar ve rahmet yerinin Beytullah olduğunu, Kabe olduğunu da Cenab-ı Allah bize bildiriyor. Adem Aleyhisselam oradaydı, Hazreti Şit Aleyhisselam oradaydı, Hazreti İdris Aleyhisselam, Hazreti Nuh Aleyhisselam, Hazreti Hud Aleyhisselam, Hazreti Salih Aleyhisselam, onların nesilleri, onların ümmetleri hep Beytullah'a geldiler. Ve Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın tufanıyla beraber o Beytullah'ın da yerinin yani duvarlarının belirginsiz olduğu, yani duvarların tahrip olduğu, yerinin üzerinin kumlarla örtüldüğü ifade ediliyor. Bazı rivayetlerde de Nuh tufanının Beytullah'ın olduğu yere hiç dokunmadan onun etrafında şekillendiğini söylüyor. Ama tabi zaman içinde yani Hazreti İbrahim Aleyhisselam ve İsmail Aleyhisselam'a gelindiği tarihte artık o Beytullah'ın duvarları kalmamış ve yeri belirgin değildi. Cenab-ı Allah Hazreti İbrahim Aleyhisselam'la Hazreti İsmail Aleyhisselam'a çok önemli bir vazife verdi. Hazreti Hacer annemiz de daha bebek yaşta olan Hazreti İsmail Aleyhisselam'ı Beytullah'ın olduğu yere getirdi. Orada bıraktı. İbrahim Aleyhisselam daha sonra tekrar Filistin'e döndü. Ve Allah-u Teala'nın emri gereği tekrar Hazreti İsmail Aleyhisselam'ın yaşı büyüdüğünde İbrahim Aleyhisselam geldi. Ve Allah-u Teala'nın emri olan o Beytullah'ın temellerini, duvarlarını yükseltme vazifesini ifa etmiş oldu. Ve daha sonra da artık Hazreti İbrahim Aleyhisselam ve İsmail Aleyhisselam döneminde Beytullah inşa edildi ve o inşa edildiğinden beri de yeri hiç kaybolmadı. Tabii sonuçta taşlarla duvarların dizilen, oluşturulan bir yapıdır şekil evet. olarak. O zaman içerisinde tahrip olabilir, tamir görebilir. Günümüzde de Kabe'nin binasının yenilenmesiyle ilgili evet. çalışmalar var Mekke-i Mükerreme'de. Bunlar Osmanlı döneminde de oldu, daha önceki dönemlerde de oldu. Bugün de olacak, bundan sonraki dönemlerde de olacak. Ama İbrahim Aleyhisselam ve İsmail Aleyhisselam'la beraber başlayan o Kabe-i Muazzama'nın yerinin belirlenmesiyle beraber artık onun yeri hiç daha kaybolmadı. Kabe-i Muazzama'nın inşa edilmesi de o kadar kıymetli, o kadar değerli ki yani onun bulunduğu yerin üzerine bir taşın üzerine bir taşın koyulması evet. bir inşadır, bir inşaattır. Ama sıradan bir inşa değil çünkü orası Beytullah'tır. Allah-u Teala bunu Bakara suresinde bize haber verdi. Estaizu billah. Ve iz yerfa'u İbrahimul kavaide minel beyti ve İsmail. O vakti hatırla ki İbrahim oğlu Hazreti İsmail Aleyhisselam'la beraber Beytullah'ın temellerini yükseltiyorlardı. Yani Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'in bir inşaattan bahseder. Kabe'nin inşasından bahseder. Onun temellerinin üzerinde duvarlarının örülmesinden Cenab-ı Allah bahseder. Böylece günümüze kadar da muhafaza edilmiş oldu.
1: Evet. Peki hocam Mekke'nin İslam tarihi açısından da yeri ve kıymeti hakikati büyüktür. Baktığımız zaman Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Mekke şehrinde dünyayı teşrif etmiş olması bir hadisedir biz müminler için. İslamiyet'in orada gelmiş olması, ilk ayet-i kerimenin orada nazil olması ve akabinde İslamiyet'in orada

0: da tamama ermiş olması bizlere çok büyük hakikatler anlatıyor diye düşünüyoruz. İslam tarihi açısından Mekke'yi nasıl ele almak lazım?
1: Tabi Hazreti Adem Aleyhisselam'la beraber başladı. Hazreti Nuh Aleyhisselam'a kadar devam etti. Ve akabinde Hazreti İbrahim Aleyhisselam ve Hazreti İsmail Aleyhisselam tekrar Beytullah'ın yerlerini belli etti. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kadar Mekke şehri ve Beytullah merkezinde bir hayat yeri, bir yaşam yeri, bir ibadet merkezi, bir rahmetin merkezi ve Allahü Teala'ya tövbe edilen, dua edilen, ibadet edilen bir mukaddes mekan olarak sabit kaldı. Evet,
0: insanlar tarafından bu şekilde kabul ediliyordu
1: evet,
0: o dönemde.
1: Tabi zaman zaman inanışlar bozulsa da Allahü Teala'ya ibadet, onun tevhidi, Allahü Teala'yı bir bilme inancı bozulup putlar edinilmiş olsa da yine de Beytullah'ın kıymetli oluşu,
0: tabii,
1: orası Allahü Teala'nın evi oluşu, oranın hürmetli bir yeri oluşu inancı insanlar arasında hiç değişmedi. O hürmet her zaman insanlar tarafından bilindi ve inanışlar bozulsa da bir taraftan o muhafaza edilmeye gayret gösterildi. Ta ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke-i Mükerreme'de dünyaya gelmesiyle tabii başka bir boyuta taşındı Mekke-i Mükerreme ve Kabe-i Muazzama. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke-i Mükerreme'de doğdu. Bakın Allah Celle Celaluhu bir beyt, yani kendi adına bir ev Cenab-ı Allah yaratacak. Ve onu nerede yaratıyor? Mekke şehrinde yaratıyor. Ve yine kainatın, bütün yaratılanların en kıymetlisi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dünyayı teşrif edecek. Dünya üzerinde bir beldede doğacak Peygamber aleyhisselam. Nerede dünyaya geliyor? Hangi şehirde, hangi beldede? Yine Mekke-i Mükerreme'de. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi Cenab-ı Allah Mekke-i Mükerreme'de dünyayı teşrif ettiriyor. Ve böylece Mekke-i Mükerreme'nin en kıymetli özelliklerinden biri de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin orada dünyayı teşrifi oluyor. Ve diğer önemli olan husus da İslamiyet'in orada inmiş olması. Yani yine İslamiyet gelecek. Peygamber Efendimiz aleyhisselama 40 yaşında peygamberlik Cenab-ı Allah verecek. Ama o peygamberliği dünyanın herhangi bir şehrinde veyahut da sen falan yere git orada vereceğim veyahut da gökyüzüne çık Miraç gibi orada sana peygamberliği tebliğ edeceğim diyebilirdi. Ama Allahü Teala şehir olarak Mekke-i Mükerreme'yi seçti. Mekan olarak, yer olarak Nur Dağı'nı, Hira Dağı'nı seçti ve Hira Mağarası'nı Cenab-ı Allah seçti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem işte o en kıymetli, en seçkinlerin, en seçilenlerin buluştuğu yer Mekke-i Mükerreme oldu. Peygamber aleyhisselam orada doğdu. İslamiyet orada indi. Kur'an-ı Kerim orada nazil oldu. İlk vahiy orada geldi. Dolayısıyla da Kur'an-ı Kerim'in, İslam'ın ilk indiği ay nasıl Ramazan-ı Şerif ayı oldu, o gece Kadir gecesi oldu. Onun gibi o şehir de böylece mukaddes oldu. Bu yeniyle Mekke-i Mükerreme'de en mukaddes bir şehir olarak bize tarif edildi ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Mescid-i Haram'ın, tabi ulema o harem sınırlarının tamamının, yani Mekke-i Mükerreme'nin bir amelin 100.000 karşılık sevabı olduğunu Peygamber aleyhisselam bildirdi. Yani kişi bir ibadet yapar, bir amel işler, normalde alacağı bir sevapsa orada onun 100.000 katı Cenab-ı Allah o kuluna sevap verdiğini Efendimiz aleyhisselatü vesselam buyuruyor. Dolayısıyla Mekke-i Mükerreme Efendimiz aleyhisselatü vesselamın İslam'ın ilk 13 yılının da geçirdiği, evet, ve İslamiyet'in nazil olduğu bir mukaddes, muazzam bir şehir olarak hala günümüzde de elhamdülillah ziyaret edebiliyoruz, gidebiliyoruz.
0: Evet. Aynı zamanda hac menasiklerinin yapıldığı mekanları da içinde barındırıyor değil mi hocam? Sevir ve Hira Mağarası gibi alanlar bizler için duyguya hitap eden de çok yerler olması itibariyle önemliyken Arafat, Müzdelife, Mina gibi yerlerde bu dini mekanların da hac menasiklerinin yapıldığı yerler olması itibariyle mümin için nasıl bir önem haizdir hocam? Önem
1: evet haizdir. Hac menasiki dediğimiz konular hac ibadetleridir. Hac ibadeti bir mekanda olmuyor, birkaç mekanda oluyor. İmam Gazali rahmetullahi aleyh diyor ki hac diğer ibadetlere benzemez. Yani birçok ibadette yapılacak ameller bellidir. Mesela oruçta insan aç durur, susuz durur. Namazda belli bir yerde belli hareketler yapılır. İman zaten kişinin kalbindedir. Zekat malın fakire verilmesidir ama hac öyle değildir. Hac bir yerde değil, birçok yerdedir.
0: Evet. Ve bir

0: amel değil, bir fiil değil. İşte kimi zaman Kabe'nin etrafında dönmektir, kimi zaman elbiseni çıkarıp ihram örtülerine bürünmektir, kokulanmaktan, süslenmekten kendini ari kılmaktır, uzaklaşmaktır. Kimi zaman Safa Merve arasında gidip gelmektir, kimi zaman Arafat'a çıkıp durmaktır, beklemektir. Müzdelife denilen bir mekana gelip orada durmaktır, orada beklemektir. Zaten vakfe durmak demek.
1: Evet.
0: Yani ibadetin temelinde orada durmak var. Hani oraya öyle bir rahmet iner, hani kişi bazen böyle arabayla geçerken, hava güneşlidir, bir yere gelirsiniz, bir bulutun altından geçersiniz, böyle bardaktan boşanır gibi yağmur yağar, sonra tekrar çıkar gidersiniz. O sağanak sağanak yağmurun adeta yağdığı bir yerdir. Ve öyle de bir hassastır ki, kişi deniliyor, mesela baygın olsa, komada olsa, bitkisel hayatta olsa, bilinci kapalı olsa ama o Müzdelife mekanında bir an dursa veyahut da oradan geçse o kişi hacı olur. Yani Arafat'ın kapsayıcı, kapsama alanı, kuşatıcılığı, oradaki rahmetin büyüklüğü o kadar derin ki
1: evet.
0: Kişi farkında olmasa bile o mekanda hac zamanı, Arafat vakfe zamanı dursa hacı yerine gelir. İşte O çok yönlü ibadet mekanlarının da bulunduğu, Kur'an'da ayetlerle mukaddesliği beyan edildiği, Arafat'la ilgili, Müzdelife ile ilgili, Kabe ile ilgili, Makam-ı İbrahim ile ilgili, Safa ve Merve tepeleri ile ilgili ayet-i celileler var. Bu ayet-i celilelerin mukaddes olduğunu beyan ettiği bu yerler hepsi Mekke-i Mükerreme'de. Hepsi orada. Kabe-i Muazzama orada, Safa Merve tepesi orada, Arafat orada, Müzdelife orada, Mina orada, Cemarat orada, şeytan taşlama yerleri orada, Sevir Dağı orada, Hira Dağı orada, İslam'ın hatıralarının olduğu yer. Hazreti Hatice annemiz orada, Cennetül Mualla kabristanı orada, Cin Mescidi orada, Peygamber Aleyhisselam'ın saadetli evi, doğduğu evi, Hazreti Hatice annemizle evliliğinin devam ettiği evi, her şey, bütün hatıra, hem hatırasıyla hem ibadet mekanlarıyla Mekke-i Mükerreme'de evet. bulunuyor. Yani hac Mekke-i Mükerreme'de yapılıyor.
1: Evet.
0: Medine-i Münevvere Peygamber Aleyhisselam'a bir özel vefa olarak, bir ziyaret mekanı olarak ziyaret ediliyor.
1: Evet. Hocam bunların bahsettiğiniz başlıkların her biri açılması gereken ve ileriki inşallah zaman dilimlerinde de her birini inşallah açmaya gayret edeceğiz. Son olarak birkaç cümlede mahşer gününü hatırlatan bir ibadet olması itibariyle bu hac ibadetinin Mekke'de yaşarken o ibadet mekanlarını gezerken müminin ruh dünyasına kattıklarını birkaç cümleyle istirham edelim.
0: Tabii haccın, Mekke-i Mükerreme'nin merkezinde hac vardır. Kişi hacca giderken şu soruyu mutlaka sorar. Ben nereye gidiyorum? Niçin gidiyorum? Allah-u Teala bir insana niye bu emri vermiş? İnsanlara ta uzak beldelerden oraya gelmelerini ve اَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ insanlara haccı ilan et ki gelsinler o yorgun argın develer üzerinde derin vadileri aşarak gelsinler diye Cenab-ı Allah İbrahim Aleyhisselam'a ilan et, davet et, çağır ve insanlar gelsinler. Niye buyurmuş? Buna bizim ihtiyacımız var. İnsanın bu yolculuğa ihtiyacı var. Hatta bu yorgunluğa da ihtiyacı var.
1: Evet.
0: Dolayısıyla insan nereye geldiğini, niçin geldiğini, ben neden buradayım, neden buraya geldim, yapmam gereken ne, bırakmam gereken şeyler ne, almam gereken şeyler ne. Bırakmam gereken şeyler kibir, kendini beğenme, gurur, kendi aşırılıklarımı, ben kendi zaaflarımı çok iyi biliyorum. Kendi aşırılıklarımı, kendi yanlışlarımı çok iyi biliyorum. Onları orada bırakmaya ve güzel ahlakları almaya geldim. İşte haccın merkezinde bu var, güzel ahlak var, günahlardan uzaklaşma ve arınma var.
1: Hocam çok teşekkür ediyoruz. Allah-u Teala razı olsun. Tamam. Allah-u Teala tüm öğrendiklerimizi hakkıyla idrak edebilmeyi nasip eylesin. Burada bir virgül istirham ediyoruz. Kısa bir ara vereceğiz hocam. Efendim kısa bir aramız var. Aranın akabinde yeniden huzurlarınızda kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Efendim, hac rehberinde heyecanımız büyük. Zira o kutlu beldelere gidiş dönüş rotasını her yönüyle ele alıyoruz. Bu bölümde de kıymetli Hakan Öner hocamla birlikte münevver şehir Medine'nin tarihini konuşacağız. Mescid-i Nebevi'deki o manevi iklimi, hicretten sonra Yesrib'in Medine'ye dönüş kısımlarını, dönüş aşamasını ve dahi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın huzurundaki o kıymetli muhterem edebin nasıl olacağını konuşacağız. Hocam, Mescid-i Nebevi ile başlamadan hemen önce Medine-i Münevvere'nin aslında tarihine bakalım isteriz. Medine-i Münevvere ismiyle başlayarak Yesrib'ken Medine'ye dönüşmüş ve İslam devletinin bir merkezi olması itibariyle çok büyük hikmetlere mebni diye düşünüyoruz. Siz bu hususta neler söylemek istersiniz?
2: Tabii ki Medine-i Münevvere Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi bağrında bulunduran bir şehir. Şu anda Peygamber Efendimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nerede?
1: Medine.
2: Medine-i Münevvere'de. Şu an nerede? Şu anda orada. Kabri orada, bedeni orada, orada metfun, orada duruyor Efendimiz aleyhisselam. Dolayısıyla hacca ve ümreye giden hacı adaylarımız, ümrecilerimiz, hacı kardeşlerimiz, hacca gidenler, hacca gidecekler, hacca ileride gitmeye niyetlenmiş olanlar, daha evvelden haccı ve ümreyi yapmış olanlar, o beldeyi görmüş olanlar, görecek olanlar, herkesi ilgilendiriyor. Medine-i Münevvere bütün Müslümanları ilgilendiriyor. Çünkü bizim aklımıza Medine denildiğinde, bu kelimeyi duyduğumuzda aklımıza Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geliyor. Yani o kelimeyle Resulullah aleyhissalatü vesselam Efendimiz artık özdeşleşti. Çünkü orası Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın şehri. Aslında Medine kelime olarak şehir demek. Medine şehir. Medinetur Resul, peygamberin şehri manasına geliyor. Ve artık söylene söylene Medine denildiğinde, yani o peygamberin şehri olduğunda, bir şehir sıradan bir kelimedir. Ama peygamberle özdeşleştiğinde, onunla anılır olduğunda artık onun vasıflarına bürünüyor. İşte ismi Yesrib'ti. Havası kötüydü, ismi Medine değildi. Tarihten beri, asırlardır, ta ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem oraya hicret edene kadar, orayı şereflendirene kadar, oraya ayak basana kadar oranın ismi Yesrib'ti. Havası kötüydü, hastalıklıydı, zor bir yerdi, makbul bir yer değildi. Oraya gidip gelen insanlar genellikle hasta olurdu. Bununla biliniyordu. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin oraya teşrifiyle orası bir gül beldesine döndü, gül bahçesine dönüştü, dünyanın en güzel beldesi oldu.
1: Selamet
2: en
1: kıymetli, diyarı oldu değil mi?
2: Evet, selamet diyarı oldu, en kıymetli yer oldu. Efendimiz Aleyhisselam

0: salatu selam getirilen yer olduğu, Esselamu aleyke ya Resulallah, Esselamu
1: Salatu vesselam.
0: aleyke ya Habiballah, Esselamu aleyke ya hayra halkillah diyerek Peygamber aleyhisselamla mülaki olduğumuz, ona selam verdiğimiz, onun da bizim selamımıza icabet ettiği o kutlu mekanın adı oldu. Medine'deki insanlar Yesrib'ken Müslüman oldular, İslam'la şereflendiler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi karşıladıkları günü hatırlıyorlar. Diyorlar ki o günden daha kıymetli, daha şerefli, daha değerli bir günümüz olmadı. Hayatımızın en kıymetli günü Peygamber aleyhisselamın Medine'ye geldiği gündü. Bu bizim için de böyle. Hacca Ümre'ye giden, Medine'yi ziyaret eden herkes için de öyle. O Medine-i Münevvere'ye ayak bastığımız ilk an, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi selamladığımız ilk an, sahabe-i kiram efendilerimizin Peygamber aleyhisselamla karşılaştıkları ana benziyor.
1: Evet.
0: O an gibi kıymetli, değerli ve heyecanlı, en mutlu olduğumuz an, adeta bir çocuk gibi havalara zıpladığımız, zıplayacağımız bir an. Oraya gidenler hep şunu der: acaba ben burada kalabilir miyim? Burada kalmanın bir yolu yok mu? Hani memleketime dönmesem olmaz mı? Burada yaşamak için ne yapmak lazım diye hemen herkes bunu sorar. Ve o Medine-i Münevvere'nin bir sakini olmanın, orada yaşayan, ömrünü orada tamamlamak isteyen biri olmanın hayalini kurar herkes. Orası sıradan bir şehirdi, sıradan bir yerdi. Herhangi bir beldeden bir beldeydi. Mekke-i Mükerreme'ye uzak 450 kilometre bir yerdi. Ama o sıradan bir yer en şerefli yer oldu. İsmi değişti, vasfı değişti, havası değişti. Neyle oldu bu? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle oldu. Onun gelmesiyle ismi değişti, vasfı değişti, hükmü değişti, havası değişti. Her şey değişti. Kıyamete kadar gelecek olan müminlerin kalbi bağlandı oraya. Bir bağ kuruldu onunla ümmet arasında. Binlerce yıl öteye irtibat kuruldu. Bugün hala bizi heyecanlandırıyor. Halbuki 14 asır geçmiş üzerinden ve ülkemize çok uzak bir yer. Ama sıradan bir yer nasıl çok şerefli bir yer oldu? Onunla, Peygamber aleyhisselamla. İşte bizim hayatımızda, hayatımızdaki sıradanlıklar, hayatımızdaki bayağılıklar, basitlikler Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle şeref kazanır. Bir Hira dağdı, bir mağaraydı. Peygamber aleyhisselama oraya ayak bastı, oraya vahiy indi, Hira dağı oldu. Safa Merve tepeleri birer tepeydi. Hazreti Hacer annemizin saadetli ayakları değdi ve şeairillah oldu. Allah'ın nişaneleri oldu. Medine-i Münevvere böyle bir yerdi. Peygamber aleyhisselam teşrif etti, nurlu şehir oldu.
1: Evet.
0: Bizim de hayatımızda Efendimiz aleyhisselamın sünneti, sevgisi, muhabbeti, salavatı olursa bizim hayatımızda böyle münevver olur, Medine gibi olur.
1: Evet. İsminden bahsetmiştik ya hocam. İsmi Yesrib, kelime anlamı kötülemek, bozmak gibi anlamlara haizken Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu ismi değiştiriyor. Efendimizin isimlere karşı da bir hassasiyeti vardı değil mi hocam?
0: Tabii.
1: Güzel isimli olsun isterdi her şey ve herkes. Onun mülaki olduğu, onun karşılaştığı veyahut da ona dair taalluk eden her şeyin isminin de güzel olmasını isterdi ki.
0: Tabii.
1: Ki kendisi rahmet peygamberi olması hasebiyle o şehri teşrif ettiği zaman hiç şüphesiz orası da Medine-i Münevver hale gelmiş oldu.
0: Bir ismi de, bir ismi de neydi? Tabe.
1: Evet.
0: Yani Tıbe.
1: Evet.
0: Güzel şehir. Güzel kokan şehir. Mis gibi kokan şehir anlamına. Diğer isim de böyle oldu. Tabe ve Tıbe oldu.
1: Evet. Hocam Medine-i Münevver'in tarihinden bahsederken hiç şüphesiz Mescid-i Nebevi'den de bahsetmemiz lazım. İçerisinde Fahri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kabri şerifinin olduğu, Kubbetül Hadra, Yeşil Kubbe'nin olduğu, o belde, o beldenin içerisindeki kıymetli, muhterem mekan olarak Mescid-i Nebevi biz Müslümanlar için neler ifade eder?
0: Tabii Medine-i Münevver'e nurlu şehir, Peygamber Efendimizin şehri,
1: evet.
0: Peygamber Aleyhisselam'ın nuruyla nurlanan, İslam'ın nuruyla nurlanmış, aydınlanmış bir şehir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kokusuyla kokulanmış bir şehir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakının taşa toprağa bile sirayet etmiş olduğu bir şehir.
1: Evet.
0: Medine-i Münevvere, onun da merkezinde, nasıl Mekke-i Mükerreme'nin merkezinde Kabe var, Medine-i Münevvere'nin merkezinde de Mescid-i Nebevi var. Peygamber

0: Efendimizin mescidi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin saadetli mescidi. O mescidin de içinde özel bir yer var. Eviyle minberi arası cennet bahçesi denilen bir yer. Peygamber aleyhisselam buyurdu. Mâ beyne beyti ve minberi ravdatun min riyadil cennet. Benim evimle minberim, yani hutbe okuduğu minberinin arasındaki o mekan cennet bahçelerinden bir bahçedir. Alimler kitapta bu hadis-i şerifi izah ederken diyorlar ki gerçekten de hani mecazi olarak, işaret olarak söylenmiş değil. Gerçekten de orası bir cennet bahçesidir. Cennetten bir parçadır diye ifade ediyorlar. Orası cennet bahçesi. Bu da kıymetini bildiren hatlar, yazılar, yine Osmanlı döneminde ecdadımızın Sultan Abdülmecid Han döneminde o yenilenme sırasında bunlar hep yazılmış o kıymetli mekanlara, o hadis-i şerifler celi hatlarla, en güzel hatlarla yazılmış. Yine Mescid-i Nebevi'nin ortasındaki o açıklık alanda Peygamber Efendimiz'in ravzasına doğru baktığımız yerde de bir taç kapı görürüz. O taç kapının üstünde de bu hadis-i şerif yazar. Salatun fi mescidi hâzâ, benim bu mescidimde kılınan bir namaz eftalu min elfi salatin fî mâ sivâhu. Bunun dışında kılınan bin namazdan daha hayırlıdır. İllel mescidel haram, mescidi haram hariç. Çünkü orada bire 100.000'dir. Peygamber Efendimiz'in mescidinde bire 1.000'dir. Eviyle minberi arası Peygamber Efendimiz'in nedir? Bir ravzadır. Yani cennet bahçesidir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yine o böyle geniş daireden Medine-i Münevvere, hususi daireye geldik. Mescid-i Nebevi dedik. Oradan daha hususi yere geldik. Ravza dedik. Evet. Oradan daha hususi yer nedir? Hücre-i Saadet'tir. Evet. Yani o Kubbetul Hadra'nın, yeşil kubbenin, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin saadetli hanesinin, odasının, evinin, yatağının, saadetli bedeninin bulunduğu yerdir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem oradadır. Bugün de oradadır. Temsilen değil, mecazen değil, işaretle değil, bizzat oradadır. Peygamber Efendimiz aleyhisselamı Cenab-ı Allah İsa aleyhisselam gibi göklere yükseltebilirdi. Veyahut da Peygamber Efendimiz'in bedenini korur, muhafaza altına alır, bilinmez kılabilirdi. Ama Cenab-ı Allah öyle yapmadı. Bizim için belirgin oldu, bilinir oldu ve Efendimiz aleyhissalatü vesselam oradadır. Peygamber Efendimiz'in o yeşil kubbesi hanesidir. Arka tarafı Hazreti Fatıma annemiz, Hazreti Ali radıyallahu anh efendilerimizin evidir. Ön tarafı Peygamber Efendimiz'in, Hazreti Ayşe radıyallahu anha annemizin odasıdır. Ve onun yatağında Hazreti Ayşe annemizin kucağındayken başı, Efendimiz aleyhisselam vefat etmiş olduğu için de hemen oraya defnolunmuştur. Ve yine kitaplarda şöyle derler, hani Kabe, Mekke-i Mükerreme kainatın en kıymetli yeri sayılır ama müstesna olarak Peygamber aleyhisselamın defnedildiği toprak, Peygamber aleyhisselamın saadetli bedenini değen, onunla mülaki olan o parça, o müstesna yer, bütün kainatta yaratılan en şerefli yerdir olarak da tarif edilir.
1: Evet. Ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı hayatındayken vefatından sonra ziyaret etmek sanki hayatındaymış gibi zikret olduğunu ifade ettiniz. Dolayısıyla bir mümin için bu bilinçle hareket edilmesi çok büyük önem arz ediyor. Şu an günümüzde kısa bir böyle parantez açarak sorayım hocam. Randevulu bir sistemle cennet bahçesine girildiği, o yeşil halı olan kısma girildiğine dair birkaç cümleyle orayla alakalı bilgilendirme yapar mısınız?
0: Hocam şunu söyleyeyim. Kalbin randevusu yoktur.
1: Eyvallah hocam.
0: Kalbin randevusu olmaz, sevginin randevusu olmaz, ihlasın randevusu olmaz, muhabbetin randevusu olmaz. O açıktır. Önemli olan da orasıdır. Tabii oraya teknik olarak ulaşabilmek, teknik olarak girebilmek. Mesela biz Mekke-i Mükerreme'de, Kabe-i Muazzama'da Hacer-ül Esved'i de ziyaret edemiyoruz. Ama Hacer-ül Esved'i ziyaret etmek o gün çok büyük bir, bugün çok büyük bir kalabalık. İzdihamın içine girmek ve belki de bedenen bir zarar görmek anlamına geldiği için ama istilam ediyoruz. Muhabbetimiz devam ediyor.
1: Siz zaten kalbi araya koyarak çok güzel ifade ettiniz hocam. Zahiri olarak belki hiç randevu alamamış olan bir kişi kalbi olarak Efendimizle o münasebeti, taalluku itibariyle, bağlantısı itibariyle birçok defa hani bir insandan çok daha fazla oraya girebildiği de birkaç örnekleriyle tecrübe sahibi olan insanlar var.
0: Bizim için şudur asıl olan hocam. Medine-i Münevvere'nin her yeri bizim için ravzadır.
1: Eyvallah hocam.
0: Peygamber aleyhisselam.

0: O
1: hassasiyetle
0: yaşamamız lazım.
1: Evet, o hassasiyetle olmak
0: gerekiyor. Peki hocam. Mescid-i Nebevi'nin dışından bahsediyoruz. Mescid-i Nebevi'nin dışında Medine-i Münevvere içerisinde de birçok kıymeti harbiyesi büyük olan yerler de var. Mesela Kıbleteyn Mescidi var. İki kıblenin olduğu bir mescid. Kuba Mescidi var. Uhud Şehitliği gibi yerler var. Buralara dair neler söylersiniz hocam?
1: Tabii şimdi yine cümleye şöyle başlayayım. Bizim için Mescid-i Nebevi'nin dışı diye bir yer de yoktur.
0: Eyvallah.
1: Hocam. Her yer Mescid-i Nebevi'dir. Bizim için her yer Mekke-i Mükerreme'dir, Mescid-i Haram'dır. Fevelli vecheke şetral Mescid-i Haram. Yüzünü Mescid-i Haram'a çevir buyuruyor Cenab-ı Allah. Bütün camilerin mihraplarında bu yazılı. Yani gönlümüzü, gözümüzü, kalbimizi Cenab-ı Allah oraya bağlamış. Allah-u Teala bizi Efendimiz Aleyhisselam'a bağlamış. Tevhide bağlamış. Dolayısıyla biz bütün müminler için hayatının tamamı Mescid-i Haram'dır, tamamı Mescid-i Nebevi'dir ama tabii mekansal olarak da bir ayrım mutlaka var. Mescid-i Nebevi'nin sınırı var, avlu sınırı var, dış sınırı var. Oraları da yine ifade edecek olursak, Medine-i Münevvere'de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hatıralarıyla şekillenen, hatıralarıyla şahlanan, onun saadetli ayaklarının dokunduğu, gözyaşlarının aktığı, bedeninin değdiği, nazarının iltifat ettiği mekanlar Peygamber Aleyhisselam'ın aşkı ve muhabbetiyle titredi. Nasıl Resulullah Aleyhisselam Miraç'a çıktığında o Muallak isimli kaya, Peygamber Aleyhisselam semaya yükseldiğinde onunla beraber Peygamber Aleyhisselam'la beraber yükselme eğilimi gösterdiği gibi Uhud da öyledir. Uhud sanki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin heyecanıyla kabarmış gibidir. Uhud dağını gördüğünüzde gözünüzde Peygamber Aleyhisselam canlanır. Hira Dağı da mesela Mekke-i Mükerreme'de öyledir. Hani o Hira Dağı'nın tam Hira Mağarası'nın olduğu yer böyle bir aslan yelesi gibidir. Sanki böyle kükremiş havaya kalkmış gibidir. Sanki orası da Peygamber Aleyhisselam'ın heyecanıyla adeta kabarmış. Hani böyle sütün kabarıp taşması gibi, coşması gibi Peygamber Aleyhisselam'ın nuruyla, rahmetiyle oralar coşmuş. İşte onlardan bir tanesi Uhud'dur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun üzerinde bulunduğunda Uhud Dağı sallanmıştır. Peygamber Aleyhisselam "Usbut Uhud, ey Uhud sallanma, dur. Fe innema aleyke nebiyyun ve sıddıkun ve şehidan." Senin üzerine bir peygamber, bir sıddık, iki tane de şehit var. Peygamber derken kendisini, sıddık var derken Hazreti Ebubekir Efendimizi, iki şehit vardır derken de Hazreti Osman ve Hazreti Ömer radıyallahu anhuma efendilerimiz yanındaydı. Onları kastetmişti Efendimiz Aleyhisselam. Ve İnne Uhud'dan cebelün yuhibbuna ve nuhibbuhu buyurmuş. Nereden? Tebük seferinden geldiğinde, Uhud dağını gördüğünde, Uhud bir dağdır, o dağ bizi sever, biz de onu severiz. Peygamber Efendimizin muhabbetiyle mülaki olmuş, onunla coşmuş, onunla kabarmış ve o coşkusunu hala görebildiğimiz bir yerdir. Tabii çok dokunaklı bir konu da nedir? Efendimiz Aleyhisselam'ın amcası Ehl-i Beyt'inden Hazreti Hamza, Allahü Teala'nın aslanı radıyallahu anh Efendimizin orada şehit olmasıdır. O topraklarda verilmesidir. Hazreti Musa bin Ümeyr radıyallahu anh'ın İslam'ın ilk öğretmeni sayılan, Medine'de İslam'ı nakış nakış işleyen o naif, genç ve güzel, önceden zengin olan ama Müslüman olduğu için bütün malı alınan ama güzelliği alınamayan Musa bin Ümeyr ki Peygamber Aleyhisselam'a en çok benzeyen, o orada metfundur. Abdullah bin Caş radıyallahu anh orada metfundur. Uhud şehitleri oradadır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin saadetli bedeni tabi orada zarar görmüştür. Dişi kırılmıştır. Miğferi, halkaları Peygamber aleyhisselamın saadetli yanağına batmış ve saadetli yüzü kanamıştır. Efendimiz aleyhisselatü vesselamın hatıralarının olduğu, acıların yaşandığı ama sevinçlerin de yaşandığı çok hassas, çok kıymetli, çok önemli bir yerdir Uhud. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam Uhud Dağı'nın eteklerinde yatanlarla beraber, o şehitlerle beraber defnolunmayı çok isterdim diye Efendimiz Aleyhisselam onların faziletini de işaret etmiştir. Kendisi ziyaret etmiştir. Hazreti Fatıma annemiz, sahabe efendilerimiz de Uhud Dağı'nı çokça ziyaret etmişlerdir. Şehitleri ziyaret etmişlerdir. Yine oradaki çok kıymetli noktalardan bir tanesi de Mescid-i Kıbleteyn'dir. İki kıbleli mescit dediğimiz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam önce Mescid-i Aksa'ya doğru namazını kılardı. Allahü Teala ayeti celle indirdi. Yüzünü artık Mescid-i Haram tarafına çevir. Peygamber Aleyhisselam öğle namazı kılarken iki rekatı Kudüs'e doğru dönmüşken yüzün Mescid-i Haram tarafına çevir dediğinde sahabeleriyle beraber bu sefer tam 180 derece aksi tarafa, yani bu

0: sefer Kabe-i Muazzama'ya dönmüş. O muazzam emrin, bugün hala yönümüzü döndüğümüz emrin verildiği yer o ana şahitlik eden bir mescittir. Bugün de orası yine ziyaret edilmektedir. Hendek Savaşı'nın yine yapıldığı yer, o büyük mücadelenin, büyük kahramanlığın, nice mucizelerin yaşandığı, aşkla ve sabırla hendeklerin kazıldığı yerde yine ziyaretler yapılmaktadır. Ve Kuba Mescidi ki Efendimiz Aleyhisselam Medine-i Münevvere'ye geldiğinde ilk ziyaret ettiği duraktır.
1: Bir süre kaldı orada,
0: evet,
1: değil mi
0: hocam? Evet, bir süre kalmıştır. 14 gün kadar, 2 hafta kadar orada kalmıştır. Artık orada acılar bitmiş. Mekke'nin o taşkınlığı, o insanların azgınlığı orada nihayete ermiştir. Ve artık İslamiyet bundan sonra hükümleri icra olunacaktır. Medine dönemi başlayacaktır. Peygamber Aleyhisselam o insanları ziyaret etti. Ömrü boyunca her hafta cumartesi günleri o insanları ziyaret etti. Bazen yaya olarak, bazen binekli olarak. Ve Efendimiz Aleyhisselam orada bir namaz kılmanın, abdest alarak oraya gelmenin bir ümre sevabına denk geleceğini de buyurarak çok büyük bir fazileti bize miras bırakmış oldu. Tabii yine yakın ziyaretler var. Ecdadımızın yaptığı Medine tren istasyonu var. Evet. Amberiye camisi var. Efendimiz Aleyhisselam'ın yağmur duası yaptığı, Peygamber Aleyhisselam'ı bekleyen bulutun olduğu Bulut Mescidi, Gamame Mescidi var. Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Ali radıyallahu anhüm mescitleri var. Cennetül Bakiye var. Peygamber
1: kabristan
0: Efendimizin
1: değil mi hocam?
0: Evet, kabristanı, ailesinin, hanımlarının, kızlarının, sahabe-i kiram efendilerimizin metfun olduğu, 10 binden fazla sahabe-i kiramın metfun olduğu bir kabristan var. Onlar hala orada, giden ziyaretçilerle onların arasında mutlaka bir alışveriş, bir manevi ünsiyet oluşmaktadır.
1: Evet. Hocam, tüm bu anlattıklarınızdan anlıyoruz ki Medine-i Münevver şehir olan o münevver şehir içerisinde nerede olursak olalım sanki her daim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hatırasıyla karşı karşıyayız ve dolayısıyla da her daim Efendimizin huzurundaymışçasına edebimize, nezaketimize dikkat etmemiz lazım. Bu noktada bizlere hatırlatma, öğretme babından ne gibi uyarılarınız, ihtarlarınız ve öğretileriniz olur hocam?
0: Şimdi önce yine genel bir tanımlamadan başlayayım. Hani büyüklerimiz bize şunu öğretti ya, her gördüğünü Hızır bil. Acaba Hızır bu mudur? Acaba Hızır şu mudur? Allah-u Teala'nın gözetimi ve hükmü altında olduğumuz her yer Allah-u Teala'nın hükmünde olduğumuz bir husustur. Dolayısıyla bizim için de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin her daim huzurundaymışız gibi hareket etmemiz, bunu böyle bilmemiz gerekir. Hani Efendimiz aleyhisselam bir ihsan tarifi yapmıştı. Yani Allah-u Teala'yı görüyor gibi ibadet etmendir. Sen onu görmüyorsan da o seni görüyor. Bu bilinçte olmak. Her an Rabbim beni görüyor, ben onun gözetimindeyim bilinciyle olmak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin saadetli ziyareti de böyle. Hani Peygamber aleyhisselam buyuruyor ya, men zarani ba'de vefati feke enneme zarani fi hayati. Vefatımdan sonra beni ziyaret eden hayatımda ziyaret etmiş gibidir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, biz 1400 sene öncesine gitsek, Peygamber Efendimiz'i ziyaret etmek istesek, Medine-i Münevvere'de o da bizi ziyaretine kabul etse, hanesine, evine girsek, elini öpsek, dizinin dibinde otursak, bu nasıl bir şeyse, işte bugünkü Medine ziyareti, Ravza ziyareti tam olarak budur.
1: Evet. Bununla birlikte ayet-i kerimelerde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabına bir uyarı niteliğinde Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında seslerinin yükseltilmemesi ayet-i kerimeyle sabit olan bir husustu. Dolayısıyla buna da dikkat edilmesi gerekliliği de bizler için önemli. Efendimiz'i hayatındayken ziyaret etmiş gibi ise eğer şu zamanda Efendimiz'in ahiret irtihalinden sonra ziyaret etmek, dolayısıyla Medine içerisinde sükuneti muhafaza etmek de bir o kadar mühimdir, değil mi hocam?
0: Tabii. Mekke-i Mükerreme, Medine-i Münevvere, hac yolculuğu bizim belki bedenen bizim için uzak bir coğrafya gelir. Oraya vardığımız zaman ben neredeyim, niye buradayım, kimin huzurundayım sorusunu hiçbir zaman aklımızdan çıkarmadan hareket etmemiz gerekir. Ve hayatın günlük teşgalesine de hiç aldırmamak gerekir. Ola ki insan bazen sesi yükselebilir, bazen bağırabilir. Bazen hadsiz bir şey ağzından çıkabilir. Hatta orada fikrini, düşünceni, kalbini, hatırına gelen şeyleri bile kontrol etmek gerektiğini büyüklerimiz ifade eder, söylerler. Ayet-i Celle'de Cenab-ı Allah bunu bize bildiriyor. La terfa'u esvatekum fevga savtin nebi. Seslerinizi peygamberin sesinin üzerinden daha fazla yükseltmeyin. Birbirinizi çağırdığınız gibi peygambere seslenmeyin. Yoksa amel.

0: amelleriniz batıl olur. Allah Allah. İşlediğiniz amellerin sevabı gider. Yani o hürmetsizlik de insanın elde ettiği kıymeti, değeri kaybetmesine sebep olur. Dolayısıyla da Mekke-i Mükerreme'de, hele hele Medine-i Münevvere'de hiçbir kötü söz söylememek, yere bir çöp atmamak, bir çirkinlik ifade eden bir sözü dahi kelimelerin arasına almamak gerekir. Hani Mescid-i Nebevi'nin inşasında orayı yapan ustalar Sultan Abdülmecid Han döneminde işte çekiç lazım olduğu zaman, tornavida lazım olduğu zaman, keser lazım olduğu zaman o hücre-i saadetin içine keser, çekiç, tornavida demekten haya etmişler. Bunlara birer rumuz işaret belirlemişler. Subhanallah dedikleri zaman çekici almışlar. İşte elhamdülillah dediği zaman çırak ona tornavidayı vermiş. La ilahe illallah dediği zaman keseri getirmiş. Yani ben bunu deyince sen şunu getireceksin diye önceden bunu kendi aralarında evet. ifade etmişler. Oraya giden bir hacı da, bir ümreci de, bir ziyaretçi de aman ne olursa olsun orada asla ağzından bir kötü cümle, bir bağırma, hatta mala yani bir cümlenin bile diline gelmemesine dikkat etmesi evet. gerekir.
1: Hocam ecdadımızdan çok güzel örnekler var. Daha birçok örnek de var ama vakit de buna yetmiyor tabii ki. Mesela yüksek ses çıkarabilecek olan tüm eşyaları aynı tren raylarında olduğu gibi keçelerle örtmüşler. Evet. O sesi sübvanse etmişler. Dolayısıyla bizler için çok büyük hikmetler barındırıyor. Medine'de, Mekke'de ve dahi orada öğrendiklerimizi de hayatımızın her alanda uygulamak maksadıyla tüm kalbi ve zahiri hareketlerimize, fiillerimize, sözlerimize dikkat edeceğiz. Büyük bir bilinç ve şuur içerisinde yaşamaya gayret edeceğiz. İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Ağzınıza sağlık, yüreğinize sağlık, sağ olun, var olun. Efendim Hakan Öner hocamızla birlikte Medine-i Münevvere'nin tarihini konuştuk. Münevver şehrin isminin Yesrib'ken Medine olarak dönüşmesini, Efendimizin hicretinden sonra ilk İslam devletinin merkezi olmasını, Mescid-i Nebevi'yi, Yeşil Kubbe'yi ve diğer kıymeti harbiyesi büyük olan yerlerdeki hassasiyetlerimizi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın huzurundaymış gibi hareket edilmesi gerekliliğini öğrendik. Rabbimizden niyazımız tüm bunları hakkıyla idrak edebilmeyi, bizlere kolay kılsın, hayatımıza yansıtabilmeyi müyesser eylesin inşallah. Bir başka bölümde tekrar huzurlarınızda olmak ümidiyle selam ve hürmetlerimizi arz ederiz.

Hac Rehberi. Fatih Yasin Demiral, Hakan Öner. Hac Rehberi.

0: Bey ile beraberiz. Bize bu hafta kardiyolojiden, yani kalp hastalıklarından bahsedecekler. Eğer vakit kalırsa kalbi ilgilendiren damar hastalıklarından da bahsedeceğiz. Kalp deyince biliyorsunuz en çok halk arasında korkulan ve yaşanılan durum kalp krizi. Yani kalbin damarlarının tıkanıklığına bağlı olarak kalp krizi. Buna koroner kalp hastalıkları diyoruz biz. En çok bu rastlanıyor. Tabii bu niye rastlanıyor? Kimlerde oluyor? Risk faktörleri nelerdir? Bunlara karşı neler yapmak gerekir? Bu hafta bunu masaya yatırıp tek tek konuşacağız. Öncelikle konuğumuza hoş geldin diyelim. Mikrofonu kendisine uzatalım.
1: Evet, hoş bulduk. Çok teşekkür ederim beni bu programa davet ettiğiniz için. Konu tabii çok güncel bir konu. Toplumda da üzerinde çok fazla gelişmelerle ilgili olarak bir takım açıklamalar yapılan ve merak edilen bir konu, koroner arter hastalığı. Kalp krizlerinin nedenlerine gelince dünyada en çok ölümlerin sebebi olarak gösterilen koroner arter hastalığı ani ölümlerin %90'ından sorumludur. Dolayısıyla insan sağlığında çok önemli bir yeri var. Koruyucu hekimlikte de çok önemli bir yeri var. Bu yüzden koroner arter hastalığının çok iyi bilinmesi ve bununla ilgili önlemlerin çok iyi alınması gerekiyor. Koroner arter hastalığının yaygınlığını belirlemek için yapılan araştırmalarda Amerika Birleşik Devletleri'nde senede 600 bin insanın koroner arter hastalığına tutulduğu ve bunların da yaklaşık onda birinin ani ölümle yüz yüze kalabildiğini göstermiştir yapılan araştırmalar. Bu ani ölüm risklerini azaltabilmek için de yapılacak tedavilerin çok iyi seçilmesi ve devamlılık arz etmesi gerekiyor. Koroner arter hastalığının ana başlık olarak 5 tane önemli risk faktörü var. Bunların tabii toplumda en çok bilinen ilk olarak söylenebilecek risk faktörü sigara. Sigara içimi yaklaşık koroner arter hastalığında 5 kat riski arttırmakta. Avrupa'da özellikle belli ülkelerde sigara içiminin yüksek olması, özellikle ülkemizde de bu sıklığın yüksek olduğunu biliyoruz. Koroner arter hastalığı riskinin en önemli risk faktörü olarak göze çarpmakta. İkinci önemli risk faktörü olarak hipertansiyon söylenebilir. Hipertansiyon ortalama kan basıncının 140'a 90'ın üzerinde olması durumundan bahsedilen durumdur. Bunun için yaklaşık kalp hastalıklarında 3 kat veya 4 kat hastalığın riskini arttırdığı söylenebilir. Üçüncü risk faktörü olarak şeker hastalığı söylenebilir. Diabetes mellitus. Diabetes mellitus tek başına bir risk faktörü olarak gösterilebilmekte. Dördüncü risk faktörü olarak kolesterol yüksekliğini gösterebiliriz. Kolesterol yüksekliğini de ortaya çıkaran nedenlerden en önemli neden beslenme alışkanlıklarının çağımızda giderek daha yapay ve normalin dışında olmasından kaynaklanıyor.
0: Fast food ağırlıklı,
1: fast food ağırlıklı bir beslenme tarzından kaynaklanıyor. Beşinci risk faktörü de genetik faktörler. Yani ailede bir kalp hastalığı bulunması, özellikle erkekler için 55 yaşın üzeri, bayanlar için 65, daha doğrusu 55 yaşın altı, bayanlar için de 65 yaşın altında kalp krizi gösterilmiş olması genetik yatkınlığın belirlenmesinde gösterilen risk faktörlerinden.
0: Yani erkek 55 yaşın üzerinde olmuşsa o genetik kısmına girmiyor değil mi?
1: Girmiyor,
0: yani
1: evet.
0: Daha
1: evet.
0: Erken yaşta kalp krizi geçiyor olmak ailevi yatkınlık için bir delalettir.
1: Evet. Bayanlar için de 65 yaşın üzerinde, 65 evet. Yaşın altında.
0: Altında.

0: konuşuyor.
1: Evet. Korona arter hastalığı daha çok bir erkek cinsiyet hastalığıdır. Çünkü erkeklerde 5 kat daha sık görülmektedir.
0: Bayanlara göre erkeklerde 5 kat daha fazla.
1: 5 kat daha fazla görülmektedir. Bunun sebebi olarak da bayanlardaki mevcut olan östrojenin, doğal östrojenin koruyucu etkisinden bahsedilebilir.
0: Sigara içimi belki bir faktör değil
1: bir
0: mi?
1: Bir faktör. Tabii erkeklerde sigara içimi nispeten
0: stres
1: daha fazla.
0: Stres sıkıntılı olması erkeklerin.
1: Ha, evet. Bir diğer risk faktörü. Minor risk faktörleri de vardır koroner arter hastalığında. Bunlardan bir tanesi obezite, şişmanlık. Bir tanesi sedanter yaşam. Yani sedanter yaşam olarak tarif ettiğimiz şey daha çok stresli, içine kapanık yaşam tarzını kastediyoruz. Bu kişilik yapısındaki kişilerde koroner arter hastalığını daha sık görüyoruz.
0: Obezite derken yani bu bayan erkek ikisinde de eşit oranda tutuyor değil mi?
1: Obezitede özellikle abdominal obezite dediğimiz bel çevresinin normalden daha geniş olması. Bununla ilgili olarak rakamsal kriterler var. Bayanlar için 88, erkekler için 96 santimetrenin üzerinde olması, özellikle bel çevresinin abdominal obezite dediğimiz karın yağının artmasına ve bunun koroner arter hastalığının sıklığını direkt olarak etkilediğini gösteren araştırmalar mevcut.
0: Dolayısıyla spor yapılırsa, yağlar eritilirse bu faktörler ortadan kalkacak.
1: Tabii.
0: Yani buna elle düzeltilebilecek şeyler.
1: Evet, evet.
0: Yani
1: evet.
0: İnsanın kontrolünde olabilen,
1: evet.
0: Yani tedbir alıp takdiri Allah'a bırakması gereken faktörlerden önemli ve basit olanlar.
1: Evet.
0: Ki bu sedanter hayat denilen sessiz, sakin yaşantıyı da ortadan kaldırıyor.
1: Evet.
0: Spor. Evet. Özellikle evet. Düzenli yürüyüş.
1: Evet.
0: Değil mi?
1: Evet.
0: Yürüyüş derken günde en az ne kadar yürümeyi tavsiye ediyorsunuz?
1: Şimdi egzersizde en az tarif edilen miktar yaklaşık 30 dakika. Her gün 30 dakika yaklaşık 5 kilometre saatlik bir hızla, yani hafif de olsa terlemeye yol açabilecek kadar bir hızda yürümek. Ama her gün olması gerekiyor.
0: Evet, düzenli minimum, olarak.
1: Tabii düzenli gün. Olarak. Bu minimum olması gereken. Tabii bunun üstüne de çıkılabilir. Yani bir saat boyunca daha yüksek tempoda da bir egzersiz, bir koşu tarzındaki bir egzersizin de tabii bir faydası daha çok olacaktır.
0: Yeter ki kan dolaşımını hızlandırsın.
1: Hızlandırsın ve nabzı ortalama işte 120-130'lar civarında tutabilecek hızda bir ritimde bir spor yapılabilsin.
0: Evet, bu aynı zamanda şeker hastalığına da faydalı oluyor. Eğer varsa şeker hastalığı, kolesterol evet. Yüksekse onu eritmede faydası oluyor.
1: Tabii, yani sadece tek başına...
0: Tansiyonu regüle ediyor değil mi?
1: Evet, sadece tek başına bir faktöre değil, birden fazla birçok risk faktörüne etki eden çok olumlu bir etkisi var. Özellikle kötü kolesterolü düşürmede, iyi kolesterolü arttırmada, trigliserit düzeyini düşürmede, bunlar hepsi birer risk faktörüdür, minor risk faktörleridir. İnsülin direncini azaltmada, tansiyonun regülasyonunu daha kolay sağlamada hepsinde faydası var. Yani egzersiz belki çok basit, herhangi bir masrafı olmadan herkesin yapabileceği ve çoğu zaman da aksattığımız tedavi şekillerinin başında geliyor. Zaten biz bu hastalığın tedavisinde, ilaç tedavisinden önce hastalara mutlaka diyet ve egzersiz öneriyoruz. Diyet ve egzersiz tedavimizin aslında vazgeçilmezleri. Olaya sadece ilaç tedavisi olarak bakmamak lazım. Koruyucu hekimlikte de bu vardır. Yaşam tarzı değişikliği, diyet, egzersiz.
0: Diyeti açalım. Diyette neler yasak, neler serbest o konuda?
1: Şimdi diyet olarak eğer hastanın risk faktörleri içerisinde şeker hastalığı varsa tabii daha çok diyabete yönelik bir diyet önermek lazım. Kolesterol yüksekliği varsa da daha çok lipitlerle ilgili olan bir diyet önermek lazım. Hipertansiyon mevcutsa tuzsuz bir diyet önermek lazım. Ama genel olarak bakıldığında kalp için faydalı diyet olarak tanımlayabileceğimiz bir beslenme tarzı hayvansal gıdalardan az, bitkisel gıdalardan daha zengin bir beslenme tarzıdır. Özellikle katı yağlardan uzak durması gerekiyor kişilerin. Margarin veya işte tereyağı

0: veya diğer hayvansal bir takım katı yağlar LDL kolesterolünü çok ciddi bir şekilde yükseltebildiği için bunlardan kaçınmalarını öneriyoruz. Eğer hastanın diyabeti varsa özellikle glisemik indeksi yüksek, yani bu ne demek? Şekerin kanda hızlı yükselmesine neden olan besinlerden kaçınmalarını öneriyoruz. Özellikle hani ülkemizde en çok tüketilen besinlerden ekmek akla geliyor. Beyaz unlu ekmekten ziyade kepekli ekmeği veya çavdar ekmeğini özellikle tercih etmelerini söylüyoruz. Tabii tuz tüketimi de çok önemli. Tuz gerçekten ülkemizde çok fazla tüketiliyor. Hatta bununla ilgili yapılmış bir klinik araştırmada dünyada en çok tuz tüketen toplum olarak ortaya çıkan bir tablo var. Türk toplumu. Özellikle peynir, zeytin, turşu gibi tuzdan çok zengin besinleri tüketen bir toplumumuz var. Bunlara dikkat etmek lazım. Eğer tuz tüketimi kısıtlanıyorsa peynirin suda bekletilmesi veya tuzsuz peynir tercih edilmesi önemli. Çünkü peynir gerçekten vazgeçilmez besinlerden birisi. Her gün tükettiğimiz, her sabah tükettiğimiz ve vazgeçilmez besinlerimizin başında geliyor. Ben Avrupa seyahatlerim de çok oluyor. Yurt dışında da bulunuyorum. Oradaki peynir çeşitlerine baktığımız zaman hakikaten bizim peynirimiz kadar tuzlu peynir hiç rast gelmedim yani. Dolayısıyla böyle bir şey var. Böyle bir özellik var. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Onun dışında diyetle ilgili olarak
1: kırmızı et, beyaz
0: kırmızı et,
1: ona bahsediyorum.
0: Evet, kırmızı eti azaltmak gerekiyor. Çünkü kırmızı ette açıkçası kolesterol oranı yüksek. Beyaz et tavsiye ediyoruz. Beyaz etten de tavuk eti ve balık eti olarak. Tavuk etinin de derisini sıyırmalarını öneriyoruz. Çünkü tavuk etinin derisinde kırmızı etten daha fazla bir kolesterol var. Kırmızı etin de yani haftada bir iki tüketilebileceğini söyleyebilirim. Onu tamamen yasaklamıyoruz kırmızı
1: etin. Arada bir kaçamak olabilir yani.
0: Evet, o kadar olabilir. Ama yine yağsız olarak tüketilmesi lazım.
1: Özellikle o hayvansal yağdan uzak durmak lazım.
0: Evet.
1: Yani eti de yağsızından tercih etmek lazım.
0: Evet, evet.
1: Değil mi? Bir de yağlardan da yemek pişirirken sıvı yağ.
0: Sıvı yağ, evet.
1: Zeytin
0: özellikle
1: yağı.
0: Zeytinyağı ve fındık yağı.
1: Fındık yağı.
0: Sıvı yağlar da kendi içerisinde birbirlerinden farklı. Özellikle doymamış yağlardan en çok zengin olan zeytinyağı. Özellikle tavsiye ettiğimiz yağların başında geliyor. Tekli doymamış yağ oranı yine yüksek olan fındık yağı zeytinyağından sonra geliyor. Ve diğer sıvı yağlar da tekli ve çoklu doymamış yağ açısından zengin olan diğer sıvı yağlar da kalp sağlığı için faydalı yağlar olarak sayılabilir. Bir de yumurta meselesi var. Yumurta acaba ne kadar tüketebiliriz? Yumurtanın beyazında kolesterol yok.
1: Yok.
0: Yani her gün yumurta beyazı tüketebilirsiniz. Her gün. Fakat sarısında bir miktar kolesterol var. Bunun düzeyi de aslında çok fazla değil. Yani her gün sarısı tüketilirse bu, yani yumurtayı tamamıyla tüketirseniz sarısıyla beraber LDL kolesterolünü çok fazla yükseltecek kadar değil. Ancak benim kendi tavsiyem, yani hastalarıma tavsiyem, beyazını her gün tüketin, sarısını haftada iki gün, yani sarısıyla beraber yiyin şeklinde oluyor. Yani yumurta konusu da böyle. Ve haşlanmış olarak tüketilmesini öneriyorum. Yani yağda...
1: Tabii yağ iyice yağlandırılır. Haşlanmış ya da pişmiş de olabilir.
0: Evet.
1: Yani suda pişmiş
0: suda
1: ya
0: haşlanmış.
1: Evet. Yani yağda evet. Ayrıca evet. Pişirilmiş şekli değil de...
0: Evet.
1: Sudaki şekli daha kullanışlı. Bir de kaç yaştan sonra bu tür diyetlere özellikle ağırlık verilsin?
0: Genelde tabii koroner arter hastalığının en sık görüldüğü yaşlar 40-50 yaşlardan sonra başlıyor. 40 yaşından sonra dikkat etmelerini öneriyorum. Yani diyet
1: tuzdan
0: konusunda.
1: Başlayalım değil mi? Yani
0: evet.
1: 40 yaşından sonra artık tuzu yavaş yavaş azaltmalıyız.
0: Evet.
1: Ve Akdeniz diyeti denilen yeşillik ağırlıklı, yani evet, sebze ağırlıklı beslenmeye doğru geçiş yapmalı.
0: Evet. Dünyanın önerisi hakikaten Akdeniz diyeti. Yani Amerika'dan tutun Japonya'ya kadar bütün bilim dünyasında kalp hastalığı için önerilen diyet hep Akdeniz diyeti şeklinde. Çünkü dediğiniz gibi yeşil besinlerden zengin, zeytinyağından zengin.

0: Bir diyet.
1: Bizim Anadolu kültüründe de tam tersine hamur işi ağırlıklı. Pilavlar, evet. Börekler, tatlılar.
0: Evet.
1: Değil mi? Yani böyle hep vücudu olumsuz etkileyecek.
0: Evet.
1: Ağır bir beslenmeyle alışmışız. Hatta sofrada ekmek olmasa kendimizi doyduk hissetmiyoruz.
0: Aynen, evet.
1: Değil mi?
0: Evet.
1: Yani bunu yavaş yavaş terk etmeli. Tabii ki ekmeği tamamen ortadan kaldırma değil de
0: evet.
1: Çok ince bir iki dilimle geçiştirmeli ama ağırlığı daha çok yeşillikli ve sebze ağırlıklı.
0: Evet.
1: Domates, salatalık, marul, maydanoz istediğiniz kadar yiyebilirsiniz.
0: Tabii yani sebze ve meyveyi
1: sınırlama yok.
0: Sınırlama yok. Yani dilediğiniz kadar yiyebilirsiniz.
1: Hem bu açlığı da bastırır. Yani evet. O midenin asit salgısını da alır, doldurur. Tam tersine kilo almaya da engel olur. Bir ara verelim. Aradan sonra tekrar devam edelim.

İyi akşamlar. Bu haftaki konuğumuz kardiyoloji kliniğinden uzman doktor Mehmet Refik Yazıcıoğlu Bey ile beraberiz. Bize bu hafta kalp hastalıklarından, özellikle koroner dediğimiz kalbin damar hastalıklarından bahsettiler. Risk faktörlerinden bahsettiler. Bu risk faktörleri çok önemli olduğu için ben bir kere daha vurgulayacağım. 5 tane büyük risk faktörler var. Birincisi sigara. Özellikle halkımız çok sigara içiyor. O açıdan bırakmalarını tavsiye ederiz. İkinci risk faktörü yüksek tansiyon dedik. Ki bu sınır biliyorsunuz büyük tansiyonla küçük tansiyon diye halk arasında iki farklı kategoride ele alınıyor. Büyük tansiyon 14, küçük tansiyon 9. Bunun üstüne aşmışsa buna yüksek tansiyon diyoruz. Tabi bunlar düzenli tansiyon ilacını kullanması gerekiyor. İlaçsız kesinlikle kendi haline kalmamalı. Üçüncü büyük risk faktörü şeker hastalığı. Dördüncüsünde de kolesterolün, kandaki yapılan kolesterol kan tahlilinin yüksekliği. Ki bunun da beslenme bozukluğundan kaynaklandığını ve sporla kolesterol

0: zor ilaçlarla düşebileceğini bahsettik. Beşinci büyük risk faktörü de genetik oluşu. Yani daha önceden aileden, anne babadan, özellikle babadan 50 yaştan daha önce geçirmiş kalp krizi varsa bu ailevi yatkınlık manasına geliyor. Küçük risk faktörlerinden en başta kilolu olmak, obeziteden bahsettik. Bir de sporsuz, sessiz, sakin bir yaşantı, yani sedanter yaşam diyoruz biz buna. Stresli yaşam, bu da küçük risk faktörleri arasında. Şimdi bu ikinci bölümde teşhis yöntemlerinden bahsedeceğiz. Özellikle anjiyo, yani damardan kateterle girip damarın ilaçlı filmin çekilmesi, görüntülü hale getirilmesine biz anjiyo diyoruz. Türkçe'ye çevirecek olursak. Bu anjiyo kimlere yapılmalı? Öyle başlayalım. Evet. Anjiyo yapma gereklilik durumları nelerdir?
1: Şimdi öncelikle koroner arter hastalığından şüphelenmek için hastada bir takım şikayetlerin olması gerekiyor tabii ki. Hasta doktora göğüs ağrısıyla başvurur. Bu göğüs ağrısının bir şekli vardır. Tipik bir gelme şekli vardır. Biz sorgularken buna dikkat ederiz. Özellikle eforla, yani yürümeyle veya yokuş yukarı çıkarken veya merdiven çıkarken ortaya çıkan göğsün tam orta kısmında bu
0: iman tahtası
1: dediğimiz kemiğin altında hissedilen ve sol tarafa doğru, sol kolun iç tarafına doğru zaman zaman yayılabilen, bazen de sırta doğru yayılabilen ve dinlenme ile geçen bir ağrı bizim için tipik bir ağrıdır. Bu ağrı değil, yanma şeklinde de olabilir. Bazen biz bunların hepsine göğüs ağrısı olarak kelime başlığı olarak tarif ederiz ama bazen de yanma şeklinde, aynen bir biber sürmüş gibi yanma hissiyle de ortaya çıkabiliyor. Bazen de atipik dediğimiz, yani bunun dışında ortaya çıkabilen şikayetler de var. Gerçekten kalbe de bağlı olabilir ama bunun kalbe bağlı olma olasılığı da düşüktür. Örneğin boyuna vuran bir ağrı. Örneğin sağ kola vuran bir ağrı, sağ göğse doğru vuran bir ağrı. Bunlardan biz çok şüphelenmeyiz. Çok nadiren kalple ilişkili olduğunu anjiyo sonrasında tespit edebiliyoruz. Ama bizim için genelde bizi alarma eden veya anjiyo endikasyonu koymak için çeşitli tetkiklere yönelten şikayetin tarifi bu. Yani mide ile ilgili olarak da tam epigastrik bölge dediğimiz, yani şu iman tahtasının altındaki noktada yine eforla ortaya çıkan
0: ve yemek istirahat halinde değil, yani
1: istirahat halinde değil,
0: hareket olacak.
1: Evet, bu kararlı anjina dediğimiz kararlı ağrının tarifi. Bir de kararsız anjina var. Kararsız anjina ne? Kalp krizinin başlangıcı veya geldiğini gösteren, tehdit ettiğini gösteren durum. Burada istirahat halinde gelmeye başlar. Önce ağrı eforda gelir belli bir süre. Eğer damardaki sorun hızlı ilerlemişse veya damar içerisinde pıhtı oluşmaya başlamışsa olay kararsız hale gelir ve istirahatte de ağrı devam edebilir. Ama hasta eğer kararsız anjinaysa bunu öteleyemez. Mutlaka hastaneye gider. Yani bu ötelenebilecek veya ertelenebilecek bir şikayet değildir. Mutlaka hastaneye bir acile başvurur ve biz onu eğer kriz daha geçirmemişse, ki önceden biz bu hastaları yakalamak isteriz, yatırırız ve tedavi altına alırız. Bu kararsız anjinadır. Bu akut bir olaydır. Farklı bir klinik sendromdur ve kardiyolojik acile girer. Ama ilk bahsettiğimiz kararlı anjinadır ve belirli tetkiklerle gösterilmesi gerekir. Örneğin hangi tetkiklerle? En basiti eforlu test. Eforlu egzersiz testi. Çünkü bu yapılması pratik. Hemen 15 dakikada biten,
0: bir yürüyüş kolay bandına çıkıyor.
1: Efendim?
0: Yürüyüş bandına çıkıyor.
1: Ve bir yaklaşık 6 dakika boyunca önce hafif bir yürüme tarzında, sonra giderek seviyesi ve hızı yükseltilerek bitirilen bir test. Burada elektrodaki değişikliklere bakarak karar veriyoruz. Eğer pozitif bir bulgu varsa anjiyo endikasyonu koyabiliyoruz. Yani eforlu EKG

0: sonucuna göre anjiyo kararı alınabilir. İkinci olarak eforlu EKG'de olumlu bir sonuç çıkarsa ve hastadan halen şüpheleniyorsak, bir kalp hastalığından şüpheleniyorsak, miyokard perfüzyon sintigrafisi dediğimiz görüntülemeli bir renkli bir film olarak tarif edebileceğim bir test istiyoruz. Bu da eforlu veya ilaçlı olarak yapılabilir. Biraz daha uzun süren bir testtir. Yaklaşık 3-4 saat süren bir testtir. Eforlu EKG kadar pratik olduğu söylenemez ama sonuçta non-invasif, yani yine kanlı olmayan işlemlerden birisidir, ön tetkiktir.
1: Canı yakmayan bir yöntem.
0: Evet, canı yakmayan yöntemlerden bir tanesidir. Eğer talyum testinde olumsuz bir sonuç çıkarsa bu bizim için çok önemli bir bulgudur. Yaklaşık %80-90'a yakın doğruluk oranı vardır. Ve o sonuca göre de anjiyo endikasyonu koyabiliriz. Yani anjiyo yapma endikasyonu koyabiliriz. Yani ya eforlu EKG veyahut talyum testiyle gösterilebilen bir bulgu olması gerekiyor. Veya hastanın göğüs ağrısının eforla değil istirahatte gelmesi, tipik olması ve bunun elektroya bir şekilde yansıması nedeniyle eforlu teste gerek duyulmadan veya talyum testine duyulmadan da anjiyo endikasyonu konulabilir. Bu tabi biraz daha acil bir duruma işaret eder.
1: Tabii, o elektrokardiyografi denilen kalp şeridinin bulgularının kötü çıkması durumunda.
0: Kötü çıkması durumunda.
1: Yani, kalp şeridinin yani yapılan tetkikte bulgularının olumsuz çıkması durumunda direkt anjiyoya da alınabiliyor.
0: Evet, yani durumun acil olduğunu gösterir ve bu esnada alınan kan tahlilinde de enzim dediğimiz bazı değerlerin yüksek bulunması da yine bunu tamamlayan bir bulgudur.
1: Kan tahlillerindeki enzimlerin yüksek
0: olması da hemen
1: destekliyor.
0: Tabii, bunu destekler. Bu
1: çünkü aynı zamanda da tedavi amaçlı da oluyor değil mi? Yani anjiyo yapılırken hem teşhis
0: hem de tedavi
1: oluyor.
0: Tabii, yani
1: aynı esnada.
0: Tabii, yani hasta eğer kararsız anjina dediğimiz yani kalp krizi tehdidiyle hastaneye gelmişse bunun bir an önce anjiyosunu yapıp stente uygun bir durum varsa veya bypass'a uygun bir durum varsa bir an önce tedavisini o seansta tamamlarız.
1: Yani o seansta girmişken tıkalı damarı da açabiliyoruz.
0: Tabii.
1: İçine tekrar tıkanmasın diye bir borucuk.
0: Stent. Evet, stent dediğimiz stent. Metal bir malzeme olarak tarif edebileceğim bir kafes yerleştirip bir daha tıkanmamasını sağlayabiliyoruz.
1: Evet. Bir de tomografiden bahsedelim isterseniz.
0: Bir de son zamanlarda yeni gelişmeler olarak tarif edebileceğimiz tomografik anjiyolar var. Bunlar tabii bizim işimizi kolaylaştırdı. Neden? Çünkü tomografik anjiyo klasik kasıktan girilerek veya koldan girilerek yapılan anjiyo kadar görüntüler verebiliyor. Özellikle 64 kesit, şimdi son zamanlarda 128-256 kesite kadar arttırdılar. Çok kesitli, çok hızlı görüntü alabilen cihazlar var. Hasta tomografiye giriyor ve koldan serum gibi bir ilaç veriliyor. Bu ilaç verildikten sonra nefesini tuttuktan sonra 7 saniye içerisinde veya 10 saniye içerisinde görüntüler alınıyor ve işlem bitiyor. Hasta kalkıp evine gidiyor. Yani hastanede yatmayı gerektirmeyecek kadar kolay bir işlem.
1: Bu da damarların renkli görüntüsü oluyor. Yani içerideki kan akışının net görüntüsünü veren bir yöntem.
0: Evet, yani bu da bizim klasik anjiyo ile elde ettiğimiz görüntülerin aynısını elde edebiliyoruz. Tabii bunun da bir takım sınırlayıcı, görüntüleri engelleyen durumlarla karşılaştığımız oluyor. Özellikle yaşlı, işte damar yapısı çok kireçli hastalarda görüntülemede bir takım aksaklıklar, tomografik anjiyo için söylüyorum, ortaya çıkabiliyor. Ama bizim genelde tomografik anjiyo endikasyonu koyduğumuz hasta tipini şöyle tarif edeyim. Hasta kalp hastalığı riski yüksekse bir, yaş oranı olarak da daha genç yaşlarda, işte 40'lı 50'li yaşlardaysa ve herhangi bir aciliyet arz etmiyorsa, durumu aciliyet arz etmiyorsa, çünkü aciliyet arz eden bir hastaya klasik anjiyo yapmak daha mantıklıdır.
1: Yani kasıktan girerek
0: yapalım daha mantıklıdır. Çünkü girmişken damarını da açmış olursunuz. Ama eğer aciliyet arz etmiyorsa ve çok çıkabilecek bir

0: sorunu da beklemiyorsanız sırf risk faktörünü belirlemek bir erken teşhis olması açısından daha erken yaştaki diyabetik olmayan hastalar için daha uygun tomografik anjiyo.
1: Yani bunun iyiliği kasıktan girilmediği için çok daha kolay bir yöntem. Çünkü bu anjiyo deyince genelde hastalar çekiniyorlar. Kasıktan bir kateter sokmak, ilaç vermek. Ama onun dediğiniz gibi iyi tarafı hem teşhis hem tedavi amaçlı oluyor. Yani tomografiye üstünlüğü aynı anda işi bitiriyorsunuz, tedavi ediyorsunuz. Yani
0: evet,
1: tamam
0: evet.
1: Tıkalıysa orayı açma imkanınız var.
0: Evet.
1: Tomografide yok. Sadece
0: tomografide
1: görüntü
0: sadece görüntü alıyorsunuz.
1: Ya, tıkalıysa tıkalı diyorsunuz.
0: Tıkalıysa da açmak için tekrar anjiyo lazım. Evet, girmek evet. Gerekiyor.
1: O zaman yine en ideali şey anjiyodan kasıktan gelen anjiyo ile bu işlemi bitirmek.
0: Evet. Şu anda altın standart halen yine klasik anjiyo.
1: Bir de anjiyo yaparken bildiğim kadarıyla bu açık kısımları da kapatıyorsunuz. Kalpteki defektleri falan.
0: Evet. Şimdi son zamanlarda evet yeni yine gelişmeler var. Kalpteki deliklerin mevcudiyeti durumunda özellikle
1: bunlar doğuştan olan delikler.
0: Doğuştan olan delikler.
1: Yanlış anlaşılmasın. Sonradan olan delik değil yani.
0: Tabii. Doğuştan kalbin özellikle kulakçıkları arasındaki deliklerde karıncık arasındaki deliklerde de herhangi bir materyal konulabiliyor ama kulakçıklar arasındaki deliklerin kapatılması çok daha pratik anjiyo yöntemiyle. Yeni teknolojik gelişmeler var, yeni malzemeler var. Çift taraflı şemsiye şeklinde bir materyal var. Bunu orada uygulayarak bu delikleri kapatabiliyoruz. Ameliyatsız yani herhangi bir cerrahi şey olmadan. Girişim olmadan anjiyo girer
1: esnasında,
0: gibi.
1: Evet.
0: Evet, anjiyo girer gibi kasıktan.
1: Güzel bir yöntem.
0: Evet.
1: Hatta bu anjiyoyla stent koymalar çıktıktan sonra bu bypass denilen açık kalp ameliyatların sayısında bayağı bir azalma oldu.
0: Evet. Eskiden yaklaşık hastaların %50'sini biz bypass'a verirdik. Şimdi neredeyse hastaların %80'ini stentle tedavi edebiliyoruz. Çünkü stentte de ki yeni gelişmeler tabii son 6-7 senedir var. İlaçlı stent dediğimiz stentin etrafında bir polimer ve bunun içerisinde emdirilmiş bir özel ilacın bulunduğu malzemeler var. Bunlar damar açıklığını uzun vadede daha fazla sağlayabilen, başarılı olabilen stentler. Bunun ilaçlı stentlerin kullanımından sonra bypass oranlarında çok ciddi bir azalma oldu.
1: İlaçsız stent hala kullanılıyor mu?
0: Yani ilaçsız stent de kullanılıyor ama maalesef işte ilaçlı stentlerin belli bir maliyeti var. Ekonomik durumu ancak müsait olan hastalar ilaçsız stentleri taktırabilir.
1: Peki ekonomik durumu müsait olmayanlar ilaçsızı taktıklarında kaç sene sonra tekrar tıkanabilir veya değiştirmek gerekebilir?
0: %30-40 oranında tekrar daralma görebiliyoruz.
1: %40 bayağı yüksek.
0: Evet.
1: Tekrar daralsa tekrar mı ilaçsız konuyor? Yoksa bu sefer artık yok, mutlaka, şansı kalmadı deyip ilaçlı mı konuyor?
0: Mutlaka ya ilaçlı stent konulması gerekiyor veya damarın bulunduğu yere göre bypass'a gidebiliyor hasta.
1: Ameliyata da gidebilir. Yani.
0: Ameliyata da gidebilir.
1: Tabii, gidebilir.
0: Açık kalp ameliyatına gidebiliyor.
1: O zaman stentli kalp hastalarının dikkat etmesi gereken hususlar nelerdir diyelim?
0: Stentli kalp hastalarının dikkat etmesi gereken hususların başında bir kere bizim kan sulandırıcı olarak verdiğimiz bir takım ilaçlar var. Bunlar çok önemli. Klopidogrel isminde bir ilaç var. Etken madde olarak söyleyebileceğim. Bu ilacın bir gün veya iki gün kesilmesi durumunda bile bir takım sorunlarla karşılaşabiliyoruz. Özellikle klopidogrel ilacını mutlaka stent takılmış hastalar belli bir süre, doktorunun tavsiye ettiği sürede kullanması şart ve aksatmaması şart. Birlikte düşük dozda aspirin de verilmesi gerekiyor. Yani dual terapi dediğimiz ikili kan sulandırıcı tedaviyi mutlaka almış olması gerekiyor. İlaçsız stentlerde bu sürenin yaklaşık hastanın durumuna göre 1 ay veya 3 ay gibi bir süre tavsiye ediyoruz. Ama ilaçsız stentlerde bu süreç 1 sene hatta 2 sene hatta son yapılan çalışmalara göre daha uzun ömür boyu kullanma önerileri bile var. Bu ikili tedavinin daha uzun süreli verilmesi gerekiyor. Bu bence stent hastalarının en çok dikkat etmesi gereken şeylerin

0: başında geliyor. Çünkü biz çok karşılaşıyoruz. Mesela stent takıyoruz hastaya. İşlem başarılı, her şey mükemmel. İlacı
1: sulandırıcı ilacı almadığı için,
0: sulandırıcı ilacı almadığı için,
1: unuttuğu için diyelim veya.
0: Evet, tekrar kalp kriziyle acile gelebiliyor hasta.
1: Bu kadar önemli yani. Bir veya iki gün almamak tıkanmaya sebep olabilir.
0: Sebep olabilir. Gerçekten öyle.
1: Evet, bunu özellikle vurgulamak lazım.
0: Evet.
1: Aspirinle beraber düşük doz 100 miligram değil mi?
0: 100 miligram düşük aspirin. Doz aspirin. Şimdi son zamanlarda yeni muadil preparatları da gündemde. Ama şu anda en sık kullandığımız kan sulandırıcı ilaç bu.
1: Bir de çok sorulan sorulardan biri susuz kaldığında veya şöyle diyelim oruç tuttuğunda kanda pıhtılaşma olabilir mi?
0: Evet, yani daha doğrusu şöyle hani oruç vücudun susuz kalmasının kan viskozitesini değiştirmesi nedeniyle böyle bir risk var. O yüzden mutlaka sahur yapılması ve yeterince sıvının alınması çok önemli. Özellikle yeni kalp krizi geçirmiş hastalarda belki hani bir sene veya iki sene boyunca oruç ertelenebilir. Yani hastanın klinik durumuna göre
1: oruca ona izin, doktoru karar verecek.
0: Tabii ona doktor karar verecek. Oruca izin verilebilir veya verilmeyebilir ama oruç döneminde kandaki sıvı kaybına bağlı işte havanın sıcaklığı, vücudun su durumuna göre böyle bir etki söz konusudur.
1: Tabii bu hastalar genelde emekli hastalar oldukları için yani işe gitmedikleri için dışarı çıkıp özellikle yazın sıcak havalarda su kaybını önlemek için susuz kalmayı önlemek için evden dışarı çıkmamaları daha tavsiye edilmeli.
0: Evet, evet.
1: Ve sahurda dediğiniz gibi bol bol su içmeli.
0: Tabii.
1: Vücudu mümkün olduğu kadar susuz koymamak lazım.
0: Susuz koymamak
1: sağlıklı
0: lazım.
1: Kişiler için de bu tabii geçerli. Yani
0: tabii ki. Ama kalp hastaları için çok önemli.
1: Suyu çok içmeli. Yani kanı sulandırmak için.
0: Evet.
1: Günde suyu çok içmeli. Onun haricinde normal aktivitelerinde bir kısıtlama yok değil mi? Yani spor yapabiliyorlar.
0: Doktorun iznine bağlı olarak tabii ki. Yani şimdi her hasta için geçerli değildir bu.
1: Damar tıkaklığının derecesine göre,
0: hastalığının ciddiyetine göre, kalp yetmezliği var mı yok mu bunlara göre değişir.
1: Evet.
0: Doktorun tavsiyesine göre egzersiz de önerilebiliyor tabii ki. Yani egzersizin faydası var.
1: Tabii kalp hastalığı uzun süre seyreden bir hastalık olduğu için burada önemli olan doktorla ilişkisini kesmeden düzenli kontrollerle, düzenli aralıklarla
0: gidişatı
1: takip ettirmek lazım.
0: Bizim en çok karşılaştığımız sorunlardan bir tanesidir bu. Hasta bypass olduktan sonra veya işte stent takıldıktan sonra belli bir süre bir balayı dönemi gibi bir iyilik dönemi yaşadıktan sonra ilaçlarını gevşetebiliyor, diyetini gevşetebiliyor. Bu çok sakıncalı. Sonra tekrar yeni sorunlarla karşılaşabiliyor. Mesela sigarayı terk ediyor hasta. Ondan sonra kendisini iyi hissettikten sonra bir şekilde tekrar sigaraya dönme durumlarıyla karşılaşabiliyoruz. Bunlar uzun vadede bizim karşımıza çıkacak sorunları katlayarak tekrar önümüze getiriyor. Bakıyorsunuz bu sefer 3 damar tıkalı olarak geliyor hasta. İçinden çıkılmaz bir hale geliyor. O yüzden bu hastaların diyet, egzersiz, sigarayı bırakma ve ilaç uyumu konusunda maksimum dikkat etmesi gerekiyor ömür boyu.
1: Ömür boyu dikkat etmesi gerekiyor.
0: Ömür boyu dikkat etmesi gerekiyor.
1: Başka dikkat etmesi gereken bir şeyler var mı?
0: İşte senelik kan tahlilleri.
1: Evet, kandaki kolesterol seviyesi değil mi?
0: Evet, kolesterol seviyesi.
1: Kolesterol yüksekse kolesterol düşürücü ilaçları kullanacak.
0: Kolesterol düşürücü ilaçlarla ilgili halkımızda da bir takım tabii şeyler oluyor. Tedirginlikler oluyor. Acaba işte karaciğerime dokunur mu? Bu ilaç bende yan etki yaratır mı? Şeklinde çok karşılaşıyoruz çünkü. Bunu kan tahlilinde bir karaciğer enzim testiyle görebiliyoruz. Yani bu konuda bu kadar endişelenmeye gerek yok. Zaten kolesterol düşürücü ilaçların yan etkisi binde 3 oranında. Karaciğer enzimlerini yükseltme oranı aslında düşük.
1: Fakat, binde 3 çok düşük.
0: Evet, düşük bir oran. Bu oranı da siz kan tahlilinde görebiliyorsunuz ve bundan hastayı böyle bir durumda koruyabiliyorsunuz.
1: Evet.
0: Yani gözle görülmeyen, kanda tespit edilemeyen bir yan etkiden bahsedilemez bu konuda.
1: Bir de o kötü kolesterol denilen LDL düşse bile bir müddet daha ilaçlara devam ediliyor değil mi? Yani
0: tabii.
1: Kan tahlili normale geldi diye
0: gibi
1: kesmemek lazım.
0: Kesinlikle doğru. Çünkü şeker

0: Şeker hastalığı gibi bir hastalık gibi düşünmek lazım. Nasıl şeker hastalığında şeker ilaçları düzenli kullanılmak zorundadır. Siz şekeriniz normal olsa bile yemekten önce siz ilacınızı almanız gerekiyor yükselmemesi için. Kolesterol ilaçları da böyledir. Kolesterol yüksekken verilen ilaçlar bir süre sonra normale getirir. LDL kötü kolesterolünüzü. Eğer ilacınızı bırakırsanız bu tekrar
1: Tekrar
0: yükselecektir.
1: yükselir.
0: Ve tekrar sorunlar geriye dönecektir. O yüzden kolesterol tedavisi de aslında ömür boyu olan bir tedavidir.
1: Bir de alışkanlık yapmıyor. Halk arasında o yanlış inanış var.
0: Hayır,
1: bağımlılık yapmıyor.
0: bağımlılık
1: Yani
0: yapmaz.
1: rahatlıkla içebilirler.
0: Tabii. Onun miligramını
1: Toplumda
0: tabii
1: şey yapmasınlar.
0: doktor ayarlayacak
1: Evet.
0: yani.
1: Evet, bir ara verelim. Aradan
0: Tamam.
1: sonra tekrar devam
0: Tamam.
1: ederiz. İyi akşamlar. Bu haftaki konuğumuz, yeni açan dinleyicilerimizin tekrar edelim. Kardiyoloji Kliniğinden uzman doktor Mehmet Vefik Yazıcıoğlu Bey ile beraberiz. Bize bu hafta kalp hastalıklarından bahsettiler. Özellikle kalbin damarını tutan koroner kalp hastalıklarından, risk faktörlerinden, teşhis ve kısmen tedavi yöntemlerinden bahsettik. En son kolesterol ilaçlarının bağımlılık yapmadığını bahsettik. Rahatlıkla içilmesi şüpheye mahal vermeden düzenli her gün alması gerektiğini vurguladık. Bu arada kolesterol yükselten faktörün sadece diyet olmadığını, hani dedik ya kırmızı et yasak, genelde beyaz etle beslenmek gerekir. Türkiye üç tarafı denizlerle çevrili olmasına rağmen balıkı en az tüketen ülkeyiz. Halbuki ne kadar balık faydalı.
0: Evet.
1: Değil mi?
0: Evet, balıktaki özellikle omega 3, omega 6, omega 9 gibi kalp sağlığı için çok faydalı moleküller. İnanılmaz bir neredeyse ilaç kıvamında bir besin.
1: İlaçtan kasıt şu, yani aynı zamanda kolesterolü de düşürüyor.
0: Düşürüyor tabii. Hem
1: o
0: iyi
1: manada.
0: kolesterolü yükseltiyor, hem kötü kolesterolü
1: Düşürüyor.
0: düşürüyor. Yani o şeyi, dengeyi, bozulmuş dengeyi tamamen normale
1: Normale
0: çeviriyor.
1: çeviriyor.
0: Normale çeviriyor.
1: O açıdan bol bol balık tüketmeliyiz. Onu bir kere
0: Kesinlikle.
1: vurgulayalım.
0: Yani kesinlikle. Çünkü hakikaten yani Türkiye denizleriyle, balıklarıyla çok zengin bir ülke. Ancak mutfağımızda, Türk mutfağında balığın yeri bu zenginlikle orantılı değil. Ve özellikle balığı da nedense kızartma usulüyle halkımız tüketiyor. Yani yağda kızartma usulüyle. Bu da aslında balığın içindeki bir takım faydalı besinleri öldürüyor. O yüzden balığın özellikle ızgara veya buğulama olarak tüketilmesini tavsiye ediyoruz. Yani balığın yağda kızartılarak yenmesi içindeki olumlu besinlerin yok olmasına neden olur. Bunu da vurgulamak lazım. Kızartılma usulüyle
1: Mideye de
0: yapılmaması,
1: dokunuyor. O
0: mideye de
1: açıdan
0: dokunabiliyor. Evet.
1: buğulama en sağlıklısı.
0: Buğulama veya ızgara da olabilir. İşte
1: Evet.
0: fırında olabilir.
1: Fırında ızgara.
0: Fırında olabilir. Bu omegasını muhafaza ettiği için kalp sağlığı açısından daha faydalı.
1: Bir de genetik geçiş var demiştik
0: Evet.
1: kolesterolde.
0: Kolesterolde aslında diyetin faktörü %20. Yani siz sıfır kolesterollü bir besinle ve beslenme tarzıyla beslenseniz bile eğer genetik yatkınlığınız varsa kolesterolünüzü belli bir noktanın altına indiremezsiniz. Çünkü bunu yapan karaciğerde bir enzim kolesterolü yapan ve o enzimin bir çalışma hızı var. Vücuttaki çeşitli maddelerden kolesterolü üretebiliyor. Siz sıfır kolesterollü beslenseniz bile. Biz tabii ki kalp hastalarına veya kolesterol sorunu olan kişilere diyet öneriyoruz. Diyet kaçınılmaz. Mutlaka yapması lazım. Ama genetik olarak da yükseklik varsa bunu ilaçla desteklemek lazım. İlaç bu enzimin çalışma hızını düşüren bir ilaç. Yani o karaciğerde kolesterol üreten enzimin çalışma hızını azaltan bir ilaç. Dolayısıyla kolesterolü mevcut rakamdan %20'den daha fazla %50, %60'a kadar düşürme şansı bulabiliyoruz. Örneğin kötü kolesterolü 200 olan bir kişide hasta sadece diyet yaparak kötü kolesterolünü 160'ın altına düşürmesi neredeyse imkansız. Ama ilaçla desteklediğiniz zaman bu değeri 100'lere kadar, hatta 90'lara kadar düşürmenin

0: etmesi mümkün.
1: Ki ideal oranda yüzde tutmak.
0: Değil yüz mi? Civarında. Kötü yüz kolesterolü civarında. Evet, kötü kolesterolü özellikle yüz ve altında tutmak sağlık açısından en faydalı marş.
1: Evet, o sınırlara dikkat etmek gerekiyor. Bir de alkol yasak. Alkolden de bahsedelim.
0: Evet, isterseniz. Alkolün de özellikle karaciğer üzerindeki olumsuz etkilerinden dolayı ve bu az önce bahsettiğim enzim üzerindeki olumsuz etkilerinden dolayı kan yağlarını olumsuz şekilde değiştirme özelliği var. Özellikle trigliserit dediğimiz kanda bir yine kötü yağlardan bir tanesidir trigliserit oranı. Trigliserit oranı üzerine direkt bir etkisi var alkolün ve HDL'yi düşürme etkisi de var. Şimdi
1: iyi kolesterolü düşürüyor yani. Evet, iyi kolesterolün atmasını isteriz.
0: Evet. Kötü kolesterolün yüksekliği ne kadar kötüyse iyi kolesterolün düşük olması ve beraberinde trigliserin yüksek olması da o kadar kötü. Yani bu da yani LDL kolesterolünüz normal olabilir. Kötü kolesterolünüz normal olabilir ama HDL'niz düşük. Trigliseridiniz yüksekse yine kötü kolesterolün yüksekmişçesine kalp damarları etkilenebiliyor. Ve bunu yapan sebeplerin başında da belki alkol ve sigara geliyor. O yüzden alkolün de kalp hastalıkları açısından, hipertansiyon açısından özellikle olumsuz bir etkisi var.
1: Zaten bu kalp damar hastalıkları uzun bir süreçte gelişen bir hastalık. Öyle bir anda oluşan bir hastalık değil. Dolayısıyla kötü alışkanlığımız, yani bu beslenme olabilir, sigara içmek olabilir veya alkol almak olabilir, uzun süreler devam ettiği sürece var olan yapıyı bozuyor.
0: Evet.
1: O açıdan bu yasaklardan uzak durmak lazım.
0: Evet.
1: Özetle.
0: Evet, evet.
1: Değil mi?
0: Yaşam tarzı en önemli tedavinin vazgeçilmez kurallarından bir tanesi. Yaşam tarzı değişikliği. İşte bu da diyet, sigara ve alkol üzerinde yapılan değişiklikleri kastediyorum.
1: Evet. Bu şeker hastalarındaki tedavide bir farklılık var mı şeker olmayan hastalıklara, kalp hastalıklarına nazaran?
0: Şimdi şeker hastalığı tek başına, yani 5 tane majör risk faktörü saydık kalp hastalığına yol açan. Şeker hastalığı tek başına bunların hepsini yenebilecek güçte. Sadece bir hasta şeker hastası ise koroner kalp hastalığına, yani kalp damarlarını besleyen damarlardaki tıkanıklığa yol açması mümkündür. Bunu neden yapıyor şeker hastalığı? Çünkü şeker hastalığında ortaya çıkan bir takım olumsuz maddeler, sorbitol dediğimiz maddeler damar içerisinde, damar cidarındaki hücreleri bozuyor. Ve zaman içerisinde özellikle kılcal damarlardan başlayarak büyük damarlara doğru giden yaygın bir damar hastalığına yol açabiliyor. Ve gerçekten tedavisi daha güç bir tabloyla karşılaşabiliyoruz. Yani siz hastanın anjiyosunu yaptığınız zaman bazen damarın tıkanıklık şeklinden bile bunun şeker hastalığı olup olmadığını bile tahmin ettiğimiz oluyor. Yaygın bir damar hastalığı yapıyor çünkü. Bu yüzden şekerin kontrolü çok önemli. Bizim tedavi şekillerimizi de çok zorlayan bir durum yaygın damar hastalığı. Çünkü bazen hastalar bypass'tan da çok fayda göremeyebiliyorlar. Bazen bypass olduktan sonra bypass damarları da erkenden tıkanabiliyor. Bypass damarlarının ömrü de daha kısa olabiliyor. O yüzden şekerin kontrolü hayati derecede önemli bir kalp hastalığı için.
1: Çünkü şeker damarları da tutan bir hastalık.
0: Evet.
1: Aynı zamanda göz damarını tutuyor, böbrek damarlarını tutuyor. Uzun vadede göz ve böbrek hastalıklarına yol açıyor.
0: Evet.
1: Ama ne zaman şeker yüksek olursa
0: yüksek
1: yani.
0: Olursa, tabii.
1: Özellikle burada
0: kontrolsüz şeker
1: hastalarımız korkmasınlar.
0: Tabii,
1: yani kontrolsüz dediğiniz şey o. Yani şekerin hep yüksek seyretmesi, kaçak yapılması.
0: Evet, ilacını, hasta ilacını kullanmaması, diyetine evet. Dikkat etmemesi, düzenli takiplerini yaptırmaması. 3 aylık kontrol dediğimiz hemoglobin A1c denilen bir değer var. Bu değerini düzenli takip ettirmelerini öneriyoruz. Bunun da belli bir seviyesi var. İşte 7'nin altında olması gerekiyor kalp sağlığı açısından. Hemoglobin A1c değerinin. Eğer 7'nin altındaysa iyi regüle edilmiş, yani iyi kontrol edilmiş şeker hastası konumunda kabul ediyoruz. Ve bunlarda sorun yaşamıyoruz.
1: Yeter ki diyetlerine dikkat etsinler, şekeri yüksek olmasın, ilacına ve diyetine
0: dikkat etsin tabii.
1: Bir de şeker hastalığının çok önemli bir özelliği var, onu yeri gelmişken vurgulayalım. Bu kalp krizi esnasındaki şiddetli ağrı şeker hastalarında olmayan

0: oluyor.
1: Evet.
0: Hafif seyredebiliyor. Hafif seyredebiliyor. Bazen de hiç olmayabiliyor.
2: Kesinlikle.
0: Dolayısıyla şeker hastaları bu kalp hastalığının varlığından bile haberdar olmayabilirler.
2: Evet. Bizim sessiz iskemi dediğimiz olaydır bu. Ne demek sessiz iskemi? Halk arasında gizli kalp denilen olay. Gerçekten şeker hastalarında duyu sinirlerindeki tahribat nedeniyle, his sinirlerindeki zedelenme nedeniyle hasta göğüs ağrısı hissetmeyebilir. Hatta bazen ayakta hissetmeden kalp krizi geçiren hastayla bile karşılaşabiliyoruz. Hasta hiç bunu fark etmiyor bile olabiliyor. Sadece kan tahlilinde veya elektroda bunu fark edebiliyorsunuz. Bu gerçekten önemli. O yüzden şeker hastalarının mutlak surette bir kardiyolojik muayeneden geçmesi şart. Hani nasıl göz muayenesinden, işte böbrekle ilgili muayeneden geçiyorlarsa, kalple ilgili biraz daha ayrıntılı bir testten geçmesi şart.
0: Evet, burada da şeker hastalığı bunlara vurgulamış olalım.
2: Evet.
0: Gelelim kalp hastalıklarındaki yetmezlik durumuna. Yani ne oluyor da kalp yetmezliğe giriyor? Evet. Bunun hastadaki belirtileri neler oluyor?
2: Şimdi kalp yetmezliği ayrı bir klinik durum. Bunun birçok sebebi var. Başta gelen sebebi yine kalp damar tıkanıklıklarının yol açtığı kalp kaslarındaki tahribatlar. Kalbin belli bir çalışma yüzdesi vardır. Normal kişilerde bu %60 ile 70 arasındadır. Yani kalp kendisine gelen 100 farz edelim 100 sisilik kanın %60'ını yani 70'ini pompalayabilir her atımda. Kalp kaslarındaki zedelenme sonucunda bu oran giderek düşmeye başlıyor. Eğer hasta arka arkaya kalp krizi geçirmişse damar tıkanıklığına bağlı bu yüzde düşmeye başlıyor. %50'nin altında şikayetler belirebilir. %35'in altında bu değerin %35'in altında olması durumunda nefes darlığı ortaya çıkar. Yani hasta normal düz yolda yürürken bile veya bir kat merdiven çıkmayla bile nefes darlığı hissedebilir. Daha ilerlemiş durumlarında ise istirahatte bile nefes darlığı oluşabilir. Hatta gece yatarken yastığının 3 kat yani 3 tane yastık koymak zorunda kalabilir. Bu şekilde semptomlarla bize gelir. Ve biz bunun altında yatan sebepleri araştırırız. Bunların bir tanesi koroner arter hastalığı az önce dediğim gibi. Bir tanesi hipertansiyon olabilir. Tek başına tansiyon yüksekliği damar tıkanıklığına yol açmadan uzun vadede kalp yetmezliğine yol açabilir. Eğer tansiyonu uzun süredir mevcut ise, ilacını kullanmamış ise ve
0: kalp kontrolsüz kalmışsa, yani.
2: Evet, kalp yoruluyor ve belli bir süre sonra
0: kendini
2: bırakıyor. Kaslar yorulduğu için. Bir de daha çok genç yaşlarda da karşılaşabildiğimiz kalp kasını tutan iltihabi durumlar. Bizim miyokardit dediğimiz kalp kası iltihabı. Tabii bu iltihap bizim hani halk arasında bildiğimiz iltihaptan ziyade inflamasyon dedi. Yani vücutta bir reaksiyon olması. Mesela bir gribal enfeksiyon sonrasında vücutta bir reaksiyon sonucunda kalp kasının bundan etkilenmesi durumu veya romatizmal bir takım hastalıklar durumunda vücuttaki antikorlar bağışıklık sisteminin davranış şeklinin anormalleşmesi nedeniyle kalp kasında bir biyolojik savaş olması ve kalp kaslarının tahrip olmasından kaynaklanan bir durum. Yani 20 yaşlarında 25 yaşlarında bile kalp yetmezliğiyle karşımıza gelen hastalarla karşılaşıyoruz.
0: Onlar kalp nakline gidiyorlar değil mi? Tedavi yöntemi olarak.
2: Öncelikle ilaç tedavisi başlıyoruz bu hastalara. Tabii ki hastaneye yatırıyoruz. İntravenöz dediğimiz yani damar yoluyla verilen bir takım ilaçlar var. Bunlarla tedavi etmeye çalışıyoruz. Ağızdan alınan bazı ilaçlarla tedavi etmeye çalışıyoruz. Eğer kalp yetmezliği düzelmiyorsa bu hastaların 1/3'ü düzelir. Bu söylediğim tedaviyle düzelir. Ama 1/3 maalesef düzelmeyebiliyor. Ve daha da kötüleşebiliyor. Bunlar da kalp nakline gidebiliyor.
0: Türkiye'de kalp nakli yapılıyor değil mi? Bunu vurgulayalım.
2: Evet, evet. Bizim hastanemiz özellikle kalp nakli konusunda Türkiye'de en önemli merkezlerden birisi. Senede yaklaşık 5-10 civarında, belli senelerde sayılar değişebiliyor ama senede 5-10 civarında kalp nakli yapılıyor bizim merkezimizde.
0: Tabii burada kalp nakli yapılabilmesi için donör denilen donör kalp vericinin önemli. Bulunması lazım. Genelde trafik kazalarında vefat eden gençlerden birisi olursa ve ailesi kendisi izin verirse birkaç tane şahit olacak.
2: Evet, evet.
0: O izin verilirse bir başkasının hayatını kurtarıyor, işe yarıyor.
2: Yani evet, kalp. Evet.
0: Sağlam bir kalp diğer taraftan tembel, çalışmayan bir kalbin yerine takıldığı zaman hayat kurtarıyor.
2: Evet. Donör bulmak gerçekten Türkiye'de şu anda halen mevcut sorunlardan en önemlisi. Özellikle bu kalp nakillerinde. Organ bağışının hani çok yaygınlaşmış olmaması. Bulunan kalbin veya işte organ bağışı yapmış kişinin doku uyumunun bazen yeterli olmayışı nedeniyle. Her kalp yetmezliği hastasına kalp nakli yapma şansı tabii ki böyle bir şansı bulamayabiliyorsunuz. Donörün az olması nedeniyle, ama dediğiniz gibi trafik kazasında veya başka bir nedenle beyin ölümü gerçekleşmiş, organ bağışı yapmış kişinin ailesinden onay alınarak biz bu donörü kullanabiliyoruz.
0: Böylece hayat kurtarmış oluyoruz.
2: Evet.
0: Değil mi?
2: Evet.
0: Bu kalbi tutan hastalıklar genelde tahmin edilemeyen, az önce dediğiniz gibi bir gripal enfeksiyondan sonra bile çıkabilen ani durumlar.
2: Evet.
0: Basit bir grip bile deyip geçmemek lazım.
2: Evet. Yani
0: kalbi tutarsa, kalp etkilenirse diyelim daha doğrusu, evet, yetmezliğe dahi yol açabiliyor.
2: Evet. Yani nadir bir durumdur bu tabii. Her grip durumunda kalp yetmezliği oluşmaz. Yani bu konuda da herkesi ürkütecek bir mesaj da vermeyelim, ama hastada gripal enfeksiyon sonrasında halen nefes darlığında bir artış, çarpıntı, çabuk yorulma gibi bir şikayet varsa mutlaka bir kalp doktoruna da görülmesinde fayda var.
0: Gelen bu kalp yetmezliğindeki klinik belirtilere, nefes darlığı dedik,
2: evet, çarpıntı
0: özellikle
2: çabuk yorulma,
0: ayaklarda şişme,
2: ayaklarda ödem. Tabii bu hastalığın daha ilerlemiş durumlarında karşılaştığımız durumlar.
0: Bir de gece tek yastıkta yatamıyorlar değil mi? Rahat edemiyorlar bunlar. Yani
2: evet,
0: muhakkak altına ikinci veya üçüncü yastığı koyacak,
2: evet,
0: ki
2: evet,
0: hafif oturur vaziyette daha rahat uyuyorlar,
2: evet,
0: bu tür hastalar.
2: Çünkü kalp gece daha ağır çalışıyor. Yani vücutta oluşan ödem geri döndüğü için kalbin çalışma yükü artıyor ve bu gece nefes darlığıyla kendini gösteriyor. Yani hasta gündüz herhangi bir şikayet yokken kalbin çalışma düzeninin tekrar dengeye ulaşması durumunda, vücuttaki ödemin damar içerisine çekilmesi nedeniyle kalbin yükü arttığı için hasta gece nefes darlığıyla uyanabiliyor, nefes açlığıyla uyanabiliyor.
0: Oksijen yetersizliği,
2: yani
0: hava açlığı.
2: Hava açlığıyla uyanabiliyor, evet.
0: Bazen de öksürük yapabiliyor.
2: Öksürük de yapabiliyor, evet.
0: Son olarak dinleyicilerimize acil müdahaleden bahsedelim. Yani diyelim evde yaşlı, evet, bir hastası var. Göğüs ağrısı oldu. Ne yapmalı? Bir kere öncelikle 112'yi arayıp acil ambulans isteyecek.
2: Evet.
0: Değil mi? Bu, evet, ücretsiz Sağlık Bakanlığı'nın verdiği bir hizmet.
2: Evet.
0: İşte evde bir hastamız var. Kalp krizi geçiriyor. Acele gelin. Ambulans gelene kadar ki ortalama 8 dakika diyorlar.
2: Evet.
0: Ulaşım süresi. En yakın merkez anons ediliyor. Oradan gelecek.
2: Evet.
0: Öyle bir apartmansa o kadar merdiven çıkmak, indirmek buna bayağı bir sıkıntı.
2: Evet.
0: Hasta yakınları neler yapmalı bu arada?
2: Bu süreç içerisinde hastanın eğer tansiyonunu ölçme şansı varsa, şimdi evde tansiyon ölçme cihazları var, bir tansiyonunu ölçebilir. Onun dışında eğer evde bir aspirin varsa 500 miligram bir aspirin çiğnetebilir. Eğer kalp krizinden kesin şüpheleniyorsak tabii. Yani şimdi her hasta için de bunu söylemek mümkün değil, ama hastaya mesela bir kalp hastalığı olduğu daha önce söylenmişse, kalp krizi geçirme riski olduğu söylenmişse ve kesin olarak kalp krizinden şüpheleniliyorsa,
0: kalp hastaları için tabii,
2: kalp hastaları için tabii geçerli bir yöntem, hastaya bir aspirin çiğnetilebilir. Onun dışında sık öksürmesi önerilebilir. Bu öksürük o kalpte yeni oluşan pıhtının biraz
0: atmasına,
2: biraz hareket etmesine, o olayı biraz daha geçmesine neden olabilir.
0: Öksürsün diyelim yani hastalığı.
2: Evet.
0: Öksür, boş durma.
2: Evet. Sık sık öksürme. Evet. Sık, evet, sık öksürmesini öneririz. Tabii burada zaman çok önemli. Yani ambulansın gelmesi, ambulansın hastaneye ulaşması ve hastanede de acilden, eğer kriz geçiriyorsa hasta, acilden laboratuvara çıkma süresi gerçekten çok önemli. Dakikalarla önemli bir süreç.

0: Bu sürecin kısa olması gerekiyor.
1: Bu arada asansöre koyup aşağı indirmeli mi? Yani hareket ettirmeden nasıl taşımalı?
0: Yani
1: zamandan
0: kazanmak için tabii ki herkesin şartları bir olmayabilir. Yani asansör olan var, olmayan var. Bence bu konuyu ambulans yürütmeyelim tabii.
1: Yani hadi in aşağı falan o yasak.
0: Tabii yani yürütmek
1: geçen hasta

0: bilakis yatırmak lazım. Hatta ayaklarını ayağa kaldırmak lazım. Genelde bizim halkımızda öyle bir yanlış bir inanış var. Bayılan kişiyi hemen ayağa kaldırmaya çalışırlar falan. Evet,
1: kalk tam tersine. Evet. Bırak yatsın ya.
0: Evet. Bacağını kaldırıp tansiyonu birazcık daha yükselmesine izin vermek lazım. Bence o şekilde beklesinler. Yani aşağı indirmesinler. Ambulansın gelişini beklesinler.
1: Evet, çünkü onların kaşık sedyeleri var çünkü.
0: Evet, onlar çok daha rahatlaşırlar.
1: Hareket ettirmeden indirirler.
0: Evet. İndirdikten sonra zaten ambulans doktoru ilk şey yapacaktır. İlk müdahale yapacaktır. Ondan sonraki sürecin de kısa olması zaten o ambulans süreci başladıktan sonra biz doktorlara kalıyor.
1: Evet. Tansiyonu yüksekse evdeki tansiyon ilacından bir doz daha versinler mi? Şimdi diğer tansiyonu ölçte. Evde bilekte ölçen aleti var.
0: Evet. Şimdi eğer hasta tansiyon ilacı alıyorsa, ilacını aksatmışsa o ilacını mutlaka alsın. Aksatmışsa. Ama aksatmadığı halde tansiyonu yüksekse bizim acil şartlarda verdiğimiz tansiyon ilacı var. Genelde acillerde de bunu çiğnetiriz. Bunun herhangi bir yan etkisi de yok. İlacından eğer evde varsa çiğnetilebilir. Eğer evde varsa. Bunu bilen bazı hasta yakınları olabiliyor. Yanlarında taşıyabiliyorlar. O çiğnetilebilir. Veya göğüs ağrısı varsa dil altı nitrat dediğimiz ilaçtan verebilirler.
1: 5 dakika arayla
0: ağrı geçmediği sürece 3 taneye kadar verilebilir. Ağrı geçmediği sürece ve tansiyon düşmediği sürece. Yani şöyle yapacaklar. Bir tane dil altını aldıktan sonra 5 dakika bekleyecekler. Ağrı geçmediyse ve tansiyon da düşmediyse
1: bir tane daha
0: verilebilir.
1: Bir beş dakika sonra geçmediyse tansiyon da
0: yine düşmediyse bir tane daha verilebilir. 3'ten fazla vermemek lazım.
1: Evet, 3'ten fazla vermemeli. Onlar zaten 5 miligramlıktır.
0: Evet.
1: 3 tanesi 15 miligram eder.
0: Evet.
1: Evet, süre doldu, o yüzden fazla uzatmadan konuyu burada kapatalım. İnşallah kalp krizine gerek kalmadan düzenli kontrollerini yaparak bunlara mal vermeden tedbirler alarak hastalarımızın bu süreci yaşamamalarını temenni eder. Hayırlı akşamlar diliyorum.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanların bana en layık olanı, bana en çok salat getirenidir. Bana salavat getiren kimseye, salat okuduğu müddetçe melekler salat eder. Buna göre insan, isterse salatını azalsın, isterse çoğaltsın. Yanında anıldığım halde bana salat ve selam getirmemesi, kişiye cimrilik olarak yeter.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah Teala, Efendimiz ve sahibimiz Muhammed'e, onun âli ve ashabına salat ve selam eylesin.

Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e salat ettiğin gibi, Efendimiz Muhammed'e ve zevcelerine ve zürriyetine de salat eyle. Efendimiz İbrahim'in âline bereket ihsan ettiğin gibi, Efendimiz Muhammed'e, onun zevceleri ve zürriyetine de bereket ihsan eyle. Şüphesiz sen, methedilmeye layık, azamet ve şeref sahibisin.''

Efendimiz İbrahim'in âline bereket ihsan ettiğin gibi, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline de bereket ihsan eyle. Şüphesiz sen, methedilmeye layık, azamet ve şeref sahibisin.

Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e salat ettiğin gibi, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline de salat eyle. Efendimiz İbrahim'e bereket ihsan ettiğin gibi, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline de bereket ihsan eyle. Şüphesiz sen, methedilmeye layık, azamet ve şeref sahibisin.

0: Muhammed.
1: Allah'ım, Efendimiz ümmi olan Nebi Muhammed'e ve onun âline salat eyle.
0: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin abdike ve resulik.
1: Allah'ım, kulun ve Resulün Efendimiz Muhammed'e salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e ve onun âline salat ettiğin gibi, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline de salat eyle. Şüphesiz sen, methedilmeye layık, azamet ve şeref sahibisin.

Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e ve onun âline bereket ihsan ettiğin gibi, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline de bereket ihsan eyle. Şüphesiz sen, methedilmeye layık, azamet ve şeref sahibisin.

Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e ve onun âline merhamet ettiğin gibi, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline de merhamet eyle. Şüphesiz sen, methedilmeye layık, azamet ve şeref sahibisin.''

Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e ve onun âline şefkat gösterdiğin gibi, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline de şefkat göster. Şüphesiz sen methedilmeye layık, azamet ve şeref sahibisin.''

Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e ve onun âline selamet verdiğin gibi, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline de selamet ihsan eyle. Şüphesiz sen, methedilmeye layık, azamet ve şeref sahibisin.''

Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e ve onun âline, bütün alemde salat, bereket ve merhamet ettiğin gibi, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline de salat, merhamet ve bereket ihsan eyle. Şüphesiz sen, methedilmeye layık, azamet ve şeref sahibisin.

Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e salat ettiğin gibi, Efendimiz Nebi Muhammed'e, müminlerin anneleri olan zevcelerine, zürriyetine ve ehli beytine de salat eyle. Şüphesiz sen, methedilmeye layık, azamet ve şeref sahibisin.

Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e bereket ihsan ettiğin gibi, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline de bereket ihsan eyle. Şüphesiz sen, methedilmeye layık, azamet ve şeref sahibisin.

Ey yerleri donatan, yüksek semaları yaratan ve kalpleri kötüsüyle iyisiyle yaratıldığı hal üzere çekip çeviren Allah'ım! Batıl ehlinin ordularını mağlup eden, hakkı en doğru şekilde ilan eden, kendisinden öncekileri tamamlayan, kapatılan iman kapılarını açan, Resulün ve kulun Muhammed'e rahmetinin en üstününü, bereketlerinin artarak devam edenlerini ve şefkatinin en sıcağını ikram eyle. Zira o Resulün senin vahyini gönlünde tutarak ahdini koruyup emrini yerine getirmekte hiç gecikmeksizin rızana koşarak emrin olduğu için sana itaat etti. Onun bu itaati de elde etmek isteyen için parlak bir nur halini aldı. Böylesi bir nurla Allah'ın ihsanı Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme işaret

Den vesilelerle ancak ehil olana ulaşır. Kalplerse günah ve fitneler bataklığına dalıp gittikten sonra Resul'le hidayete kavuşur. Zira o Resul isimleri izah etmeye, hükümleri açığa çıkarmaya ve İslam'ın gönülleri aydınlatmasına ışık tutar. Çünkü o sallallahu aleyhi ve sellem senin güvenilir kıldığın eminin, saklı ilminin sadık koruyucusu, kıyamet gününde şahidin, nimet ve rahmet olarak hakla gönderdiğin Resulündür.

Allah'ım, adın cennetinde onun yerini genişlet. Fazlından onu kat kat hayırla mükafatlandır. Herhangi bir sıkıntı olmadan ve ardı arkası kesilmeden hayırların ona bol bol ulaşmasını ihsan eyle.

Allah'ım, onun Firdevs cennetindeki makamını insanların makamından yüce kıl. Ona senin katındaki has makamını ve ihsanını ikram eyle. Onun nurunu tamamla. Peygamber olarak gönderdiğin için onu, şehadeti makbul, sözü rızaya uygun, adil sözlü, konuşması açık ve büyük bir burhan sahibi olarak mükafatlandır.

Şüphesiz Allah ve melekleri bu nebiye çok salat etmektedirler. Ey iman edenler! Siz de onun üzerine salat edin. Tam bir teslimiyetle selam verin. Ahzab suresi 56.

Allah'ım, davetine icabet ettim. Rabbim, senden saadetler dilerim. Çok merhametli ve iyilikler ihsan eden Allah'ın, mukarrebin makamındaki ve Allah'a en yakın meleklerin, nebilerin, sıddıkların, şehitlerin, salihlerin okuduğu ve seni tesbih eden her şeyin salavatı, senin izninle İslam'a davet eden, müjdeci, şahit, alemlerin Rabbi olan Allah'ın Resulü, takva sahiplerinin imamı, Resullerin efendisi, nebilerin sonuncusu, Efendimiz Abdullah oğlu Muhammed'in üzerine olsun. Ona selam olsun.

Allah'ım, salatlarını ve bereketlerini, rahmetini Resullerin Efendisi, takva sahiplerinin imamı, nebilerin sonuncusu, rahmet peygamberi, hayrın önderi ve imamı olan Resulün ve kulun Efendimiz Muhammed'in üzerine ikram eyle.

Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e salat ettiğin gibi Efendimiz Muhammed'e ve onun âline de salat eyle. Şüphesiz sen methedilmeye layık, azamet ve şeref sahibisin.

Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e bereket ihsan ettiğin gibi, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline de bereket ihsan eyle. Şüphesiz sen, methedilmeye layık, azamet ve şeref sahibisin.

Efendimiz Muhammed'e, onun âline, ashabına, çocuklarına, zevcelerine, zürriyetine, ehli beytine, evlilikle oluşan akrabalarına, ensarına, kendisini takip eden fırkalarına, sevenlerine, ümmetine ve onlarla beraber hepimize salat eyle. Ey merhametlilerin merhametlisi olan Allah'ım!

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e salat edenlerin sayısınca salat eyle. Salat etmeyenlerin sayısınca salat eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e kendisine salat okumamızı emrettiğin salat gibi salat eyle. Efendimiz Muhammed'e nasıl salat edilmesini istiyorsan o şekilde salat eyle.

Allah'ım, kendisine salat okumamızı emrettiğin salat gibi Efendimiz Muhammed'e ve onun âline layık olduğu şekilde salat eyle.

Efendimiz Muhammed'in ve Ali'nin Rabbi olan ey Allah'ım! Efendimiz Muhammed'e ve onun Ali'ne salat eyle. Cennetteki vesile makamını ve dereceyi ona ihsan eyle.

Efendimiz Muhammed'in ve âlinin Rabbi olan ey Allah'ım! Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme layık olduğu şekilde mükafat ihsan eyle.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, salat adına verilmedik hiçbir salat kalmayıncaya kadar salat eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, rahmet adına verilmedik hiçbir rahmet kalmayıncaya kadar rahmet ihsan eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, bereket adına verilmedik hiçbir bereket kalmayıncaya kadar bereket ihsan eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, selam adına verilmedik hiçbir selam kalmayıncaya kadar selam eyle.

0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e, öncekiler, Resuller, Nebiler ve ümmetler arasında salat eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e, sonrakiler, kıyamete kadar gelecek olan ümmetler arasında salat eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e, Nebiler arasında salat eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e, Resuller arasında salat eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e, Mele-i Âlâ'da mertebeleri en üstün olan melekler, Mukarrebin, Ruhaniyun, Nuraniyun, Arşiyun arasında kıyamet gününe kadar salat eyle.
1: Allahümme a'ti seyyidena Muhammeden il vesilete vel fazilete vel şerefe vel derecetel kebire.
0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e cennetteki derecelerin en üstünü olan vesile makamını, fazileti, şerefi ve büyük mertebeyi ihsan eyle.

Allah'ım, görmediğim halde Efendimiz Muhammed'e iman ettim. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'in ruhuna hürmet ve selamımı ulaştır.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e kendisini görmeden iman ettiğim gibi cennetlerde onun cemalini görmekten beni mahrum eyleme.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'in şefaati kübrasını kabul eyle. Onun yüksek derecesini daha da yücelere çıkar. Efendimiz İbrahim ve Musa'ya verdiğin gibi, ona dünya ve ahirette de bütün istediklerini ihsan eyle.

Allah'ım, Efendimiz İbrahim ve onun âline salat ettiğin gibi, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline de salat eyle. Allah'ım, Efendimiz İbrahim ve onun âline bereket ihsan ettiğin gibi, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline de bereket ihsan eyle. Şüphesiz sen, methedilmeye layık, azamet ve şeref sahibisin.''

Allah'ım, Nebin ve Resulün, Efendimiz Muhammed'e hem seçilip çıkartılmış, tertemiz, dostun Efendimiz İbrahim'e hem de kendisiyle konuştuğun Kelimullah ve sana vasıtasız münacat eden Neciyullah Efendimiz Musa'ya, ayrıca senin emrinle babasız meydana gelen Ruhullah ve bir şeye ol deyince oluveren kelime Efendimiz İsa'ya ve meleklerin, resullerin, nebilerin, hayırlı kulların, yer ve gök ehlinden seçip çıkardığın asfiya, Allah'ın ikramına ulaşmış halis kullarla veli kullarının hepsine de salat ve selam eyle, bereket ihsan eyle.

Allah Teala mahlukatının sayısınca salavat okumaya razı olacağı ve bizzat istediği salavat sayısı kadar arşının ağırlığınca kelimelerinin sayısı ve çokluğu kadar zikredenlerin onu zikrettiği, zikrinden gafil olanların da gafleti kadar layık olduğu şekilde Efendimiz Muhammed'e

0: manik.
1: Allah'ım, bina ettiğin günden bu zamana kadar gökyüzünden yağan yağmurların sayısınca Efendimiz Muhammed'e, onun zevcelerine, zürriyetine, Nebi, Resul, Melek, Mukarrebin makamındaki diğer meleklerle salih kullarının hepsine salat eyle. Allah'ım, donatıp yaydığın günden bu zamana kadar yeryüzünde biten bitkilerin sayısınca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Sayılarını ancak senin bildiğin semadaki yıldızlar miktarınca Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme salat eyle. Yarattığın günden bu zamana kadar ruhların nefesleri kadar Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Ayrıca yaratmış olduğun ve yaratacaklarınla ilminin kuşattığı ve bunların katları kadarınca Efendimiz Muhammed'e salat eyle.
0: Allahümme salli aleyhim adede halkike ve rıdâ nefsike ve zinete arşike ve midâde kelimâtike ve meblağı ilmike ve âyâtik.
1: Allah'ım, yarattıklarının sayısı, arşının ağırlığı, kelimelerinin miktarı, ilminin kuşatacağı şeyler ve ayetlerinin sayısınca ve bizzat razı olacağın kadar Efendimiz Muhammed'e, onun zevcelerine, zürriyetine, Nebi, Resul, Melek, Mukarrebin makamındaki diğer meleklerle salih kullarının hepsine salat eyle.
0: Allahümme salli aleyhim salaten tefuk ve tefzulu salatel musalline aleyhim minel halkı ecma'ine kefadlike ala cemi'i halkik.
1: Allah'ım, bütün yarattıklarının üzerinde senin üstünlüğün ve faziletin gibi kendilerine salavat okuyan bütün kullarının salavatından üstün ve faziletli olan salat ve selamla onlara salat eyle.

Allah'ım, gece ve gündüzlerin aralıksız devam edip gittiği zaman süresince, gece ve gündüzler boyu sağanak ve ince ince yağan yağmur tanelerinin sayısınca, hiçbir üzüntü olmaksızın bir teviye sürekli olarak onlara salat eyle.

Allah'ım, yarattıklarının adedince zatının rızası, arşının ağırlığı, kelimelerinin sayısı, ilminin sonsuzluğu ve bütün mahlukatının ağırlığınca, ilminin kuşattığı ve ilminle bildiklerinin katlarınca sürekli devam eden, kullarına nazaran zatının fazileti gibi bütün kullarından salavat okuyanların salavatlarından daha fazla ve üstün salavat olması için hem Efendimiz Nebin Muhammed'e hem de Efendimiz dostun İbrahim'e ve bütün peygamberlerine, ayrıca yer ve gök ehlinden seçip çıkardığın asfiya kullarına da salat eyle.

Allah'ım, beni Nebin ve Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dininden ayrılmayanlardan, onun hürmetine tazim edip kelimesini, kelime-i şahadeti aziz bilenlerden, ahdini, tevhid ve risalet inancını ve zimmetini, Kur'an ve sünnetini koruyanlardan, dininde samimi olan mensuplarına ve onun çağrısına yardım edenlerden, ona tabi olanları ve onun ümmeti olmayı kabul edenleri çoğaltanlardan eyle. Beni kıyamet günü onun hamd sancağı altında toplanan zümreden, onun yoluna ve sünnetine aykırı hareket etmeyenlerden eyle.

Allah'ım, ben senden onun sünnetine sımsıkı sarılmayı lütfetmeni istiyorum. Onun getirdiği emir ve yasak olan şeylerden yüz çevirmekten sana sığınıyorum.

Allah'ım, Efendimiz, Nebin, Resulün Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin senden istediği hayırlardan ben de istiyorum. Onun sana sığındığı ve şer olan şeylerin hepsinden sana sığınıyorum.''

0: قلبي من الحقد والحسد ولا تجعل علي تباعة لأحد.
1: Allah ona salat ve selam eylesin. Allah'ım, beni fitnelerin şerrinden koru. Bütün meşakkatlerden bana afiyet ihsan eyle. Benden görünür ve görünmez meydana gelen işleri ıslah eyle. Kalbimi kin ve hasetten temizle. Beni üzerimde hiçbir kimsenin kul hakkı kalmayan biri eyle.
0: Allahümme inni es'elukel ahze bi ahseni ma ta'lem ve terke li seyyi ma ta'lem ve es'elukel tekeffu.

0: ضعف القول والفعل والصدق في الجد والهزل.
1: Allah'ım, şüphesiz ben senin bildiğin şeylerin en güzeline yapışmak, yine senin kötü olarak bildiğin şeyleri terk etmek istiyorum. Rızkıma kefil olmanı, yeterli olana kanaat edebilmeyi, her şüpheli şeyden doğru bir izah tarzı bulmayı, her delilde hak olanı gerçekleştirmeyi, öfke ve rıza halinde adil olmayı, kaderin cereyan ettiği işlerde teslim olabilmeyi, zenginlik ve fakirlik halinde iktisatlı davranmayı,

0: sözde ve fiilde tevazu göstermeyi, ciddi veya şaka bütün sözlerde dosdoğru olmayı senden talep ediyorum.
1: Allahumma inna li zunuban fi ma bayni ve baynaka ve zunuban fi ma bayni ve bayna halqik.
0: Allah'ım, şüphe yok ki gerçekleştiği sadece seninle benim aramda bilinen bazı günahlarım var. Bir de yine insanlarla benim aramda olan, hem senin hem de insanların bildiği nice günahlarım var.

Allah'ım, bu günahlardan seninle aramda olanı bağışla. İnsanlarla aramda olan günahlarımı ise tekeffül eyle. O günahları da benden al. Fazlınla beni ihtiyaçsız kıl. Şüphesiz sen bağışlaması çok olansın.

Allah'ım, kalbimi ilimle nurlandır. Bedenimi taatinde kullan. Ruhumu fitnelerden temizle. Fikrimin ibret almasını sağla. Şeytanın vesveselerinden beni koru. Üzerimde şeytanın hiçbir gücü kalmayıncaya kadar beni ondan kurtar. Ey Rahman olan Allah'ım!

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanların bana en layık olanı, bana en çok salat getirenidir. Bana salavat getiren kimseye, salat okuduğu müddetçe melekler salat eder. Buna göre insan, isterse salatını azalsın, isterse çoğalsın. Yanında anıldığım halde bana salat ve selam getirmemesi, kişiye cimrilik olarak yeter.''

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: 15. cüz.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Sadakallahu'l-azim. Secde yapmayı unutmayalım.
1: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
2: Reklamlar.
3: Bugünün takısı yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, ister kalıcı bir değer olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza. Hem tarzın hem kazancın. 0507 703 0003. İlk adım Samsun.
2: Reklamları dinlediniz.
1: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
4: İki yiğit çıktı meydana, ikisi de birbirinden merdane. Allah Allah, illallah, haydi bismillah.
5: Er meydanı. Yusuf Koç.
6: Buna er meydanı derler.
5: Pamukçulu Osman Pehlivan.

0: güreşin hem hakemliğini hem de cazgırlığını üzerine alan Hüseyin Ağa güzel bir güreş duası okumaya başladı.
1: Allah Allah, illallah, hayır gele inşallah, Muhammedur Resulullah. Baş pehlivanlar çıktı meydane, hepsi de birbirinden merdane. Pirimiz, üstadımız, Hazreti Hamza pehlivan, pehlivan, pehlivan. Alta düştüm diye erinme, üste çıktım diye sevinme. Vur sarmayı kündeden at, gönder Hazreti Muhammed.

Pehlivanlara, koç yiğitlere canı gönülden diyelim maşallah. Haydi aslanlarım, Allah derman versin. Vur davulcu, er meydanı.

Hüseyin Ağa bu güzel duadan sonra pehlivanlara öğütler verdi. Baş pehlivanlık havasını vurmaya başlarken Koca Mustafa ile Pamukçulu Osman pehlivan da peşreve koyuldular.

0: Saray pehlivanı fevkalade güzel bir peşrev yapıyordu. O kadar ahenkli bir şekilde çırpınıyordu ki Pamukçulu Osman pehlivan bile kendi peşrevini bırakmış onu seyrediyordu. Koca Mustafa nihayet kendi peşrevini bitirdi. Pamukçulu Osman pehlivanla ense enseye geldiği anda şiddetli bir alkış koptu.
1: Yaşa Mustafa pehlivan! Yaşa aslan!
2: Peşrev bu kadar çıkarılır. Tam bir huzur peşrevi seyrettirdin bize. Yaşa be pehlivan, yaşa!
0: Bu sırada koca Mustafa pehlivan hafif el enselerle genç hasmını yoklamaya başlamış bulunuyordu. İki pehlivanların boyları aşağı yukarı birbirlerine eşitti. Yalnız saray pehlivanı ondan bir hayli daha kalındı. Aralarında saray pehlivanının lehinde olmak üzere en azından bir 20 okka fark vardı. Pamukçulu müdafaya geçmiş bulunuyordu.

0: Saray pehlivanının çekmekte olduğu elenseler şimdi daha da sertleşmişti. Bunlar sert olduğu için çok çabuk düşürücü, şaşırtıcı elenselerdi. Bu fasıl 5 dakika kadar sürdükten sonra saray pehlivanının birdenbire ani ve çok kuvvetli bir elense çektiği görüldü. Bu elense öylesine ustaca çekilmiş bir elenseydi ki Pamukçulu Osman pehlivan kendini tutamayarak dengesini kaybetti ve yüzü koyun yere kapaklanıverdi. Koca Mustafa yetişip kendisini bastırırken ikinci bir alkış koptu.
1: Yaşa Mustafa pehlivan! Çok güzel! Elense bu kadar çekilir!
2: Aşk olsun padişah aslanı! Haydi Kündele!
3: Bir de Künde dersi ver! Haydi aslan!
1: Haydi koca Mustafa pehlivan!
0: Pamukçulu Osman hala kendisini toparlamış değildi. Fakat içinden saray pehlivanının kendisini düşüren elenselerini de takdir etmekten geri kalmıyordu. Allah için çok ustaca çekilmiş bir elenseydi bu. Bunu nasıl çekebilmiş olduğunu hala anlayabilmiş değildi. Saray pehlivanı kendisini güzelce bastırdıktan sonra Künde'ye geçmiş bulunuyordu. Pamukçulu ancak o zaman kendisini toparlayabildi ve hasmanın Künde oyununa düşmemek için direnmeye geçti. Yenileceğini biliyordu. Onun istediği bu sürenin mümkün olduğu kadar uzamasından başka bir şey değil. Şöyle hiç olmazsa bir çeyrek saat, 20 dakika, hele yarım saat dayanabilecek olursa istediğini elde etmiş olacaktı. Seyirciler ise başka türlü düşünüyorlardı. Her biri bir şeyler söylüyordu.
1: Bu güreş fazla uzun sürmez arkadaşlar.
3: Evet evet, koca Mustafa pehlivan çabuk yenecek Pamukçulu'yu.
4: Aralarında çok fark var.
2: Belki de oyun göstermek için hemen küntelemez, uzatır biraz güreş ha.
4: İnşallah ama ben pek inanmıyorum. Bitiyor bu güreş.
2: Görünüş öyle.
0: Koca Mustafa pehlivan tam Künde'yi dolduruyordu ki Pamukçulu son anda kendisini öne atarak bundan sıyrıldı. Saray pehlivanı tekrar Künde'ye doldurmaya girişti.

0: Fakat yine olmadı. Pamukçuluğu yine kendisini kurtarmaya muvaffak oldu. Bu iş birkaç sefer tekrar edince meydanı bir şaşkınlık kaplar gibi oldu. Ama işin izahı çabuk yapıldı. Saray pehlivanı herhalde bu genç pehlivanı kısa zamanda yenmek istemiyordu. Kedi fareyle nasıl oynuyorsa o da onunla öylesine oynamak istiyordu. Düşünceler de buydu. Hatta pamukçuluğu Osman bir fırsat bularak ayağa kalktığı zaman bile yine de herkes onun saray pehlivanının istediğiyle ayağa kalkabilmiş olduğuna inanmıştı. Sanki saray pehlivanı böyle istiyordu. Evet, pamukçuluğu ne yapmış yapmış bir fırsat bulur bulmaz ayağa kalkmaya muvaffak olmuştu. Böylece 10 dakikadan fazla bir zamandan beri yerde sürüp giden güreş yeniden ayağa intikal etmiş oldu. Koca Mustafa pehlivanın bu işe biraz canı sıkılmış bulunuyordu. Bu genç pehlivanı küntelemek istediği halde buna muvaffak olamamış, üstelik onu altından da kaçırmıştı. Nasıl olurdu böyle bir şey? Bu mümkün olamazdı. Pamukçulu Osman'la Koca Mustafa pehlivan yeniden ayakta tuttukları vakit güreşin 20. dakikası dolmuştu bile. Saray pehlivanı bu sefer yeniden sert elenselerle güreşe girişmiş, üstelik bunlara tırpanları da katmıştı. Pamukçulu yine müdafaya geçmişti. Güreşten anlayanlar bu genç pehlivanın saray pehlivanı karşısında pekala başarılı bir müdafaa güreşi çıkarmakta olduğunu görüyorlardı. Güreşe Koca Mustafa pehlivan hakimdi. Buna rağmen pamukçulu onun karşısında hiç de ezilmiyordu, kendini ezdirmiyordu. Güreşi bilenler bunun da farkındaydılar. Güreş yarım saati doldurduğu anda Koca Mustafa'nın bu sefer sıkı bir çapraza girdiği görüldü. Pamukçuluk sıyrılmak istedi ama muvaffak olamadı. Gittikçe hızlanarak arka arkaya gidiyordu ve güreşi seyretmekte olan misafirler bu işin artık bitmiş olduğuna inanmışlardı. Teşvik ve takdirle dolu birkaç ses yükseldi.
1: Aferin Koca Mustafa pehlivan!
2: Çok güzel.
3: Çok iyi girdi çapraza. Aşk olsun Mustafa pehlivan.
0: Şimdi herkes saray pehlivanının çaprazdayken çangalı yetiştirmesini ve hasmını bir anda sırt üstü yeni vermesini bekliyordu. Beklenen şey olmadı. Olmadı. Pamukçulu son anda tam da çengeli yiyeceği sırada zar zor dönerek kendisini yüzü koyun yere atabilmişti. Tabii saray pehlivanı da kendisine yetişmiş ve bastırmış bulunuyordu. Böylelikle Koca Mustafa pehlivan ikinci defa olmak üzere hasmını bastırmaya muvaffak olmuştu. Bastırır bastırmaz da tekrar künde aramaya koyulmuştu. Koca Mustafa pehlivanın genç rakibini mutlaka künde ile yenmek kararında olduğunu anlamış bulunan davetliler seslerini yeniden yükseltmekten geri durmadılar, geri kalmadılar.
1: Yaşa Mustafa pehlivan!
0: Haydi künde ile artık!
3: Saydır şunu yıldızları! Haydi be aslan!
0: Yerdeki mücadele pek sert oluyordu. Saray pehlivanının ne pahasına olursa olsun hasmını kündelemek kararında olduğunu açıkça da belli oluyordu. Herkes de bunun farkındaydı. Ne var ki pamukçulu bir türlü bu oyuna gelmiyordu. Sonunda o kadar bunaldı ki kündeye gelmemek için kendisini yüzü koyun yere atmak zorunda kaldı. Öylece uzanıverdi. Bu durum karşısında saray pehlivanı da oyununu değiştirerek paça kasnak denemelerine geçti. Pamukçulu paçalarını o kadar sıkı bağlamıştı ki saray pehlivanı ne kadar uğraştıysa da bir türlü kalın parmaklarını aradan sokamıyor, pamukçulunun paçasını kavrayamıyordu bir türlü. Bu sırada pamukçulu ellerini yere dayayarak dirseklerini kaldırmış ve böylelikle hasmına kurt kapanı oyununu göstermişti. Saray pehlivanı bunu görür görmez hemen döndü, ellerini hasmının koltuk altlarından geçirerek onu kurt kapanını almak istedi. Buna kalkışmasıyla beraber esasen bu anı beklemekte olan pamukçulu birden kollarını sıkıştırdığı gibi kılçığı da atıverdi. Saray pehlivanı kılçığı yer yemez sola doğru kaydı. O kadar ağır ve tecrübeli pehlivan olması belki bozuk da düşerdi ama olmadı. Bundan faydalanan pamukçulu Osman pehlivanın da birden yerden ayağa fırlayıverdiği görüldü. Arkasından saray pehlivanı da ağır ağır doğruldu. Pamukçulu Osman pehlivanın bu cidden ustaca kalkışını hiç kimse alkışlamamıştı. Ama güreşten anlayanlar bunu takdir etmekten de kendilerini alamıyorlardı.

0: pehlivan ayakta yeniden ense bağlarken şöyle konuşmalar oluyordu.
1: Bu Osman çok iyi pehlivanmış Allah için.
2: Öyle öyle. Mustafa pehlivana bu kadar dayanabileceğini hiç umuyordum.
1: Yerden nasıl kalktığını görmedin mi?
2: Görmez olur muyum ya? Eğer koca Mustafa'dan başkası olsa bu kılçıkla açık bile düşebilirdi ha.
1: İyi bu ustadan ders görmüş.
2: Çok da genç üstelik.
1: Allah nazarlardan saklasın.
2: Eğer başına bir iş gelmeyecek olursa, güreşe devam ederse, ileride onun adını çok duyacağız.
1: Doğru doğru. Güreş 45 dakikayı geçti. Koca Mustafa pehlivan ise ona hala bir şey yapamadı.
2: Bir saray pehlivanına bir saat dayanmak ne demek ya?
1: Yoksa Mustafa pehlivan mı gevşek davranıyor? Hı?
2: Hayır hayır. Ne kadar sinirli olduğunu görmüyor musun? Bu derece sinirli olması her şeyi ortaya koyuyor. Güreşini uyduramadı ona. Onu hala yenememesini fena kızdırdı kendisini.
1: Şu halde artık yener.
2: Orası da belli olmaz. Bir pehlivan sinirlendi mi daha çok bocalar.

Evet, bu konuşmalarda hakikatin de büyük payı vardı. Saray pehlivanı hakikaten oldukça sinirlenmişe benziyordu. Bu yüzden yeniden başlamış olduğu Elense Tırpan faslında birçok hamlelerinin boşa gittiği görülüyordu. Buna karşılık Pamukçulu Osman pehlivan soğukkanlılığının zerresini bile kaybetmiş değildi. Hatta güreş bir saatini doldururken kendisini daha iyi müdafaa ettiğiyle görünüyordu. Daha serbestleşmiş, daha rahatlamıştı sanki. Hasmının kuvvetli elense ve tırpanlarının birçoğunu boşa çıkarırken fırsat buldukça buna karşılık verdiği de görülüyordu. Sonra birdenbire o beklemedik şey oldu. Pamukçulu birden dalmış ve tekten kapmıştı. Hasmının kaptığı bacağını havaya kaldırınca da saray pehlivanı ister istemez kendisini yüzü koyun yere atmak zorunda kalmıştı. Pamukçulu da onu bastırmasıyla beraber sağdan sarmayı da vurmayı ihmal etmemişti. Bütün bunlarda bir dakikadan çok daha kısa zamanda olmuş bitmişti ve güreş yerini anlaşılmaz bir şaşkınlık kaplamıştı. Kimse adeta gözüne inanamıyordu. Pamukçulu Osman pehlivanın göstermiş olduğu bu acarlık koca saray pehlivanının altını almayı muvaffak oluşu inanılır şey değildi. Hiç kimse gözlerine inanamıyordu. Bu işe koca Mustafa pehlivanın da fena halde şaşırdığı suratından ve yerde hareketsiz kalışından belli oluyordu. Fakat bu şaşkınlığı öyle uzun sürmemişti. Birden sarmayı sökmek ve ayağa kalkmak için harekete geçtiği görüldü. Pamukçulu da buna meydan vermemek için elinden gelen her şeyi yapıyordu. İki pehlivan arasındaki mücadele bütün şiddetiyle sürüp gidiyordu. Seyirciler de büyük bir şaşkınlık ve heyecan içinde bu işin sonucunu bekliyorlardı. Edirne valisi yalnız şaşkınlık değil, fakat aynı zamanda endişe içinde bulunuyordu. Güreşten, pehlivanlıktan pek anlamamakla beraber saray pehlivanının bu yabancı pehlivanı hiç de kolay kolay yenemeyeceğini pek güzel tahmin ediyordu. İşte endişesinin sebebi de buydu. Herkes gibi o da padişahın pehlivanlarını ne derece sevmekte olduğunu biliyordu. Bunlar kaba saba adamlardı ama Sultan Abdülaziz onlara çok kıymet verirdi. Kendileri padişahın yakını kimselerdi. Padişah bunların bir sözüyle bir valiyi, bir kumandanı yerinden atabilirdi. Bu pehlivanlar hakikati de bilmezlerdi. Bu zorlu pehlivanı onların karşısına mahsustan çıkarmış olduğunu da inanabilirler ve kendisine düşman kesilebilirlerdi. İşte o zaman hali dumandı. Ne yapar, hakikati nasıl ispat edebilirdi? Saray pehlivanları aynı zamanda padişahın temsilcisi gibiydiler. Bunlardan birinin Allah göstermesin yenilmesi padişaha da bir çeşit hakaret sayılırdı. Bütün bunları düşünmek valiye soğuk soğuk terler döktürmeye başlamıştı. Yanında oturan kumandan paşaya baktı. Onun da büyük bir endişe içinde bulunduğunu sezince yavaş bir sesle "Bu işin sonu ne olacak paşa birader?" Kendisi gibi güreşten pehlivan

0: komutanlıktan pek anlamayan kumandan paşa.
1: Vallahi işin sonunu ben iyi görmüyorum paşa birader. Çok zorlu bir pehlivan bu.
0: Nereden çıktı geldi?
1: Bunu siz daha iyi bilirsiniz. Ben ancak askerlere karışırım. Başı bozukluklarla ilgilenmem.
0: Ne diye böyle direnir durur? Karşısındakinin nihayet padişah, pehlivan olduğunu düşünmez mi? Sanki pes etse ne kaybederdi?
1: Küstah bir genç. Saray pehlivanları da onu mahsustan karşılarına çıkarmış olduğunuza inanabilirler.
0: Kim demiş? Haşa! Böyle bir şeyi nasıl yaparım?
1: Siz elbette yapmazsınız ama onlar böyle düşünebilirler. Güreşten önce kendisine nasıl güreşeceği, nasıl güreşmesi gerektiği yolunda bir emir vermediniz mi?
0: Hayır.
1: Yanlış yapmışsınız. Eğer başı bozuk olmayıp da asker olsaydı, ben kendisine gerekli emri verirdim. Bu saray pehlivanları da bütün saray adamları gibi netameli kişilerdir.
0: Bana akıl verecek yerde beni büsbütün korkutuyorsunuz paşa birader.
1: Şu hakemi çağırıp emir verin. Mustafa pehlivanın rakibini mağlubu ilan etsin. Olsun bilsin.
0: Olur mu acaba?
1: Neden olmasın? Geçen seferki nasıl yapmıştı?
0: Haksızlık olmaz mı bu?
1: İlahi paşa, düşündüğün şeye bak. Varsın büyük bir haksızlık olsun. Mühim olan haklı veya haksız olmak değildir. Mühim olan bir hakemin vermiş olduğu karar. Padişahın yakını olduğunu bildiği bir pehlivana pes etmemek, onu zorlamak, yormak, terletmek ve sinirlendirmek ise büyük bir suçtur. Bu davranışı ne demek istiyor, burasını hiç düşünmüyor musunuz? Evet, bakalım bu işin sonu nereye varacak sevgili dinleyenler. Yine Pamukçulu Osman önceki saray pehlivanına karşı yenik düşmesi gibi bu pehlivana karşı da yenik düşecek mi? Sonra hatırlarsanız Cazgır'ın bir sözü vardı. Sözünden dönmeyecekti. Bakalım neler olacak? Bir sonraki bölümde sabırla hoşça kalın.
2: İki yiğit çıktı meydane, ikisi de birbirinden merdane. Allah Allah, illallah, haydi bismillah.
3: Er meydanı. Yusuf Koç.
4: Buna er meydanı derler.
3: Pamukçulu Osman Pehlivan.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Büyük işlerin arkasındaki güç. Mac Dorsey Trailer. Çeliğin sağlamlığıyla, güvenin adıyla üretiyor, onarıyor, taşımanın merkezinde aradığınız doğru çözümü sunuyoruz. Dorsey, damper, römork üretim ve bakım hizmetlerinde gücünüzü yola taşımak için hep hazırız. Her yükte, her yolda. Mac Dorsey Trailer. Gücün ve güvenin yolu. Karatay, Konya. 0534-222-8356.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
3: Kurban ilahisi. Hazreti İbrahim ve oğlu İsmail'in yaşadığı zorlu imtihanda ne hikmetler vardır. İşte teslimiyet, sabır ve mükafat.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Aşktandır.
1: Seslendiren Sacit Onan.
2: Aşktandır.

0: Cemalullah muhabbetiyle kalbini Allah'a bağlayanların kalbine başka bir sevda girmez. Zata tutkun olan sıfatı ne yapsın? Ne cennet tutkusu, ne cehennem korkusu, yalnızca onun cemali, onun rızası. Hatta bazı mutasavvıflar demişlerdir ki, yaptıklarım senin içindir. Razı olup olmamak senin bileceğin iş. Ben bunların peşinde değilim. Tek ve yegane muradım sensin. Hak erenlerinden Iraklı Muvaffakoğlu aşk ateşiyle Rabbine şu şekilde dua ederdi. Rabbim, eğer ben sana cehennem korkusundan taparsam beni cehenneme koy. Cennet arzusuyla taparsam beni cennetinden uzak tut. Eğer sadece dostluğunun şevki yüzünden taparsam bana bir kere yüzünü göster ve sonra ne dilersen onu yap. Kalbini onun zatının sevgisine kaptırmış ve iki dünyaya da gözlerini kapatmış olan ilahi cezbenin tutkunlarına onun dışında ne söylenilse boş, ne verilse faydasız. Bizim koca Yunus'umuz da böyle söylemiyor mu? Ahilere ahret gerek, sufilere sohbet gerek, Mecnunlara Leyla gerek, bana seni gerek, seni. Ya da Necip Fazıl'ın ifadesiyle, göz kaptırdığım renkten, kulak verdiğim sesten, affet senden habersiz aldığım her nefesten. Onlar bütün uzuvlarını, bütün algılarını tek bir noktaya, ona yönettiklerinden duyanlar içinde sağır, görenler içinde kör, akıllılar içinde mecnundur. Onlar işleyeceği işi yeryüzünde kendilerinden başka, gökyüzünde de ondan başka biri yokmuş gibi işlerler. Bu sevdanın yüreklere yeni yeni düştüğü zamanlarda yanan o yüreğin sahipleri, bir dağın eteğinde, bir ağacın gölgesinde ellerini açarak ağlayan dudaklarla şöyle dua ederlerdi. Allah'ım, ya bana marifetinden ve aşinalığından ver, yahut üzerime şu dağı yıkıp beni yok et. Senin marifet ve aşinalığın olmadan dirilik istemiyorum. Tutkunluk aşktır. Aşka tutulanlar aşktandır.
1: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar. Etkisini gün boyu hissettiren parfümler. Her ortama ferahlık veren bambu oda kokuları. Araçlarınızda sürekli temiz ve hoş bir atmosfer sağlayan kokular ve kalıcı esanslarıyla bahar ferahlığındaki kolonyalar. BRB parfümle kokunun en zarif hali

0: hep yanınızda. Bayilik başvurusu için bize hemen ulaşın. BRB Parfüm. brbparfum.com 0266 241 97 97.
1: Fethiye'ye gelen bilir. Kebabın iyisi, lahmacunun çıtırı, balığın tazesi, pidenin lezzeti Durak Kebap'ta yenir. Serpme kahvaltıdan sıcak soğuk içeceklere, çeşit çeşit lezzetler tam damak tadınıza göre. Fethiye'de birbirinden lezzetli yemekler için ilk durağınız Durak Kebap. 0542 537 25 15.
2: Reklamları dinlediniz.

Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Konuşan Tarih. Bekir Naz.

Sevgili dinleyenler, Konuşan Tarih'ten hepinize sevgiler ve saygılar efendim. Efendim, Osmanlı'yı anlatmaya bu hafta da devam edeceğiz. Osman Gazi hasta yatağında olmasına rağmen ne fetihlerden ne de halkın şikayetlerini dinlemekten, onların dertlerine derman olmaktan geri kalmadığını geçen haftaki programlarımızda anlatmıştık. Fetihleri kendisi çıkamıyor, evladı Orhan Gazi gönderiyordu Osman Gazi, ki biz bu programımızda Orhan Gazi'ye de diğer ilerleyen dakikalarda geçeceğiz. Sevgili dinleyenler, Osman Gazi hasta yatağında ızdırap içindeyken dahi Anadolu, Trakya ve Konstantiniyye'den onlarca mağdur, şikayetçi geliyor. Özellikle Bolu, Kandıra, Ermeni pazarı tekfurları ile Bizans İmparatorunu şikayet ediyorlardı. Bu beldelerin Osmanlı idaresi altına girmesi için sultana adeta yalvarıyorlardı. Sevgili dinleyenler, bu şikayeti yapanların tamamı Hristiyan'dı. Şikayet nedeni ise mezkur mahallelerde faaliyet gösteren bazı çete ve örgütlerin Anadolu, Trakya ve Konstantiniyye'de iskan etmekte olan, hiç suçu günahı olmayan masum kızları kaçırmak ve onları zengin Bizanslara, Yahudi ve Ermeni tüccarlara satmaktı. Hiç şüphesiz bunlar Hristiyan da olsa neticede insandı diye düşündü Osman Gazi. Bu zulmün önüne geçmenin yolu oralarda bulunan kokuşmuş, yozlaşmış idareye son vermek, bu zamana kadar kaçırılan kız ve kadınları bulup sahiplerini teslim etmek gerekiyordu. Adalet mekanizmasının işlemediği bir yerde bu hak ve hukuk olmazdı şüphesiz. Hristiyan yönetim ve halkının bu denli çürümesinin nedeni fuhuş ve zinanın buralarda aşırı derecede yaygın olmasıydı. Bundan dolayı birçok zührevi hastalıklar Hristiyan toplumunda yayılıyor, sayısız insanın ölmesine neden oluyordu. Hristiyanlarda çok görüldüğü için onların adını olan Frengi hastalığı ortalığı kasıp kavuruyordu. Zaten fakirlik ve pislik girdabına boğulan Hristiyan tebaa Osman Gazi'den medet bekliyordu. Sevgili dinleyenler, Osman Gazi kendisine gelen şikayet dilekçelerini oğlu Orhan Bey'e verdi. Oğlum, işte nizam-ı alem bütün bu illetlere son vermek, Müslüman kafir ayrımı yapmaksızın tüm insanlığı bu zulümden kurtarmaktır diyerek Bolu, Kandıra, Ermeni Pazarı, Devehisar'ı, Bursa ve

Konstantiniye'nin fethedilmesini emretti. Osman Gazi Bursa'yı fethederek müjde vermek için kendisini ziyarete gelen oğlu Orhan Gazi'ye bir takım talimatlar veriyor, eksik bir şeyin kalmamasını istiyordu. Orhan Gazi babasına değişik bir hal görüyordu. Fethedilen bölgeler imar oluna, sahipsiz evler gazilere dağıtıla, Hristiyan ahaliden Osmanlı ülkesinde oturanlara İslam dininin gayrimüslimlerle alakalı hukuku tatbik edile, kimseye zulmedilmesine fırsat verilmeye dedikten sonra sünnet üzere hazırladığı vasiyetini okumaya başladı. Oğul, önce din işlerini her şeyden evvel alıp yürütmek gayret ve esasını daima göz önünde bulundur ve bu esası sakın gevşekliğe uğratma. Çünkü bir farzın yerine getirilmesini sağlamak din ve devletin kuvvetlenmesine sebep olur. Din gayretine sahip olmayan, sefahate düşkün, tecrübe edilmemiş kimselerle devlet işlerini verme. Zira yaratandan korkmayan kimse yaratıklardan çekinmez. Zulümden ve hangisi olursa olsun bidattan, yani İslamiyet'e aykırı olan şeylerden son derece uzak dur. Seni zulüm ve bidate teşvik edip sürükleyenleri devletinden uzaklaştır ki böyle kimseler seni yıkılışa sürüklemektedirler. Allah-u Teala'nın rızası için devlet hizmetinde ömrünü tüketen sadık devlet adamlarını daima gözet. Böyle kıymetli kimselerin vefatından sonra aile efradını koru. İhtiyaçları olanların da ihtiyaçlarını karşıla. Tebaandan hiç kimsenin malına mülküne dokunma. Hak sahiplerine hakkını ver. Layık olanlara ihsan ve ikramlarda bulun ve ailelerini daima gözet. Özellikle devletin ruhu mesabesinde olan ve en büyük dayanağı bulunan asker tayfesini güzelce idare edip rahatlarını temin eyle. Devletin bedeninde kuvvet mesabesinde olan hakiki alimleri ve fazilet sahiplerini, edip ve yazarları, sanat erbabını gözetip koru. Onlara hürmet, ikram ve ihsanda bulun. Bir ülkede olgun bir alemin, bir velinin, bir arifin bulunduğunu duyarsan, uygun ve layık bir usul ve ifade ile onu memleketine getirt. Onlara her türlü imkanı tanıyarak ülkene yerleştir ki hükümetin süresince alim ve arifler, bilginler memleketinde çoğalsın. Din ve devlet işleri nizama oturup ilerlesin. Kıymetli dinleyenler, Osman Gazi evladı Orhan Gazi'ye nasihatlere devam etti. Sakın orduya ve zenginliğe mağrur olma. Hakiki alim ve ariflere, bilginlere hürmet edip sarayında onlara yer ver. Benim halimden ibret al ki zayıf, güçsüz bir karınca misali hiç layık olmadığım halde buraya geldim. Allah-u Teala'nın nice nice ihsanlarına ve inayetlerine kavuştum. Sen de benim uyduğum ve uyguladığım nizamı uygula. Kıymetli dinleyenler, şüphesiz ki Osman Gazi'nin evladına yaptığı bu nasihatler sadece Orhan Gazi'ye yapılıyormuş gibi dinlemek yanlış olur. Bu nasihatler ve öğütler şüphesiz bizim için de bugün dahi geçerli. Osman Gazi şöyle devam etti. Muhammed Aleyhisselam'ın dini, bu yüce dinin mensuplarını itaat eden diğer tebaanı himaye eyle. Allah-u Teala'nın hakkını ve kullarının hukukunu gözet. Dinimizin tayin ettiği Beytülmal'daki gelirin ile kanaat eyle. Devletin zaruri ihtiyaçları dışında sarfiyatla bulunmaktan son derece sakın. Senden sonra geleceklere de aynı nasihatlerde bulun ve iyice tembih eyle. Daima adalet ve insaf üzere bulun. Zulme meydan verme. Herhangi bir işe başlayacağın zaman Allah-u Teala'dan yardım iste. Ona sığın. Tebaanı, düşmanların ve zalimlerin saldırılarından koru. Haksız olarak hiç kimseye muamelede bulunma. Daima halkın hoşnut edecek şeyleri arayıp yapılmasını sağla. Onların gönlünü kazanmayı, bunun devamının ve artmasını büyük bir nimet bil. Tebaanın sana olan güveninin sarsılmamasına son derece dikkat et. Kıymetli dinleyenler, Orhan Gazi babasını her zamanki gibi can kulağıyla dinliyordu. Ama babasının hali gitgide değişiyor, soluğu kabarıyor. Arada sırada sanki gayb aleminden birilerini görüyor gibi gözlerini dikerek pür dikkat kesilip tebessüm ediyordu. Kim derdi ki Ermeni ve Domaç dağlarına doğru rüzgar gibi at koşturan bu yalnız delikanlı şu

yatakta aciz ve hasta olan kişidir. Orhan Bey'in gözleri nemlendi. Boğazında hıçkırıklar düğümlendi. Arkasında bir kale gibiydi babası. O olmadan ne yapar, nasıl ederdi? Kur'an-ı Kerim alarak bir Yasin-i Şerif okumaya başladı. Yasin-i Şerif bittiğinde Osman Gazi'nin yüzünde güller açmış gibiydi. Bu güller bir de sağlığında Edebali Hazretleri'nin

0: Hocası Edebali Hazretleri'ni, Ertuğrul Gazi ve Hanım Malhun Hatun'u görmüş olmalıydı. Onlara kavuşmanın sevinci vardı yüzünde. Bir müddet sonra gene ciddileşerek Orhan Bey'e döndü. Sesi şimdi biraz daha kırık ve titrekti. Allah-u Teala'nın emirlerine muhalif bir iş işlemeyesin. Bilmediğini sorup anlayasın. İyice bilmeyince bir işe başlamayasın. Sana itaat edenleri hoş tutasın. Askerine inamı ve ihsanı eksik etmeyesin ki insan ihsanın kulcağızıdır. Zalim olma. Alemi adaletle şenlendir ve Allah için cihadı terk etmeyerek beni şehad et. Ulemaya cahit et ki nizam bulsun. Nerede bir ilim ehli duyarsan ona rağbet et. İkbal ve hilm göster. Askerine ve malına gurur getirip uzaklaşma. Bizim mesleğimiz Allah yoludur ve maksadımız Allah'ın dinini yaymaktır. Yoksa kuru kavga ve cihangirlik davası değildir bizim davamız. Sana da bunlar yaraşır oğul. Daima herkese ihsanda bulun. Memleket işlerini noksansız gör. Hepimiz Allah-u Teala'ya emanet ediyorum dedi. Osman Gazi'nin son sözleriydi bunlar. Kelime-i tevhid, kelime-i şehadet ve salavat-ı şerifenin dışında başka kelam etmedi. Nefesi gittikçe yavaşlamış, nefesi yavaşladıkça yüzü güzelleşmişti. Sakalı altın ve zümrütte dahi görülmeyecek bir renk ve parlaklığa kavuşmuştu. Nefesi durduğunda bile canlı gibi tebessüm ediyordu. Sevgili dinleyenler, kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Sevgili dinleyenler, Orhan Bey, babası Osman Gazi'nin vazgeçilmez ülküsü haline gelen ve fethedilmezse gözleri açık gideceğini söylediği Bursa'yı kesin olarak fethetmeye karar vermişti. Bursa, 1314 yılından beri kuşatılma altındaydı. Bu çok eski Bizans kalesini tam 12 yıldır yılmadan savunan kale kumandanı Evren Uzun, Müslüman ordularının karşısında nasıl bu kadar mukavemet edebildiğini herkes şaşıyordu. Osman Gazi sıkça Hazreti Ömer'in bir sözünü tekrar edip dururdu. Kafirler kim oluyor da İslam ordusu karşısında duruyor? Eğer duruyorsa içinizde bir günah işleyen var. Orhan Bey babasına hak veriyordu ama ordusu haram işlemesine rağmen bir türlü kalenin fethi müyesser olmamıştı şu ana kadar. Osmanlı'nın ileri gelen savaş ustaları Abdurrahman Gazi, Konur Alp, Turgut Alp, Ahi Hasan ve kardeşi Alaaddin Paşa ile sıkça meşveret ediyor, muhasarayı sıklaştırarak Bursa Kalesi'ni düşürmek için uğraşıyor, çalışıyordu. Orhan Bey günlerdir uyku uyumamıştı. Sık aralıklarla kaleyi ok ve güle yağmuruna tutan gaziler arasında dolaşıyor, onlara moral veriyor, arada bir çadırına girerek alnını toprağa koyarak secde ediyor, Cenab-ı Hakk'a kalenin fethi için dua ediyordu. Kıymetli dinleyenler, babasının kendisine yardımcı olarak görevlendirdiği Abdurrahman Gazi, Konur Alp, Akçakoca, Turgut Alp, Ahi Hasan ve Alaaddin Paşa ile meşret toplantısındaydı. Çadırı delip geçen güneş beynini kaynatmıştı adeta. Alnını silerek paşalara sordu. Bir akayının büyükleri, uluları, dün görmüş zafer kazanmış beylerim, paşalarım, bu ne haldir? 12 senedir muhasır edilen bir kale nasıl düşmez? Meşveret meclisinin en tecrübeli ve yaşlı üyesi Akçak Hoca'ydı. Saç sakalı gazalarda ağarmış, beli bükülmüştü. Ertuğrul Gazi zamanını yaşamış, Osman Gazi'nin askeri eğitimde rol oynamıştı. Meşveret meclisindekilerin gözleri ona çevrildiğinde sözlerini asırların süzgecinden geçirip seçerek konuşmaya başladı. Ali Osman yiğit beyleri, paşaları, doğrudur. 12 yıldır Bursa muhasara edilmesine rağmen henüz fethedilememiştir. Ama her şeyin bir vakti saati vardır. Vakti gelmeden çiçek bile açmaz. Bir devletin silahlı kuvvetlerinin tamamı İslam devletlerinde, insanların dünya ve ahirette rahat ve huzuru kavuşup saadete ermelerine vesile olmak için teşkil edilmiştir. İnsanlar Adem Aleyhisselam'dan beri kendi fikir ve emirlerini başkalarına kabul ettirmeye çalışınca karşı tarafta savunma ihtiyacı duymuştur. İnsanlar çoğalınca değişik kavim ve milletlere ayrıldılar. Yaratılışları icabı topluluklar halinde yaşamayı tercih ettiler. Bu kavim ve topluluklar da başka topluluklara

kimiyet ve fikirlerini zorla kabul ettirebilmek için savaşabilecek kimseler bir araya getirip düşman bildikleri toplulukların üzerine saldırılar düzenlediler. Diğer taraftan karşı savunma birlikleri kurdular. Fakat bunlar planlı ve tertipli değildi. Bir saldırı anında kabile ve toplulukların eli silah tutanları, gücü yetenlerin bir araya gelmesinden meydana geliyordu. Zamanla bütün bunlar düzenli bir hale geldi. Disiplinli ordu birlikleri teşkil edildi. Bizim 50 sene önceki silahlı kuvvetlerimizle şimdiki ordumuz aynı mı? Önceki mücadeleler basit silahlarla yapılırken sonraları gelişmiş silahlar kullanıldı. Devletlerin kurulması güç ve kuvvet sahibi olmayı gerektirdi. Mısırlılar, Sümerler, Asurlular, Persler ve Akatlar ordular kurdular. Musa aleyhisselam, Süleyman aleyhisselam ve Zülkarneyn aleyhisselam orduları vardı. Davud aleyhisselam Calut'un askerleriyle savaştı. Süleyman aleyhisselam ordusuyla birlikte sabahtan öğleye kadar bir aylık yol kat eder, öğleden akşama kadar bir aylık yol daha giderdi. Eski Yunanlılar da 7'den 70'e herkes askerlik için eğitilirdi. Hindistan seferine 30-40 bin kişilik orduyla çıkan Makedonyalı Büyük İskender muhasara için ordusunda mancınık bulundururdu. Kartacalı kumandan Anibal paralı askerlerinden müteşekkil ordusuyla zaferler kazandı. İnsanlara zulmekten zevk alan Romalılar bu zevklerinin tatmininde kolaylık temin ettiği için orduya çok ehemmiyet verdiler. Romalılar paralı askerlerden meydana gelen ordularını, müessese ve teşkilatlarını aldıkları büyük mağlubiyetten sonra Bizans'ın merkezi olan İstanbul'a taşıdılar. Fakat Peygamber Efendimiz peygamberliğini açıkladıktan sonra Sasaniler karşısında yenilmekten kurtulamadılar. Daha sonra da Sasanileri yendiler. Bizanslıların Sasanileri yenecekleri Rum suresinde belirtilmişti. Bizanslılarla Sasaniler arasındaki bu mücadeleler devam ederken Resulullah Efendimiz Medine-i Münevvere'ye hicret buyurdular. İslam devletinin ilk temelleri burada atıldı. Peygamber Efendimiz Abdullah bin Cahş kumandasında müşriklere karşı kurduğu 12 kişilik birlik Müslümanların ilk askeri kuvveti oldu. Peygamberimiz Medine'nin asayişini korumak ve düşmanların durumunu kontrol etmek için seriyeler yani küçük asker birlikler teşkil etti. Seriyelerdeki asker sayısı 5 ila 400 arasında değişiyordu. Peygamber Efendimizin katıldığı ve bize idare ettiği gazalar da oldu. Peygamber Efendimiz müşriklere karşı başkomutanlık yaptığı ilk savaş Bedir gazasıdır. Bunu hepiniz biliyorsunuz. Bu savaşta İslam ordusu 313 kişiyi müşrik kuvvetleriyle çarpıştı. Bunlar da biliyorsunuz. Akçakoca Meşveret Meclisi'nde ordu ve askeri birlikleri tarihi seyrini anlatırken meşveret üyeleri merakla tecrübeli savaşçıyı dinlemeye devam ediyorlardı. Sonraki muharebelerde de İslam ordusu düşman kuvvetlerinin sayıca az olmasına rağmen her zaman galip geldi. Bizanslılarla yapılan Muhte gazasında 3000 mücahit 100 bin kişiden fazla olan düşman ordusunu yenebildi. Allah-u Teala'nın yardımı ve düzenli itaatkar bir ordu ile her zaman kendilerinden kat be kat daha fazla olan düşman kuvvetlerini hizmete uğrattı. Peygamber Efendimiz Mekke'yi 12 bin sahabe ile fethetti. Yine Peygamber Efendimiz savaşları İslamiyet'i yaymak ve insanların ebedi saadete kavuşmalar için yapar veya yaptırırdı. Kendisi gitmediği zaman askerlerine ben size Allah-u Teala'nın emirlerini yapıp yasaklarından kaçınmanızı, yanınızdaki Müslümanlara karşı ve onlara iyi davranmanızı tavsiye ederim. Allah-u Teala'nın yolunda onun ismini söyleyerek harp ediniz. Ganimet alınan mallara hiyanet etmeyiniz. Ahde vefasızlık göstermeyiniz. Çocukları asla öldürmeyiniz. Orada Hristiyanların kiliselerinde insanlardan ayrılıp kendilerini ibadete vermiş bazı kimseler bulacaksınız. Onlara dokunmaktan sakınınız. Onların dışında başlarında şeytanların yuvalandıkları bazı kimseler de rastlayacaksınız ki onların başlarını kılıcınızla koparınız. Kadınları, yaşlı piri fanileri öldürmeyiniz. Ağaçları yakmayınız ve kesmeyiniz. Evleri de yakmayınız. Başkomutana da müşriklerden düşmanınla karşılaştığın zaman onları 3 husustan birine davet et. Davetini kabul etmezlerse muhacirler yurdu olan Medine'ye hicret etmeye davet et.

Davetini yine kabul etmezlerse muhacirlerin sahip oldukları haklara kendilerinin de sahip olacaklarını, onların mükellef oldukları vazifelerle kendilerinin de mükellef olacaklarını bildir. Şayet Müslüman olup ülkelerinde oturmayı tercih ederlerse göçebe Müslümanlar Araplar gibi olacaklarını ve onlar hakkında uygulanan ilahi hükmün kendiler için de uygulanacağını, harp ganimetlerinden kendilerine bir şey ayrılmayacağını ve ganimetten ancak Müslümanların yanında harp edenlerin faydalanacağını bildir. Eğer İslam'ı kabul etmezlerse onları cizye vermeye davet et. İçlerinde bunu kabul edenlere sakın dokunma. Cizye vermeye de yanaşmazlarsa Allah-u Teala'nın yardımına sığınarak onlarla harp et buyururlardı. Peygamber Efendimiz askerlerine her zaman tertip ve düzen içinde olmalarını emreder, karargahı nereye kuracaklarını ve nasıl hareket edeceklerini onlarla istişare ederdi. Nitekim Bedir gazasında karargahın kurulmasıyla ilgili eshabın fikrini sormuş. Eshabtan birisi, ya Resulallah, burası Allah-u Teala'nın size karargah kurulması için emrettiği ve mutlaka kalması gereken bir yer midir? Yoksa şahsi görüş neticesi ve bir harp tedbiri olarak mı seçildi diye sual etmişti. Peygamberimiz hayır, bir harp tedbiri icap burası seçildi deyince o sahabi, anam babam canım feda olsun ya Resulallah. Biz harpçı kimseleriz. Buraları da iyi biliriz. Şu Kureyşlerin konacağı yerin yakınlarında tatlı ve bol suyu olan bir kuyu var. Müsaadeniz olursa oraya konalım. Etraftaki kuyuların hepsini kapatalım. Sonra bir havuz yapıp içini suyla dolduralım. Düşmanla çarpışırken suladıkça gelip havuzumuzdan su içeriz. Düşman ise su bulamaz ve perişan olur dedi. O anda Cebrail aleyhisselam bu fikrin doğru olduğunu teyit eden vahyi getirdi. Peygamberimiz o sahabenin ismini zikrederek, ey Habbab, doğru olan görüş senin işaretindir buyurdular. Peygamber Efendimiz harbin nasıl yapılacağı hakkında eshabın fikirlerini sorunca elinde yayı ve oku olduğu halde Asım bin Sabit radıyallahu anh müsaade isteyip ayağa kalkarak, ya Resulallah, Kureyşliler bize 100 metre kadar yaklaştıklarında onları ok atışına tutalım. Elimizde taş atım mesafesine geldiklerinde taş atalım. Mızrak erişecek kadar yaklaştıklarında ise kırılıncaya kadar mızraklarımızla mücadele edelim. Sonra da kılıçlarımızı sıyırıp çarpışalım dedi. Kıymetli dinleyenler, Akçak Hoca tarihi bilgileri bir bir saydıktan sonra harp ve ordu hakkındaki önemli açıklamayı yapmaya devam etti. Bu sırada Bursa Kalesi'ni muhasara etmekte olan Osmanlı askerleri arasında canhıraş bir feryat yükselmişti. Kale surlarından Müslüman askerler üzerine Krojuva yani Rum ateşi atılmış ve iki asker çok feci şekilde yanmaya başlamıştı. Meşveret meclisinde bulunanlar bu feci duruma şahit olmuş, fethin bir an önce gerçekleşmesi için her türlü tedbir almaya ahdetmişlerdi. Akçak Hoca yanarak şehit olan askerlerin yüzünden sesi titreyerek devam etti konuşmasına. Asım bin Sabit Hazretlerinin bu taktiği Peygamber Efendimiz'in hoşuna gitti ve eshabına şu talimatı verdi. Hatlarınızı bırakıp ayrılmayınız. Bir yere kımıldamadan yerlerinize sebat ediniz. Ben emir vermedikçe harbe başlamayınız. Oklarınızı düşman size yaklaşmadan kullanıp israf etmeyiniz. Düşman kalkanını açtığı zaman okunuzu atınız. Düşman iyice sokulunca elinizle taş atınız. Yaklaştıklarında da mızraklarınızı kullanınız. Düşmanla göğüs göğüse geldiğiniz zaman da kılıçlarınızla çarpışınız. Peygamber Efendimiz düşmanın karşısında gaza ordusuyla çıktığı gibi mübarek ellerini kaldırıp büyük bir hüzün içinde Allah-u Teala'ya, ya Rabbi, sen şu bir avuç cemaati helak edersen artık sana yeryüzünde hiç ibadet olunmaz diye yalvararak dua ile de karşı çıkardı düşmanlara. Kıymetli dinleyenler, bir kısa aradan sonra tekrar beraberiz.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Et döner mi dedin? Pazartesi, çarşamba, cuma. Tavuk döner mi? Salı, perşembe, cumartesi burada. Çorbanın iyisi, sulu yemeğin çeşit çeşidi. Osmanlı meydan sofrasında yemekler usta ellerden, malzemeler en kalitelisinden. Ordu'da lezzet şöleni arayanlar için Osmanlı meydan sofrası. Altın Ordu, Ordu. 0452 225 53 72.
3: Tekno dünyamda hayat 3 boyutlu renkleniyor. 3D İslami motifli duvar süsleri, öğretirken eğlendiren oyuncaklar. Endüstriyel parçalar, stil sahibi anahtarlıklar,

0: özel tasarım vazolar, kutular, ledli lambalar, gözlük standları. Her ürün ayrı bir dünya, her dokunuş farklı bir hava. Durma, 3 boyutlu dünya teknodünyam.com'da. Ne ararsan burada. Teknodünyam, teknolojinin dünyası.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
3: Kıymetli dinleyenler, bu son bölümümüzde de Akçak Hoca'nın Meşveret Meclisi'nde diğerlerine yaptığı nasihatı anlatmaya devam edeceğiz. Akçak Hoca şöyle anlatmaya devam etti. Peygamber Efendimizin dualarıyla bereketiyle Allah-u Teala melekleri imdada gönderdi. Ki bunu Bedir gazvesi için söylüyor. Nitekim Bedir gazasında Cebrail, Mikail, İsrafil aleyhisselam binek binek melekten meydana gelen orduları başında gazaya iştirak etmişlerdi. Cebrail aleyhisselamın başında sarı, diğerlerinkinde ise beyaz sarıklar vardı. Sarıkların uçlarını arkalarına sarkıtmışlar, beyaz atlara binmişlerdi. Eshab-ı kiram daha kılıçlarını müşriklere sallamadan onların başı gövdesinden ayrılırdı. Bütün bunları Resulullah'ın doğru sözlü eshabı bizzat görüp haber vermiştir. Peygamber Efendimiz orduya kumanda edecek komutanlara mübarek elleriyle bağladığı sancağı şerifi teslim eder, bayrak da kullandırırdı. Askerinin büyük bir kısmı piyadeydi. Öncü kuvvetlerinin başına sağ ve sol kola kumandanlar tayin eder, kendileri merkezde bulunurlardı. Düşmana karşılaştıkları zaman onları önce dini İslam'a davet eder, baskın yapmaz, savaşa öğleden sonra başlarlardı. İslam orduları Hazreti Ömer zamanında Irak, Suriye, Filistin, İran, Mısır gibi memleketleri fethedince orduya katılan Müslümanlar buralarda ziraatle uğraştılar. Servetler, araziler edinmeye başlayınca askerlikte uzaklaşmalar görüldü. Bu büyük tehlikeyi gören Hazreti Ömer Müslümanlara cihad ile meşgul olmalarını emretti. Askerlerin ve ailelerinin ihtiyaçlarını karşılamayı garanti edip yıllık maaş bağladı. Askerleri kontrol ve idare etmek için isimlerini, vasıflarını, maaşlarının miktarını ve vazifelerini kaydettirmek suretiyle ordu divanı yani ordu defteri meydana getirdi. Ordunun sefer esnasında rahat edebilmesi için daimi ordugahlar ve kaleler yaptırdı. Gelecek düşman baskınlarını püskürtmek için kalelere muhafız birlikleri yerleştirdi. Müslümanlar Allah-u Teala'nın kafirlerin hücum ve işkencelerine uğramamak, onları saadet ebediyeye kavuşturmak için insan gücünün yettiği kadar durmadan çalışınız. En mükemmel harp vasıtalarını yapınız. Bağlanıp beslenen atlar hazırlayınız. Bununla Allah'ın ve sizin düşmanlarınız ve bunlardan başka sizin bilmeyip Allah-u Teala'nın bildiği diğer düşmanlarınızı yani Hristiyan, Yahudi ve Mecusileri korkutunuz. Allah-u Teala yolunda ne sarf ederseniz eksiksiz ödenir ve siz asla haksızlığa uğratılmazsınız. Mealindeki emrine uyarak devamlı şekilde güçlü olmaya gayret ettiler. Barışta savaş için hazırlanmaktan geri durmadılar. En modern savaş aletlerini yapıp din ve devletlerinin muhafazasında ve Allah-u Teala'nın dinin yayılmasında kullandılar. Bu devirde piyade askerler kalkan, kılıç ve mızrak, süvariler ise kalkan, kılıç, yay ve ok taşırlardı. Okçulukça o kadar maharet kazanmışlardı ki bir okçu düşmanın istediği gözünden vurabilirdi. Askerinin bu mahareti kazanabilmesi için komutanlar okçuluk talim ve eğitimi üzerine önemli dururlar, yarışmalar tertip ederlerdi. Bunun için Müslümanlar muhasar ettikleri kaleleri kısa zamanda zapt ederlerdi. Tecrübeli bir harp dahisi olan Akçak Hoca'nın verdiği İslam ordusu tarihi dersini başta Orhan Bey olmak üzere tüm üst düzey silah arkadaşları can kulağıyla dinliyorlardı. Anlatılanlardan kendilerinin uyguladıklarından başka örnek alınacak hususları tespit etmeye çalışırlarken can kulağıyla dinlemeleri Akçak Hoca'yı daha fazla iştahla anlatmaya sevk ediyordu. Akçak Hoca Peygamberimiz cihatla ilgili hadislerinden bahsettikten sonra Hiç beklenilmedik bir çeviklikle ayağa kalktı. Onun kalkmasıyla diğer şura üyeleri de onu takip ettiler. Orhan Bey bu savaş kurduğu baba dostunun sağında ona yakın yürüyor. Onun ne yapmak istediğini merak ediyordu. Bire Hakan'ım, şu okçularla kale burçlarını bir yoklayalım da Peygamber Efendimizin buyruğuna uyabilmiş miyiz bir görelim dedi. Orhan Gazi de bunu memnun olmuştu. Askerin muvaffak olabilmesi için kumandanlarının örnek olması gerekiyordu. Akçakoca yayına geldiği, yay iyice aklaşan sakallar arasında titremiş ve kaleyi muhasır eden İslam askerlerine kılıcı ve Rum ateş atmaya devam eden bir Rum askerinin gözüne doğru oku bıraktı. Orhan Gazi'nin ve diğer yüksek asker şura üyelerinin şaşkın bakışları arasında sağ gözünün oku yiyen Rum askeri böğürerek burçlardan aşağı yuvarlandı. Akçakoca elhamdülillah dedi. İşten gelen memnuniyetle ve sonra Orhan Bey'e döndü. Bakışlarından sultanım şimdi sıra sizde dediği anlaşılıyordu. Orhan Bey beklemeden yayını geldi. Tam Akçakoca'nın vurduğu askerin yanı başındaki askerin sol gözünü hedef almıştı. Gönderdiği ok kısa zamanda hedefine vardı. Müslüman okçular padişahın bu atışı üzerine hep birazdan Allahu Ekber diyerek coştular ve burçlardaki askerleri gözünden vurmak için bir yarış başladı. Kısa zamanda burçlardaki askerler ateş atmaktan vazgeçip burçların gerisine siper aldılar. Akçakoca okçuların bu gayretini görünce çok keyiflendi. Şura açadığına doğru ilerlemeye başladı. Hele Orhan Bey'in Akçakoca'dan duyduğu taktikleri ordu kumandanlarına ileterek askerin talimiyle ilgili emir verdiğini görünce bütün tecrübelerini aktararak genç padişaha yardıma devam etmesi gerektiğini hissetti. Bu defa oturmadan ayakta anlatmaya başladı. Harpler, piyadeler sıkı saflar halinde bulunur. Mızrak taşıyanlar düşman süvarilerinin hücumlarını püskürtmek için ön saflarda dururlar. Sağ ve sol kanatlarda süvari birlikleri yer alır. Müslümanların harp meydanlarında düşmana galip gelmeleri sadece askeri güce bağlı değil, çeviklik, süratli hareket, güçlüklere sabır, cesaret, en mühimi de Allah yolunda canlarını seve seve vererek şehit olmak arzusudur. Harp başlamadan önce kumandanlar askerin bu duygularını tahrik için şehadet mertebesinin fazilet ve üstünlükleriyle şehitlerin cennetteki makamlarını anlatırlar, ümmaldeki ayet ve hadisleri okurlardı. Sonra Allahu Ekber diyerek tekbir getirilir, buna harp esnasında da susmadan devam edilirdi. Askerin hep birazdan Allahu Ekber diyerek yeri göğü inletmesi küffarın kalbine büyük bir korku düşürürdü. Ordunun heyecanının devamı, cesaretinin artması ve savaşta teşvik için kumandanlar naralar atarlar, bazen düşmanla en önde çarpışırlardı. Her kumandan askerine iyi muamele etmeye dikkat eder, disiplini bozulanları ve fethedilen memleket halkına kötü davrananları şiddetle cezalandırırlardı. Kumandan ayrıca halifenin vekili sıfatıyla askeri imam olarak namaz kıldırırdı. Ailesine uzak askere her 4 ayda bir izin verirdi. Cahiliye döneminde Arabistan'da vur kaç yani hücum edip geriye çekilme taktiği uygulanırdı. Önce düşmana saldırırlar, kendilerini zayıf görünce geriye çekerlerdi. Sonra tekrar saldırıp geri çekilirler ve muharebeye bu şekilde devam ederlerdi. Kıymetli dinleyenler, Orhan Bey askeri şurada Akçakoca'nın anlattıklarından birçok ders çıkarmış, 12 yıldır Bursa Hisarı'nın fethedilememesini askerin taliminin eksik olmasına yorarak sıkı bir talim programı hazırlamıştı. Düşman yerinde saymıyor, savunma hususunda yeni silahlar keşfederek tedbirler alıyordu. Babası Osman Bey, eski Oğuz askeri stratejisiyle beyliği süresi içinde başarılı olmuş, cesaret ve ferasetle ülke topraklarını inanılmaz derecede genişletmişti. Birçok mücadeleye tek başına girmiş, çok sayıdaki Rum çapulcularını dağıtmaya başarmıştı. Fakat şimdi eski durum yoktu. Müslümanların bu bölgedeki başarıları Rumları tedbir almaya zorlamış, çapulcular toplanarak düzenli birlikler oluşturmuşlardı. Artık ferdi başarılardan ziyade düzenli ordu ile sistemli hareket etmek zamanıydı. Kıymetli dinleyenler, Akçakoca bizzat kendisi askere okçuluk eğitimi veriyordu. Düşmanı gözünden vurma hedefi veriyor, hedefi tutturanlara ödüller vaat ediyordu. Birkaç gündür kale burçlarına çıkan her Bizans askeri ya gözünden okuyordu yahut da başının başka bir yerinden. İslam askerine Gruciva yani Rum ateşi atamaz olmuşlardı artık. Orhan Bey'in

Askerleri öyle motive olmuşlardı ki Bizans askerlerinin açıkta neresini görseler oralarını vuruyorlardı. Orhan Bey tüm vurucu güçlerini Bursa önlerine topladı. 12 yıldır kuşatma altında bulunan Bursa'nın artık fethedilmesi şarttı. Ölüm döşeğindeki babasına bundan daha büyük bir müjde veremezdi Orhan Bey. Kıymetli dinleyenler, bugün de süremizin sonuna geldik. Bursa'nın fethini önümüzdeki haftaya bırakıyoruz. Görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Semerkant Radyo.
1: Reklamlar.
2: Cavedo kahvenin özünü yeniden yorumluyor. Espresso'da yoğun aroma, filtrede yumuşak denge, Türk kahvesinde geleneksel lezzet. Kokusu farklı, tadı unutulmaz. Her fincanda farklı bir hikayenin sıcaklığı saklı. Bu enfes lezzetlere market.com'dan hemen ulaşabilirsiniz.

0: Kavedo, kahveden gelen mutluluk.
1: Bizde 100 yıldır gelenek hep aynıdır. Taze çekirdek, taze kavurma. Bir ben kahvenin etrafı buram buram saran enfes kokusu da, damaklarda iz bırakan leziz mi leziz tadı da, keyifli sohbetlerdeki hatırı da hep aynı. Yoksa siz hala denemediniz mi? Bir ben kahve. Bizde hatırınız çok. 0266 241 97 97 Balıkesir.
0: Eviniz, işiniz ya da yatırımlarınız çelik kadar güçlü olsun ister misiniz? Villa, fabrika, depo, tarım yapıları ve daha fazlası. Erol Çelik Yapılar, mimari projeden montaja kadar tüm çelik yapılarda anahtar teslim çözümler sunuyor. Gelin, çeliğin gücüyle hayaller şekillendirelim. Erol Çelik Yapılar, 0541 320 1303, 0542 147 66 90 Balıkesir.
2: Reklamları dinlediniz.

Radyo tiyatrosu Sultan Abdülhamit. Yazan yöneten Yusuf Duru. Teknik yönetmen Haluk Zekeriya Kürtüncüoğlu. Sesleri alan Mehmet Dunlupınar. Program danışmanı Doçent Doktor Kurtuluş Demirkol. Bölüm oyuncuları: Anlatıcı Cengiz Demir, Sultan Abdülhamit, Seyfullah Kartal, Mabeyinci Yusuf Duru, Birinci Adam Arif, Hüseyin Duran, İkinci Adam Tayyar, Haluk Zekeriya Kürtüncüoğlu.

Sultan Abdülhamit Han'la ilgili yanlı ve karşı tarihçilerin sığındıkları en önemli konu başlıklarından biri de jurnal meselesidir. Abdülhamit Han'ın jurnalcileri tarihte başlı başına bir yer edinmeye kadar götürülmüştür neredeyse. Oysa kurduğu istihbarat teşkilatıyla dünyanın her yerinden anında haberler almakta ve memleket dahilindeki müstevlilerin de siyasi emelleri hakkında hızlı, teferruatlı ve doğru bilgileri elde ederek ümmetin selameti için tedbirler almaktaydı. Bugün dünyanın en büyük ve en önemli istihbarat teşkilatlarının tamamında Abdülhamit Han'ın kurduğu üçer kişilik hücre istihbarat sistemi kullanılmaktadır. İngiliz MI6, İsrail Mossad, Rusya KGB, NAPD, Amerikan FBI ve daha birçok istihbarat teşkilatının yapılanmasında bunu görebiliriz. Sultan Abdülhamit'in yüksek seciye ve deha sahibi olduğu, dün kendisine verilen ve satılmaktan son anda kurtarılan memleketle ilgili raporlar,

0: Demek Saraybosna'dan gelen raporlar böyle. Hala. O zaman hemen haber gönderelim emin bir adamımızla. Sırplara ve diğer kuvvetlere karşı kurulmuş olan yerel ve milli birlikleri çeteler halinde dağlara doğru çekerek mücadeleyi şehir merkezlerinden dağ kesimine kaydıralım. Bunlar eninde sonunda oradaki Müslüman kardeşlerimizin üzerine saldıracaklar. Biz mücadeleyi dağlara çekerek hem Sırp milislerinin şehir merkezlerindeki Müslümanlara zarar vermesinin önüne geçeriz, hem de çetelerin dağlardaki eğitimi daha kolay olur. Bir de ikmal için mevzul miktarda para gönderelim.
1: Baş üstüne sultanım.
0: Gönderilecek emanet 2 ya da 3'e bölünsün ve 3 ayrı yoldan gönderilsin. Ki birisi ele geçerse diğeri ulaşsın en azından. Gerekli tedbir alınsın inşallah.
1: Emredersiniz sultanım.
0: Bekleyenler var demiştiniz.
1: Sultanım, ferman buyurduğunuz üzere huzura kabullerini arz ederler.
0: Âlâ. Al bakalım içeriye. Bakalım Mithat Paşa ile ilgili neler anlatacaklar.
1: Baş üstüne sultanım.
0: Hoş geldiniz efendiler. Buyurunuz, oturunuz. Âlâ. Anlatınız bakalım. Mithat Paşa'mız ne alemdedir ve neler yapmaktadır?
2: Sultanım, emrin üzere bendeniz, konağın etrafında aldığım tedabirle giren çıkan, içeride konuşulan ne varsa kulaklarımız vasıtasıyla duyabildiğimiz kadarıyla not ettim, arz ettim.
0: İçeriye nasıl girebildiniz peki?
2: Sultanım, birlikte çalıştığımız arkadaşlardan birinin yavuklusu paşanın mutfağında hizmetli olarak çalışmaktaymış. Onun marifetiyle bir adamımızı konağa bahçıvan olarak soktuk. Ancak kısa süre içinde mahir ve becerileriyle paşanın özel faytoncusu oldu. İşte bu hasetle paşanın yanına gelen giden herkesi yakından inceleme ve raporlama imkanı kazandık.
0: Siz neler yaptınız Tayyar Beyefendi?
3: Sultanım, emriniz üzere ben de arkadaşlarımla birlikte paşanın şehir içindeki güzergahını takip ettik. Saraya gelişi gidişi, saraydaki görüşmeleri, kendi has dairesinde kimlerle neler konuştuğu ilgili detaylı bilgileri raporumda arz etmiştim.
0: Peki Arif Efendi, anlatın bakalım. Sizce Mithat Paşa'nın niyeti nedir?
2: Padişahım, bu adamın gözü saltanatta ve makamdadır. Kesinlikle sizi ve hanedanı Ali Osman'ı alaşağı edip yerinize göz dikmiş vaziyette çalışmalar yapmaktadır. Konuşmalarından anlayabildiğimiz kadarıyla kendisine taraftar toplamak için de irtibatta olduğu kişilerden paralar almakta, aldığı paraları dağıtmaktadır.
0: Onu biliriz efendi. Farklı bir şeyler var mı?
3: Efendimiz, yaptığımız son tespitlerde ve aldığımız bilgilere göre İngiliz sefaretiyle görüşmeler yapmaktaymış. Kendisi İngiliz sefaretinde bazı eşhasla muayyen zamanlarda ruh be ruh görüşmeler gerçekleştirmiş. Bu teşriki mesai kimi zaman sefaret binasında, kimi zaman da çeşitli ve farklı gözlerden arak mekanlarda gerçekleşmiş bulunmaktadır. İngilizlerden de altın aldığından şüpheleniriz. Çünkü ziyadesiyle çok fazla para harcamakta.
0: İstediği kadar para dağıtsın. Bu adama itibar edenlerin de kimler olduğunu biliriz. Unutmayın efendiler, devletin idaresinde hırs her zaman haris olanın ayağına dolanır ve onu alaşağı eder. Siz söyleyin bakalım, buluştuğu, bir araya geldiği insanlarla, İngiliz sefaretinde görüştüğü insanlarla ne konuşulduğunu biliyor muyuz?
3: Evet efendim, raporumuzda arz etmiş bulunuyoruz.
0: Ne kadar acı bir durum, ne kadar vahim bir durum. Bir sadrazamın yabancı bir sefirle görüşmesi, üstüne üstlük para alması demek, onun hegemonyasına girmesi demektir. Öyleyse acilen tedbir alınmalıdır. Başka efendiler, aktarmak istediğiniz başka bir...

0: Efendimiz, İngilizlerle ve Fransızlarla yakınlık kurarak Ruslara karşı savaşa girmemiz için el altından da Meclis-i Mebusan'da faaliyetler yürütmekte, kendisine yakın mebuslarla çoğunluk sağlayıp bir karar çıkartarak size arz etmek üzere hazırlıklar yaptığına dair duyumlarımız vardır.
1: Neyine güvenerek böyle bir savaşa girecekmiş? Henüz ordunun yekunundan haberi yoktur.

0: hanemiz vardır. Kendisi gibi insanlar orduyu yenilemek adına bir sürü hamle yaparak hem mevcut bakımından hem savaş kabiliyeti bakımından askeri haylice gevşettiler.
1: Sultanım, ayrıca Fransızlarla da görüşmeler yapmaktadır. Duyduğumuz kadarıyla sizin üzerinizden bazı nameler yazarak, gerekli gördüğü kişilerle ittifak etmek üzere bir araya gelmek üzere yer ve tayin belirlemeleri yapmaktadır.
0: Kimlerle görüşür, yanına kimleri çekermiş, isim var mıdır elinizde?
1: Efendim, raporumuzda arz etmiştik ancak en önemlisi eski sadrazamlardan Mehmet Rüştü Paşa ile yaptığı görüşmeden sonra mezkur sabık sadrazam öncelikle Mebusan Meclisi'nde bir konuşma yaparak erbabı namus için tek yol vardır. Konferans tekliflerinin katiyen reddedilmesinden yanayım. Oturup konuşulacak bir husus yoktur. İngiliz ve Fransız devletleriyle işbirliği yaparak Ruslara hak ettikleri dersi verecek güçte bir ordumuz mevcuttur hamdolsun tarzında konuşmalar yapmaktadır.
0: Halt etmiş terbiyesiz adam. Yahu nasıl bir cehalettir bu? Görmez mi? Görmezse gözüne mi sokmak lazım şu telgrafı? Daha yeni geldi. Gazi Ahmet Muhtar Paşa Hazretleri mevcudunda bulunan 30 bin askerle girilecek bir savaşta bulundukları mevkide fazla tutunamayacaklarını, çünkü Rusların hayli yoğun ve kalabalık bir orduyla yığınak yapmakta olduklarını bildirir. 300 bin kişilik bir ordu hazırladıklarını da söyler. Kulaklarından aldığı haberdir bunlar. Sadrazam Efendi'ye sorarız asker evlatlarımızın yekûnu nedir diye, 200 bin askerimiz her an vazifeye hazırdır der. Peki ya silah, mühimmat, cephane, hareket halindeki orduya verilmesi gereken lojistik destek, ordu gerisindeki ikmaller, ileri cephelerde savaştan sonra açılacak yaraların sarılması için yapılması gerekenler, savaşın sonunda üzerimize çullanacak devletlerin kabarmış iştahlarına yem edilecek topraklarımız ve bir hiç uğruna, sadece şahsi ihtirası uğruna vatan toprağına düşecek binlerce yiğidin vebali, hiç mi bunları düşünmez bu adam?
1: Efendim, affınıza mağruren, hırs gözün öylesine bürümüş ve kapatmıştır ki kendisinin her şeyi çok iyi bildiğini zanneder. Sevk ve idareden çok iyi anladığını her fırsatta dillendirir. Ordu komutanlarına sadrazam ve başkomutan sıfatıyla nameler yazar. Askerin her an bir harekete ve teyakkuza hazır vaziyette bekletilmesini, zat-ı penahınızdan alacağı son emirle, özellikle Doğu cephesinde büyük bir savaşa hazırlıklı olunmasını emreder.
0: Fesübhanallah, fesübhanallah. Bu kadar ahmaklık olur mu efendim? Bu kadar bilgisizlik ve cehalet. Görmez mi manzarayı bu adam? Neyine güvenir memleketi böyle bir ateşin ortasına atar? La ilahe illallah.
2: Efendimiz, bunları yapmasındaki yegane gaye sizin gücünüzü kırmak. Özellikle Mebusan Meclisi üzerindeki nüfusunuzu zayıflatmak ve bugüne kadar takip ettiğiniz müsbet diyaloğu yok etmektir.
0: Hayırdır Tayyar Efendi? Bir tedirginliğiniz var. Söylemek istediğiniz bir husus mu var?
1: Nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum sultanım. Ancak daha vahim bir durum söz konusudur.
0: Nedir, anlamadım. Söylenmeyecek kadar sıkıntılı bir konu mu?
1: Efendim, Sadrazam Mithat Paşa hemen her akşam verdiği davetlerde Namık Kemal, Ziya Paşa, Rüştü Paşa, diğer ayanla birlikte toplanıp menhiyat ve müskiratla meşgul olup iş ve işretin son raddesinde söylediklerinin yazılı olduğu rapor arz etmek istiyorum. Affediniz efendim. Artık istibdat ve saltanat rejiminden bu millete bir fayda yoktur. Cumhuriyete geçilmesi şart ve dahi elzemdir. Bakınız İngilizler ve medeniyetin beşiği olan Fransa'daki Fransızlara. Ne kadar rahat ve huzur içinde Cumhuriyet rejiminin nimetlerinden müstefit olmaktadırlar. Bizim bunlardan mahrum kalmaklığımızın yegane sebebi sarayda oturan ihtiyar bunağın yüzündendir. Tez zamanda hallini ve hallinden sonra da derdestini gerçekleştirip bu istibdat rejimine son vermek gerekmektedir.
0: Bunları Sadrazam Mithat Paşa'nın ağzından mı yazdınız?
1: Efendimiz, meclise hizmet edenlerden biri Sadık Bendeniz'dir. Bizzat duyduklarını kaleme alarak aynen tarafıma getirdi, arz edilmek üzere.
0: Vahim, çok vahim bir durum.
1: Efendimiz, malumunuz olduğu üzere Müslümanların çoğunluklu olduğu yerlerde azınlıktan valiler tayin etmeye başladı. Mülki idare amirliklerini azınlıkların uhdesine vermekte beis görmemekte. Bu azınlıklar

0: umdelerinde bulunan Müslüman çoğunluğa ellerindeki yetkiyi sizden aldıklarını söyleyip eziyet etmektedirler.
1: Âlâ. Tez zamanda bunun tedbirinin alınması gerekmektedir artık. Rabbim bu milletin yardımcısı olsun. Efendiler, siz vazifelerinizin başına dönün. Bundan böyle daha kuvvetli çalışmanız gerekmektedir. Gerekirse yeni elemanlarla faaliyetlerinizi güçlendirin. Yalnız hem gözünüzü hem kulağınızı dört açmak zorundasınız. Aksi halde bu durum herkes için büyük bir tehlike arz edecektir. Çekilebilirsiniz. Ya Rabbi, sen bu milleti nefsinin ve hırsının kölesi olmuşların eline bırakma. Bu millete yardım et. Ümmeti Muhammed'e yardım et Allah'ım.

Radyo Tiyatrosu Sultan Abdülhamit. Yazan yöneten Yusuf Duru. Teknik yönetmen Haluk Zekeriya Kürtüncüoğlu. Sesleri alan Mehmet Dumlupınar. Program danışmanı Doçent Doktor Kurtuluş Demirkol. Bölüm oyuncuları: Anlatıcı Cengiz Demir, Sultan Abdülhamit Seyfullah Kartal, Mabeyinci Yusuf Duru, Birinci Adam Arif Hüseyin Duran, İkinci Adam Tayyar Haluk Zekeriya Kürtüncüoğlu.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Konveyör ve otomasyonda verimliliği artıran çözümler için Rollcon. Lojistik, e-ticaret, ambalaj, otomotiv, ilaç ve kargo sektörleri için geliştirdiğimiz otomasyon çözümleriyle işleriniz şimdi daha hızlı, daha verimli. Otomatik depolama, sorter sistemleri, AGV'ler ve dikey elevatörlerle operasyonlarınıza zaman kazandırıyor, maliyetlerinizi düşürüyoruz. Rollco 0212 485 69 64.
1: Reklamları dinlediniz.

Hayatın kalbinden sözler. Dilaver Selvi.

Kıymetli dinleyicilerimiz, Allah'a hamdolsun yine beraberiz. Size ve bize bu nimeti, şu beraberliği ikram eden Allah'ımıza hamdolsun. İnşallah Rabbim bize hak şeyleri söylesin, hayırları önümüze getirsin ve birbirimizden istifade ettirsin. Doğruya hep beraber katılalım, yanlışa da hep beraber karşı duralım. Allah'ımız kendine giden, hakka giden yolda bizi muvaffak etsin inşallah. Efendim, açtık bir konuyu fakat konudan kaçtıkça konu geri çekiyor. Gel bakalım. Madem beni açtın, el attın, bir kapı açtın, bir pencere açtın, biraz içime bak diyor. Bakmazsan yanlış olacak yahut noksan olacak, hakkı yenecek. Biz açtığımız pencereden biraz daha içeri bakalım diyoruz. Bir pencere açmıştık ders ve konu itibariyle biliyorsunuz. Onun başlığı şu idi. Bir soru var. Tarihte sorulmuş. Günümüze de yansıyor bu soru. Bu insanların önünde rehberlik yapan, terbiye veren, mürşit sıfatıyla, alim sıfatıyla, hoca sıfatıyla, ruh terbiyesiyle uğraşan, kalp terbiyesiyle uğraşan, adına tasavvuf denen sistem dış kaynaklı mıdır? Dıştan taklit mi edilmiştir? Yoksa Kur'an'ın içinde, sünnette, dinin ruhunda var da biz mi bilmiyoruz, bilmediğimiz için ihmal ediyoruz? Buna bir çare, bilen söylesin, yapanlar söylesin, duyanlar söylesin diyorlar. Biz de bir hatırlatma yapalım diyoruz. Hem kendi nefsimize hem de bunu soranlara ve bundan sonra soracaklara. Kardeşlerim, bu manevi terbiye yolunda ta başındaki insanlar, bakın işin başındaki şu uyarı yapmışlar. Bunun en emniyetli yolu bu. Ebu Bekir Sıddık Efendimiz gibi davranmışlar. Hazreti Ebu Bekir Sıddık Efendimiz radıyallahu anh, Allah'ım şefaatine kavuşursun. Hepimizi onun dostu yapsın. Onunla birlikte Efendimizin huzurunda bulundursun. İnşallah dünyada, ahirette. Halife olduğu gün bu ümmeti Muhammed'in peygamberimizden sonra ümmetin emanetini üstlenmiş. İmanlarını muhafaza için, amellerini muhafaza için, dinlerini, dünyalarını terbiye için bir görev demek halifelik. Bütün mürşitlerin hepsi toplansa yapacağı görev yani. Aldığı gün demiş ki, ey cemaat, siz beni başınıza seçtiniz, bu göreve getirdiniz. Sizin en hayırlınız olduğum için değil, siz beni bu göreve getirdiğiniz için ve Allah'ımız da sizden istediği için ben hak üzere devam edersem, gidersem bana Allah'ın emri gereği itaat etmeniz lazım. Ben ne dersem hakka uyuyorsa, dine, hak dediğimiz İslam'ın kendisi, buna uyarsa uymanız size vazifedir. Ve ben demiş, bilmeyerek, istemiyorum aksi olsun, haktan kayayım ama bilmeden bir hata edersem beni uyarın. Uyarırsanız da düzelmezsem bana uymayın. Uymanız gerekmez buyurmuş. Ve bu işe, onun yolundan giden, bu ehli sünnet yoludur. Sünnet yolu demek, cennet yolu demek. Allah'ın Resulüne uyma yolu. Bütün genişliğine rağmen İslam bu. Kim bu yola çıkmışsa, alim olsun, müştehit olsun, mürşit olsun, derecesine göre eğitimci, hoca, baba, anne, herkes, etrafındaki insanlara aynısını söylemek zorundadır. Ey beni dinleyenler, ey beni adam

yerine koyanlar. İşte baba çocuklarına diyecek, hanımına diyecek. Yahut kendini dinleyen bir gruba, hangi birimin başında bir insan varsa, eğer derdi Allah'ın rızası ise, derdi hakkı ayakta tutmak ise, derdi karşı tarafa bir hayırlı ilim, terbiye vermek, insanlık kazandırmak, onu cennet yoluna sevk etmek ise fark etmez. Derecesine göre herkes bir birimin sorumlusu. Altında insanlar var, onu dinliyorlar, ona bakıyorlar, onu takip ediyorlarsa derecesine göre herkes diyecek ki ey beni takip edenler, ey beni dinleyenler, bana kulak verenler, ben hak söylediğim sürece Allah hakka uyunuz dediği için benim dilimden çıktığından değil, Allah hakkı yüksek tutmuş, hak yüce, o sözde benden çıkıyorsa, o işte benden geliyorsa, siz beni görmeyin, hakkı görün, hakka uyun, hakka uyun. Eğer yanlış söylüyorsam, yanlış yapıyorsam, uymayın diyecek, uymayın diyecek. Bunu demişler. Kim demiş? Allah'a aşık olan bütün evliyalar böyle demişler. Halbuki o evliyalar tanınmayan insanlar tarafından şöyle biliniyorlar. Evliyaya karşı çıkılmaz. Evliyaya karşı çıkan insan çarpılır. Öyle değil. Vallahi evliyaların hepsi ortak dile gelmişler. Demişler ki Muhammed Aleyhisselam'ın yolundan başka hiç kimse aramasın, Allah'a giden bir yol yok. O yol bütün insanları terbiye edecek bir yol. Bütün sorulara cevap verecek bir yol. Bütün insanları cennete götürecek bir yoldur. Ondan sonra Allah bu yolu herkesin önüne güzelce açmış, güzelce koymuş. Şimdi diyecekler ki, diyorlar ki biz de işte bu yolda olmak istiyoruz. Bu yolun ruhuna aykırı hiçbir şey yapmak istemiyoruz. Biz de cennete gitmek istiyoruz diyorlar. Ve bunu şaka söylemiyorlar. Bunu bir menfaat aracı, makam sebebi yapmıyorlar. Diyorlar ki Allah böyle istiyor. Cennete gidecek olanlar gelin. Öyleyse cennet yolunu koruyalım diyorlar. Veli de bunu diyor. Mürşit de bunu diyor. Müştehit de bunu diyor. Müfti de, Şeyhülislam da, o günkü tabirler neyse hepsi. Bugünkü kim varsa Müslüman sıfatıyla kardeşlerim hepimiz diyoruz ki nefsimiz dertlidir, kalbimiz yaralıdır, ruhumuz ağlamaktadır, cemiyet ağlıyor, cemiyet güle güle ağlıyor, ağlamaklı hallere düşüyor, yanıyor. Cemiyetin evleri güzel, evin içindekileri hasta duruyor. Ayaklar ters dönmüş, ayaklar yukarı, baş aşağı gelmiş, insanlık bozulmuş, değerler alt üst olmuş. Herkes yıkım içindeyken feryat ediyor. Kahkaha atarak feryat ediyor. Kahkaha feryadı bu. Ağlamanın şekli değişmiş. İnsanlık böyleyken, ızdırap içindeyken. Şimdi bizim ilacımız diyorlar. Bizim ilacımız Allah'ın gönderdiği şeydir. Ey insanlık, ey insanlık, gelin şu ilacı sevgiyle, samimiyetle, birbirimizi Allah için severek verdik. İlacı bulduk. Eğer verilmediyse kardeşlerim, ne yapılsa insan ıslah olmayacak. İslam terbiyeci tarafından, İslam hoca tarafından, İslam mümin tarafından, İslam baba tarafından kime söyleniyorsa, kim kime ne söylüyorsa, eğer Allah'ın muradına uygun, o niyetlenilerek söylenmezse, gerçekten hepimiz şu insana ve kendimize zulüm ediyoruz, oyalıyoruz, aldatıyoruz, güle güle kötülük yapıyoruz, yanlış bir şey yapıyoruz. O nefsin ıslah olması, o nefsin uyanması, o nefsin tövbe etmesi mümkün değil. İlla hizada olacak, illa sünnete uyacak, illa ihlasla olacak. Allah'ın yolu böyledir. Şimdi böyle olunca doktorunu tanı diyor bir büyük. İmam Rabbani Hazretleri buyurmuş ki, dinlediğin insan, taklit ettiğin insan, takip ettiğin insan, insan seni nereye götürüyor diyor. Eğer terbiyeye soyunmuşsa, terbiye mürşidi, terbiye hocası, yani kamil insanları kastediyoruz, öyle birisi ise diyor, bunu iyi tanı diyor. Bakınız, doktorunu, kalp doktoru bu. Çünkü o doktor eğer ehil değilse, onun verdiği zarar imana olacak. Ne demek? Öyle bir itikada sahip yapacak ki adamı, o kimseyi,

Allah-u Teala hakkında, ahiret hakkında, Hazreti Kur'an hakkında, din hakkında, ibadet hakkında öyle yanlış şeylere sevk edecek ki, her devirde olmuş, şu devirde bile o noksan, o sahte diyelim, bir taraftan da doğrusunu söyleyelim, insanlar kardeşlerim, pekala onların tipine, kıyafetine, haline, sözlerine bakarak yanına gidenlere şunu söylemişler. Namaz vakti gelmiş, Türkiye'mizde olan bir misal bu. Ve benim hayat, yaşadığım hayatta olan bir misal. Yani yaşanmış bir olay. Namaz vakti geliyor, o grubun üzerine, işlerine de misafir olarak katılan bir kardeşimiz bunu bizzat anlatıyor ve örnekleri çok aslında. Konu da yine din konuşuluyor. Hani dinin dışında, Allah'ın dışında şeyler konuşulsa da zaten işimiz din değil. Adam mürşit diye tanınıyor. O kimse işte terbiyeci diye tanıtılıyor. Bize ruhumuza bir zevk verecek, şevk verecek, bizi bir yerlere götürecek, adam edecek diye etrafına toplanılmış. Şimdi ezan okunmuş. Evet, namazın vakti başladı. Bu namaz kardeşlerim ya vaktin başında kılınır ya ortasında kılınır, en geç sonunda kılınır. Sonunda da namaz kılacak vakitten bir 10 dakika ise bitme süresinden 10 dakika önce namaza durulmalıdır. Farz o zaman vacip oldu. Şimdi bakmış evvelinde kılmadılar. Ortasına doğru yanaştılar, kılmadılar, sona yaklaştı. Vakit daraldı, hiçbir hareket yok. Dedi ki arkadaş, yani onu götürene biraz böyle terbiye var, biraz ilmihal bilgisi var, dahasını öğreneyim diye gitmiş oraya da. Demiş ki yanındakine, burada namaz diye, namaz vakti, bak ezanı ben duydum, siz de duydunuz, namaz kılmayacak mıyız? Efendim konuşuluyor hakikatlerden, gaybdan, sırdan, neden? Demiş ki namazı kılmayacağız. Namazı sonra kılarız. Yahu sizin bu başınızdaki insan namaz kılmayacak mı? Onun namazına karışma. O demiş şu anda buradadır kendisi. Fakat arşta kılıyor. Arşta kılıyor. Gökte kılıyor. Meleklerin arasında kılıyor. Yahu ben ona bir şey demem de sen nerede kılıyorsun? Sen yanımdasın. Sizin demiş yahu yaptığınız nedir? Adam diyormuş ki otur. Sohbeti bozma. Mecrayı bozma. Demiş ne bozulursa bozulsun Allah'tan korkun dedim diyor. Çarpılacaksam çarpılayım sizin başınızdaki insan neyse ne dedi diyor. Hemen çıktım diyor. Gittim zor yetiştirdim, orada bir cami buldum. Oradan da diyor atladım otobüse, beraber gelmiştik taksisiyle. Canımı zor attım diyor. Geldim, bu nedir diye soruyor. Bu bir tuzaktır kardeşim. Bir mürşidi kamil diye bilinen, bir şeyh diye bilinen, bir terbiyeci diye bilinen bir insan konusu bu olacak. Adamın konusu başka olabilirdi. Taş, duvar, yemek, içmek, dertleri namaz değil, niyaz değil, cennet değil, cehennem değil. Bu insanların üzerinde namaz vakti geçebilir ama bunlar bari davaları zaten o değil. Hem hakikat adına, hem terbiye adına, hem ruh adına. Şimdi bu devrin önünde, her devirde bu olmuş. Peygamber aleyhisselam efendimiz zamanında bile kardeşim yalancı peygamber çıkmış gelmiş. Yalnız da gelmemiş. İşin tuhafına bakın. Etrafında bir sürü adamla gelmiş. Adamlar inanıyorlar ki bu bizim peygamberimizdir diye. Sahte bir adam. Biraz maceracı bir adam. Sözleri etkiliyor, hali etkiliyor. Şeytan bunun içine dışına her tarafına yol açmış, yol girmiş. Millete acayip bir adam diye gözüküyor ve etkileniyorlar ve peşine düşüyorlar. Gelmiş Peygamber Efendimiz zamanına kendisine, gel bu dünyayı demiş iki peygamber yönetebilir, dar gelmesin birimize, paylaşalım. Bu kadar teklif edecek kadar bile sahtesi gelmiş sahihine, alemlerin efendisine, rahmet peygamberimize, kadınlar içinden de çıkmış. Böyle. Şimdi o gün devirde de bu işlerin sahtesini kullanmak, bu ruhları, insanları, insanların itimatlarını, ruh hallerini, düştükleri içindeki bunalımları kullanarak insanları sevk ve idare etmek istemişler. Be adam, kullanacaksan Allah'ın dinini niye kullanıyorsun? Peygamber ismini, mürşit ismini, dost ismini, hal ismini, hakikat ismini, sır ismini, dünyada bir sürü konuşulacak konu vardır. Git onlardan dal, onları söyle. Namaz kılmayacaksan, namazla ilgili dini niye kullanıyorsun? Namazı farz kılan, ancak ölümle üzerinden düşersin.

bayılmış olursun o namaz vakti içinde. Efendim, ya ameliyatta olursun, kaza mı edersin, biz kaza etmeyin cemedin diyoruz. Bir fetvaya göre bu namazın kılınması lazım. Artık ima ile kıl, oturarak kıl, meşguliyetine göre kıl, teyemmümle kıl. Allah-u Teala o kadar kolaylaştırmış ki hiç bahane bırakmamış. Bu dinin üzerinde böyle oyun oynanır mı? Şimdi bu oyuna gelip de ben bir hakikat erine gittim, hakikat adamına gittim denir mi? Sen kardeşim bak, acemi bir Müslüman bilen, ilmi halini biraz bilen burada diyor bir sahtekarlık var diyor. Burada çünkü yapılan iş, konuşulan din ve çiğnenen de din. Dinin en büyük farzı. Ondan kaçacaksın. Ondan kaçtıkça Allah'a yaklaşıyorsun. Ona yaklaştıkça Allah'tan uzaklaşıyorsun. Adına adam ne derse desin, harikalar göstersin. Kardeşlerin doktorunu seç. Kesinlikle bu din ancak terbiye ile, ancak ihlasla, samimiyetle gider. Zaten Allah-u Teala herkesin hesabını görecek. Ama biz burada kusurumuzu görelim. Biz kendi kusurlarımızı anlayalım. Tövbemizi burada edelim. Hesabımızı biz kendimiz burada bir kontrol edelim de. Eğer yanlış bir kimseyi taklit ediyorsak, yanlışın peşine gidiyorsak hiç korkmayın. Çarpılmazsınız. Ona yanaştıkça çarpılırsınız. O adamı dinledikçe çarpılırsınız. Hakikatten çarpılmak, ahlak bozukluğu, hal bozukluğu, niyet bozukluğu. Kardeşlerim, deniyor ki Beyazıt-ı Bistami Hazretleri ne bir zatı tanıtmışlar, demişler öyle bir velidir, Allah dostudur diye bir zattan bahsetmişler. O büyük aşığa. O da demiş ki ya bu beldenizde böyle bir veli var da daha ne duruyorsunuz? Ben demiş onu gidip ziyaret edeyim. Velileri görmek, duasını almak, ziyaret etmek sevaptır demiş. Yanındakilerden de müsait olanlar takılsın bana bir grupla. O anlatılan zatın diyor bulunduğu yere gittiler. Oraya misafir gelmişti, ziyaret edeyim dedi. Bir Allah dostu diye tanıtıldı. Hemen gönlünü açtı. Tavazu gösterdi. Halbuki kendisi de ariflerin piridir. O güzel edepli insan, kardeşlerim o zat evinden çıkacak diye beklenmiş, gelmiş. Çıkmış. Şöyle irfan gözüyle, kendi gözüyle, gönül gözüyle ona doğru bir yönelmiş. Hayırdır inşallah demiş. O zat gelmiş, mescide girerken, mescide namaz kılmaya geliyor şükür. Öbürü gibi hayalde ve arşta kılmıyor. Yerde kılıyor. Allah peygamberi yerde kılıyordu. Aleyhisselam Efendimiz. Ama mescide girerken böyle bir avam gibi girmiş. Girme şekillerinde bir hata etmiş. Mescid adabına uymamış kardeşlerim. Hemen bu zatın dikkatini çekti. Beyazıt-ı Bistami Hazretleri'nin. Daha görmemişlerdi çünkü yani yanına varmadılar, tanışmadılar. Uzaktan bir takip almışlardı. O zatın mescide girerken terk ettiği bir edebinden dolayı hemen gerisini geri döndü. Yanındakiler dediler efendim görüşmediniz. Dedi ki görüşmem gerekmiyor. Sizin anlattığınız zat bu zat değil. Siz onu öyle zannetmişsiniz. Bu zat Allah'ın dininin öğrettiği bir edebi bile, her Müslüman uygulayacağı bir edebi dahi ben bunda göremedim. Onu ihmal eden insan dahasını da ihmal edebilir. Hele ona sırlar, manevi haller konusunda hiç güvenilmez dedi. Bir insanın, kardeşlerim, bizim bakacağımız tarafı sır kısmı değil. Onun maneviyat ilmi değil. Namazını gönlü ile Allah'ın huzurundayım diyebilir ama eti bizim önümüzde olacak adamın. Namaz kılanın yani. Biz önümüzde secde edecek. Yerde secde edecek. Halının üzerinde namaz kılacak. Ve yoksa burada otururken ben namazımı gönlümle gökte kılıyorum demesini dinimizin hiçbir ilmi, delili, içtihadı, ne tarikatlar, ne mezhepler, ne hiç kimse kabul etmiyor. Bu adam bunu nasıl söyleyebilir? Bunu ancak şeytan kabul ediyor. Biz onu kabul edemeyiz. Öyleyse bu ilimde de terbiye ilmi hakikaten farz bir ilim. Yani ihlas ilmi kardeşim, tevhid ilmi, şirkten kurtulmak, Allah için ameli yaparken ihlasla yapmak, kendini beğenmemek, İnsanları hakir görmemek, Allahu Teala'ya güvenmek, tevekkül. Bunlar bak ismi güzel. Bunlar bir terbiyeden elde ediliyor. Bunlar bir ehlinden öğreniliyor. Bu yol, terbiye yolu lazımdır. Derecesine göre bir kısmı farzdır. Bu terbiyenin içindeki verilen şeylerin bir kısmı fazilettir. Fazilet olanlar kalsın ama madem ki lazım olan kısmını öğreneceğiz, onun ehlinden öğreneceğiz. Ya ehlini bulamıyorum diye hepten oturmak da abestir. Arayışa girdiğimizde, dua ettiğimizde, Allah'tan istedik.

dediğimizde Allah'ımız bize bir dost yaratır, bir dost gönderir, bir sebeple onunla buluşuruz, nasibimizi alırız. Yine devam edelim kulluğumuza ama noksanımızı tamamlamak için bir güzel dost arayacağız. Ama herkese de kardeşlerim, ben de şuyum, ben de buyum diyenlere ne olur? Acele etmeyelim. Fikrini, zikrini, amelini, görüşünü, düşünü şöyle bir tanıyalım. Yoksa acemi doktor insanı candan eder, yarım hoca da, yarım terbiyeci de yahut da hiç terbiye bilmeyen de insanı imandan eder. Öyleyse davamız iman davasıdır, terbiye olmaktır, güzel Müslüman olmaktır. İslam'ın güzelliğini ancak güzel insan, güzel Müslüman, güzel alim, güzel müştehit, güzel mürşit bize takdim edebiliyor, tebliğ edebiliyor, bize tatbik ettirebiliyor. Bu konuda da uyanık olmalıyız. Sadece kendi ihtiyacımızı düşünüp aldanmayalım kardeşlerim. Allah rızası için ilimle de, hikmetle de, delille de efendim önümüzün açık olması, tarihteki tecrübelerden ibret almamız lazımdır. Allah-u Teala bizi inşallah, en büyük düşmanımız dışarıdaki insanlar değil aslında, cehaletimizdir. Nefsimizin kendisi herkesten daha çok bize zulmetmektedir. En çok onu taklit ediyoruz, en çok onu takip ediyoruz. O da en çok zararı bize veren odur. Dışarıdaki insandan kurtulursun, şu adamın kaçtığı kurtulduğu gibi, bakmış ki namazını kılamıyor, adı ne olursa olsun demiş, ben bundan Allah'a sığınırım dedin, çektin otobüse bindin, kurtuldun ondan. Ama senin ve benim her gün başıma imtihan olan, boş şeyleri hoş gösteren, takip ettiğimizde de Allah muhafaza kötü bir sonuca götürecek nefsimiz var. Ondan da kurtulmak, onu da bir hale bir yola getirmek, onun da şerrinden kurtulmak için bir yol aramak, ondan da kaçmak bir vazifedir kardeşlerim. Tabii onu terk edemeyeceğiz, onu mecbur terbiye edeceğiz. Ölene kadar o bizim emanetimizdir. Biz de onun imtihanındayız. Allah muhafaza etsin. Allah güzel dostlarıyla tanıştırsın. Güzel alimler, güzel insanlar, güzel dostlar dünyada ahirette bizim yardımcımız olsun. Allah-u Teala önümüzü, gönlümüzü, yönümüzü, her şeyimizi rızasına çıkarsın inşallah.

0: Reklamlar.
1: Enfes tatları karamel pastanesiyle yeniden keşfedin. Balıkesir'in en tatlı köşesinde gününüze taptaze börekler ve poğaçalarla enerji katabilir, özel gün pastalarıyla sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz. Kurabiyeden şerbetli tatlılara, yaş pastadan dondurmaya, zengin ürün yelpazemizle her damak zevkine hitap ediyoruz. Sevdiklerinizle keyifli anlar için Karamel Pastanesi 0507 360 3675 Balıkesir.
0: Reklamları dinlediniz.

Halime Nur Erk. Aile Bağları.

Sevgili dinleyiciler, merhabalar. Her hafta olduğu gibi bu hafta da Semerkant Aile Dergisi'nin katkılarıyla hazırlamış olduğumuz Aile Bağları'yla yine sizlerle birlikteyiz. Aile Bağları'nda bu haftaki konumuz yaklaşmakta olan Hıdrellez ve bu geleneğin kültürümüzdeki motifleri ve mahiyeti üzerine olacak sevgili dinleyiciler. Efendim, baharın sesi rüzgarların tatlandığı günlerde duyulur. Daha gözlerimiz görmeden yanaklarımız, saçlarımız alır haberini. Rüzgar eski bir habercidir çünkü. Sabah vakitleri en çok da seherlerde baharın saçlarından geçerek gelir. Yemyeşil haberler ve taze kokularla gelir. Sonra düşlerinizi, özleyişlerinizi alır götürür. Yüzünüzü çocuk yüzlerine çevirir rüzgarlar. Bahar renkleri arasında yeniden doğarsınız. Uzakta badem ve erik dallarında uyanan ilk çiçekler sizin olur. Erguvanlara vuran ilk ışıklar sizin düşleriniz olur. Akşamın ıslaklığında ışıklar uzak bir iklimden geliyormuş gibi incelir, süzgünleşir. Geç kalmış lodoslarla savrulur vapur dumanları. Rüzgar ut seslerini şehrin bir ucundan alır, dağıtır. Hangi kaldırımlarda çoğalan ayak seslerine karışır ut sesleri, hangi pencerenin nefti gölgelerinden geçer bilinmez. Efendim, rüzgarlar yüzümüzü okşadıkça içimizde sonsuz sevgiler kabarır. Uzak ağaçlarda

çocuklanan çiçekler, kuş seslerine karışan leylak renkleri ve suların rüzgarlı yüzüne vuran yıldız şapları yüreğimizi sınırsız genişletir. İçimizde açılan bu geniş ülkeyi, bu derin boşluğu ancak ve ancak sınırsız sevgiler doldurabilir. İşte her bahar düşlerimizin yıldızlar boyu uzaması, ayaklarımızın yerden kesilmesi bundandır. Bahar rüzgarlarını toplayın efendim ve o rüzgarların içinizin yelkenlerini doldurduğunu düşünün. Evet, eğer o rüzgar olmasa, aşk denilen koru ateşlemese, insanları, hayatı ve onları vereni sevdirecek şimşekler çakmasa içimizde, bahar nerede kalır, günler nasıl geçerdi kim bilir? Efendim bu rüzgarlara bir dokunun. Gözü yaşlı dodoslar çoktan bitmiş olmalıdır. Lakin poyrazlar çıkar gelir ansızın ve menekşeleri üşütür. Ve sonra gündüzüstü meltemlerin saltanatı başlar. Deniz meltemi, dağ meltemi. Akşamüstüleri baygın renkleri kımıldatır meltemler. Hayatın teline yeniden dokunur. Üşler mi ki bu burcu burcu kokan havada, renk mi ki üzerimden aka duran bu nehir? Kork, bahar seni bir al güle döndürebilir. Bir daha göstermemek üzere gökyüzünü. Ve o rüzgar seni yedi veren güllerinin uykusundan geçirir. Yanakların hüzzam bir aşkın çiğlerinde ıslanır. O eski ve soylu sevdaların konaklarından solgun bir akşam gibi geçersin. Bir memleket rüzgarı usul ve derin ve taze nefesler gibi. Bir Mayıs rüzgarı leylakların arasından. Hangi rüyanın kıvılcımlarıyla tutuşmuş, hangi misklerin kokularına karışmış kim bilir. Öylesine bir memleket rüzgarı. Karanfilli beyaz örtülerden, leylak kokulu odalardan çıkıp gelen sabah ve akşam. Efendim bu bahar rüzgarlarını toplayın. Eğer kuzeyden eserse bu rüzgar, anneler kötü düşler görür derler. Yok eğer batıdan eserse leylaklar solar. En güzeli dağ rüzgarlarıdır, üşütür ve yeşertir kalbinizin zümrütlerini. Güneyden estikçe sonsuz yolculuklar geçer içinizden. Yolcuların dilinden en iyi rüzgarlar anlar. Tutup okyanuslardan aşırır saçlarınızı. Mevsimleri bir şarkı gibi dolaşırsınız. Evet, iyi yolculuklar ve uzun düşler içinde rüzgarlar. Efendim bu bahar rüzgarlarını toplayın. Eski hüzzam kokulu baharlar aşkına. Leylaklar ve kirazlar, akşamlar boyunca uçuşan saçlarınız, içinizi dolduracak derin sevdalar ve düşlerinizde süzülen o uçurtmalar aşkına. Sevgili dinleyiciler, Ruzi Hızır, mevsimi baharın hemen efsatı demek olup, ağaçlar yeni kisveyi zümrüdünü giymiş ve gün gün ishar ile tezyin eylemiş olduğu gibi, çayırlar dahi rengarenk ishar ile donanıp, cihan hakikaten cennet kesilmiş olur. Sade Şirazi'nin tasvir ettiği ve birçok meyvenin çıktığını söylediği bu günler, İstanbul'da Rumi takvime göre ancak efsat-ı mevsimi baharda ve belki evahir-i mahi Mayıs'ta görülmektedir diye belirtilmektedir. Eski geleneklere göre ilk yaz bayramının başlangıcı olan Hızrelyes, yüzyıllardır kültürümüz içinde var olan ve günümüzde de hala canlı bir şekilde hayatını idame ettiren bu geleneğe dair ortak ürünlerin içerisinde yer alan maniler, ninniler, atasözleri, bilmeceler gibi ürünlerin yanı sıra halk şairlerinin şiirlerine de yansımış, aşıkların tellerinde türkü, dillerinde koşma, semai ve destan olmuştur.

Efendim, eski İstanbul'da bugüne ilgi bir hayli fazlaydı ve bunun için bir hafta öncesinden akrabalara davetnameler gönderilir ve Hıdrellez hazırlıkları başlardı. Mesire yerlerine gidilir, Hıdrellez eğlenceleri de sabahtan akşama kadar geç vakitlere dek sürerdi. Eski İstanbul'da Hıdrellez'de yapılan geleneksel uygulamalar sağlık, şifa, mal, mülk...

0: gruplandırılabilir sevgili dinleyiciler. Ve Hıdrellez sabahı bir gül dalına yemeni, gömlek, mendil gibi eşyalardan biri asılır ve ertesi günde bunlar giyilirmiş. Daha sonra eski hasır parçalarından yakılan bir ateş üzerinden herkes 3 defa dilek dileyerek atlarmış ve tabii ki mal, mülk ve servet talebine yönelik olaraksa gül dalına bir kese içinde para bağlanır, Hıdrellez sabahı gün doğmadan o para alınır ve cüzdana konulursa o paranın bir yıl boyunca eksilmeyeceğine inanılırmış. Efendim ayrıca ev sahibi olmak isteyenlerse gül dibine hamurdan ya da çöpten bir ev modeli yaparlarmış ve bunun yanı sıra bir de Hıdrellez sabahı gün doğmadan evlerin kapı ve pencereleri Hızır'ın bereketinin girmesi için açık bırakılır. Ayrıca gül dalına da gümüş kuruşlar, çeyrekler asılırmış sevgili dinleyiciler. Efendim dilerseniz şimdi aile bağlarında güzel bir eser arası verelim. Sonrasında biz tekrar paylaşacaklarımızla huzurlarınızda olacağız.
1: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

Efendim, her şey yeni açılmaya durmuş bir yaprağın incecik sapında başladı. Ilık bir bahar sabahı dünya yörüngesinden çıkmış gibi güneşe doğru koştu. Yaklaştı, yaklaştı ve kendisini o dev alevlerin kucağına atıverdi. Toprak kavruldu, ağaçlar ateş aldı güneşten, zaman bahar tomurcuğunu açtı kuru dal uçlarında. Kışın buzdan kabuğu çatladı ve tomurcuklardan, budaklardan allı yeşilli yapraklar uzandı gökyüzüne. Yapraklar gün ışığına tutunup yerin soğukluğunu, toprağın alaca taşlarını, köklerin sessizliğini, güneşin sıcak alevlerine taşıdılar. Ve dünya güneşe taşındı yapraklar boyu. Bahar rüzgarları avuçlarında örselenmiş tohumlarla geldi. Toprak yeni bir dirilişin ümidiyle ölü sessizliğini boşalttı yaprağın kucağına. Gökyüzüyle denizin dolaşmış dallarından bulutlar indi yaprak yaprak. Havanın, denizin, ırmakların, derelerin hayat arzusunu fısıldadılar kulağına. Denizin ve göğün mavisi, güneşin kızıllığı, toprağın ölü rengi, o yaprağın yeşilliğinde buluştu. Yaprak, kızgın, kaba, yakıcı alevlerden nazik, yumuşak ve serin bir hayat devşirdi. Yıldızların kızıl alevleri sanki yeşillenip de yere iniverdiler. Çocuklar, kadınlar, erkekler o alevlerin gölgesinde serinledi ağaçlar boyu ve yeryüzü gökyüzüyle nikahlandı. Evet, menekşe kokulu, kiraz tadında, zambak aldığında çocukları oldu. Bütün zamanların okyanusu olan hayat bir ilkbahar sahilini daha dalga dalga canlarla yıkamaya başladı. Evet, bahar vaktiydi, her şey katılıktan sıkılmış, yavaş yavaş yumuşamıştı. Kuşlar bir durduğu dalda durmuyor, aksine ağaçlara olan sadakatlerini yitirmiş gibi oradan oraya neşeyle uçuşuyorlardı. Gökyüzü bulutluydu. Ancak karanlık olmayan, kendi maviliği içinde pamuk gibi hissettiği bulutları seçmişti. Evet, artık bahar vaktiydi. Sevgili dinleyiciler, Hıdır Ellez, insanlar arasında meşhur olduğuna göre Cenab-ı Hızır'ın kendisi gibi hayatı Cavidan'a mazhar olan Hazreti İlyas'la o günde buluşup görüşmelerine denilmektedir. Bu mevsimde arzın yeşilliklerinin olgunluğa gelmesine müstenit olmak makuldür. Avam arasındaki yaygın söylenişiyle Hıdır Ellez, Hızır İlyas'tan galattır şeklinde yer almaktadır. Anadolu'da hala görkemli törenlerle kutlanan Hıdır Ellez Bayramı, insanlık tarihinde çok eski zamanlardan beri kutlanmaktadır. Farklı zamanlarda farklı isimler altında kutlansa da Hıdır Ellez motiflerine pek çok yerde rastlamak mümkündür. Baharın gelişi ve doğanın canlanması insanlar tarafından bayramlarla kutlanması gereken bir durum olarak algılanmış ve böylece bir bahar bayramı olan Hıdır Ellez de evrensel bir nitelik kazanmıştır. Sevgili dinleyenler, Mayıs ayının gelmesiyle başlayan Hıdır Ellez, yani Hızır ve İlyas kelimelerinden tedaiyle halkın yakıştırması olan bu şölenin sevinç ve heyecanını, dileklerini, umutlarını, dualarını fesleğenlerle, karanfillerle dolu evlerin kapısının taze bahar çiçekleriyle süslenmesini, manilerini, türkülerini, yeşillik ağaçlık alanları, kuzu çevirmelerini, yani velhasıl gelenek ve görenekleri yüzyıllar ötesinden günümüze dek yaşamakta olan o sırlarıyla birlikte Hıdır Ellez'e dair her şeyi aile bağlarında bugün sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Evini mi yeniliyorsun yoksa çeyiz mi hazırlıyorsun? Güneylioğlu Güney Ticaret'le mobilyan, televizyonun ve beyaz eşyan tam olsun. Üstelik hem kaliteli hem de hesaplı olsun. Hepsi bir arada tek çatı altında seni bekliyor. Tonya'da alışverişin en akıllı yolu. Güneylioğlu Güney Ticaret. Evinize dair her şey burada. 0462 884 22 64 İskenderli Tonya Trabzon.
3: Büyük işlerin arkasındaki güç. Mac Dorsey Trailer. Çeliğin sağlamlığıyla, güvenin adıyla üretiyor, onarıyor, taşımanın merkezinde aradığınız doğru çözümü sunuyoruz. Dorse, damper, römork üretim ve bakım hizmetlerinde gücünüzü yola taşımak için hep hazırız. Her yükte, her yolda. Mac Dorsey Trailer. Gücün ve güvenin yolu. Karatay, Konya. 0534 222 83 56.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
4: Değerli dinleyenler, doğanın canlanması ve tekrar yaşamaya başlaması demek olan bahar mevsiminin gelişi, dünyanın neresinde olursa olsun insan yaşamında önemli bir hadisedir. Hıdrellez geleneği ile ilgili olarak yaygın olan inanç, Hızır'la İlyas'ın bir araya geldiği günün anısına tören yapılmasıdır. Bazı yörelerde Hıdrellez Bayramı ve Hıdrellez Günü olarak kabul edilmekte ve ona göre de törenler düzenlenmektedir. Hıdrellez Günü, yani Ruzi Hızır, halk takviminde yazın başlangıcı olarak kabul edilmektedir. Mevsimlik bayramlardan biri olan Hıdrellez, Anadolu'da Hıdrellez, Dobruca'ya yerleşmiş bulunan Kırım Türkleri arasında Tebreş, Makedonya'da Ederlez, Edirlez, Hıdrellez gibi adlarla bilinmektedir. Gerek Anadolu'da gerekse Anadolu dışındaki Türk topluluklarında Hıdrellez'in yaklaşmasıyla çeşitli hazırlıklar yapılmaktadır. Evler baştan başa silinmekte, ev eşyaları, mutfak eşyaları, üst baş baştan başa temizlenmektedir. O gün için aile reisi ev halkına yeni elbiseler, ayakkabılar almayı bir zorunluluk olarak kendisine addeder. Ayrıca kuzu ve oğlak kesilmesi, çeşitli yemeklerin hazırlanması da bugün için yapılanlar arasındadır. Hatta bazı yerlerde Hıdrellez'i bir gün öncesinden oruç tutarak karşılayan insanlarımız vardır. Diğer bir taraftan da bugüne dair yaygın inançlardan biri de yoğurt çalma geleneğidir ki...

günde maya kullanmadan yoğurt çalınır ve o yoğurdun tutması halinde o eve Hızır'ın uğradığına inanılmaktadır. Efendim, yapılan bütün bu hazırlıklar bittikten sonra ise en yakın bol ağaçlı pınarı olan mesire yerlerine giden halk bu günü çeşitli oyunlar, eğlencelerle mutlu bir şekilde geçirmeye çalışırlar. Bu Hıdrellez kutlamalarının yapıldığı yerler genellikle günün anlamına uygun sulak, yeşillik bölgelerdir. Geleneğe uygun olarak Türkiye'nin başta Anadolu olmak üzere birçok bölgesinde Hıdırlık denilen mesire yerleri mevcuttur. Bu bölgelerdeki mezarlık, yatır gibi çevre halkınca mukaddes kabul edilen, adak adanan ve buna benzer bazı geleneklerin sergilendiği yerlerde görülmektedir. Hıdrellez kutlamalarında bazı gelenekler mutlaka yerine getirilmektedir. Halk arasında bu geleneklerle ilgili olarak bir takım inançlar oluşmuştur. Bunlardan ilk sırayı sağlıkla ilgili dilekler alır. Hıdrellez suyuyla evin kapkacak ve eşyasının yıkanması sağlıkla ilgilidir ve yine Hıdrellez günü bir takım bahar çiçeklerinin toplanarak kaynatılıp içilmesi, kırlardan toplanan yenilebilir otların çörek veya buna benzer yiyeceklerde kullanılması da yine tamamen şifa inancıyla ilgilidir. Ve Hıdrellez'de hasırların yakılması, yakılan ateş üzerinden sağlık, sıhhat dilenerek 3 defa atlanması da yine bir diğer sağlık ve şifa dileğiyle ilgili olan gelenektir. Hıdrellez gecesi Hızır'ın yeryüzünde gezindiği ve dokunduğu yerlere bereket saçacağına dair olan halk inancı sonucu bir takım geleneklerin sergilenmesine vesile olmuştur. Mesela yiyecek ve içecek kaplarıyla zahire ambarlarının kapakları açık bırakılır, cüzdan veya para keselerinin ağızları ise kapatılmaz. Sevgili dinleyiciler, bugün de uygulanan en önemli tören hiç şüphesiz ki niyet oyunudur. Genç kızların talihlerini açmak, kısmetlerini belirlemek için uygulanmaktadır. Bu oyun bölgelere göre niyet çekme, baht çömleği, bahtiyar, bahtıbar gibi değişik isimler almaktadır. Ve bu oyun şu şekilde gerçekleşir. Bir testi ile getirilen su çömleğe konulur, su dolu çömleğin içine herkes kendi nişanını atar. Genellikle yüzük, küpe, toka gibi işaretler yanında fesleğen, nane, mantuvar çiçeği de olabilir. Ve daha sonra bu çömlek Arife günü üstü bir örtüyle örtülerek bir gül ağacının dibine bırakılır. Küpün üzerine bir kilit konulur ve usulen de kilitlenir. Ertesi günü tekrar bir araya gelen kızlar gül ağacının dibinden çömleği alırlar, kilit açılır ve bir kişi niyetleri çekmeye başlar. Bu arada maniler okunur, her mani işareti çıkanın bahtına kabul edilir. Bu oyun işaretler bitinceye kadar devam eder ve oynanan bu oyunlarda söylenen maniler de ümit, neşe, metanet, aşk, sevgi, şefkat, iyilik, kardeşlik, gurbet ve vatan sevgisi gibi temalar üzerinde durulduğu görülmüştür. Sevgili dinleyiciler, işte bu niyet açtırma törenine dair evlerde tertip edilen şenliklere katılmak isteyen komşulardan birbirinden farklı çengelli iğne, düğme, madeni para gibi şeyler alınır. Küçük bir toprak küpe su doldurularak bu nesneler içine atılır. Küpün ağzı bir bezle örtülüp bağlandıktan sonra bahçeyi sulamakta kullanılan ve yağmur sularının biriktiği iki büyük küpün arasında açılan bir çukura Hıdrellez'den bir gün evvel gömülür. Ve Hıdrellez sabahı tüm konu komşu bir evde toplanır ve o meraklı, dikkatli bakışları altında hani çok önemli bir iş yapan insanların ciddi hareketiyle büyük bir titizlikle bu küp o çukurdan çıkartılır. Ve daha sonra bahçedeki taşlığa atılmış minderler üzerine daire şeklinde oturulur. Bu küp ortaya konur, aynı itinalı ellerle bu küpün bezi çözülür. Ve çözülen bu küpten o nesneler teker teker çıkartılır ve niyetler bir bir okunur. Tabii genellikle de niyet çektirmek ve okumak için de günahsız, masum olan evin en küçüğüne bu iş düşer.

Efendim, Hıdrellez'de okunan bu maniler daha aylarca önceden takvimlerden itina ile kesilip dizilerek saklanmış olur. Ve tembih üzere de sağ el küpün içine daldırılır, suyu şöyle bir karıştırdıktan sonra tutulan nesne çıkarılarak şöyle bir hazıruna gösterildikten sonra Feriha'nın düğmesiymiş yahut bu Behire'nin tokası, hadi bakalım şimdi de niyetini sen oku derler. Daha sonra ıslak olmayan elle tutulan mani destesinin ortasından bir yaprak çekilir ve okunur. Tutulan bu niyetler çok defa genç kızların kısmetleri, bazen de ev sahibi olmak yahut delikanlıların iş bulması veya bir hastanın iyileşmesi gibi şeylerden ibarettir. Maniler bazen apaçık bir müjde verir, bazen de o niyetin gerçekleşmesi bir vakte bağlı oluverir. Tabii o zaman devreye daha tecrübeli yaşlı kadınlar girer ve bu manideki bazı işaretlerden bu mühletin kaç gün ya da kaç ay olacağını kendilerince çıkartırlar. Zaten yazılan bu manilerde iyi temenni üzerinedir. Olsa olsa bu istekler belki biraz gecikebilir. Sabrın da bol olduğu o çağda herkes çok mutlu veya çok umutlu olarak evlerine dönerler ve herkesin manisi kendisine verilir. Gelmeyenler için de onun adına komşuları alırlar. Çekilen bu maniler o niyet gerçekleşinceye kadar ya bir çeyiz bohçasında ya da bir kitap arasında büyük bir özen ve titizlikle muhafaza edilirmiş sevgili dinleyiciler. Efendim, bugünlerde yine evde yapılan bir diğer niyet açma usulü ise iki kişinin niyetleri için bahçedeki taze bir soğanın iki yeşil filizi bir gün evvel bir hizada olacak şekilde makasla kesilir ve ertesi gün bu iki filizden hangisi diğerine göre daha fazla büyümüşse o kişinin bahtına denir, diğerinin ise cehdine kalmıştır. Efendim, bu şu demektir ki ilkinin dileği kolayca olacak, diğeri ise gayretle ulaşabilecektir. Yani velhasıl her iki neticede de kayıpta olan hiçbir taraf yoktur. Sevgili dinleyiciler, hasılı sözün kısası öyle anlaşılıyor ki insanımız Hıdrellez geleneğine kendi dininden bir mesnet oluştururken dinin medrese yorumundan çok tekke yorumuna yaslanmıştır. Bu kabulde tekke çevresinin halkla iç içeliği yanı sıra hoşgörü sınırlarının enginliği kuşkusuz en büyük etken olmalı ve bu bütünde anlaşmazlık ve tartışmalar bir yana insanımızın engin muhayyilesi ortak özellikler taşıyan bu iki zatı önce kardeş kabul etmiş, sonra da abı hayatı içmekle ölümsüzleştiklerine inandığı bu iki kardeşi göklerde yaşatıp her Mayıs'ta bir araya getirerek bir takım inanç, kutlama ve bayram gibi faaliyetlerine dayanarak bunları yapmışlardır sevgili dinleyiciler.

Sevgili dinleyiciler, bu konuyla ilgili halk arasında söylenen bazı deyim ve atasözlerinden bahsedecek olursak, Hızır kelimesi, darda kalanlara yardımcı olma, bereket getirme, gelecekte dilekleri gerçekleştirme manasında kullanılmaktadır. Hızır gibi yetişmek deyimi de buna istinaden kullanılmıştır. Ve yine bu konuyla ilgili olarak Hıdrellez'de yağan yağmurun bereketli olduğunu belirtmek için Hıdrellez yağmurunun damlaları altın olur denmektedir. Toprakla ilgili işlerin Hıdrellez'e kadar yapılması gerektiği konusunda ise Hıdrellez'e kadar bir tutam, Hıdrellez'den sonra tutam tutam denilmiştir. Hıdrellez'den sonra yaz olacağı konusunda ise az bilirim, uz bilirim, Hıdrellez'den sonra yaz bilirim denilmiştir. Ve son olarak iyi niyetli, saf gönüllü insanların zorda kaldıklarında beklemedikleri yerlerden yardım görebileceklerini belirtmek için de kul sıkışmayınca Hızır yetişmez diye ifade olunmuştur.

Sonuna geldik. Haftaya aynı gün ve aynı saatte aile bağlarında farklı konu ve konuklarımızla ayrıca sizlerle paylaşacaklarımızla yeniden buluşuncaya değin ben sunucunuz Halime Nur Erk. Bizlere yapımda ve yayında emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Gönlünüz şen, yuvanız şen olsun. Sağlıklı, mutlu, huzurlu ailelerin içerisinde ebedi sevgi ve muhabbetle kalın efendim. Esen kalın.

Halime Nur Erk. Aile Bağları.

0: Vay be. Allah Allah. Muazzam ya.
1: İnsan gözünü alamıyor, öyle değil mi? İlk kez mi geliyorsunuz Süleymaniye'ye?
0: Yok, bir kere daha gelmiştim ama yıllar evveldi. İstanbul'da yaşıyoruz sözde. Vay be. Şu minarelere bakın. Sanki her biri başka bir şey anlatıyor. Hey gidi koca Sinan.
1: Doğru aslında. Her bir minare bir şey anlatıyor. Süleymaniye'nin dört minaresi, İstanbul'da yaşamış dört büyük hükümdarı. Fatih Sultan Mehmet, II. Bayezid, Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman'ı ya da cami yaptıranın İstanbul'un fethinden sonraki dördüncü padişah olduğunu temsil eder. İki uzun minaredeki üçer, iki kısa minaredeki ikişer şerefeleriyle toplam 10 şerefede o devre kadar hüküm sürmüş 10 padişahı ya da cami yaptıran Kanuni'nin 10. padişah olduğunu temsil eder.
0: Öyle mi? Bakın neleri düşünüp hesaplamışlar. Büyük adamlarmış.
1: Mimar Sinan gördüğü bütün eserleri büyük bir dikkatle incelemiş, fakat hiçbirini aynen taklit etmeyip sanatını devamlı geliştirmiş ve yenilemiş bir ustadır. Eserlerindeki sütunlar, duvarlar ve diğer kısımlar taşıdıkları yüke mukavemet edebilecek miktardan daha kalın değildir. Mimarın çok sayıdaki eserini inceleyenler, Sinan'ın depreme karşı bilinen ve gereken tüm tedbirleri aldığını söylüyorlar. Bu tedbirlerden biri, temelde kullanılan taban harcıdır mesela. Sadece Sinan'ın eserlerinde gördüğümüz bu harç sayesinde deprem dalgaları emilir, etkisiz hale gelir. Yine yapıların yer seçimi de ilginç. Zeminin sağlamlaşması için kazıklarla toprağı sıkıştırmış, dayanak duvarları inşa ettirmiş. Mesela Süleymaniye'nin temelini 6 yıl bekletmesi, temelin zemine tam olarak oturmasını sağlamak içindir.
0: O kadar de

0: deprem olmuş İstanbul'da ama bakın şu camiye, hala dün yapılmış gibi. 6 yıl bekletmiş temeli ha? Bilmediğimiz daha neler var kim bilir.
1: 84 cami, 53 mescit, 57 medrese, 7 darül kurra, 22 türbe, 17 imaret, 3 darüşşifa, 5 su yolu kemeri, 8 köprü, 20 kervansaray, 35 saray, 8 mahzen, 48 hamam olmak üzere 364 eseri var Sinan'ın. Ama evet, bunlar sadece bildiklerimiz.
0: Oo, ne kadar da çokmuş. En güzeli Süleymaniye mi acaba? Bundan da güzel bir cami olamaz ki.
1: Süleymaniye Cami, Mimar Sinan'ın İstanbul'daki en muhteşem eseridir. Mimar Sinan'la öğrencilerinin üstün zekaları sayesinde meydana gelen güzel sanat eserleri içinde Osmanlı mimari usullerinin en gerçekçi olarak görüldüğü yapı Süleymaniye Camii'dir. Sükunet ve asaleti ifade eden bu sade ve ahenkli görünüşüyle Süleymaniye Camii, olgunlaşmış bir mimariyi ve ruhu temsil ediyor. Ama Mimar Sinan'ın en güzel eseri 80 yaşında yaptığı Edirne'deki Selimiye Camii'dir. Selimiye'nin kubbesi Ayasofya kubbesinden daha yüksek ve derindir. Sinan bu caminin ustalık eseri olduğunu ve bütün sanatını Selimiye'de gösterdiğini söyler. Yavaş yavaş girelim mi? Namazdan sonra biraz da içeride dolaşırız.
2: Zamanıdır. Reklamlar.
3: Et döner mi dedin? Pazartesi, çarşamba, cuma. Tavuk döner mi? Salı, perşembe, cumartesi burada. Çorbanın iyisi, sulu yemeğin çeşit çeşidi. Osmanlı meydan sofrasında yemekler usta ellerden, malzemeler en kalitelisinden. Ordu'da lezzet şöleni arayanlar için Osmanlı meydan sofrası. Altın Ordu, Ordu. 0452-225-5372.
4: Fethiye'ye gelen bilir. Kebabın iyisi, lahmacunun çıtırı, balığın tazesi, pidenin lezzeti Durak Kebap'ta yenir. Serpme kahvaltıdan sıcak soğuk içeceklere, çeşit çeşit lezzetler tam damak tadınıza göre. Fethiye'de birbirinden lezzetli yemekler için ilk durağınız Durak Kebap. 0542-537-2515.
2: Reklamları dinlediniz. Nasihatler.

Marifet Duası. Ey Allah'ım! Tevbesi kabul edilenlerden olmamıza izin ver. Senin karşında günahlarımızı kabul ediyor, affınla bizi doğruluğa ulaştırmanı bekliyoruz. Ey Allah'ım! Kitabında şerefe layık olanlara şöyle müjdelemedin mi? İnkar edenlere söyle, eğer vazgeçerlerse geçmişteki günahları kendilerine bağışlanır. Günahkarları samimiyet içinde söyledikleri sözler üzerine kabul ettin. Eğer adetin böyleyse o halde samimiyet ihlas bizlerde gerçekleşti. Çünkü biz imanı şehadet ile sağlamlaştırdık. Günahkarları samimiyet içinde söyledikleri sözler üzerine kabul ettin. Eğer adetin böyleyse o halde samimiyet ihlas bizlerde gerçekleşti. Çünkü biz imanı şehadet ile sağlamlaştırdık ve öyle ki artık kalbimizde şirke yer vermiyoruz. Ey Rabbim, bil ki sana itaatsizlik ediyorsak seni inkar ettiğimizden değil, senin emirlerine aykırı davranıyorsak seni kabul etmediğimizden değil. Rabbimiz, senin indirdiğine inandık, peygamberine uyduk, bizi şahit

Rabbimiz, sen birini ateşe soktun mu, onu perişan etmişsindir. Zalimlerin yardımcıları yoktur. Rabbimiz, biz Rabbinize inanın diye imana çağıran bir davetçi işittik. Hemen inandık. Rabbimiz, bizim günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört, iyilerle beraber canımızı al. Ey Allah'ım, bize duayı emrettin ve duaya cevap vermeyi kendine farz kıldın. Biz de emrettiğin şekilde sana dua ediyoruz. Dualarımızı kabul eyle, bizlere söz verdiğin gibi. Ki sen Kur'an'da şöyle diyorsun: bana dua edin, duanıza karşılık vereyim. Ey Allah'ım, eğer dualarına cevap verdiklerin itaat edenler ise, günahkarların dualarına kim cevap verecek? Günahkarların duasını kabul eden sen değil misin? Eğer rahmet ve cömertliği sonsuz olan Allah kuluna cevap vermezse, günahkarlar için bu ne acıdır? Onlar Allah'ın katında tüm şanslarını kaybetmediler mi? Ey Rabbim, şu senin sözün değil mi? Benim rahmetimden ümit kesmeyin. Ey Allah'ım, günahlarım dilimi bağladı ve dalgınlıklarım ve vakit geçirmelerim kalbimi kararttı. Ona ruhumun yaralı olduğunu söyleyin. Eğer beni bağışlamaz, bana acımazsan ziyana uğrayanlardan olurum. Biliyorum ki işlediğim günahlar senin katında ne bir onur ne de beni sana bağlayan bir bağ bıraktı. Çünkü seninle bağları ben kendi tarafımdan kestim ve senin hakikatini ben heder ettim. Boşa harcadım. Kaç defa tevbe ettim de yine düştüm. Kaç defa günahtan kaçtım da sonra onları yine işledim. Buna rağmen bana gösterdiğin merhamet, yaptıklarımdan dolayı duyduğum suçluluğun ayarında oldu. Ey Rabbim, şimdiki ve gelecek günahlarımdan dolayı af diliyorum. Bundan da şu sözüne dayanıyorum: onlar af dilenirken Allah onlara azap edecek değildir. Ey Allah'ım, itaatsizliklerimden ve günahlarımdan dolayı senden af diliyorum, tevbe ediyorum. Bütün amellerimi ve zavallılıklarımı da sana teslim ediyorum. Dileseydin bunları da beni de helak ederdin. Hamdolsun sana ki bana karşı ne kadar yumuşaksın ve ben sana ne kadar saygısızım. Lakin bana olan af ve merhamet dolu davranışların benim sana gördüğün gibi davranmama neden oldu. Sonsuz cömertliğin benim o kusurlarımı küçük gösteriyor. Sana ne kadar itaatsizlik etsem de sen bana cömertliğinle karşılık verdin. Kaç kere sana meydan okudumsa da sen bana hep bir süre tanıdın, üstelik bütün dualarımı kabul ettin. Sınırsız cömertliğin bana bir şey elde etmek için çaba gösterme gereğini unutturdu. Ey Allah'ım, beni unuttuğum bu şey için cezalandırma. Bana bir felaket verip beni helak etme. Sen Kur'an'da şöyle dua etmemizi istiyorsun: Rabbimiz, bize bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Rabbimiz, bize güç yetiremeyeceğimiz şeyleri yükleme. Bizi affet, bizi bağışla, bize acı. Sen bizim dostumuzsun, sahibimiz, efendimizsin. Kafirler toplumuna karşı bize yardım et. Rabbimiz, bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi eğriltme, bize katından bir rahmet ver. Şüphesiz sen çok bağışlayansın. Ey Allah'ım, biz sana onu sormadan sen bize imanı verdin.

ve o bize cömertçe verdiğin şeylerin en değerlisidir. Ben biliyorum ki sen verdiğin bağışı geri almaz ve kim bir niteliğe sahipse o niteliği ondan eksik etmezsin. Ey Allah'ım, dinime ve imanıma şahitsin. Kulluğuma ve ihsanıma şahitsin. Kalbime ve dilime şahitsin. Rabbimiz, nurumuzu tamamla, bizi bağışla. Çünkü sen her şeye kadirsin. Allah'ım, alemlerde merhametine benden fazla muhtaç olan var mı? Özünün hakikati ve yüzünün nuru üzerine yemin ederim ki, sana duyduğum ihtiyaç senin zenginliğine denk. Rahmeti kendine farz kıldığın için senden merhamet diliyorum. Sen Kur'an'da şöyle diyorsun: Rabbiniz rahmeti kendi üzerine yazdı. Eğer merhametin günahkarlar içinse, biz günahlarımızdan dolayı merhametine muhtacız. Eğer faziletliler içinse, o merhamet bizden uzak olur. O zaman bize yalnızca sana bağladığımız umut ve sana ettiğimiz emin tevekkülün mükemmelliği kalır. Kur'an'da sen şöyle diyorsun: Kim Allah'a güvenirse o ona yeter. İnananlar Allah'a dayanmalıdırlar. Allah'ım, sen günahıma affın ile gelmeden önce ben günahıma önem veriyordum. Affını gördüğüm zaman anladım ki merhametin gazabının önünde gidiyor. Allah'ım, biliyorum ki eğer beni makamından atmak isteseydin bana cömertliğini göstermezdin. Hangi cömertlik şu sözünden daha değerli olabilir? Bir hata yapıp da o hatayı benim affımdan daha üstün görene kızdığım gibi hiç kimseye kızmam. Anladım ki bir mümin aslında senin cömertliğinin ve senin bağışlaman karşısında küçük olan bir şeye önem vermemelidir. Ama bunu yaparken her an senden korkup yine sana yönelmelidir. Yoksa hiçbir günahkar kendi gücü ve ameliyle ayakta duramaz. Sana itaatsizlik ediyor oluşum ne büyük bir şaşkınlık ki her an senin var ettiklerinin içindeyim. Bana verdiklerinle sana nasıl savaş açarım? Sana isyan etmekte kullanmak için senden nasıl lütuf dileyebilirim? Kaçan bir kölenin sahibinden yedek yiyecek istemesi doğru mudur? Veya bir günahkarın günahında kendisine yardımcı olması, kuvvetlenmesi için Rabbine dua etmesi uygun mudur? Yemin ederim ki itaatsizliklerimizi güçsüzlüğüne inandığımızdan yapıyor değiliz. Lakin senin sonsuz cömertliğin bize cezanın büyüklüğünü unutturdu. Değil mi ki efendinin iyiliği kölenin kötülüğünü yok eder? Allah'ım, eğer iyilik ve lütuf ezelde ve ebedde sıfatlarından biri ise senin tarafından ahirete ertelenmesi mümkün müdür? Allah'ım, bana her şeyin senin kararın ve kaderin tarafından tamamlandığını öğretirken seni sana şikayet etmeyi öğrettin. Sana karşı sığınak yine sensin. Ve kalbimin şahidi sensin ve sen en iyi şahitsin. Gerçekten de sen bize veriyorsan, sen en iyi güven vericisin. Senin tarafından gelen her şeyi heder etmeme ve hakikatini ihmal etmeme rağmen yine sana sığınıyorum. Ey Allah'ım, kötü amelim olmasaydı senin iyiliğin ortaya çıkmazdı. Eğer günahım olmasaydı senin affın ortaya çıkmazdı.

benden gelen itaatsizlik, diğerlerinin itaatinin neyi örttüğünü gösteriyor. Ey Allah'ım! Sen kalbimi onarmamı ve onu seninle birleştirmemi bana görev olarak verdin. Senin elinde olan şeyi nasıl benden onarmamı istersin? Ey Rabbim! Hakikatinin üzerine yemin ederim ki eğer ben kalbime bir an sahip olsaydım onu sana verirdim. Ve eğer beni onunla bir tek an ilgilenmem için bıraksaydın onu seninle birleştirirdim. Görüyorsun ki benim bu konuda kabiliyetim yok. Böylece benim yeteneksizliğim ispatlandı ve sen kalbimin seninle birleşmesine kadirsin dilediğin zaman. Ey Allah'ım, sana karşı olan saygısızlığımı da, haklarına karşı olan tembelliğimi de biliyorum. Ama biliyorsun ki benim saygısızlığım sana ne ortak koşma noktasında geliyor, ne de iftira. Her ne kadar söz dinlemek benim imkanlarımın dışındaysa da, sana olan imanım, ihtiyacım tüm imkanların üstündedir.

Rabbim, doğrusu bana indireceğin her hayra muhtacım. Dua edene cevap verebilecek olan yalnız sensin. Her şeye kadirsin. Allah'ım, eğer senden korkuyorsam, o korku benim hakkımdır. Çünkü sen sonsuz kudret sahibisin. Bil ki sana olan umudum doğruluğumdan geliyor. Ey Allah'ım, eğer seni bulmuşsam neyi kaybetmiş sayılırım ki? Ve eğer senden korkuyorsam artık neye muhtaç olabilirim ki? Ne garip bir şey. Korkuyla itaatsizlik bir arada yaşıyor. İtaatsizlikle de af. İşte lütfun zirvesi ve iyinin sonsuz büyüklüğü. Ey Allah'ım, ihtişamının hakikatiyle benim itaatsizliğimi affettin ve ilminin hakikatiyle cahilliğimi sildin. Alimlerden bahsederken şöyle demedin mi? Cahiller kendilerine laf alsalar selam derler. Ey Allah'ım, benden sana olan çağrıyı duydun. Öyleyse katından bana cevap ver. Ben cahilim, bana selam ver. Ey Allah'ım, eğer amellerime bakarsan beni kınarsın. Ve eğer affı sonsuz olan kendine bakarsan beni affedersin. Yaptıklarım özümden ayrı ama beni oluşturan öz bana devamlı bağlı. Beni geçici olan şey üzerine mi yargılayacaksın? Yoksa kalıcı niteliğim üzerine mi? İtaat etmeyenin itaatsizliğinden dolayı kendini kınaması senin için yeterli değil mi? Ey Allah'ım, sana güveniyorum. Af, lütuf ve merhametinle cahilliğimi affetmen için bana yardım et. Ben üzüntümü ve tasamı yalnız Allah'a şikayet ederim. Ey Rabbim, güçsüzlüğümü ve senin isteklerini yerine getirdim.

görmedeki yeteneksizliğimi sana şikayet ediyorum. Sen Kur'an'da şöyle dememizi öğütlüyorsun: ben işimi Allah'a bırakıyorum. Şüphesiz Allah kullarını görür. Ey Allah'ım, önünde secde etmiş yüzü geri çevirmek uygun olur mu? Veya sana kulluk etmiş bir vücudu cezalandırman, veya seni anmış bir dili yakman, veya seni görmüş olanı kör etmen, veya seni tanımış olan bir kalbe acı çektirmen, veya senden korkmuş olan bir kulunu katından kovman. Hayır, sen bunların hiçbirini yapmazsın. Her ne kadar bunlar adaletine denkse de, senin affın bütün bunlardan üstündür. Çünkü merhamet ve affın gazabının önündedir. Ey Allah'ım, o merhamet her şeye yayılmışken beni de içine almaz mı? O merhamet sadece itaat edenlere gösteriliyor olsa bile, o merhametten benim de içinde olduğum müminlere de bir hisse yok mudur? Ey Allah'ım, beni imanla güzelleştirdin ve itaatsizlikle sınadın. Sen bana verdiğin imana göre mi muamele edeceksin, yoksa imtihanın sonucuna göre mi? Biliyorum, bunların hepsi senin için meşrudur, hepsi de hoştur. Eğer bunlar bizleri senin kapından uzaklaştırmıyor, bizim senin çağrına cevap vermemizi engellemiyorsa, hepsi ama hepsi güzeldir. Ey Allah'ım, bizim gibi şaşırmışlara yardım etmeyi kendine farz kıldın. Sen yardım ve lütufta en yücesin. Kur'an'da şöyle deniliyor: Allah insanlara çok şefkatli ve merhametlidir. Ey Rabbim, yardımınla bizi destekle. Çünkü günahlar senin kapını bize kapatmak üzere ve bizi gönderdiğin elçilere uymaktan alıkoyma derecesine geldi. Ey Allah'ım, biliyorum ki yerim senin razı olacağın bir mevkide değil ve tevhidden başka hiçbir sevap işlemedim. Biliyorum ki senin birliğine şahidim. Buna en iyi şahit sensin. Rabbim, beni Müslüman olarak öldür ve beni iyilerin arasına kat. Ey Allah'ım, şahitliğimle senin yanında nasıl şefaatçi olabilirim ki? Benim şahit olmamı sağlayan da sensin. Ve kulluğumla sana nasıl yaklaşabilirim ki? Beni kul eden sensin. Ve nasıl ettiğim zikirle sana yalvarabilirim ki? O zikirle aslında sen beni anıyorsun. Ey Rabbim, bana layık gördüğün amelin gerçekleşmesi bana yetiyor. Kabul olsa da olmasa da, zira ben bütün hallerde senin kulunum. Sana olan bağlılığıma ve sana verdiğim söze yetenekli kılındığım derecede sadık olabilirim. Ben kendime Allah'ın dilediğinden başka ne bir fayda ne bir zarar verme gücüne sahip değilim. Ey Allah'ım, kalplerimizin sana olan eğilimini ve sevgisini biliyorsun. Ve eğer seninle birleşmişlerse, sen birleşmeleri konusunda mutlak kudret sahibisin. Birleştir onları Rabbim. Çünkü sen bir gün şüphesiz onları birleştireceksin. Ey Allah'ım, günahlarımız ne kadar ağır olsa da niyetimiz senden kopmak değil. Rabbim, onları zayıflıklarımız olarak gör. Peygamberinden şu söz gelmedi mi? Ameller sadece niyetlere göre değerlendirilir. Ey Allah'ım, bize haksızlık yapanı affetmemizi emrettin ve biz kendi kendimize haksızlık ettik.

Bizi senden başka kimse affedemez. Eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan, muhakkak ziyana uğrayanlardan oluruz. Ey Allah'ım! Eğer benim en iyi amellerimin birleşmemiz için hiçbir etkisi yoksa, nasıl benim kötü amellerim kopma sebebi olabilir? Ey Allah'ım! Kulların sana kulluk ettikleri halde sana tam kulluk etmiyorlar. Arifler seni tanıdıkları halde tam tanıyamıyorlar. Tevhid ehli seninle bir oldukları halde birliği tam gerçekleştiremiyorlar. Senin ahlakını yaşayanlar bunu tam olarak yaşayamıyorlar. Yaşayan nasıl onu yaşatanın özünü anlayabilir ve kul nasıl onu kul edene tamamen borcunu ödeyebilir? Gayba ve görünene karşı hükümranlığı verene and olsun. Böylece görünen saklı bir gerçek ve saklı gerçekte apaçık bir hakikat oluyor. Ey Allah'ım! Bize tevhidi gerçekleştirmemizi ve şahit olmamızı buyurdun. Ama senin birliğinin yanında varlığı hiç olan ben senin tevhidini nasıl gerçekleştireyim? Zaten sen her şeye şahitsin. Ey Allah'ım! Tevhidini nasıl gerçekleştireyim ki zaten o benim varlığımı sende yok etti ve onu nasıl gerçekleştireyim ki benim var olmamın kaynağı odur? Nasıl mümkündür şekilsiz öz olan seni tanımak ve nasıl mümkündür her şeyde kendisini tanıtan, her şeyde kendini gösteren seni tanımamak? Hiç mümkün müdür ki zaman ve mekandan münezzeh olan seni bulmak ve hiç mümkün müdür ki bize şah damarımızdan daha yakın olan seni bulamamak? Ey Allah'ım! Sen her şeyde göründüğün halde nasıl gizli olabilirsin? Tek gerçek varlık sen olduğun halde nasıl yok olan sen olabilirsin? Sen en yüce hakim iken sana nasıl itaatsizlik edilebilir? Hamdolsun sana ki senin kendi kendine övdüğün gibi ben seni övemem. Sana şükrederken senin varlık ve lütfunda hayrete düştüm. Ey Rabbim! Sende olan hayretimi artır. Ve içimizde senden olan özümüzü yücelt. Bizleri alemlerden bağımsız kıl. Ey Rabbim! Kulların arasından, isteklerin boyunduruğundan kurtardığın kimseler varsa da, ben seni isteme boyunduruğundan kurtulmak istemiyorum. Lakin senden başka her şeyden de bağımsız olmak, kurtulmak istiyorum. Ey Rabbim! Bilirsin ki yaratılmış şeyleri istemeyi de, böyle şeyleri isteyenleri de sevmem. Lakin işlerimiz bizleri onlara götürüyor. Ey Rabbim! Bütün işlerimizi sana yönelişimizin kaynağı kıl ve bütün düşüncelerimizi kendinde topla ki başvuracağımız tek kapı sen olasın. Bakışlarımız yalnız sana yönelsin. Allah'ım, sana teslim oluyorum ve sana inanıyorum. Sana dönüyorum ve sana dayanıyorum. Allah'ım, sen benim Rabbimsin ve ben senin her durumda kulunum. Seninle olan bağımı ve sözümü tamamlamaya gücüm yetmiyor. Yaptıklarımın şerrinden sana sığınırım. Ey Rabbim! Bizleri senden kaynaklanan öz ile yaşat. Bizden kaynaklananlarla değil. Ey Rabbim! Bakışımızı ve basiretimizi koru. Kalplerimizi ve sırrımızı temizle ve bizleri nefislerimizin şerrinden koru. Günahlarımızdan dolayı bizi yargı.

açıklama. Eğer Allah insanları haksızlıkları yüzünden yargılasaydı, dünyada yaşayan hiçbir varlık kalmazdı. Rabbim insanlara ve onların haksızlıklarına rağmen affedendir. Rabbimiz, biz kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan, muhakkak ziyana uğrayanlardan oluruz.

Rabbim, eğer bizi imtihan edeceksen, bizi dinimizle imtihan etme. Eğer bize bir felaket yazdıysan, o felaket kalplerimizin felaketi olmasın. Eğer bize bir kötülük eğilimi yazdıysan, ahiret hayatımızla ilgili olmasın. Ve eğer bize bir itaatsizlik takdir ettiysen, bu itaatsizlik hayatımızın sonu olmasın. Ey Rabbim, bizim için takdir ettiğini bizden uzaklaştırmanı istemiyorum. Lakin takdirinin içinde bana yardım etmeni istiyorum. Ey Rabbim, bizi takdirine göre, takdirini de bize göre yap ki, meydana gelmesine bir süre tanıdığın işlerde biz acele etmeyelim. Bize görüneni de geriye itmeyelim. Başımıza gelenlerden kaçmayalım. Şüphesiz Allah dilediğini yapar. Rabbim, bize yararsız olanı verme. Bize karşı merhameti olmayanı, bize karşı güçlük kılma. Ve bizleri nefislerimizle baş başa bırakma. Ben böyle yapmakla nefsimi temize çıkarmak istemiyorum. Çünkü nefis daima kötülüğü emredicidir. Rabbimin esirgediği nefis ise öyle değil. Rabbim bağışlayan, esirgeyendir. Yusuf 53. Rabbim, benim için savunucu ve koruyucu ol. Özümü benim efendim kıl. Ki böylece çok teşbih edelim ve seni çok analım. Şüphesiz sen bizi görmektesin. Rabbim, zayıfladım, kuvvetten düştüm. Kararlılığım keskinliğini kaybetti. Ben de Eyüp aleyhisselam gibi diyorum. Bende kemik gevşedi, başım ihtiyarlık aleviyle tutuştu. Rabbim, sana dua ettiğim sürece hiçbir zaman bahtsız olmadım. Her duamı kabul buyurdum. Ey Rabbim, imanımın devamlılığı için senin yardımını senden diliyorum. Çünkü bundan sonraki hayatımda imanımı zayıflatacak şeyler bana zarar verir diye korkuyorum. Rabbim, bu dert bana dokundu. Sen merhametlilerin en merhametlisisin. Rabbimiz, bizleri cezalandırma ve biz zalimler için bir fitne olmayalım ki bize kötülük yapmasınlar. Allah'ım, dinimin ve imanımın hazinesini sana emanet ediyorum. Beni dinim ve imanımla salihlerin arasına kabul eyle. Rabbimiz, nurumuzu tamamla, bizi bağışla. Çünkü sen her şeye kadirsin. Rabbim, sen bana mülkten bir nasip verdin ve bana rüyaların yorumunu öğrettin. Ey göklerin ve yerin yaratıcısı, dünyada da ahirette de benim dostum sensin. Beni Müslüman olarak öldür ve beni iyilere kat. Benim dostum kitabı indiren Allah'tır. O salihleri dost edinir. Allah'ım, günahlarımızı sevdiklerinin günahları gibi değerlendir.

sevaplarımızı kendilerine kızdıklarının sevapları gibi eyleme. Ey Rabbim, bize karşı cömert ol. Bizleri aşağılara düşürme. Bizlere lütfunu eksik etme. Bizlere nimetlerini artır. Bizleri destekle. Bizlere kendinden yön ver. Bizleri kabul et. Bizleri memnun kıl. Allah'ın razı olması ise hepsinden büyüktür. İşte büyük kurtuluş budur. Ey Rabbim, ne dinimizde, ne bu dünyadaki işlerimizde, ne hayatımızda, ne de ölümümüzde bizlere acı verme. Bizlerde zalimlere karşı bir özenme duygusu yaratma. Allah'ım, lütuflarından yararlanmamızı sağla ve kötülüklerden bizi uzaklaştır. Allah'ın doğru yola eriştirdiği kimse doğru yoldadır. Kimi de saptırırsa artık onu doğru yola götürecek bir rehber bulamazsın. Ey Rabbimiz, bize tam bir ilim, tam bir anlayış, tam bir akıl, tam bir dayanıklılık, tam bir sağlamlık, tam bir dikkatlilik, tam bir istek, tam bir tat ve yardım nasip et. Rabbim, senin bize Kur'an'da öğrettiğin söz ne güzeldir. Başarı ancak Allah iledir. Ben yalnız ona dayanır, yalnız ona yönelirim. Rabbim, bizi hayatta ve ölümde huzursuz edene karşı bize yardım et. Bütün hallerde bizi huzursuz edene karşı bize yardım et, bize yetiş. Rabbim, bizi huzursuz eden varlıkların seslerine karşı bize yardım et. Onlara karşı Allah sana yeter, o işiten bilendir. En iyi koruyucu Allah'tır ve o merhametlilerin en merhametlisidir. Ey Allah'ım, bu hayat bize lütuf olduğu müddetçe bizi yaşat. Ölüm bize lütuf olduğu an ise bizi öldür ve bizi nefislerimizin şerrinden koru. Çünkü nefis Rabbimin merhameti olmadıkça kötülüğü emreder. Nefsin ve şeytanın tuzaklarına karşı Allah'a dayanıyorum. İnsanlardan ve cinlerden olan tüm şeytanlara karşı Allah'a sığınıyorum. Allah'ın cezasından Allah'a sığınıyorum. Allah'ın gazabından Allah'a sığınıyorum. Gazabına karşı kabulüne sığınıyorum. Ondan ona sığınıyorum. Gazabından ve cezasından onun af sözlerine sığınıyorum. Mahlukların şerrine, şeytanların telkinlerine karşı da, onların yanımda oluşlarına karşı da ona sığınıyorum. Allah'ım, kapına sığınıyorum. Güvenimi cömertliğine bağlıyorum. Ve isimlerinle güçleniyorum. Her şeyden önce Allah'ın ismiyle, her şeyden sonra Allah'ın ismiyle, her şeyle beraber Allah'ın ismiyle, her şeyde Allah'ın ismiyle. Allah'ın ismiyle, çünkü onun olduğu yerde hiçbir şey kötülük yapamaz. Ve onun adıyla dünyada ve semada hiçbir tehlike olamaz. O işiten ve bilendir. Ey Rabbim, İsmi Azam'la senden istiyorum. Rahman ve Rahim olan senin en yüce isminle senden istiyorum ki önünde yüzler eğildi, sesler kesildi, kalpler korkuyla doldu. Ya Rabbi, Efendimiz Muhammed'i hayır dualarıyla donat ve esenliğini ver. Ailesine ve ashabına da. Ey Rabbim, İhtiyaçlarımızı karşıla, üzüntülerimizden bizi kurtar.

Yanlış adımlarımızı azalt. Hatalarımızı affet. Adımlarımızı sağlamlaştır. Delillerimizi aydınlat. Bizi takip edenlere yardım et ve bizleri esenlik yurdunda barındır. Sen ev sahiplerinin en hayırlısısın. Ey Rabbim, uyumayan göz ile bizi bekle. Zarar vermeyen gücünle bize yardım et. Terk edilmeyen kaleye bizleri al ve bizi sonunda selam yurduna ulaştır. Ey Rabbim, sana bütün müminler için dua ediyorum. Onları sıkıca saran bağlardan onları kurtar ve düştüklerinde kapanan lütuf ve af kapılarını onlara aç. Kendisine en son dönülecek olan da, sığınılacak olan da sensin. Bizi acılardan kurtaracak olan, her işte müracaat ettiğimiz, başvurduğumuz ey Rabbim, diyorsun ki, dua ettiği zaman darda kalmışa kim yetişiyor da kötülüğü onun üzerinden kaldırıp onu ferahlatıyor ve sizi eskilerin yerine yeryüzünün hakimleri yapıyor. Allah ile beraber başka bir tanrı mı var? Ne kadar az düşünüyorsunuz. Andolsun içinizden size öyle bir peygamber geldi ki sıkıntıya uğramanız ona ağır gelir. O size düşkündür. Müminlere karşı şefkatli ve merhametlidir. Eğer inanmaktan yüz çevirirlerse de ki Allah bana yeter. Ondan başka tanrı yoktur. Ona dayandığım o büyük arşın sahibidir. Ey Allah'ım! Bütün kalbimle senden istiyorum. Salat ve selam senin rahmet peygamberine, Adnan'ın çocuklarının efendisi Efendimizin ailesine, eshabına olsun. Ey Rabbim! Her gün yeni bir şey yaratıyorsun. Yarattıkların sayısızdır ve yardımın sonsuzdur. Sen Kur'an'da şöyle diyorsun. De ki, Rabbimin sözlerini yazmak için deniz mürekkep olsa, Rabbimin sözleri tükenmeden önce deniz tükenir. Yardım için bir o kadarını daha getirsek de yine yetmez. Ey Allah'ım! Peygamberine olan duayı var olan sözünün değerinde kıl. Ve her şeye uzanan merhametin, ona olan selamının yardımcısı olsun. Ey Allah'ım! Peygamberine dua ettim. Nimetlerinin bolluğunda gark oldum. Ve yardımının derecesi karşısında silindim, yok oldum. Ve kendime geldim, uyandım ve anladım ki senin bolluğun hesaba sığmaz ve senin yardımın tükenmez. Allah'ım, senden şunu diliyorum. Peygambere olan duanın gücünü sonsuza ulaştır ve yardımını tükenmez kıl. Ey Allah'ım! Efendimiz Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem dua et ve ona şefaat hakkını ver. Onu yüce değer ve dereceye, söz verdiğin övgüye değer makama yükselt. Biliyorum ki sen hiç sözünden dönmeyensin. Allah'ım, Muhammed'in şanını yücelt. Varlığını bize hissettir. Açıkça göster ve delilini parlat. Verimliğini apaçık eyle. Şefaatini kabul et. Ümmetine yön ver. Ve bize Muhammed aşkını ver. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem dua, ailesine, ashabına, taraftarlarına, müdafilerine, hanımlarına, müttefiklerine, soyuna ve onu sevenlere ve mahşer gününe kadar ümmetine ve onlar ile beraber bize de ey merhametlilerin en

merhametlisi, ey alemlerin Rabbi, ey Allah'ım, sen peygambere edilen duayı yaklaşma vesilesi kıldın. Ona yapılan bütün dualar ile sana yaklaşıyorum. Allah her türlü eksiklikten ve kafirlerin düşündüklerinden uzaktır. O kadiri mutlak olan Rab'dır. Hamdolsun Allah'a, alemlerin Rabbine. Amin.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Cavedo kahvenin özünü yeniden yorumluyor. Espresso'da yoğun aroma, filtrede yumuşak denge, Türk kahvesinde geleneksel lezzet. Kokusu farklı, tadı unutulmaz. Her fincanda farklı bir hikayenin sıcaklığı saklı. Bu enfes lezzetlere market.com'dan hemen ulaşabilirsiniz. Cavedo, kahveden gelen mutluluk. Eviniz, işiniz ya da yatırımlarınız çelik kadar güçlü olsun ister misiniz? Villa, fabrika, depo, tarım yapıları ve daha fazlası. Erol Çelik Yapılar, mimari projeden montaja kadar tüm çelik yapılarda anahtar teslim çözümler sunuyor. Gelin, çeliğin gücüyle hayaller şekillendirelim. Erol Çelik Yapılar, 0541 320 1303, 0542 147 6690 Balıkesir.
3: Büyük işlerin arkasındaki güç. Mac Dorsey Trailer. Çeliğin sağlamlığıyla, güvenin adıyla üretiyor, onarıyor, taşımanın merkezinde aradığınız doğru çözümü sunuyoruz. Dorse, damper, römork üretim ve bakım hizmetlerinde gücünüzü yola taşımak için hep hazırız. Her yükte, her yolda. Mac Dorsey Trailer. Gücün ve güvenin yolu. Karatay, Konya. 0534 222 8356.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
4: Dile gelen mektuplar.

İmam Hattat Bağ Alevi Kuddüse Sirru. Tam adı Abdullah bin Alevi bin Muhammed el-Hattat el-Yemeni'dir. 4 Safer 1044 miladi 30 Temmuz 1634 tarihinde Hadramut'un Terim kasabasında doğmuştur. Nesebi Cafer es-Sadık, Muhammed el-Bakır ve Zeynel Abidin silsilesiyle

Hazreti Hüseyin radıyallahu anh'a uzandığı için Seyyid unvanıyla anılır. Haddad lakabı ve Haddadi nisbesiyle tanınır. Basra'dan Hadramut yöresine göç eden Abdullah bin Ahmed'in oğlu Alevi'ye nispetle Ali Alevi, Beni Alevi, Ba Alevi, Aleviyun gibi isimlerle anılır. İmam Haddad, 4 yaşındayken çiçek hastalığına yakalanarak gözlerini kaybetmesine rağmen güçlü hafızası ve parlak zekası sayesinde öğrenimini başarıyla sürdürmüştür. Hıfzını ikmal edip ilk eğitimini tamamladıktan sonra fıkıh tahsiline ağırlık vermiştir. Aralarında Seh bin Ahmet Ba Hasan'ın da bulunduğu hocalardan fıkıh dersleri almıştır. Ayrıca irşat alanında da kendini yetiştirmiştir. Seyyid Muhammed bin Alevi Es-Sekkaf'la mektuplaşarak ondan tasavvuf zevki almıştır. Terim'de ve çevresindeki yerleşim birimlerinde meclisler ve hayır kurumları inşa ettirmiştir. İmam Haddad'ın Eddürül Manzum li Zevkül Ukul vel Fuhum, El-Fusül İlmiye vel Usulül Hikemiye ve İthafüs Sail bi Cevabil Mesail gibi birçok eseri vardır. Kendisi Yafililerin baskıları yüzünden Havi'ye göç etmiş ve 7 Zilhicce 1132'de miladi 10 Ekim 1720'de orada vefat etmiştir. Fakat naaşı Terim'e getirilerek burada defnedilmiştir. İmam Haddad Bağ Alevi'nin Muhammed bin Abdurrahman Mezrua'ya yakini elde etmenin yolları hakkında gönderdiği mektup şu şekildedir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ım, senin adınla başlıyorum. Emrine uyarak hamd ediyor, üzerime vacip olan şükrü yerine getiriyorum. Her ne kadar şanının yüceliği ve nimetlerinin çokluğu karşısında üzerime vacip olan hamdü senayı tam olarak yerine getirmekten aciz olsam da. Allah'ım, senin verdiğin nimetleri saymaktan aciz olduğumu görünce, bu nimetlerin şükrünü yerine getirmekten daha fazla aciz olduğumu anladım. Cenab-ı Mevla, Efendimiz büyüğümüz, Hazreti Muhammed'e ve onun al ve ashabına salat ve selam olsun. Abdullah bin Alevi el-Haddad'dan zeki, akıllı, hak yola vasıl olan, ehli tarikata bezenen ve mensup olan, Allah için seven Fakih Muhammed bin Abdurrahman Mezrua'ya. Allah onun kalbine sevgi tohumunu eksin. Kalbini şevk sularıyla sulasın ve böylece zahiri ibadetlerle kalbinde Allah'a yakınlık meyveleri yetişsin. Nitekim Allah Teala'ya ancak dünya sevgisinin arzuları peşinde koşmanın ve Allah dışındaki şeylere meyletmenin pisliğinden arınmış kalplerin yönelmesiyle vasıl olunur. Allah'ın selamı, rahmet ve bereketi üzerinize olsun. Vesanük Abdullah'ın, Ahmet bin Abdullah Şürahil'in, Abdurrahman bin İbrahim Sahi'nin ve Allah için sevdiklerimizin üzerine olsun. Kıymetli mektubunuz bana ulaştı. Yazdıklarınızı anladım. Sorularınızın hepsi şu üç meselede toplanıyor. Birinci mesele, dünyaya meyletmenin sebebi ve bundan kurtulmanın yolu nedir? Bilmelisin ki bunun sebebi, yakinin azlığıdır. Bundan kurtuluşu sağlayacak deva da yakinin kuvvetiyle hasıl olur. Yakin de iki şekilde elde edilir. İlki konuşmakta olan Allah'ın alametlerine nazar etmektir. Yine Kur'an'ın ayetlerine nazar ve susmakta olan alametlere, yani ulvi ve sufli acayip varlıklara nazar etmektir. Bu da ariflerin tefekkür dediği şeydir. İkinci şekli ise nefsi güzel ahlakla süslemek, kalbin aynasını dünyalıktan uzlet ve sıdkla mücahede ederek parlatmaktır. Böylece oraya hak tecelli eder. Bu ikinci

şekil, tasavvuf erbabının tercih ettiği yoldur. Yakini sağlam itikat sahibi olmak zannetmeyin. Çünkü o, bütün müminlerde vardır. Sadece bununla dünyalıktan uzaklaşmak elde edilmez. Bahsettiğimiz yakinse, kalbi saran, kalbi kontrolü altına alan Rabbani nurdur. İşte o zaman yakin sahibi,

arzularından kurtulur. Hatta bütün varlıklardan kurtulur. Kalbin dünyaya meylinin tedavisinde faydalı olan yöntemlerden biri de, kişinin sürekli olarak yaratılmışlardan hiç kimsenin kendisine bir yardımının dokunamayacağını hatırında tutmasıdır. Ayrıca kendisinden bir zararı defedemeyeceğini de. Bundan daha aciz bir kimse olabilir mi? Akıllı bir kişinin bu durumdaki bir kişiye meyletmesi ne kadar doğrudur? Hayır, asla. Bunlar vehimdendir. Yakinin azlığından kaynaklanır. Sen yakin halini güçlendirmeye çalış. İnşallah bu durumdan kurtulursun. İkinci mesele. Salih kimseleri sevenlerin, onlarla vakit geçirip onların yolunda yürüyenlerin durumu nedir? Bilmelisin ki salihleri sevmenin önemiyle söylenenler, onlara her yönden benzemek ve her yaptıklarını yapmak değildir. Burada bahsedilen salihlerin nefsidir. Onları bu yönden seven kimse gerçekten onların muhibbi olur. Kişi Allah dostlarının her birini sevdikçe daha çok onlara benzer ve onların eseri kendisinde parıldar. Onların yolunda yürümekten geri kalmanın sebebi ise gayret ve himmet eksikliğindendir. Himmet tevfiğin kalıbıdır. Tevfik de Allah-u Teala'nın hazinesindedir. Öyleyse Allah'tan istenmeli. Üçüncü mesele. İnsan kendisinde o sıfat olmasa bile öveni sever. Kendisinde var olduğunu bilse bile kendisini kınayana kızar. Bu insanın durumu nedir? Bilmelisin ki bu Ademoğlunun hamurundandır. Bundan kimse kurtulamaz. Ancak insanlık vasfından çıkıp ruhani melekler safına katılan kişi kurtulabilir. Buna ulaşmanın yolu da birinci meselede zikrolunmuştur. İhlas ehline göre bundan kurtulmanın yolu da ihlas sahibi kişinin övgüyü de, kınamayı da, öveni de, kınayanı da aynı görmesidir. Kınanmaktan rahatsız olup övülmekten hoşnut olmaksa bazen mübah, bazen de haram olur. Bu da kişinin sevinme ve rahatsız olma sebebine göredir. Bir kişi övdüğünde sevinen kişinin övenin yanında bir menfaati vardır demektir. Kötülendiğinde rahatsız olması, onun kötüleyen yanında bir menfaatinin olmadığının delilidir. İnsan övgüden hoşnut olur ve kınanmadan rahatsız olur. Çünkü insanların dilleri Hakk'ın kalemleridir. Bu sebeple Allah Teala ishar edip kötüyü de gizlemiştir. Bu övgü de ortaya çıkar ve güzellikler anlatılınca ve iyi olarak anılınca kişi sevinir. Allah'ın ahirette kendisine böyle muamele etmesini diler. Kötülükleri anıldığındaysa hüzünlenir. Zira Rabbinin ahirette kendine böyle muamele edeceğinden korkar. Bu meseleyi açıklamak için sözü çok uzatmak gerekir. Son meselede Hüccetül İslam İmam Gazali Hazretleri İhya kitabında makam sevgisi ve riyayı kötüleme bölümünde uzunca anlatmıştır. Dualarınızda bizi unutmayınız. Vesselam.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Tekno dünyamda hayat 3 boyutlu renkleniyor. 3D İslami motifli duvar süsleri, öğretirken eğlendiren oyuncaklar. Endüstriyel parçalar, stil sahibi anahtarlıklar, özel tasarım vazolar, kutular, ledli lambalar, gözlük standları. Her ürün ayrı bir dünya, her dokunuş farklı bir hava. Durma, 3 boyutlu dünya teknodünyam.com'da. Ne ararsan burada. Teknodünyam, teknolojinin dünyası.
1: Reklamları dinlediniz.
3: Yıldızlar gibi. Ashabım gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olsanız hidayete erersiniz. Ashab-ı kiramın İslam dinine hizmetleri ve peygamberimizle olan münasebetleri. Efendimizin gökteki yıldızlar misali ashabı, sahabelerin örnek teşkil eden hayatları. Hakan Öner hocamızın sohbetiyle Yıldızlar Gibi pazartesi 22'de Semerkant Radyo'da.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: Andolsun biz Kur'an'ı öğüt, zikir alınsın diye kolaylaştırdık. Yok mu ondan öğüt alan?
1: Kur'an-ı Kerim tilaveti. Okuyan Kerim Öztürk.
2: Hud suresi 45. ayetten 88. ayete kadar.

Andolsun biz Kur'an'ı öğüt, zikir alınsın diye kolaylaştırdık. Yok mu ondan öğüt alan? Kur'an-ı Kerim tilaveti.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Bugünün takısı yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, ister kalıcı bir değer olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza. Hem tarzın hem kazancın. 0507 703 0003. İlk adım Samsun.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Saat 13.
0: Haber bültenini sunuyoruz. Semerkant Radyo Haber Merkezi'nden hayırlı günler. Haberleri sunuyoruz. Değerli dinleyenler, Türkiye İstatistik Kurumu Nisan ayına ilişkin tüketici fiyat endeksi rakamlarını açıkladı. Buna göre TÜFE'deki değişim Nisan ayında bir önceki aya göre %4.18 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %14.64 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %32.37 artış ve 12 aylık ortalamalara göre %32.43 artış olarak gerçekleşti. En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun yıllık değişimleri, gıda ve alkolsüz içeceklerde %34.55 artış, ulaştırmada %35.06 artış ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda %46.60 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana harcama gruplarının yıllık değişimi olan katkıları ise, gıda ve alkolsüz içeceklerde 8.72, ulaştırmada 5.66 ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda 6.30 puan oldu. En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun aylık değişimleri gıda ve alkolsüz içeceklerde %3.70 artış, ulaştırmada %4.29, konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda %7.99 olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların aylık değişimi olan katkıları ise gıda ve alkolsüz içeceklerde 0.95, ulaştırmada 0.73 ve konutta 0.90 puan oldu. Endekste kapsanan 174 alt sınıftan Nisan ayı itibariyle 19 alt sınıfın endeksinde düşüş gerçekleşirken 8 alt sınıfın endeksinde değişim olmadı. 147 alt sınıfın endeksinde ise artış gerçekleşti. Uşak'ta 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 34 kişi de yaralandı. Alınan bilgiye göre Uşak-İzmir Karayolu Ürünköy mevkiinde yolcu otobüsüyle 6 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 4 kişi hayatını kaybederken 34 kişi de yaralandı. Uşak Valisi Serdar Kartal, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giderek yaralıların sağlık durumları hakkında İl Sağlık Müdürü Tarık Acar ve Başhekim Mesut Saka'dan bilgi aldı. Ziyaretin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Kartal, bugün saat 22.20 sularında İzmir istikametinde 7 aracın karıştığı bir trafik kazası oldu. 4 vatandaşımızı kaybettik, 34 vatandaşımız yaralı olarak, 20'si Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, 14'ü de ilimizdeki çeşitli özel hastanelere kaldırıldı. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Vefat eden vatandaşlarımızın arasında biri 1 yaşında, biri de 6 yaşında evladımız var. Anne ve babasıyla beraber vefat etti. Allah rahmet eylesin dedi. Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde de yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi de yaralandı. Malatya Valisi Seddar Yavuz gazetecilere yaptığı açıklamada Doğanşehir ilçesi sınırlarında bir yolcu otobüsünün sürüş kontrolünü kaybedilmesi sonucu şarampole devrildiğini belirtti. Yavuz kazada maalesef 3 kardeşimiz hayatını kaybetmiştir. Şu anda hastanelerimizde 22 yaralımız tedavi görmektedir. 22 yaralımızdan 5'i yoğun bakımda tedavi edilmektedir. Hayati tehlikeleri bulunmadığını ilk etapta arkadaşlarımız ifade etmiştir. Ancak yoğun bakımda tedavileri uygun görülmüştür. Diğer kardeşlerimizin, yaralılarımızın bir kısmı ayakta tedavi edilmiştir dedi. Kazanın oluş şekline ilişkin adli ve idari soruşturmanın sürdüğünü belirten Yavuz, ilk etapta aracın kaydığına yönelik bir görüntü var. Ama ön kısmında neler olduğu konusuyla ilgili açı yeterli değil dedi. Gaziantep Valisi Kemal Çeber, kentte dün etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle 14 kişinin yaralandığını, yaklaşık 100 binanın çatısında hasar oluştuğunu ve tarım arazilerinin ciddi hasar gördüğünü söyledi. Vali Çeber beraberinde İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Halil Şen ve İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı ile kentte etkili olan olumsuz hava şartlarından etkilenen Adil Sani Konukoğlu Spor Lisesi ile İpek Yolu İlkokulu'nu incelemede bulunduğu yetkililerden bilgi aldı. Ziyaretin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Çeber, kentte dün fırtına ve sağanak başta olmak üzere yoğun hava olaylarının meydana geldiğini söyledi. Olumsuz hava şartları nedeniyle Şahin Bey, Şehit Kamil ve Nizip ilçelerinde eğitime bugün ara verdiklerini hatırlatan Çeber, yağıştan dolayı 39 okulumuz çatı uçması, cam kırılması gibi nedenlerle hasar gördü. Önce 39 okulumuzla ilgili tatil kararı verdik. Daha sonra incelemelerimizde hem öğrencilerimizde hem velilerimizde yoğun bir tedirginlik olduğunu gördük. Bu tedirginliğin giderilmesi ve okullarımızın daha titiz incelenmesi için bugün de tatil kararı aldık. Daha somut şekilde değerlendirme yapmak istedik dedi. Öte yandan Şanlıurfa Valiliği olumsuz hava şartları nedeniyle Birecik'te bir kişinin hayatını kaybettiğini, 29 kişinin yaralandığını, Viranşehir'de de 11 kişinin yaralandığını bildirdi. Açıklamada şunlar kaydedildi. Meydana gelen olaylarda bir vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 29 vatandaşımız ise çeşitli şekillerde yaralanmıştır. 7 yaralımız il merkezdeki hastanelere sevk edilmiş, 22 yaralımızın tedavileri ise Birecik Devlet Hastanesi'nde devam etmektedir. Ayrıca Viranşehir ilçemizde meydana gelen ani kuvvetli sağanak yağış ve fırtına aynı şekilde olumsuzluklara yol açmış, 11 vatandaşımız hafif şekilde yaralanmıştır dedi. İçişleri Bakanlığı'nca 24 ilde çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi, yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınanlardan 127'si tutuklandı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi, yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik 24 ildeki operasyonlarda gözaltına alınan 212 şüpheliden 127'si sevk edildi, adli makamlarca tutuklandı. 35'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı, diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Zanlıların müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları, post tefeciliği yaptıkları, vatandaşların mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladığı, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, bahis sitelerinin reklamını yaptıkları, yasa dışı bahis ve kumar sitelerinde para nakline aracılık ettikleri, kişisel verilerin paylaşımı ve sorgulama konularında paylaşım yaptıkları,

0: yaptıkları sosyal medya platformları ve oltalama siteleri üzerinden yatırım ve ürün satış dolandırıcılığıyla TOKİ başvurusu temalarını kullanarak dolandırıcılık yaptığı tespit edildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'ın müzakerelerde sunduğu teklifi incelediğini ve kabul edilemez bulduğunu açıkladı. Trump, Tahran yönetiminin Pakistan aracılığıyla ilettiği 14 maddelik teklifi ilişkin İsrail Devlet Televizyonu Kan'a konuştu. Trump söz konusu teklifi ilişkin İran'ın yeni teklifini inceledim ve benim için kabul edilemez ifadesini kullandı. İranlıların bir anlaşma yapmak istediğini ancak sundukları tekliften memnun olmadığını belirten Trump, kabul edemeyeceğim şeyler var dedi. Trump, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un Başbakan Netanyahu yolsuzluk davasından affetmesi baskısını sürdürerek, "O bir savaş dönemi başbakanı. Ben ve Bibi olmasaydık İsrail var olmazdı. Saçmalıklara değil, savaşa odaklanabilecek bir başbakana ihtiyacımız var." dedi. İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 72.612'ye ulaştı. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı. Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 2 ölü ve 9 yaralının getirildiği kaydedildi. Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 832 kişinin öldürüldüğü, 2354 kişinin yaralandığı, enkaz altındansa 767 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı ifade edildi. İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda can kaybının 72.612'ye, yaralı sayısının da 172.457'ye yükseldiği bildirildi. Edirne'de bir araçta 90 kilo 200 gram skunk ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışma sonrası Avrupa Otoyolu'nun Edirne Eski Gişeleri mevkiinde Moldova plakalı SUV tipi aracı durdurdu. Araçta dedektör köpekle yapılan aramada 90 kilo 200 gram skunkla suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi. Olayla ilgili Moldova uyruklu VC ve PA gözaltına alındı. Balıkesir'in Edremit ilçesine düzenlenen operasyonda ikisi çocuk 31 düzensiz göçmen yakalandı. İlçeye bağlı Altınoluk Mahallesi Mıhlı mevkiinde yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan düzensiz göçmenler olduğu ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. Akçay ve Küçükkuyu Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timleri ile Altınoluk Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen ortak operasyonda 31 düzensiz göçmen denize açılmadan yakalandı. Göçmenler işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınır dışı edilmek üzere Balıkesir İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Değerli dinleyenler, Semerkant Radyo'da haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber bülteninde tekrar birlikte olmak dileğiyle. Esen kalın.
1: Haber bültenini sunduk.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Talül Büşra, Abdullah Bıyıklıoğlu, Talül Büşra,
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala hayri halkihi Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain.

fi hakkın irtiyabu. Yani hesap, kulların hesaba çekilmesi haktır. Bu konuda herhangi bir şek şüphe yoktur diye Musannif Hazretleri metinde böyle belirtti. Tabi Şarih Hazretleri, İbrahim Bağcuri Hazretleri ise bunu açıklarken dedi ki vel hisabu hakkun, yani hesap haktır demesinden maksat şudur. Fâbitun bil kitabi ve sünneti vel icma. Yani hesabın hak olması kulların hesaba çekileceği Kur'an-ı Kerim'le, hadislerle ve icmayla sabittir. Nitekim Allah-u Teala ayet-i kerimede estaizu billah, hesabı seri olandır şeklinde buyurmaktadır. Aynı şekilde hadiste ise hasibu enfusekum kable en tuhasebu. Yani hesaba çekilmeden önce kendi nefislerinizi siz hesaba çekin. Yani yapmış olduğunuz yanlışlıklardan tövbe edin maksadıyla. Onun için bu ayet-i kerimeden ve hadis-i şeriften anlaşılan kulların hesaba çekileceğidir. Dolayısıyla kulların hesaba çekileceği hem Kur'an-ı Kerim'de hem hadislerle hem de Müslümanların icmaıyla sabittir. Ve ecma'al muslimune aleyhi, tabi Müslümanlar da bunun üzerine icma etmişlerdir. Peki hesaptan maksat nedir? Hesap tevkifullahu ennase ala a'malihim hayran kanet ev şerran, kavlen kanet ev fialen, tafsilen ba'de ahzihim kutubaha ve yekunu lil mu'mini vel kafir insen ve cinnen illa men üstüsniye minhum. Hesap Allah-u Teala'nın kullarını yapmış olduğu hayırlı işler veya şerli işleri, ister fiil olsun ister kabil olsun, kitaplarını aldıktan sonra bunların tafsilatına vakıf kılmasıdır. Tabi mümin için de hesap vardır, kafir için de hesap vardır, insanlar için de vardır, cinler için de vardır. Sadece istisna edilenler hariç, hesaptan istisna edilenler vardır. Tabi buradan, yani hesaptan istisna edilenler, Musannif Hazretleri bunları zikredecek. Tabi burada Allah-u Teala'nın insanları, yani kullarını hesapta yapmış olduğu amellere vakıf kılması, hesaptan maksat budur demiştik. Hem fiillerinde, ister fiil olsun ister kavl olsun, ister hayır olsun ister şer olsun, kitaplarını aldıktan sonra bunların tafsilatına kulları vakıf kılması, bu hesaptır demiştik. Peki buradaki Allah-u Teala'nın kulları buna vakıf kılmasından maksat ne? Allah-u Teala kulları buna nasıl vakıf kılacak bu tafsilatlara? Bir kıyla göre bazı ulemalar demiş ki buradan maksat el muradu bihi en yahlukallahu fi kulubihim ulumen daruriyeten bimekadiri a'malihim minethevabi vel ikab. Yani Allah-u Teala kullarda mecburi bir ilim yaratacak. Yani kullar mecburi bir şekilde bir anda Allah-u Teala'nın irade etmesiyle ve yaratmasıyla ne kadar sevabı var, ne kadar günahı var onu bilecekler. Tabi bu Fahrettin Razi Hazretleri'nin görüşüdür. Bazı alimlere göre ise buradan murat Allah-u Teala en yuvaffikahum beyne yedeyhi ve yu'tihim kutuba a'malihim fiha seyyiatuhum ve hasenatuhum. Allah-u Teala'nın huzurunda beklerler ve Allah-u Teala onlara der ki bu sizin günahlarınız, bunları affettim. Bunlarsa sizin sevaplarınız, bunları da katladım diye söyler. Tabi bunun dışında yine başka bir görüş olarak Allah-u Teala onlara, yani yapmış oldukları amellerde, yapmış oldukları amelleri kelamı kadimiyle bildirir. Dolayısıyla kullar Allah-u Teala'nın orada kelamı kadimini işitmiş olur diye bir görüş daha zikredilmekte. Bu en son söylemiş olduğum görüş ise Musannif Hazretleri dedi ki وَهَذَا هُوَ الَّذ۪ي تَشْهَدُ لَهُ الْاَحَاد۪يثُ الصَّح۪يهَ. Sahih hadislerin de ikrar ettiği, yani sahih hadislerinde delalet ettiği görüş bu görüştür diye söyledi. Tabi Allah-u Teala kulları hesaba çekerken akla şöyle bir soru gelebilir. Birçok kul var. Hepsi aynı anda nasıl hesaba çekilecek? Musannif Hazretleri dedi ki وَلَا يَشْغَلُهُ تَعَالَى مُحَاسَبَةُ اَحَدٍ عَنْ اَحَدٍ. Herhangi bir kulun hesaba çekilmesi Allah-u Teala'yı başka bir kulu hesaba çekmekten meşgul etmez. Böyle bir şey Allah-u Teala hakkında söz konusu değildir. Peki nasıl olacak? Bel yuhasibun nase cemi'an ma'an. Allah-u Teala bütün hepsini bir anda hesaba çekecek. Hatta inne kulle ahadin. Ta ki her hesaba çekilen yara ennehu el muhaseb vahdehu. Sanki tek hesaba çekilen oymuş gibi

Yani öyle bir itikad içinde olacak. Dolayısıyla Allah-u Teala'nın aynı anda bütün hepsini hesaba çekmesi, Allah-u Teala'yı yani bütün hepsini hesaba çekmesi birbirinden meşgul edecek bir konumda değildir. Bu insanlar için geçerlidir. Allah-u Teala hakkında böyle bir şey söz konusu değildir. Bütün herkesi aynı anda hesaba çekecek ve herkes aynı anda kendisinin hesapta olduğunu bilecektir. Peki hesabın keyfiyeti nasıl olacak? Yani hesaptaki durumlar nasıl olacak? Hesabın keyfiyeti ise ve keyfiyetuhu muhtelifetun, hesabın keyfiyetleri muhteliftir. Çeşit çeşittir. Feminhu el yesir, bazı hesaplar kolaydır, bazı kulların hesabı. Vel asir, bazılarınınki zordur. Ve sirru vel cehru, bazılarınınki açıktan, bazılarınınki gizliden. Ve tevbih, bazılarınınki azarlama üzerine. Vel fadl, bazılarınınki Allah-u Teala'nın faziletinden. Vel adl, bazılarınınki ise hesabı Allah-u Teala'nın adaleti üzerindendir. Peki hesabın hikmeti nedir? Yani Allah-u Teala kullarını niye hesaba çekecek? Hesabın hikmeti ise şudur. İzharu tefavutul meratib fil kemal, kulların kemal derecesindeki rutbelerinin değiştiğini göstermek. Ve fadaihu ehlin naksi, noksan ehlinin noksanlıklarını açığa çıkarmak. Ki dolayısıyla fefihi tergibun fil hasenat ve zecrun anis seyyiat. Kul bunu bildiği zaman bu dünyada iyi fiillere sarılıp kötü fiillerden uzaklaşması söz konusudur. Onun için Allah-u Teala'nın kullarını hesaba çekmesinden hikmeti budur. Tabi en başta da söyledik, Musannif Hazretleri dedi ki وَمَا فِي حَقِّنْ اِرْتِيَابُ, yani bu konu hakkında herhangi bir şek şüphe yoktur. اَيْ وَلَيْسَ ف۪ي وُقُوءِ حَقِّنْ شَكٌ اَيْ لَا يَنْبَغِي اَنْ يَكَعَ ف۪يهِ ذَٰلِكَ, bu konuda herhangi bir şekkin meydana gelmesi söz konusu değildir. Çünkü en başta da belirttik, Kur'an-ı Kerim'le, sünnetle ve icmala sabittir. Yine diğer bir konu, Musannif Hazretleri günah ve sevaplarla alakalı şöyle buyurdu. فَسَّيِّئَاتُ عِنْدَهُ بِالْمِثْلِ, yani Allah katında günahlar misliyledir. Kişi ne günah işlemişse onun karşılığını alır. وَالْحَسَنَاتُ دُعِفَتْ بِالْفَضْلِ, işlemiş olduğu iyilikler ise Allah-u Teala'nın fazlıyladır. Yani Allah-u Teala onu kendi fazlı ve keremiyle kat kat verir. Tabii Musannif Hazretleri metinde bunu söyledi. Şarih Hazretleri ise, İbrahim el-Bacuri Hazretleri ise bunun açıklamasını şöyle yaptı. فَسَّيِّئَاتُ عِنْدَهُ بِالْمِثْلِ اَيْ جَزَاءُهَا عِنْدَهُ تَعَالَى, yani işlemiş olduğu kötülüklerin karşılığı مُقَدَّرٌ بِمِثْلِهَا اِنْ جَزَاهُ عَلَيْهِ, eğer Allah-u Teala onların karşılığını verecekse, yapmış olduğu, işlemiş olduğu kötülüklerin karşılığını verecekse azap olarak, o zaman ne işlemişse o kadarını verir. وَلَهُ اَنْ يَعْفُوَ اِنْ لَمْ تَكُنْ كُفْرًا, eğer yapmış olduğu, işlemiş olduğu günah küfür değilse, yani Müslüman bir kişiden meydana gelmiş bir günahsa, kişi Müslümansa ama günah işlemişse, Allah-u Teala onun işlemiş olduğu günahın karşılığını da verebilir. Aynı şekilde Allah-u Teala rahmetiyle onu af da edebilir. Ve illa eğer işleyen kafir biri ise, hullide finnari, ömür boyu cehennemde kalır. Çünkü Allah-u Teala ayet-i kerimede bildirmektedir. Peki seyyiat dediğimiz günahlar nedir? وَهِيَ مَا يُذَمُّ فَاِلُهُ شَرْعًا سَغِيرَةً كَانَتْ اَوْ كَب۪يرَةً, yani şer'an işlenildiği takdirde insanın kınandığı, kötülendiği şeydir. İster büyük günah olsun, ister küçük günah. Yani Arapçada ıstılah olarak günaha seyyiat olarak, yani seyyie olarak söylenilmiş. Bunun nedeni ise kişi günahlarını öbür dünyada gördüğü vakit yüzü siyahlaşacağından dolayı. Yani bundan dolayı utanacağından dolayı. Aynı şekilde Musannif Hazretleri dedi ki وَسُمِّيَتْ سَيِّئَةً, niye seyyiye diye, yani günahlara niye seyyiye denildi? لِأَنَّ فَاِلَهَا يُسَى اِنَّ الْمُقَابِلَةِ عَلَيْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ, çünkü kıyamet gününde onu gördüğü zaman utanacak ve kaçacak. Yüzü siyahlaşacak. وَالْمُرَاتْ اَلَّتِي عَمِلَهَا الْعَبْدُ حَقِيقَةً, peki hangi günahlardan dolayı kul ceza çekecek? Gerçekten işlemiş olduğu günahlar, bizzat kendisinin yaptığı günahlar, ev hükmen veya da kendi

işlemedi, hükmi günahlar. Nedir hükmi günahlar? Bi en taruhat aleyhi li zulametil gayri, başka birine zulmettiğinden dolayı, bade nefati hasenatihi, yani başka birine zulmetti, o kişinin, yani kendi sevapları bitti. Dolayısıyla bir kişi birine zulmettiği zaman öbür dünyada Allah-u Teala onun sevaplarından o zulmettiği kişiye verir. Eğer sevabı kalmamışsa zulmettiği kişinin günahlarını zulmeden kişiye verir. Onun için buradan maksadımız, yani hükmi günahtan maksadımız, ister hakikaten kendi işlemiş olsun, isterse zulmettiği kişinin günahları öbür dünyada sevabı kalmadığı için ona yüklenmiş olsun. Vel hasenatu du'ifet bil fadli. Yani buradan anlaşılan günahlar, ister hakikaten kendi işlemiş olsun, ister hükmü, zulmettiği kişinin günahları kendisine sevabı kalmadığı için kendisine zulmettiği kişinin günahları verilmiş olsun. Bunlar hep nasıl işlenmişse onun miktarınca Allah-u Teala onun karşılığını verir. Peki sevaplar nasıl olur işlemiş olduğu iyiliklere karşı? Hasenat ise du'ifet bil fadli. Ey da'afahallahu ta'ala bi fadlihi la vücuben aleyhi. Yani Allah-u Teala kulun işlemiş olduğu güzel amellere karşılık ise kendi katından, kendi fazlı keremiyle herhangi bir vaciplik söz konusu olmaksızın kendi katından ona kat kat sevap verir. Peki hasenat ne demek? Musannif Hazretleri vel hasenatu diye başladı. Hasene ise ma yumdahu failuhu şer'an. Yani şer'an, onu işleyenin övüldüğü şeylere hasenat denir. Sevap, iyi işler. Niye hasene diye isimlendirildi? Li husni vecihi sahibiha inda ru'yetiha yevmel kıyame. Çünkü kıyamet gününde onu işleyen sahibi, o amelleri yapan kişi, onları gördüğü zaman yüzü güzelleşecek ve parıldayacak. Ondan dolayı hasene diye isimlendirildi. Peki biz burada dedik ki, yani Allah-u Teala kulun yapmış olduğu iyiliklere karşılık kat kat sevap verir. Peki kulun yapmış olduğu iyilikler, hangi iyilikler kat kat sevabı alır? Çünkü bütün iyilikler katlanmaz. Bunlardan bazıları katlanır, bazıları katlanmaz. Musannif Hazretleri de dedi ki, vel muradu el hasenatul makbule, yani katlanan sevaplar, kişi bir iyilik yaptığı zaman hangi sevap katlanır? El hasenatul makbule, birincisi makbul olacak. İkincisi el asliye, asıl olacak. El ma'mule lil abdi, ve kulun yaptığı olacak. Tabii bunlarla ne demek istedi? Teker teker bütün hepsini de söyleyecek. Evma hu fi hukmiha bi en amilaha anhu gayruhu, ya kul kendisi yaptı veya da kulun adına başka biri yaptı. Ne gibi? Kema iza tasaddaka gayruke anke bi sadakatin. Nasıl ki biri ölmüş birinin, vefat etmiş birinin adına sadaka verdiğinde o da aynı şekilde o kulun, ölmüş kulun fiili sayılır ama vasıtayla, hükmi olarak yapmış sayılır. Çünkü kendisi bizzat yapmadı, vefat etmişti. Sadece yapan kişi o hayrı ona adadı. Dolayısıyla hükmen o yapmış gibi kabul edildi Allah katında. Dolayısıyla katlanacak sevaplar bunlardır. Yani kulun yapmış olduğu makbul, asli ve aynı şekilde kulun kendi yapmış olduğu veya hükmen yapmış olduğu sevaplar katlanır. Peki hangileri katlanmaz? Lel me'hude fi nazîr-i zulâmetin. Yani deminden de söylediğimiz gibi bir kişi birine zulmetti. Mazlum olan kişi zalim kişiden hakkını alacak. Dolayısıyla onun sevaplarından alacak. Eğer sevapları bitmişse günahlarını zulmedene verecek Allah-u Teala demiştik. Peki ondan aldığı sevaplar, yani mazlumun hak olarak zalimden almış olduğu sevaplar katlanır mı? Bunlar katlanmaz. Çünkü biz dedik ki asli olacak dedik. Dolayısıyla kulun yapmış olduğu olacak. Bu zulmeden kişiden kendine geçen sevaplar kulun yapmış olduğu değildir. Ne hakikaten ne de hükmen. Dolayısıyla kendisine zulmeden birinden Allah-u Teala'nın onun sevaplarını mazluma vermiş olduğu sevaplar katlanmaz. Peki makbul olmasıyla neyi kastettik? El merdude binahvi riyain fele.

sevabe fiha aslen. Dedik ki kulun yapmış olduğu makbul fiiller, makbul haseneler, iyilikler dedik. Peki kulun yapmış olduğu makbul olmayan haseneler, iyi fiiller nelerdir? Riya üzere yapmış olduğu şeylerdir. Bunlar katlanmaz. Katlanmanın dışında bunlar sevap dahi kazanmaz. Çünkü riya olduğu zaman, Allah rızası olmadığı zaman o işin içinde, dolayısıyla buna herhangi bir sevap verilmez. Dolayısıyla riya ile yapılmış bir fiil de sevabı olmadığı için katlanamaz da. Peki yine söylerken dedik ki kulun yapmış olduğu fiiller ama asli fiiller dedik. Asli fiillerle maksadımız ne? Katlanmış olanlar bir daha katlanmaz. Allah-u Teala mesela tutmuş olduğu bir oruca kat kat sevap vermişse ikinci bir defa o katlanmaz. Yani Allah-u Teala katlamış olduğu sevabın üzerine de katlayarak sevap vermez. Yani bir iyilik bir kere katlanır. Bizim bildiğimiz birden 700'e kadar, tabii Allah-u Teala'nın fadlı geniştir. Dolayısıyla yani ila ma la nihayetele, sonsuza kadar ne kadar Allah-u Teala irade ederse, dilerse o kadar verir. Ama bir kere katladıktan sonra, yani 10 sevap vereceğine 20 sevap verdikten sonra ikinci bir defa katlanma olmaz. Dolayısıyla kulun fiillerinden hangileri katlanır, hangileri katlanmaz konusunda kulun asli fiilleri olacak. Aynı şekilde makbul fiiller olacak. Kendisinde riya bulunan fiiller olmayacak. Yine aynı şekilde başka birinden, yani kendisine zulmeden birinden elde ettiği iyilikler olmayacak. Onlar katlanmaz. Biraz önce de söylediğim gibi asli olacak. Asli olmayanlar da katlanmaz. Asliden maksat, yani katlananlar da bir daha katlanmaz. Dolayısıyla kulun yapmış olduğu asli fiilleri katlanır. Kendisinde riya bulunmayan asli fiilleri, katlanmamış olan iyilikler, bunların sevabı katlanır. İster hakikaten yapsın, ister hükmen. Hükmenden maksat da başka birinin onun yerine tasadduk etmesi, infak etmesi ve sevabını ona bağışlaması diye söylemiştik. Peki bu sevapların katlanması, günahın ise ne işlenmişse sadece onun karşılığının verilmesi nedir? Bu vettadayif, yani sevabın katlanması. Musannif Hazretleri dedi ki min hasaisi hadihil ümme. Bu sevapların katlanması bu ümmetin özelliklerindendir. Ve emma gayruha minel umem. Bu ümmetin dışındaki diğer ümmetler ise fekanet hasenetuhum biwahidetin. Onların iyilikleri katlanmayla değil de sevabı neyse odur sadece. Ve akallu meratibit tedaif aşaratun. Peki katlanmanın en azına kadardır. Yani Allah-u Teala bir fiile, yapılan bir iyiliğe en az ne kadar, kaç kat sevap verir? Musannif Hazretleri dedi ki ve akallu meratibit tedaif aşaratun. En azı 10'dur. Ve kat tedaafe ila seb'ine ila seb'imi'e ev ekter. Min gayri intihain ila haddin takif indehu. Dolayısıyla ondan 70'e, 700'e veya daha fazlasına, bizim artık idrak edemeyeceğimiz yerlere kadar Allah-u Teala fadlı keremiyle bunları katlayabilir. Peki sevabın katlanması, yani kişinin yapmış olduğu iyilik karşılığında bu sevabın katlanması neyle gerçekleşir? Kişinin böyle bir tedaif olması, yani yapmış olduğu iyiliklerin katlanmasına neyle ulaşabilir? Tabi bu Allah-u Teala'nın bir fazlı keremiyledir. Allah-u Teala kime dilerse ona bunu yapar. Dolayısıyla dediğimiz gibi herhangi bir vaciplik söz konusu değildir. Peki bunun sebepleri nelerdir? Bunun sebepleri ise bihasebi ma yakterinu bil haseneti minel ihlas ve husnun niyye. Yapmış olduğu iyilikleri hem güzel bir niyet hem de ihlasla beraber yaparsa bunlar da tedaifin, yani yapmış oldukları iyiliğin sevabının katlanmasının sebeplerindendir. Yine diğer bir konu, Musannif Hazretleri kıyametten ve yevmül ahirden, yani kıyamet gününden, kıyamet gününde gerçekleşecek olaylardan bahsetti. Musannif Hazretleri dedi ki vel yevmül ahir thümme hevlül mevkif hakkun fehaffif ya rahimu vesayfi. Yani kıyamet günü, daha sonra kıyamette o bekleyişteki meydana gelecek

korkunç, dehşet verici olaylar. Hakkun, bunların hepsi haktır. Hiçbiri inkar edilmez. Fehaffif ya rahimu vesifi. Ey Allah'ım, bize hafiflet. Bunları bize karşı hafiflet diye Musannif Hazretleri dua etti. Peki yevmul ahir nedir? Metinde zikredilen yevmul ahir dedik. Yevmul ahir huve yevmul kıyamet, kıyame günüdür. Kıyamet günü. Peki kıyamet gününün evveli nereden başlayıp nereye kadar devam ediyor? Çünkü kıyamet günü genel bir terimdir. İçinde birçok manayı barındırmakta. Kıyamet günü nereden başlar ve nerede son bulur? Musannif Hazretleri dedi ki ve evveluhu, kıyametin evveli, min vaktil haşri, haşir vaktinden, ila ma la yetenaha alessahih, sonsuza kadar, artık bitmeyen bir süre. Haşırdan maksadımız da, hatırlarsanız önceki derslerimizde bahsetmiştik, bir ateşin çıkıp insanları toplanacakları yere sürüklemesi diye söylemiştik. Peki kıyamet günü niye yevmul ahir diye isimlendirildi? Musannif Hazretleri dedi ki وَسُمِّيَ بِالْيَوْمِ الْآخِرِ لِأَنَّهُ آخِرُ اَيَّامِ الدُّنْيَا. Çünkü dünyanın son günüdür. Yani aslında kendisi dünyanın son günü değil. Dünyanın son gününe bitişiktir. Dünyanın en son gününle bağlantılıdır. Dünyanın son gününden sonra kıyamet günü gelmektedir. Dolayısıyla yevmul ahir diye isimlendirilmiştir. Ve kıyamet gününün bunun dışında 300'e yakın ismi bulunmaktadır. Tabi kıyametten başka sümme hevlül mevkif. Aynı şekilde kıyametin içinde, yani bulunan, dedik o mahşerle beraber başlıyor, haşredilmeyle beraber başlıyor. İnsanların toplanacakları yere o ateş tarafından sürüklenmesiyle daha sonra devam ediyor. Bunlardan bir tanesi de mevkiftir. Mevkif, insanların uzun müddet beklemesi. Tabii burada da yine çok uzun bir müddet bekledikten sonra artık insanlar dayanamayacak bir hale gelip şefaatul uzma dediğimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah-u Teala'ya insanlar hakkında şefaatte bulunması, artık hesabın başlaması için Allah-u Teala'ya yalvarması ve Allah-u Teala'nın da hesap vaktini başlatması. Tabi hevlül mevkiften maksat el hevlül hasil fil mevkif. O mevkifte, beklenilen yerdeki hasıl olan dehşet verici işler. Fehu min idafeti şeyi ila mekanihi, yani o mekanda gerçekleşen dehşet verici olaylar. Peki hevlül mevkif ne? Ma yenalun nas fihi min eşşedait li tulil vukuf. İnsanların orada uzun bir süre beklediğinden dolayı, uzun bir müddet beklediğinden dolayı o bekleme anında başına gelen olaylar. Tabi ve huve muhtelifun bi ihtilafi ahvalin nasi, bu insanların hallerine göre değişmekte. Nasıl? Feyatul alel kuffar, kafirlere o mevkif çok uzun gelecek. Ve yetevassat alel fussak, mesela fasıklara orta dereceli olacak. Ve yakif alet ta'i'in, itaatkar, takva ehline ise çok kısa gelecek. Hatta yekunu kesalati rak'ateyni, sanki iki rekat namaz kılacak bir vakitmiş gibi gelecek. Aynı şekilde ve ke ilcamin nasi bil arak. Yani burada bizim bahsettiğimiz, yani dedik orada dehşet verici olaylar olacak. Onlardan bir tanesi de mesela insanların terlerinin içine batması. Ne gibi? Ellevi huve entenu minel cife hatta yebluğa azanehum. Ta ki insanlar orada mertebelerine göre kulaklarına kadar kendi terlerine batacaklar. Tabi bunu da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şu hadisiyle açıklıyorlar. Tednu eşşemsu yevmel kıyame, kıyamet gününde güneş iyice yaklaşır. Minel halki mahlukata, o mevkifte bekleyenlere. Hatta tekunu minhum kemiktari milin. Ta ki insanlara bir mil miktarı. Tabi buradaki milden maksat ne? Sürme çekilen çubuk. Küçük, sürme çekilen, göze sürme çekilen çubuk kadar da olabilir diye söylüyorlar. Dolayısıyla güneşin insanlara o kadar yaklaştığı bir vakit. Feyekunu nasu ala kadri a'malihim fil irk. Bu tellemede, fil irk, insanlar amelleri mertebesindedir. Yani amelleri neyse ona göre, orada durumları ona göre belirlenir. Nasıl? Feminhum men yekunu ila kabeyhi. Yani o teri aşık kemiklerine kadar olan var.

0: ve minhum men yekun ila rukbeteyhi, dizlerine kadar olan var. Ve minhum men yekun ila hakveyhi, böğrüne kadar olan var. Ve minhum men yulcimuhu el arak ilcamen, aynı şekilde orada kulaklarına kadar, ağzına kadar terine batılacak olanlar da var. Her biri amelleri hasebince. Tabii ve eşar aleyhissalatü vesselam ila fihi. Buradaki Kale Süleym bin Amir, deminden de bahsettik hadiste geçen mil lafzından maksat nedir diye. Herkesin bildiği üzere Arapçada mil kilometreler manasına da gelebilir. Aynı şekilde şey manasına da gelebilir. Sürme kabının içindeki, sürme çekmek için kullanılan o küçük çubuk anlamına da gelir. Dolayısıyla Süleym bin Amir Hazretleri demiş ki, fevallahi ma edri ma ya'ni bil mil. Bu hadisteki mille neyin kastedildiğini ben bilmiyorum. E mesafetul art, yani yerde kullanılan kilometre hesabı olan mil mi? Evil mil ellezi yuktahalu bihi, veya kendisiyle sürme çekilen sürme çubuğu mu? Vel evvelu akrab, sanki kilometre olarak kullanılan mil daha yakın diye söylemiş. Bugünkü dersimiz buraya kadar. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.
1: Talihül Büşra Abdullah Bıyıklıoğlu Talihül Büşra Semerkant Radyo Hayatın Kalbine
2: Reklamlar
3: Konveyör ve otomasyonda verimliliği artıran çözümler için Rollcon. Lojistik, e-ticaret, ambalaj, otomotiv, ilaç ve kargo sektörleri için geliştirdiğimiz otomasyon çözümleriyle işleriniz şimdi daha hızlı, daha verimli. Otomatik depolama, sorter sistemleri, AGV'ler ve dikey elevatörlerle operasyonlarınıza zaman kazandırıyor, maliyetlerinizi düşürüyoruz. Rollcon. 0212 485 69 64.
4: Etkisini gün boyu hissettiren parfümler. Her ortama ferahlık veren bambu oda kokuları. Araçlarınızda sürekli temiz ve hoş bir atmosfer sağlayan kokular ve kalıcı esanslarıyla bahar ferahlığındaki kolonyalar. BRB parfümle kokunun en zarif hali hep yanınızda. Bayilik başvurusu için bize hemen ulaşın. BRB parfüm. brbparfum.com 0266 241 97 97
5: Evini mi yeniliyorsun yoksa çeyiz mi hazırlıyorsun? Güneylioğlu Güney Ticaret'le mobilyan, televizyonun ve beyaz eşyan tam olsun. Üstelik hem kaliteli hem de hesaplı olsun. Hepsi bir arada tek çatı altında seni bekliyor. Tonya'da alışverişin en akıllı yolu. Güneylioğlu Güney Ticaret. Evinize dair her şey burada. 0462 884 22 64 İskenderli Tonya Trabzon.
6: Et döner mi dedin? Pazartesi, çarşamba, cuma. Tavuk döner mi? Salı, perşembe, cumartesi burada. Çorbanın iyisi sulu yemeğin çeşit çeşidi. Osmanlı meydan sofrasında yemekler usta ellerden, malzemeler en kalitelisinden. Ordu'da lezzet şöleni arayanlar için Osmanlı meydan sofrası. Altın Ordu, Ordu. 0452 225 53 72.
2: Reklamları dinlediniz.
7: Dergiler konuşuyor. Dergilerin dilinden bilgi, nasihat ve genel kültür. Birbirinden kıymetli kültür ve edebiyat yazıları. 7'den 70'e herkese hitap eden bilgi hazinesi Dergiler Konuşuyor da. Dergiler Konuşuyor hafta içi her gün saat 20'de Semerkant Radyo'da.

Hayat yolculuğunda gönüllere dokunan sözler, bizden bir iz taşıyan hikayeler. Alimlerin yazdığı eserlerle içinde gezilen bir umman. Meselelere tasavvufi bir bakış. Batuhan Şengül'ün sunumuyla Canı Dil'den hafta içi her gün saat 14'te Semerkant

Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Radyo belgeseli. Olaylar, insanlar ve mekanlar. Radyo belgeseli.

İmam-ı Rabbani Ahmet Faruki Serhendi Hazretleri. İmam-ı Rabbani Ahmet Faruki Serhendi Hazretleri 1563 senesinde Hindistan'ın Serhend şehrinde doğdu. İmam-ı Rabbani ismiyle tanınmış büyük veli, alim, müceddit ve müçtehittir. Altın silsilenin 23. halkasıdır. İsmi Ahmet bin Abdülehad'dir. Lakabı Bedreddin, künyesi Ebul Berekat'tır. Hicri 2. bin yılının müceddidi yani yenileyicisi olmasından dolayı kendisine Müceddidi Elfi Sani, İslam ahkamıyla tasavvufu birleştirmesi sebebiyle Sıla ismi verilmiştir. Hazreti Ömer'in soyundan olduğu için Faruki nesebiyle anılmış, Serhend şehrinden olduğu için de oraya nispetle Serhendi denilmiştir. Bütün bu vasıflarıyla birlikte ismi İmam-ı Rabbani Müceddidi Elfi Sani Ahmet Faruki Serhendi'dir. Babası ve dedelerinin hepsi salih ve faziletli kimselerdi. Babası Abdülehad Efendi din ve fen ilimlerinde yetişmiş, tasavvufta da en son mertebeye ulaşmıştı. Gençliğinde ilmi yaymak, insanlara hizmet etmek, doğru yolu göstermek için seyahat ettiği sıralarda Hindistan'ın meşhur kasabalarından İskendere'ye gitmişti. O memleketten asil bir aileye mensup saliha bir hanım, firasetiyle Abdülehad Efendi'nin mübarek bir zat olduğunu anlayıp ona, kendi kucağımda terbiye edip büyüttüğüm iffet ve ismet cevheri bir kız kardeşim vardır. Böyle saliha bir kızın sizinle nikahlanmasını arzu ediyorum. Bu ricamı kabul edeceğinizi umarım, diye haber gönderdi. Abdülehad Efendi bir müddet düşündükten sonra teklifi kabul edip o kızla nikahlandı. Bu evliliklerinden İmam-ı Rabbani doğdu.

İmam-ı Rabbani çocukluğunda şiddetli bir hastalığa tutulmuştu. Evlerinde büyük bir üzüntü hasıl olup vefat edeceğini zannetmişlerdi. O zamanın meşhur velilerinden ve Abdülkadir Geylani'nin yolunun büyüklerinden Şah Kemal Kihteli Kadiri'ye götürüp duasını istediler. Şah Kemal Kadiri, İmam-ı Rabbani'yi görünce babasına, "Hiç üzülmeyiniz, bu çocuk çok yaşayacak." İlmiyle amil, büyük bir alim ve eşsiz bir veli olacak demiş ve çocuğun elinden tutup öpmüştü. Muhabbetle sarılmalarından dolayı Abdülkadir Geylani'nin feyzi ve nuru mübarek vücudunu kapladı. Şah Kemal Kadiri, İmam-ı Rabbani hakkında çok güzel ve büyük müjdeler verdi. İmam-ı Rabbani 7-8 yaşlarındayken Şah Kemal Kadiri vefat etti. İmam-ı Rabbani ilk tahsiline babasından ders alarak başladı. Babasından okuyup,

Arapçayı öğrendi. Küçük yaşta Kur'an-ı Kerim'i ezberledi. İlminin çoğunu babasından, bir kısmını da zamanının meşhur alimlerinden öğrendi. Babasından ders aldığı sırada çeşitli ilimlere ait küçük kitapları ezberledi. Babasından aldığı dersleri tamamlayınca Siyalkut şehrine gidip orada Mevlana Kemaleddin Keşmiri'den ilim öğrendi. Mevlana Kemaleddin meşhur alim Abdülhakimi Siyalkuti'nin de hocası olup zamanının en büyük alimiydi. Bazı hadis ilimlerinde icazet yani diploma aldı. 17 yaşındayken tahsilini tamamlayıp bütün ilimlerden icazet aldı. Tahsili sırasında Kadiri ve çeşitli büyüklerin kalplerindeki feyz ve lezzeti babasından aldı. Bu sırada Risaletü't Tehliliye, Reddi Revafit, İspatün Nübüvve adlı eserlerini yazdı. Edebiyata çok meraklı olup fesahatı ve belagatı, sürati intikali, zekasının şiddeti herkesi hayrette bırakıyordu. Bu kadar ilmi ve herkesin üstünde olgunluğu, tevazusuyla birlikte kalbi, ahrariye, nakşibendiye büyüklerinin aşkıyla yanıyor, bu yolda yazılmış kitapları okuyordu. Babasının vefatından bir sene sonra hacca gitmek üzere Serhent'ten yola çıktı. Bu yolculuğunda Delhi'ye varınca orada tanıdıklarından ve Muhammed Baki Billah'ın talebelerinden olan Mevlana Hasan Keşmiri ile görüştü. Mevlana Hasan Keşmiri onu hocasının huzuruna götürüp tanıştırmak istedi ve "Bugün Ahrariye yolunda bu ülkede başka böyle büyük bir zat yoktur. Taliplerinin onun bir nazarıyla bakışıyla kavuştukları manevi derecelere günlerce çekilen çileler ve çeşitli riyazetlerle nefsin istediklerini yapmamakla kavuşmak mümkün değildir," dedi. İmam-ı Rabbani, daha önce babası Abdülahad Efendi'den de Ahrariye yolunun ve bu yolda bulunanların üstünlüklerini ve kıymetini duymuştu. Bu yolun büyüklerinin kitaplarını okuyup, onların güzel hallerini bildiği için bu Hicaz yolunda böyle büyük bir alimden bu büyükler yolunun zikr ve usullerini almaktan daha iyi ne olur diyerek Muhammed Baki Billah'ın huzuruna gitti. Huzuruna girince kalbi şimdiye kadar hiç duymadığı, bilmediği şeylerle doldu. Haçtan sonra uğrayıp istifade etmeye niyet ettiyse de kalbindeki sevgi ve arzu kendisini bırakmadı. Ertesi gün huzuruna gelip Ahrariye feyzine kavuşmak şevkini arzusunu bildirdi ve hizmetinde kaldı. Böylece Kabe'ye gitmekten vazgeçip Kabe sahibini istedi. Üstadının da lütuf ve himmetiyle 2 ay içinde kimsede görünmeyen hallere kavuştu. İmam Rabbani Muhammed Baki Billah'ı tanıdıktan sonra mürşidinin sözlerine ve hallerine bağlandı. Birkaç ay sonra hocası Muhammed Baki Billah ona icazet verdi. Böylece tasavvuf ilminde ve hallerinde de yüksek dereceye kavuştuktan sonra memleketi olan Serhend'e dönmesi emrolundu. Hocası talebesinden çoğunun yetiştirilmesini de ona bırakıp onları da arkasından Serhend'e gönderdi. Şeyhi onun için şöyle buyurdu. Kalplere deva, ruhlara şifa olan bu tohumu Semerkant ve Buhara'dan getirip Hindistan'ın bereketli toprağına ektim. Taliplerin yetişip kemale gelmesi için uğraştım. O her dereceyi aşıp üstünlüklerin sonuna varınca kendimi aradan çekip talebeyi ona bıraktım. İmam-ı Rabbani memleketine gelince İlim ve edep öğretmeye, isteklileri yetiştirmeye ve yükseltmeye başladı. Şöhreti her yere yayılıp, her taraftan aşıkları onun ilminden ve feyzinden faydalanmaya geliyordu. Talebelerine Beydavi tefsiri, Sahih-i Buhari, Mişkat-i Mesabih, Avarif-ül Marif, Usul-i Pezzevi, Hidaye ve Şehri Mevâkıf

Akıf gibi bazı din kitaplarını ders olarak mükemmel bir şekilde okuturdu. Ömrünün son zamanlarında dahi talebelerine ilim tahsilini sıkı sıkı emreder, buna çok önem verirdi. Herkesin kalbini ilim ve nurla dolduruyor, Muhammed Aleyhisselam sallallahu aleyhi ve sellemin dinini canlandırıyor ve kuvvetlendiriyordu. Zamanın padişahlarını, vali, kumandan, alim ve hakimlerini çok tesirli mektuplarıyla dine, sünnet-i seniyyeye teşvik ediyordu. Allah ona öyle manevi ilimler ihsan etmişti ki, mürşidi baki billah da huzuruna gelir, hürmetle otururdu. İmam-ı Rabbani bir müddet Serhend'de talebe yetiştirmekte meşgul olup, insanlara doğru yolu anlattıktan sonra, hocası Muhammed Baki Billah'ı ziyaret için Delhi'ye gitti. Bir müddet hizmetinde kaldı ve hocasıyla çok hoş sohbetleri oldu. İmam-ı Rabbani, mürşidi Muhammed Baki Billah'ın ikinci defa huzuruna gidip bir müddet kaldıktan sonra tekrar memleketine döndü. Bir müddet daha taliplere, isteklilere feyiz vermekte meşgul oldu. Bundan sonra üçüncü defa hocasını ziyarete gitti. Bu ziyaretinden sonra Delhi'den Serhend'e dönüp birkaç gün kaldı ve Lahor'a gitti. Lahor şehrinde herkes İmam-ı Rabbani'nin teşrifini büyük bir ganimet bildi. İmam-ı Rabbani'nin Lahor'daki sohbetleri devam ederken hocası Muhammed Baki Billah'ın vefat haberi geldi. Kalplerdeki huzur ve ferahlığın yerini elem ve keder aldı. Bu haber üzerine hemen Delhi'ye gidip mübarek mezarlarını ziyaret etti. İmam-ı Rabbani, mürşidi Muhammed Baki Billah'ın her sene vefat ettiği ay olan Cemazilahir ayında Serhend'den Delhi'ye kabrini ziyarete gider ve geri dönerdi. 2-3 defa daha Akra'yı teşrif etti. Bundan başka Serhend'den ayrılıp başka bir yere gitmedi. Ancak hayatının sonuna doğru zamanın sultanının ısrarı üzerine 2-3 sene kadar bazı beldelerde askerlerin arasında bulundu. İmam Rabbani, benzeri az yetişen, müstesna bir İslam alimi ve büyük bir mürşidi kamildir. İmam-ı Rabbani'nin vasıtasıyla Allah hakkı batıldan ayırıp çok kalplerden batılı kaldırdı. İmam-ı Rabbani'nin mektup ve kitapları insanları gafletten uyandırdı. Dünyaya ışık saldı. Allah'ın onu Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bir sene sonra İslam'ı tecdid için görevlendirdiği kabul edilir. İmam-ı Rabbani'nin dine yıllarca yaptığı bu büyük hizmetleri, ehli sünnet itikadının ve doğru din bilgilerinin yayıldığını, bidatlerin kalktığını gören bazı sapkın kimselerin cefa oklarına, eziyet ve iftiralarına hedef oldu. Nice alimlerin, fadılların, kamillerin kendi yollarından ayrılıp, rehberlerini bırakıp onun etrafına ve hizmetine koşuşmaları ise hasetlerini daha da artırdı. Talebeleri haricindeki başlıca eserleri Mektubat, Reddi Revafıt, İsbatün Nübüvve ve Mebde ve Meat'tır.

0: Radyo Belgeseli. Olaylar, insanlar ve mekanlar. Radyo Belgeseli. Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Kavedo kahvenin özünü yeniden yorumluyor. Espresso'da yoğun aroma, filtrede yumuşak denge, Türk kahvesinde geleneksel lezzet. Kokusu farklı, tadı unutulmaz. Her fincanda farklı bir hikayenin sıcaklığı saklı.

0: Bu enfes lezzetlere market.com'dan hemen ulaşabilirsiniz. Kavedo, kahveden gelen mutluluk. Eviniz, işiniz ya da yatırımlarınız çelik kadar güçlü olsun ister misiniz? Villa, fabrika, depo, tarım yapıları ve daha fazlası. Erol Çelik Yapılar, mimari projeden montaja kadar tüm çelik yapılarda anahtar teslim çözümler sunuyor. Gelin, çeliğin gücüyle hayaller şekillendirelim. Erol Çelik Yapılar, 0541 320 1303, 0542 147 66 90 Balıkesir.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Hayat yolculuğunda gönlümüzü doyuran sözler. Dini ve kültürel, kısacası hayata dair işaretler. Günün Ötesi, Duran Şahin'in sunumuyla hafta içi her gün saat 15.10'da Semerkant Radyo'da.
3: Son baskı.
4: Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan başlıklar. Ekonomiden siyasete geniş konu başlıkları. Farklı kalemlerin köşe yazıları son baskıda.
5: Hayırlı akşamlar sevgili dinleyenler. Son baskı başladı, hoş geldiniz. Peki gündemde ne var diye biz kendi konumuza dönecek olursak.
4: Son baskı Cengiz Demir'in sunumuyla hafta içi her gün saat 17'de Semerkant Radyo'da.
3: Son baskı.

Canı dilden. Batuhan Şengül. Canı dilden.

Kıymetli Semerkant Radyo dinleyicileri, Canı Dil'den programına hoş geldiniz. Efendim hafta içi her gün saat 14'te Semerkant Radyo'da sizlerle buluşuyoruz. Canı Dil'den programında bizden bir iz taşıyan hikayeler, alimlerimizin yazdığı kitaplardan sizler için seçtiğimiz nasihatler, Sufi nedir, Sufilerin kavramları nelerdir diyoruz ve Sufi kavramlarla bunları size açıklamaya çalışıyoruz. Yine programımızın devamında kıssadan hisseler ve programımızın sonunda da Hadimül Müslimin Şeyh Seyyid Abdülbaki el-Hüseyni Hazretlerinin El-Minhacü's-Seni Adab-ı Şeyh Seyyid Abdülhakim el-Hüseyni eserinden paylaşımlarımız oluyor. Bugün de bu paylaşımlarla Canı Dil'den programında sizlerle birlikteyiz. Efendim bizden bir iz taşıyan hikayelerle başlayacağımızı söylemiştik. Bugün sizler için seçtiğimiz hikayemiz Abraş, Kel ve Kör. Hikayemiz ise şöyle. Ebu Hureyre radıyallahu anh, Peygamber aleyhissalatu vesselamın şöyle buyurduğunu anlatıyor. İsrailoğullarından 3 kişi vardı. Bunlardan biri Abraş, biri Kör, biri de Kel'di. Allah Teala

Onları imtihan etmek istedi ve onlara bir melek gönderdi. Abraş'a gelen melek, en çok sevdiğin şey nedir diye sordu. Abraş, güzel renk ve güzel deri ve Allah'ın benden insanların çirkin gördükleri bu abraşlık hastalığını gidermesidir dedi. Melek elini bir sürdü ve abraş kimsenin bu hastalığı gidip kendisine güzel bir renk verildi. Melek, hangi malı daha çok seversin diye sordu. Abraş, deve yahut sığır diye cevap verdi. Bunun üzerine kendisine 10 adet dişi deve verildi. Melek, Allah bunları sana mübarek eylesin dedi. Sonra bu melek, kel olan kimseye geldi ve en çok sevdiğin şey nedir dedi. Kel, güzel saç ve Allah-u Teala'nın bende insanların çirkin gördüğü bu illeti gidermesi diye cevap verdi. Melek kendisine elini sürdü ve o kimsenin kelliği kaybolup gitti. Kendisine güzel saçlar verildi. Melek, en çok sevdiğin mal hangisidir diye sordu. Kel, sığır dedi. Derhal kendisine yavrulamak üzere olan inekler verildi. Melek, Allah sana bunları mübarek etsin dedi. Melek daha sonra kör kimseye geldi ve en çok hangi şeyi seversin diye sordu. Kör, Allah'ın gözlerimi iade etmesini, insanları görmeyi diye cevap verdi. Melek kendisini eliyle mest etti ve Allah o kimsenin gözlerini açtı. Melek, en çok sevdiğin mal nedir diye sordu. Kör, koyun diye cevap verdi. Kendisine yavrulayıcı koyun verildi. Sonra abraşla kele verilen deveyle sığırlar üredi, körün de koyunları çoğaldı. Birinin bir vadiyi dolduran develeri, diğerinin bir vadi dolusu inekleri, diğer birinin de bir vadiye sığmayan koyunları oldu. Aradan bir müddet geçtikten sonra melek, abraş olan kimseye onun eski şekil ve suretinden gelip, ''Ben fakir bir adamım. Dağları taşları aşıp geldim. Bugün Allah'tan başka bir yardım edenim yoktur. Önce Allah, sonra senden, sana bu güzel rengi, bu güzel deriyi ve bunca malı verenin zatının adına bana, yolculuğum esnasında faydalanabileceğim bir deve vermeni istiyorum.'' dedi. Abraş, ''Haklar çoktur.'' dedi ve bir şey vermedi. Bunun üzerine melek kendisine, ''Ben seni tanıyacak gibiyim. Sen insanların kendisinden nefret ettiği abraş kimse değil miydin? Sonra Allah-u Teala sana bu nimetleri ihsan etmişti.'' dedi. Abraş, ''Hayır, bu mal bana ecdadından kalmadır.'' dedi. Melek, ''Eğer yalan söylüyorsan Allah seni eski haline çevirsin diye beddua etti. Hakikaten Abraş eski çirkinliğine ve fakirliğine döndü. Melek sonra kelin eski şekil ve suretinde geldi. Buna da Abraş kimseye dediklerini aynen tekrarladı. Kel de aynı Abraş gibi karşılıkta bulundu. Ve o da hiçbir şey vermedi. Melek de yine, ''Eğer yalan söylüyorsan Allah seni eski haline döndürsün.'' diye beddua etti ve o kimse de eski kel haline, fakir durumuna döndü. Daha sonra melek köre onun eski sureti ve şekliyle geldi ve ''Ben muhtaç bir kimseyim, yolcuyum, yürürken dağları aştım. Bugün Allah'tan başka bir yardım edenim yok. Önce Allah, sonra senden, gözlerini açan zatın adına yolculuğum sırasında istifade edeceğim bir koyun vermeni isterim.'' dedi. Eski kör, ''Ben önceden kördüm. Allah gözlerimi açtı. Bunlardan dilediğini al, dilediğini bırak.'' diye cevap verdi. ''Allah için almak istediğin şeyi vermek hususunda Allah'a yemin ederim ki sana zorluk çıkartmam.'' dedi. Bunun üzerine melek, ''Malın senin olsun. Üçünüz de ilahi imtihana tutuldunuz. Allah-u Teala senden razı oldu. Fakat iki arkadaşın Abraj'la Kel'den razı olmayıp onları cezalandırdı.'' dedi.

Efendim, Semerkant Radyo'nun seçkin arşivinden güzel bir eser dinlemiş olduk böylelikle. Ve programımızın başında, yani eserin hemen öncesinde bir hikaye okumuştuk. Abraş, Kel ve Kör. Dünya hayatı imtihan yurdudur. Yine bu üç kişi de bir imtihana tutulmuşlardı. Melek üçüne de geldi ama onlardan kazanan kör oldu sadece. Çünkü kör olan başkalarıyla da paylaştı malını ve Allah'ın ona verdiği malda cimrilik etmemiş oldu. Yalan söylememiş oldu diğerleri gibi. Çünkü abraj ve kör olan kişi bunlar bana ecdadımdan kaldı diyerek hem yalan söylemiş oldular hem de Allah'ın onlara verdiği nimette cimrilik etmiş oldular. Efendim, yalanı bu kadar vurgulamamızın sebebi bugünkü konumuz yalan söylemekten sakınmak, bu yüzdendi. Yalana biraz daha dikkat çekmek istedim açıkçası. Efendim, alimlerimizin yazdığı kitaplardan seçtiğimiz konumuz yalan söylemekten sakınmak. Nasihatlerimiz ise şöyle. Doğruluk cennete, yalan cehenneme götürür. İbn-i Mesud radiyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Doğru sözlü olunuz. Çünkü doğruluk insanı iyiliğe götürür. İyilikse cennete ulaştırır. Bir adam doğruluktan ayrılmaz ve doğruyu ararsa Allah katında doğrulardan yazılır. Yalandan sakının. Zira yalan kötülüğe götürür. Kötülükse cehenneme sokar. Bir adam yalan söylemeye devam ettiği ve yalanı aradığı müddetçe Allah katında yalancılardan yazılır. İbn-i Mesud radıyallahu anh şöyle demiştir. Münafığı şu üç özellikleriyle tanıyın. Birincisi, konuştuğunda yalan söyler. İkincisi, vaadinde durmaz. Üçüncüsü, verdiği bir sözde hainlik eder. Abdullah radıyallahu anh demiştir ki, Allah Celle Celaluhu, Kur'an-ı Kerim'in pek çok yerinde yalancının hallerini beyan eden ayetler serdetmiştir. Onlardan kimi de, eğer Allah lütuf ve kereminden bize verirse mutlaka sadaka vereceğiz ve elbette biz salihlerden olacağız diye Allah'a and içti. Fakat Allah lütfundan onlara zenginlik verince onda cimrilik edip Allah'ın emrinden yüz çevirerek sözlerinden döndüler. Allah'a verdikleri sözden dönmeleri ve yalan söylemeyi adet edinmeleri sebebiyle Allah da bu işlerin neticesini kalplerinde kıyamet gününe kadar sürecek bir münafıklık kıldı. Tevbe suresi 9-75-77. İmam Malik rahmetullahi aleyh şöyle bir kıssa anlatmıştır. Bir gün Lokman Hekim'e seni şu dereceye ulaştıran şey nedir diye sorulur. Lokman Hekim, doğru sözlülük, emaneti sahibine vermek, bana faydası olmayan şeyleri terk etmek diye cevap vermiştir. Mümin korkak ve cimri olur ancak yalancı olmaz. Safvan bin Müslim rahmetullahi aleyh'ten rivayet edildiğine göre bir gün Nebi sallallahu aleyhi ve selleme ''Ey Allah'ın Resulü, mümin korkak olabilir mi?'' diye sorulmuş. Resulullah ''Evet, olabilir.'' buyurmuş. ''Mümin cimri olabilir mi?'' diye sorulmuş. ''Evet, olabilir.'' buyurmuş. ''Mümin yalancı olabilir mi?'' diye sorulmuş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ''Hayır, mümin yalancı olamaz.'' buyurmuş. Altı şeyde söz verin, cennetinize kefil olayım. Ubade bin Samit radiyallahu anh'ın senetleriyle bize kadar ulaşan bir rivayetinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Siz bana altı meselede söz verin, ben de size cennette kefil olayım. Konuşurken dosdoğru konuşun, vaat ettiğinizi yerine getirin. Size verilen emaneti hakkıyla yerine getirin, emaneti gözetin. Namusunuzu koruyun. Gözlerinizi harama karşı kapayın. Ellerinizi haramdan çekin. Fakih Ebu Leys Semerkandî rahmetullahi aleyh der ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerinde belirttiği bu altı maddeyle adeta bütün hayırları bir araya toplamıştır.

Birincisi, konuşurken dosdoğru konuşun. Bu sözün içerisinde kelime-i tevhid de girmektedir. Yani bir kimse eşhedü en la ilahe illallah dediği zaman bu söz hem kendi nefsinde hem de başkalarının yanında doğrulanmış bir söz olmalıdır. Bunu hem batınıyla hem de zahiriyle tasdik etmelidir. İkincisi, vaat ettiğinizi yerine getirin. Yani Allah'a verdiğiniz sözlerle kullara verdiğiniz sözleri yerine getirin. Kişinin Allah'a verdiği söz, ölene kadar iman üzere sebat etmesidir. Kullara verdiği sözlerse, bütün vaat ettiklerini yerine getirmesidir. Üçüncüsü, size verilen emaneti hakkıyla yerine getirin. Emanet iki kısma ayrılır. Birincisi, kişiyle Allah Teala arasında olan emanet. İkinci, kişiyle kullar arasında olan emanettir. Kişiyle Allah Teala arasında olan emanet, onun kullarına farz kıldığı ibadetlerdir. Bunlar Allah'ın emanetleridir. Kişinin bunları vaktinde eda etmesi gerekir. Kişinin kendisiyle diğer insanlar arasında olan emanetlerse, bir adamın bir başkasına bıraktığı, gerek söz gerekse mal veya başka türlü emanetleridir. Bu emanetleri de hakkıyla gözetmek gerekir. Dördüncüsü, namusunuzu koruyun. Namusun korunması iki türlüdür. Edep yerlerini haramdan ve şüpheli şeylerden korumak. Edep yerlerini kimsenin gözünün ilişemeyeceği bir şekilde muhafaza etmek. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah başkasının avret yerlerine bakana da baktırana da lanet etmiştir. O halde bir Müslüman gerek tuvalet ihtiyacını giderme esnasında gerekse diğer zamanlarda kadın erkek kim olursa olsun avret mahallerini görmesi helal olmayan kimseler tarafından görünmemesi için son derece dikkatli olmalıdır. Beşincisi, gözlerinizi harama karşı kapayın. Yani gözlerinizi insanların avret yerlerine bakmaktan, bakması helal olmayan kadınlara göz dikmekten ve dünyaya rağbet ve iştiyak gözüyle bakmaktan sakındırın. Allah Teala'nın da buyurduğu gibi, sakın kendilerini denemek için onlardan bir kesimi faydalandırdığımız dünya hayatının çekiciliğine gözlerini dikme. Rabbinin nimeti hem daha hayırlı hem de daha süreklidir. Taha Suresi 20 Taksim 131. 6. Ellerinizi haramdan çekin. Mal olsun veya başka bir şey olsun, ellerinizi harama uzatmayın.

0: Canı Dilden. Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Büyük işlerin arkasındaki güç. Mac Dorsey Trailer. Çeliğin sağlamlığıyla, güvenin adıyla üretiyor, onarıyor, taşımanın merkezinde aradığınız doğru çözüm.

0: ürününü sunuyoruz. Dorse, damper, römork üretim ve bakım hizmetlerinde gücünüzü yola taşımak için hep hazırız. Her yükte, her yolda. Mack Dorse Trailer. Gücün ve güvenin yolu. Karatay, Konya. 0534 222 8356.
1: Bizde 100 yıldır gelenek hep aynıdır. Taze çekirdek, taze kavurma. Bir ben kahvenin etrafı buram buram saran enfes kokusu da, damaklarda iz bırakan leziz mi leziz tadı da, keyifli sohbetlerdeki hatırı da hep aynı. Yoksa siz hala denemediniz mi? Bir ben kahve. Bizde hatırınız çok. 0266 241 97 97 Balıkesir.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine,
4: canı dilden.

Huzeyfe bin Yeman radıyallahu anh demiştir ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bir kişi konuştuğu bir kelime sebebiyle münafık sayılırdı. Bugünse ben bu tür kelimeleri sizin ağzınızda günde 10 defa işitmekteyim. Yani o zamanlar bir adam yalan söylediği zaman bu onun için bir nifak alameti olarak sayılırdı. O halde Müslüman kendisini münafıklara has sıfatlardan uzak tutmalıdır. Çünkü insan yalancılığı adet haline getirdiğinde Allah katında münafıklardan yazılır. Hem söylediği yalanlar hem de bu yalanlar sebebiyle kendisine uyanların günahı kendisinin boynuna yüklenir. Ebu Leys Semerkandî rahmetullahi aleyh der ki, Semerkantlı Ebu Mansur Farazi rahmetullahi aleyhin senetleriyle birlikte Semure bin Cümbet'ten radiyallahu anh'tan rivayet ettiği bir hadis-i şerif şöyledir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazını kıldırdıktan sonra bize döner ve aranızda bu gece rüya gören var mı diye sorardı. Biri rüya anlatıldığı zaman onun hakkında bizlere bir şey anlatırdı. Yine bir sabah namazından sonra bize doğru döndü ve bu gece aranızda bir rüya gören var mı diye sordu. Biz hayır yok dedik. Bunun üzerine Resulullah fakat ben bu gece bir rüya gördüm dedi ve rüyasını anlattı. Rüyamda iki kişi yanıma geldi. İkisi de elimden tuttular ve haydi gidelim dediler. Beraberce gittik. Beni dümdüz bir araziye götürdüler. Orada bir adamın yanına vardık. Yatıyordu. Yanında bir başka adam vardı. O da ayakta ve elinde bir kaya parçası vardı. Bu taşı kaldırıp yatan adamın kafasına indirip başını yarıyordu. Sonra taş yuvarlanıp aynı adamın eline geliyor, yerdeki adamın başı henüz iyileşmeden tekrar taşı başına atıyordu. Ben "Subhanallah, bu ne haldir?" dedim. Onlar bana "Haydi gidelim." dediler. Beraberce yol aldık. Biraz sonra yere uzanmış bir adama rastladık. Yanında elinde demirden bir çengel bulunan biri vardı. Bu adam elindeki çengeli yanağına takıp başına kadar yırtıyordu. Sonra burun deliğine takıp aynı şekilde başına kadar yırtıyordu. Sonra yüzünün diğer yanına aynı muameleyi uyguluyor ve bir tarafı henüz yeni iyileşmişken hemen orayı yırtıyordu. Devamlı bunu yapmaktaydı. Bir tarafını yırtmaktayken diğer tarafı iyileşiyor, bir tarafın işi bitince iyileşen tarafa geçip orayı yırtıyordu. Bunları görünce "Subhanallah, bu ne haldir?" dedim. Onlar "Haydi gidelim." dediler. Biz yine yol aldık. Üst tarafı tandırı andıran, alt tarafı ise genişçe bir binanın yanına geldik. İçine baktığımda çıplak kadın ve erkekleri gördüm. Altlarından ateş harıl harıl yanıyordu. Ateşin harareti yükseldiğinde yukarı çıkıyorlar, söndürüldüğü zamansa aşağı düşüyorlardı. Ateş onlara her dokunduğunda bağırıyor, ağlaşıyorlardı. Bunu da görünce "Subhanallah, bu ne hal?" dedim. Onlar "Haydi gidelim." dediler. Biz yine yol aldık. Sonra genişçe bir nehre vardık. Suyu kan gibi kıpkırmızıydı. Nehirde yüzen bir adam vardı. Nehrin kenarında da bir adam. Çokça taş toplamış onu bekliyordu. Yüzen adam arada bir nehrin kenarına geliyor, kıyıdaki adam da topladığı taşları onun ağzına atıyordu. Ben "Subhanallah,

haldir dedim. Onlar haydi gidelim dediler. Beraberce yol aldık. Biraz sonra bir adama rastladık. Çok çirkin bir manzarası vardı. Onu görseydiniz, gördüğünüz insanların en çirkini diyebilirdiniz. Onun etrafında büyük bir ateş kütlesi vardı. Bir yandan ateşi karıştırıp alevlendiriyor, sonra da etrafında koşuyordu. Ben yine hayretle, "Subhanallah, bu ne haldir?" dedim. Onlar, "Yürü gidelim." dediler. Tekrar beraberce yol almaya başladık. Bir müddet sonra karşımıza, içinde baharın bütün çiçeklerinin dolu olduğu bir bahçe çıktı. Bahçenin ortasında uzun boylu bir adam vardı. Etrafında sizin hayal edemeyeceğiniz kadar çok çocuk vardı. Ben yine "Subhanallah, bu ne hal?" diye sordum. Onlar bana "Haydi gidelim." dediler. Beraberce yürüdük, sonra büyük, devasa bir ağaçla karşılaştık. Bugüne kadar onun kadar büyük ve güzel bir ağaç görmemiştim. Bu ağaca tırmanmaya başladık. Karşımıza bir şehir çıktı. Binaların kimisinin kerpiçleri altından, kimisininki de gümüştendi. Şehrin kapılarının açılmasını istedik, kapılar açıldı. Sonra şehirdeki bir eve girdik, sonra beni buradan çıkarıp başka bir saraya götürdüler. Burası ilkinden çok daha güzel ve üstündü. Sonra gözüm yukarıda bir yerde, adeta bir bulut gibi asılı duran beyaz bir saraya ilişti. Beni getirenler, "Orası senin makamındır," dedi. "Oraya gireyim mi?" diye sordum. "Şimdi olmaz. Ancak sen oraya mutlaka gireceksin," dediler. Bütün bunlardan sonra onlara dönüp dedim ki, "Bu gece çok tuhaf şeylere şahit oldum. Bu gördüğüm şeylerin izahı nedir?" dedim. Şöyle anlattılar. Başının taşla ezildiğini gördüğün adam, Kur'an'dan bir şeyler ezberlemiş, ancak sonra onu terk etmek suretiyle unutmuş ve namaz vakitlerinde uyuyarak namazlarını kaçırmış kimsedir. Yanakları başına kadar demir kancalarla çekilmek suretiyle yırtılan kimse ise, evinden çıkınca yalan söylemeye başlayan ve yalanlarını her tarafa duyuran kimsedir. Tandır gibi bir binanın içinde bulunan çıplaklarsa zina eden erkek ve kadınlardır. Kanlı nehirde yüzen adam faiz yiyen kimsedir. Ateşin etrafında koşan kimse ise cehennem bekçisi Malik'tir. Bahçede gördüğün uzun boylu adamsa Hazreti İbrahim Aleyhisselam'dır. Etrafındaki çocuklarsa fıtrat, İslam üzere yani buluğ çağına erişmeden ölen çocuklardır. İlk girdiğin ev bütün müminlere verilecek olan evlerden biridir. Diğeri ise şehitlere verilecek olandır. Ben Cebrail'im, buysa Mikail'dir. Bu sırada sahabilerden biri, "Ya Resulallah, müşriklerin çocukları da mı cennette Hazreti İbrahim'le birlikte olacaktır?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemse, "Müşriklerin çocukları da Hazreti İbrahim'in yanında olacaktır," diye cevap verdi. Abdurrahman bin Abbas rahmetullahi aleyh'ten bize kadar ulaşan ve onun da Abdullah bin Mesud radiyallahu anh'un dostlarından dinlediği bir haber şöyledir. Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamıdır. Sözlerin en şereflisi Allah'ın zikridir. Körlüğün en kötüsü kalp körlüğüdür. Az olup da yeterli olan, çok olup da azdırandan hayırlıdır. Pişmanlığın en kötüsü kıyamet günü duyulan pişmanlıktır. En hayırlı zenginlik, nefis ve kalp zenginliğidir. Azıkların en hayırlısı takvadır. İçki, bütün kötülüklerin kendisinde toplandığı şeydir. Şeytanlar, erkekleri saptırmak için kadınları kullanırlar. Gençlik, deliliğin bir şubesidir. Kazancın en kötüsü, faizden elde edilendir. En büyük hataysa, yalancı bir dilden çıkan hatalardır.

Süfyan bin Ebu Husayn rahmetullahi aleyhin rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yalan söylemek sadece üç yerde doğru olur. Birincisi savaşta. Zira savaş bir hiledir. İkincisi iki dargın kişinin arasını barıştırmak isteyen kişi için. Üçüncüsü hanımıyla kendi arasını düzeltmek isteyen kişi için. Rivayet edildiğine göre tabiinden biri şöyle demiştir. Şunu iyi bil ki doğruluk velilerin süsüdür. Yalansa günahkarların alametidir. Nitekim Yüce Allah bu hususu kitabında beyan etmiştir. Bu doğrulara doğrulukların fayda vereceği gündür. Maide Suresi 5 Taksim 119. Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve doğrularla beraber olun. Tevbe Suresi 9 Taksim 119. Doğruyu getiren ve onu tasdik edenler var ya, işte kötülükten sakınanlar onlardır. Zümer Suresi 39 Taksim 33. Allah Celle Celaluhu yalancıları kötülemiş ve onlara lanet etmiştir. Kahrolsun o koyu yalancılar. Zariyat Suresi 51 Taksim 10. İslam'a çağrıldığı halde Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalim kim olabilir? Allah zalimler topluluğunu doğru yola erdirmez. Saf Suresi 61 Taksim 7.

efendim güzel bir eser dinledik ve onun öncesinde de alimlerimizin yazdığı kitaplardan sizler için seçtiğimiz nasihatlerle programımızı devam ettirmiştik. Bugün seçtiğimiz konumuz yalan söylemekten sakınmaktı. Ey iman edenler, Allah'tan korkun ve doğrularla beraber olun. Bu doğrulara, doğrulukların fayda vereceği gündür. Doğruyu getiren ve onu tasdik edenler var ya, işte kötülükten sakınanlar onlardır. Allah Celle Celaluhu yalancıları kötülemiş ve onlara lanet etmiştir. Kahrolsun o koyu yalancılar. Zariyat Suresi 10. Ayet-i Kerimesinde. Yine İslam'a çağrıldığı halde Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalim kim olabilir? Allah zalimler topluluğunu doğru yola erdirmez. Saf Suresi 7. Ayet-i Kerimesinde Allah-u Teala yalancıları kötülemiş ve onlara lanet etmiştir. Efendim bizim de duamız bu programda şu olsun: Allah-u Teala bizi yalan söylemekten, yine şeytana uymaktan, bu konuda nefse uymaktan bizleri korusun, muhafaza etsin. Yalan söylemeyi bir alışkanlık haline getirmeyi de bizlerden uzak eylesin. Efendim programımız sufi kavramlarla devam edecek. Bugün sizler için seçtiğimiz sufi kavramımız hikmet. Arapçada hikmet, felsefe, adalet, ilim, peygamberlik, Kur'an-ı Kerim, İncil, veciz, söz anlamlarında kullanılan bir kelimedir. İnsanın gücü oranında dış alemdeki nesnelerin hakikatini olduğu gibi bilip ona göre hareket etmesinden bahseden ilme hikmet denir. Bu ilim tabi, riyazi,

Mucizi ve ilahi olmak üzere üçe ayrılır. Amel ve bilgi bütünleşmesinden meydana gelen ilimdir. Söz ve davranıştaki isabet, olanı olduğu gibi bilmek de hikmet olarak değerlendirilir. Hikmet, Allah'ın bir ordusu olup, onunla veli kullarının kalplerini güçlendirir. Yusuf bin Hüseyin Er-Razi rahmetullahi aleyh, hikmetin amelle kazanıldığını söyler. Hikmet sahibi olmanın alameti, sürekli olarak sükût etmek ve ihtiyaçtan fazla konuşmamaktır. Hikmeti elde etmek için dünyevi kaygılardan uzak kalmak gerekir. Nitekim Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır. Kime hikmet verildiyse ona çok hayır bahşedilmiştir. Bakara Suresi 269. Daha iyi görmek için. Kıssa. Adamın biri karın ağrısından dolayı doktora gitmiş. Doktor, ne yedin de bu hale geldin? Demiş. Bozuk bir yemek yedim. Demiş adam. Bu cevap üzerine doktor, hastanın gözlerine sürme çekmek için sürme kutusu getirmiş. Hasta bu duruma şaşırmış. Ben karnımdaki ağrıdan şikayet ederim, sen gözlerime sürme çekersin. Demiş. Doktor, evet biliyorum. Ben de bozuk bir yemeği görebilmen ve onu yememen için gözlerine sürme çekiyorum zaten, demiş. Hisse. Kimi zaman bazı yanlışlar gözümüze doğru olarak görülebilir. Bunun çaresi ise ilim ve bilgidir. İnsan doğruyla yanlışı bilirse ancak o zaman onları ayırt edebilir. Hadimül Müslimin Şeyh Seyyid Abdülbaki el-Hüseyni Hazretleri, El-Minhacü's-Seniyye adlı eserinde, iyilerle bir arada bulunmanın önemi hakkında şöyle buyuruyor. Salihlerle beraber olmak, şüphesiz kalplerin ikseridir. Fakat bunun tesirinin hemen görülmesi şart değildir. Uzun zaman sonra bile olsa, onlara muhabbet duymakla mutlaka ortaya çıkar. Efendim böylelikle bir Can-ı Dil'den programının daha sonuna gelmiş olduk. Can-ı Dil'den programında hafta içi her gün saat 14'te Semerkant Radyo'da sizlerle buluşuyoruz. Peki programımızda neler anlatıyoruz? Can-ı Dil'den programında bizden bir iz taşıyan hikayeler. Alimlerimizin yazdığı kitaplardan sizler için seçmiş olduğumuz nasihatler. Sufi nedir, sufilerin kavramları nelerdir diyoruz ve sufi kavramlarda bunları öğrenmeye çalışıyoruz. Kıssadan hisselerle payımıza düşenleri almaya çalışıyoruz ve son olarak gözümüzün nuru Hadimül Müslimin Şeyh Seyyid Abdülbaki el-Hüseyni Hazretlerinin El-Minhacü's-Seni Adab-ı Şeyh Seyyid Abdülhakim el-Hüseyni eserinden paylaşımlarımız oluyor. Yarın yine saatleriniz 14'ü gösterdiğinde Semerkant Radyo'da Can-ı Dil'den programıyla görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun, hoşça kalın.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Saat 15.
0: Haber bültenini sunuyoruz. Semerkant Radyo Haber Merkezi'nden hayırlı günler. Haberleri sunuyoruz. Derneğinler Türkiye İstatistik Kurumu Nisan ayına ilişkin tüketici fiyat endeksi rakamlarını açıkladı. Buna göre TÜFE'deki değişim Nisan ayında bir önceki aya göre %4.18 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %14.64 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %32.37 artış ve 12 aylık ortalamalara göre %32.43 artış olarak gerçekleşti. En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun yıllık değişimleri, gıda ve alkolsüz içeceklerde %34.55 artış, ulaştırmada %35.06 artış ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda %46.60 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana harcama gruplarının yıllık değişimi olan katkıları ise, gıda ve alkolsüz içeceklerde 8.72, ulaştırmada 5.66 ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda 6.30 puan oldu. En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun aylık değişimleri gıda ve alkolsüz içeceklerde %3.70 artış, ulaştırmada %4.29, konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda %7.99 olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların aylık değişimi olan katkıları ise gıda ve alkolsüz içeceklerde 0.95, ulaştırmada 0.73 ve konutta 0.90 puan oldu. Endekste kapsanan 174 alt sınıftan Nisan ayı itibariyle 19 alt sınıfın endeksinde düşüş gerçekleşirken 8 alt sınıfın endeksinde değişim olmadı. 147 alt sınıfın endeksinde ise artış gerçekleşti. Uşak'ta 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 34 kişi de yaralandı. Alınan bilgiye göre Uşak-İzmir Karayolu Ürünköy mevkiinde yolcu otobüsüyle 6 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 4 kişi hayatını kaybederken 34 kişi de yaralandı. Uşak Valisi Serdar Kartal, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giderek yaralıların sağlık durumları hakkında

İl Sağlık Müdürü Tarık Acar ve Başhekim Mesut Saka'dan bilgi aldı. Ziyaretin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Kartal, bugün saat 22.20 sularında İzmir istikametinde 7 aracın karıştığı bir trafik kazası oldu. 4 vatandaşımızı kaybettik, 34 vatandaşımız yaralı olarak, 20'si Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, 14'ü de ilimizdeki çeşitli özel hastanelere kaldırıldı. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Vefat eden vatandaşlarımızın arasında biri 1 yaşında, biri de 6 yaşında evladımız var. Anne ve babasıyla beraber vefat etti. Allah rahmet eylesin dedi. Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde de yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi de yaralandı. Malatya Valisi Seddar Yavuz gazetecilere yaptığı açıklamada Doğanşehir ilçesi sınırlarında bir yolcu otobüsünün sürüş kontrolünü kaybedilmesi sonucu şarampole devrildiğini belirtti. Yavuz kazada maalesef 3 kardeşimiz hayatını kaybetmiştir. Şu anda hastanelerimizde 22 yaralımız tedavi görmektedir. 22 yaralımızdan 5'i yoğun bakımda tedavi edilmektedir. Hayati tehlikeleri bulunmadığını ilk etapta arkadaşlarımız ifade etmiştir. Ancak yoğun bakımda tedavileri uygun görülmüştür. Diğer kardeşlerimizin, yaralılarımızın bir kısmı ayakta tedavi edilmiştir dedi. Kazanın oluş şekline ilişkin adli ve idari soruşturmanın sürdüğünü belirten Yavuz, ilk etapta aracın kaydığına yönelik bir görüntü var. Ama ön kısmında neler olduğu konusuyla ilgili açı yeterli değil dedi. Gaziantep Valisi Kemal Çeber, kentte dün etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle 14 kişinin yaralandığını, yaklaşık 100 binanın çatısında hasar oluştuğunu ve tarım arazilerinin ciddi hasar gördüğünü söyledi. Vali Çeber beraberinde İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Halil Şen ve İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı ile kentte etkili olan olumsuz hava şartlarından etkilenen Adil Sani Konukoğlu Spor Lisesi ile İpek Yolu İlkokulu incelemede bulunduğu yetkililerden bilgi aldı. Ziyaretin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Çeber, kentte dün fırtına ve sağanak başta olmak üzere yoğun hava olaylarının meydana geldiğini söyledi. Olumsuz hava şartları nedeniyle Şahinbey, Şehit Kamil ve Nizip ilçelerinde eğitime bugün ara verdiklerini hatırlatan Çeber, yağıştan dolayı 39 okulumuz çatı uçması, cam kırılması gibi nedenlerle hasar gördü. Önce 39 okulumuzla ilgili tatil kararı verdik. Daha sonra incelemelerimizde hem öğrencilerimizde hem velilerimizde yoğun bir tedirginlik olduğunu gördük. Bu tedirginliğin giderilmesi ve okullarımızın daha titiz incelenmesi için bugün de tatil kararı aldık. Daha somut şekilde değerlendirme yapmak istedik dedi. Öte yandan Şanlıurfa Valiliği olumsuz hava şartları nedeniyle Birecik'te bir kişinin hayatını kaybettiğini, 29 kişinin yaralandığını, Viranşehir'de de 11 kişinin yaralandığını bildirdi. Açıklamada şunlar kaydedildi. Meydana gelen olaylarda bir vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 29 vatandaşımız ise çeşitli şekillerde yaralanmıştır. 7 yaralımız il merkezdeki hastanelere sevk edilmiş, 22 yaralımızın tedavileri ise Birecik Devlet Hastanesi'nde devam etmektedir. Ayrıca Viranşehir ilçemizde meydana gelen ani kuvvetli sağanak yağış ve fırtına aynı şekilde olumsuzluklara yol açmış, 11 vatandaşımız hafif şekilde yaralanmıştır dedi. İçişleri Bakanlığı'nca 24 ilde çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi, yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınanlardan 127'si tutuklandı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi, yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik 24 ildeki operasyonlarda gözaltına alınan 212 şüpheliden 127'si sevk edildi, adli makamlarca tutuklandı. 35'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı, diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Zanlıların müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları, post tefeciliği yaptıkları, vatandaşların mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladığı, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, bahis sitelerinin reklamını yaptıkları, yasa dışı bahis ve kumar sitelerinde para nakline aracılık ettikleri, kişisel verilerin paylaşımı ve sorgulama konularında paylaşım yaptıkları, sosyal medya platformları ve oltalama siteleri üzerinden yatırım ve ürün satış dolandırıcılığıyla TOKİ başvurusu temalarını kullanarak dolandırıcılık yaptığı tespit edildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'ın müzakerelerde sunduğu teklifi incelediğini ve kabul edilemez bulduğunu açıkladı. Trump, Tahran yönetiminin Pakistan aracılığıyla ilettiği 14 maddelik teklifi ilişkin İsrail Devlet Televizyonu Kan'a konuştu. Trump söz konusu teklifi ilişkin

0: İran'ın yeni teklifini inceledim ve benim için kabul edilemez ifadesini kullandı. İranlıların bir anlaşma yapmak istediğini ancak sundukları tekliften memnun olmadığını belirten Trump, kabul edemeyeceğim şeyler var dedi. Trump, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un Başbakan Netanyahu yolsuzluk davasından affetmesi baskısını sürdürerek, o bir savaş dönemi başbakanı, ben ve Bibi olmasaydık İsrail var olmazdı, saçmalıklara değil savaşa odaklanabilecek bir başbakana ihtiyacımız var dedi. İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 72.612'ye ulaştı. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı. Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 2 ölü ve 9 yaralının getirildiği kaydedildi. Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 832 kişinin öldürüldüğü, 2354 kişinin yaralandığı, enkaz altındansa 767 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı ifade edildi. İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda can kaybının 72.612'ye, yaralı sayısının da 172.457'ye yükseldiği bildirildi. Edirne'de bir araçta 90 kilo 200 gram skunk ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışma sonrası Avrupa Otoyolu'nun Edirne Eski Gişeleri mevkiinde Moldova plakalı SUV tipi aracı durdurdu. Araçta dedektör köpekle yapılan aramada 90 kilo 200 gram skunkla suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi. Olayla ilgili Moldova uyruklu VC ve PA gözaltına alındı. Balıkesir'in Edremit ilçesine düzenlenen operasyonda ikisi çocuk 31 düzensiz göçmen yakalandı. İlçeye bağlı Altınoluk Mahallesi Mıhlı mevkiinde yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan düzensiz göçmenler olduğu ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. Akçay ve Küçükkuyu Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timleri ile Altınoluk Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen ortak operasyonda 31 düzensiz göçmen denize açılmadan yakalandı. Göçmenler işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınır dışı edilmek üzere Balıkesir İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Değerli dinleyenler, Semerkant Radyo'da haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber bülteninde tekrar birlikte olmak dileğiyle. Esen kalın.
1: Haber bültenini sunduk.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Günün ötesi.
2: Günün ötesi.
3: Duran Şahin.
2: Günün ötesi.

Açlıktan gözü dönmüş iki kurdun bir koyun sürüsüne yaklaştığını, çobanın sürünün başında bulunmadığını anlayınca iki yandan sürüye daldığını düşünelim. Bu aslı canavarların o zavallı koyunları nasıl parçalayacağını, bir iki koyunla yetinmeyip kocaman sürüyü nasıl telef edeceğini göz önüne getirelim. İnsanın içindeki mal biriktirme, makam ve mevki elde etme hırsını aç kurtların haline benzeten, hatta onlardan daha tehlikeli bulan Peygamber Efendimiz o veciz anlatımıyla meseleyi şöyle ifade etmektedir. Bir koyun sürüsünün içine salıverilmiş iki aç kurdun o sürüye verdiği zarar, mala ve mevkiye düşkün bir adamın dinine verdiği zarardan daha büyük değildir.

Muhterem dinleyicilerimiz, Peygamberler Sultanı Efendimizin bu hadis-i şerifi ne zaman ve ne münasebetle söylediğini bilmekteyiz. Hicretin 7. yılında Hayber fethedilince Allah'ın Resulü Hayber arazisini gaziler arasında taksim etmişti. Ashab-ı kiramdan varlıklı bir Müslüman olan Asım İbni adıyla kardeşi

Biriktirme hırsı herkese vardır. Akıllı insan bu hırsı ahiret azığı biriktirmek suretiyle tatmin eden kimsedir. Bu gerçeğe uygun hareket eden bir zatın ışıldayan yüzüne baktığımız zaman onun iç dünyasının ne kadar aydınlık olduğunu hemen fark ederiz. Böyle bir müminin huzur dolu gönlü içimizi ısıtır ve aydınlatır. Mal biriktirme hırsıyla gönül dünyası altüst olmuş kimsenin yüzünde ise kaygı, endişe ve tedirginlik görürüz. Onun yanında gönlümüze kasvet basar. Huzursuz ve tedirgin oluruz. Kader diye bir şey varsa, mal biriktirme hırsı boş ve manasızdır. Herkes bir gün mutlaka ölecek ve kazandıklarını geride bırakacaksa, mal biriktirme hırsıyla dünyaya sarılmak akıllı adamın yapacağı iş değildir. Dünyaya dört elle sarılanlar hiçbir zaman iyi mümin olamazlar. Dinin kendilerinden beklediği fedakarlığı ve feragatı gösteremez, paralarını Allah rızası için harcayamazlar. Bunlardan daha beteri ise haram yollardan zengin olanlar, başkalarının malını haksız şekilde ele geçirenler ve kazandıklarını yerli yerince sarf etmeyenlerdir. Bunların nefislerine cimrilik hakimdir. Peygamber Efendimiz ortaya koyduğu bir hayat ölçüsünde cimriliğin insan için felaket olduğunu şöyle belirtmiştir. Cimrilikten sakınınız. Zira cimrilik sizden önce yaşayan insanları birbirini boğazlamaya ve dokunulmaz haklarını çiğnemeye götürmek suretiyle perişan etmiştir. Demek ki cimrilik denilen mal biriktirme hırsı insanı gözünü kırpmadan günah bataklığına daldırabilecek bir hastalıktır. Öyleyse mümin kendini cimrilikten kurtarmak zorundadır. Zira Allah'ın Resulü insanın kalbinde hem imanın hem de cimriliğin bulunamayacağını söylemiş. Cimrilikten kendini koruması için Allah'a dua etmiştir. Yüce Rabbimiz de kendini nefsinin cimriliğinden koruyanlar kurtulmuştur buyurmak suretiyle cimriliğin insanın dünyasını ve ahiretini mahveden bir bela olduğuna dikkatimizi çekmiştir.

Para kazanma hırsından daha tehlikelisi makam ve mevki hırsıdır. Üstün mevkilerde görünme ve insanlara hükmetme zevki uğrunda cimrilerin bile para harcamaktan çekinmemesi mevki hırsının baştan çıkarıcılığını ortaya koymaktadır. İnsanlara üstten bakma ve gururlanıp böbürlenme hazının bazı kimselere ne kadar cazip geldiğini göstermektedir. Halbuki Allah Teala'nın cenneti yeryüzünde böbürlenmeyenlere vereceğini söylemesi, mevki hırsının ne kadar aşağılık bir duygu olduğunu anlatmaktadır. Abdurrahman İbni Semure Hazretleri, Mekke fethi sırasında Müslüman olmuş bir sahabidir. Bir defasında Resul-i Ekrem'den muhtemelen valilik, kaymakamlık gibi bir yöneticilik istemişti. Peygamber-i Zişan ona şöyle hitap etti. Abdurrahman İbni Semure, kimseden yöneticilik görevi isteme. Zira bu görev sen istemeden verilirse Allah yardımcın olsun. Eğer sen istediğin için verilirse Allah'tan yardım göremezsin. Bu aziz sahabi, Hazreti Osman devrine kadar hiçbir idari

görev almadı. Sistan'ın valiliğine tayin edildikten sonra pek değerli hizmetler gördü. Afganistan'ın baş şehri Kabil gibi yerlerin İslam hakimiyetine girmesine sağladı. Resulullah Efendimiz kendisine çok değer verdiği Ebu Ser el-Gıfari'nin aynı yöndeki isteğini de olumlu karşılamadı. Ona zayıf bir insan olduğunu hatırlatarak iki kişiye bile olsa sakın başkan olma buyurdu. Emaneti ehin olarak almayan ve üzerine düşeni yapmayanlar için yöneticiliğin kıyamet gününde bir rezillik ve pişmanlık olduğunu hatırlattı. Makam ve mevki elde etmenin hiç de özenilecek bir şey olmadığını belirtti. İnsana makam ve mevkiyi cazip gösteren şey, daha iyi yiyip içme, daha güzel giyinip kuşanma, daha lüks arabalara binme, herkesin gidemeyeceği meclislerde bulunma, konuştuğu zaman sözünü dinletme, emir verdiği zaman baş üstüne dedirtebilme hırs ve arzusudur. Bu tür geçici imkanları bulunmaz nimet olarak gören kimseler, bitip tükenmeyen ebedi ve emsalsiz nimetleri göremeyen zavallılardır. Sevilip takdir edilmek güzel bir şey olmakla beraber, şan ve şöhret sahibi olmaya çalışmak tehlikelidir. Şu zat ne alim adam, ne dindar kişi, ne zahit Müslüman, ne mütevazı insan, ne kadar güzel konuşan bir hatip dedirtmeye, eli öpülen, duası alınan muhterem bir kişi olmaya çalışmak da bir tür makam ve mevki hırsı korkunç bir riyakarlıktır. İslam büyükleri şöhret sahibi olmayı bir tür afet saymışlardır. Bizim Veysel Karani diye andığımız Yemenli Üveysül Karani Hazretlerinin hali konumuzun en güzel misalidir. Resul-i Ekrem Efendimiz Hazreti Ömer'e ve diğer sahabilere Üveysi bazı özellikleriyle tanıtarak onun tabi'in neslinin en hayırlısı olduğunu söylemiş, Allah katındaki üstün yerini belirtmiş, onu görürlerse duasını almalarını tavsiye buyurmuştu. Üveys Medine'ye gelince Hazreti Ömer onu bulup duasını almıştı. Bu Allah adamı memleketine dönüp de Hazreti Peygamber'in onun hakkındaki övgüsü herkes tarafından duyulunca memleketini bırakıp meçhul bir diyarın yolunu tutmuş, kendisini tanımayan kimselerin arasına karışmıştı. Muhterem dinleyicilerimiz, biz et ve kemikten ibaret değiliz. Bizi biz yapan, hareketlerimize yön veren duygularımızdır. Bu duygular bizi imtihan etmek için verilmiştir. İslam ahlakının hedefi bu duyguları eğitmektir. Şayet onları eğitir, Allah'ın ve Resulullah'ın tavsiye buyurduğu kıvama getirirsek iyi mümin olabiliriz. Aksi halde kötü duyguların tesiri altında kalarak dünya ve ahiretimizi perişan edebiliriz. Dünyadaki biricik hedefimizin Müslüman...

Kur'an-ı Kerim sahabilerin eşsiz fazilet ve meziyetlerini haber verirken şöyle der. Kendi ihtiyaçları olduğu halde başkalarını kendilerine tercih ederlerdi. Yani kendilerine bir yardım ve fayda gelirse hemen başka muhtaç mümin kardeşlerini düşünürler. Bu imkan ve yardımı önce o mümin kardeşlerine gösterirlerdi. Rabbimiz ashabın bu fedakarlık ve diğer gamlığını makbul bir İslami ve insani fazilet ve meziyet olarak kabul etmiş ki, Kur'an-ı Kerim'inde bu tutumu bütün Müslümanlara haber veriyor. Örnek müminlerin bu seviyede fedakarlıkta olacağını işarette bulunuyor. İslam tarihi, tercih ahlakı denen bu çeşit feragat ve fedakarlıklarla doludur. Kur'an-ı Kerim'in haber verdiği bu fazilet ve meziyete talip olan nice müminler, kendi ihtiyaçları meydandayken bile din kardeşlerini tercih etmişler, başka muhtaçları görüp onlara yardım ve destekte bulunmuş, sonra kendi nefislerini düşünmüşlerdi. İşte misaller. Resul-i Ekrem'in aziz ashabı Yermük Savaşı'ndaydılar. Savaş bütün gün devam etmiş, geç saatlerde taraflar ayrılarak yaralı ve ölülerini toplamaya başlamışlardı. İşte bu sırada amcası oğlu Harise'yi arayan Huzeyfe, onu yaralılar arasında can çekişirken buldu. Kırbasından onun için sakladığı suyu çıkarıp vermek istiyordu. Harise ise susuzluktan ciğeri kavrulmuş halde sıcak kumlar üzerinde kaş göz işaretleriyle "Ne duruyorsun? Çabuk doldursana," diyor gibiydi. Huzeyfe suyu uzatacağı sırada öteki yaralıların arasından bir inilti işitildi. "Su, ne olur bir damla su." Bu feryadı duyan yaralı Harise, takatsız yattığı kızgın kumların üzerinde kaşlarını yukarı kaldırarak kesin işaretini verdi. "İstemiyorum bana vereceğin suyu. Feryadı işitilen kardeşime götür," demek istiyordu. Huzeyfe bunu anlayınca yaralıları atlayıp iniltisi gelene doğru koştu. Feryadı işitilen İkrime'ydi. Hemen hazırlandı, suyu uzatacağı sırada bir feryat daha. "Su, Allah rızası için bir damla su." Hayret edilecek bir durum. Bu da vazgeçti suyu içmekten. O da işaret ediyordu. "Suyu iniltisi gelen kardeşime götür." Huzeyfe sıçradı. İniltisi işitilen İyaş'a vardı. Vardı ama

İyaş şehadet şerbetini içmiş, gözlerini ateş gibi yanan kumların üzerinde yummuştu. Derhal geri dönen Huzeyfe, bari İkrime'ye yetişeyim diyerek koştu. Ne var ki İkrime de şehit olmuştu. Bu defa amcası oğlu Harise'ye yetişmeyi istedi. Gelip baktı, Harise de şehadet şerbetini içmiş, Hakk'ın huzuruna göçmüştü. Huzeyfe bu vakayı anlatırken şöyle der muhterem dinleyicilerimiz. Hayatımda birçok hadiseyle karşılaştım. Hiçbiri beni bu kadar duygulandırıp hayrete sevk etmedi. Bunların aralarında akrabalık gibi bir yakınlık da yoktu. Ama din kardeşliği onları o hale getirmişti ki, kendi ihtiyaçları kesin olduğu halde, ciğerleri kavrulurcasına hararetteyken, yine de din kardeşlerini tercih ediyorlar, kendilerini onlardan sonraya bırakıyorlardı. Şimdi daha iyi anlıyorum ki, Kur'an-ı Kerim'de methedilmeye gerçekten de hakları var bunların. Küçük fedakarlık değil bu haller.

Bir köylü Resul-i Ekrem Efendimizin huzuruna girmiş, saygı ve hürmetten ne söyleyip ne diyeceğini şaşırmıştı. Titriyor, kendisini heyecandan kurtaramıyordu. Peygamberimiz adamın halini görünce şöyle buyurdu: "Ey Allah'ın kulu, ben Kureyş'ten kuru ekmekle geçinen bir kadının oğluyum. Yani içinizden biriyim. Ne var öyle titreyip heyecan duyacak? Benim anamın senin anandan farkı yoktur." Bu ikazdan sonra titremesi geçen köylü derdini anlatabilmiş, dileğini ortaya koymuştu. Peygamberimiz ne köylü, ne şehirli, ne erkek, ne de kadın halkından hiç kimseyi ayırmaz, hepsini de huzurunda müsavi görürdü. Nitekim bir gün yaşlı bir kadın huzuruna gelip derdi olduğunu ancak burada söyleyemeyeceğini ifade etmişti. Efendimiz ona, "Ey Allah'ın kulu, Medine sokaklarından hangisine istersen oraya geleyim, derdini anlat," buyurdu. Nitekim az sonra Medine sokaklarından birinin başında kadınla buluşmuş, uzun süre onu dinleme sabrını göstermişti. Bir ara Hazreti Ömer radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yaşlı bir kadını uzun zaman dinleyişinden sıkılmış, ayrıldıktan sonra, "Ya Resulallah, bu kadar da sabredilir mi?" diye sormuştu. Efendimizin cevabı şöyle oldu: "Bu kadın hakkında Mücadele suresi nazil olan kadındır. Onun meselesini Allah dinliyor, hakkında sure nazil ediyor da bize ne olmuş?"

0: Günün Ötesi.
1: Duran Şahin.
0: Günün Ötesi. Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Evini mi yeniliyorsun yoksa çeyiz mi hazırlıyorsun? Güneylioğlu Güney Ticaret'le mobilyan, televizyonun ve beyaz eşyan tam olsun. Üstelik hem kaliteli hem de hesaplı olsun. Hepsi bir arada tek çatı altında seni bekliyor. Tonya'da alışverişin en akıllı yolu. Güneylioğlu Güney Ticaret. Evinize dair her şey burada. 0462 884 22 64 İskenderli Tonya Trabzon.
3: Enfes tatları karamel pastanesiyle yeniden keşfedin. Balıkesir'in en tatlı köşesinde gününüze taptaze börekler ve poğaçalarla enerji

0: Katabilir, özel gün pastalarıyla sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz. Kurabiyeden şerbetli tatlılara, yaş pastadan dondurmaya, zengin ürün yelpazemizle her damak zevkine hitap ediyoruz. Sevdiklerinizle keyifli anlar için Karamel Pastanesi 0507 360 36 75 Balıkesir. Fethiye'ye gelen bilir. Kebabın iyisi, lahmacunun çıtırı, balığın tazesi, pidenin lezizi Durak Kebap'ta yenir. Serpme kahvaltıdan sıcak soğuk içeceklere, çeşit çeşit lezzetler tam damak tadınıza göre. Fethiye'de birbirinden lezzetli yemekler için ilk durağınız Durak Kebap. 0542 537 25 15.
1: Et döner mi dedin? Pazartesi, çarşamba, cuma. Tavuk döner mi? Salı, perşembe, cumartesi burada. Çorbanın iyisi, sulu yemeğin çeşit çeşidi. Osmanlı meydan sofrasında yemekler usta ellerden, malzemeler en kalitelisinden. Ordu'da lezzet şöleni arayanlar için Osmanlı meydan sofrası. Altın Ordu, Ordu. 0452 225 53 72.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
4: İki yiğit çıktı meydane, ikisi de birbirinden merdane. Allah Allah, illallah, haydi bismillah.
5: Er meydanı. Yusuf Koç.
6: Buna er meydanı derler.
5: Pamukçulu Osman Pehlivan.

0: güreşin hem hakemliğini hem de cazgırlığını üzerine alan Hüseyin Ağa güzel bir güreş duası okumaya başladı.
1: Allah Allah, illallah, hayır gele inşallah, Muhammedur Resulullah. Baş pehlivanlar çıktı meydane, hepsi de birbirinden merdane. Pirimiz, üstadımız, Hazreti Hamza pehlivan, pehlivan, pehlivan. Alta düştüm diye erinme, üste çıktım diye sevinme. Vur sarmayı kündeden at, gönder Hazreti Muhammed'e salavat. Seyirttim gittim Pınar'a, Mevlam hepinizin işini onara. Saldım pehlivanları er meydanındaki çayıra. Koç yiğitlerin hepsini Mevlam kayıra. Pehlivanlara, koç yiğitlere canı gönülden diyelim maşallah. Haydi aslanlarım, Allah derman versin. Vur davulcu, er meydanı!

Hüseyin Ağa bu güzel duadan sonra pehlivanlara öğütler verdi. Baş pehlivanlık havasını vurmaya başlarken Koca Mustafa ile Pamukçulu Osman pehlivan da peşreve koyuldular.

Saray pehlivanı fevkalade güzel bir peşrev yapıyordu. O kadar ahenkli bir şekilde çırpınıyordu ki pamukçulu Osman pehlivan bile kendi peşrevini bırakmış onu seyrediyordu.

0: buyuruyordu. Koca Mustafa nihayet kendi peşrevini bitirdi. Pamukçulu Osman pehlivanla ense enseye geldiği anda şiddetli bir alkış koptu.
1: Yaşa Mustafa pehlivan! Yaşa aslan!
2: Peşrev bu kadar çıkarılır. Tam bir huzur peşrevi seyrettirdin bize. Yaşa be pehlivan, yaşa!
0: Bu sırada koca Mustafa pehlivan hafif el enselerle genç hasmını yoklamaya başlamış bulunuyordu. İki pehlivanların boyları aşağı yukarı birbirlerine eşitti. Yalnız saray pehlivanı ondan bir hayli daha kalındı. Aralarında saray pehlivanının lehinde olmak üzere en azından bir 20 okka fark vardı. Pamukçulu müdafaya geçmiş bulunuyordu.

0: Saray pehlivanının çekmekte olduğu elenseler şimdi daha da sertleşmişti. Bunlar sert olduğu için çok çabuk düşürücü, şaşırtıcı elenselerdi. Bu fasıl 5 dakika kadar sürdükten sonra saray pehlivanının birdenbire ani ve çok kuvvetli bir elense çektiği görüldü. Bu elense öylesine ustaca çekilmiş bir elenseydi ki Pamukçulu Osman pehlivan kendini tutamayarak dengesini kaybetti ve yüzü koyun yere kapaklanıverdi. Koca Mustafa yetişip kendisini bastırırken ikinci bir alkış koptu.
1: Yaşa Mustafa pehlivan! Çok güzel! Elense bu kadar çekilir!
2: Aşk olsun padişah aslanı! Haydi Kündele!
3: Bir de Künde dersi ver! Haydi aslan!
1: Haydi koca Mustafa pehlivan!
0: Pamukçulu Osman hala kendisini toparlamış değildi. Fakat içinden saray pehlivanının kendisini düşüren elenselerini de takdir etmekten geri kalmıyordu. Allah için çok ustaca çekilmiş bir elenseydi bu. Bunu nasıl çekebilmiş olduğunu hala anlayabilmiş değildi. Saray pehlivanı kendisini güzelce bastırdıktan sonra Künde'ye geçmiş bulunuyordu. Pamukçulu ancak o zaman kendisini toparlayabildi ve hasmanın Künde oyununa düşmemek için direnmeye geçti. Yenileceğini biliyordu. Onun istediği bu sürenin mümkün olduğu kadar uzamasından başka bir şey değil. Şöyle hiç olmazsa bir çeyrek saat, 20 dakika, hele yarım saat dayanabilecek olursa istediğini elde etmiş olacaktı. Seyirciler ise başka türlü düşünüyorlardı. Her biri bir şeyler söylüyordu.
1: Bu güreş fazla uzun sürmez arkadaşlar.
3: Evet evet. Koca Mustafa pehlivan çabuk yenecek Pamukçulu'yu.
4: Aralarında çok fark var.
2: Belki de oyun göstermek için hemen küntelemez. Uzatır biraz güreşi ha.
4: İnşallah ama ben pek inanmıyorum. Bitiyor bu güreş.
2: Görünüş öyle.
0: Koca Mustafa pehlivan tam kündeyi dolduruyordu ki Pamukçulu son anda kendisini öne atarak bundan sıyrıldı. Saray pehlivanı tekrar kündeye doldurmaya girişti. Fakat yine olmadı. Pamukçulu yine kendisini kurtarmaya muvaffak oldu. Bu iş birkaç sefer tekrar edince meydanı bir şaşkınlık kaplar gibi oldu. Ama işin izahı çabuk yapıldı. Saray pehlivanı herhalde bu genç pehlivanı kısa zamanda yenmek istemiyordu. Kedi fareyle nasıl oynuyorsa o da onunla öylesine oynamak istiyordu. Düşünceler de buydu. Hatta Pamukçulu Osman bir fırsat bularak ayağa kalktığı zaman bile yine de herkes onun saray pehlivanının istediğiyle ayağa kalkabilmiş olduğuna inanmıştı. Sanki saray pehlivanı böyle istiyordu. Evet, Pamukçulu ne yapmış yapmış bir fırsat bulur bulmaz ayağa kalkmaya muvaffak olmuştu. Böylece 10 dakikadan fazla bir zamandan beri yerde sürüp giden güreş yeniden ayağa intikal etmiş oldu. Koca Mustafa pehlivanın bu işe biraz canı sıkılmış bulunuyordu. Bu genç pehlivanı küntelemek istediği halde buna muvaffak olamamış, üstelik onu altından da kaçırmıştı. Nasıl olurdu böyle bir şey? Bu mümkün olamazdı. Pamukçulu Osman'la Koca Mustafa pehlivan yeniden ayakta tuttukları vakit güreşin 20. dakikası dolmuştu bile. Saray pehlivanı bu sefer yeniden sert

0: elenselerle güreşe girişmiş, üstelik bunlara tırpanları da katmıştı. Pamukçuluğu yine müdafaya geçmişti. Güreşten anlayanlar bu genç pehlivanın saray pehlivanı karşısında pekala başarılı bir müdafaa güreşi çıkarmakta olduğunu görüyorlardı. Güreşe koca Mustafa pehlivan hakimdi. Buna rağmen pamukçuluğu onun karşısında hiç de ezilmiyordu, kendini ezdirmiyordu. Güreşi bilenler bunun da farkındaydılar. Güreş yarım saati doldurduğu anda koca Mustafa'nın bu sefer sıkı bir çapraza girdiği görüldü. Pamukçuluk sıyrılmak istedi ama muvaffak olamadı. Gittikçe hızlanarak arka arkaya gidiyordu ve güreşi seyretmekte olan misafirler bu işin artık bitmiş olduğuna inanmışlardı. Teşvik ve takdirle dolu birkaç ses yükseldi.
1: Aferin koca Mustafa pehlivan!
2: Çok güzel.
3: Çok iyi girdi çapraza. Aşk olsun Mustafa pehlivan.
0: Şimdi herkes saray pehlivanının çaprazdayken çangalı yetiştirmesini ve hasmını bir anda sırt üstü yeni vermesini bekliyordu. Beklenen şey olmadı. Olmadı. Pamukçulu son anda tam da çengeli yiyeceği sırada zar zor dönerek kendisini yüzü koyun yere atabilmişti. Tabii saray pehlivanı da kendisine yetişmiş ve bastırmış bulunuyordu. Böylelikle koca Mustafa pehlivan ikinci defa olmak üzere hasmını bastırmaya muvaffak olmuştu. Bastırır bastırmaz da tekrar künde aramaya koyulmuştu. Koca Mustafa pehlivanın genç rakibini mutlaka künde ile yenmek kararında olduğunu anlamış bulunan davetliler seslerini yeniden yükseltmekten geri durmadılar, geri kalmadılar.
1: Yaşa Mustafa pehlivan!
0: Haydi künde ile artık!
3: Saydır şunu yıldızları! Haydi be aslan!
0: Yerdeki mücadele pek sert oluyordu. Saray pehlivanının ne pahasına olursa olsun hasmını kündelemek kararında olduğunu açıkça da belli oluyordu. Herkes de bunun farkındaydı. Ne var ki pamukçulu bir türlü bu oyuna gelmiyordu. Sonunda o kadar bunaldı ki kündeye gelmemek için kendisini yüzü koyun yere atmak zorunda kaldı. Öylece uzanıverdi. Bu durum karşısında saray pehlivanı da oyununu değiştirerek paça kasnak denemelerine geçti. Pamukçulu paçalarını o kadar sıkı bağlamıştı ki saray pehlivanı ne kadar uğraştıysa da bir türlü kalın parmaklarını aradan sokamıyor, pamukçulunun paçasını kavrayamıyordu bir türlü. Bu sırada pamukçulu ellerini yere dayayarak dirseklerini kaldırmış ve böylelikle hasmına kurt kapanı oyununu göstermişti. Saray pehlivanı bunu görür görmez hemen döndü, ellerini hasmının koltuk altlarından geçirerek onu kurt kapanını almak istedi. Buna kalkışmasıyla beraber esasen bu anı beklemekte olan pamukçulu birden kollarını sıkıştırdığı gibi kılçığı da atıverdi. Saray pehlivanı kılçığı yer yemez sola doğru kaydı. O kadar ağır ve tecrübeli pehlivan olması belki bozuk da düşerdi ama olmadı. Bundan faydalanan pamukçulu Osman, pehlivanın da birden yerden ayağa fırlayıverdiği görüldü. Arkasından saray pehlivanı da ağır ağır doğruldu. Pamukçulu Osman pehlivanın bu cidden ustaca kalkışını hiç kimse alkışlamamıştı. Ama güreşten anlayanlar bunu takdir etmekten de kendilerini alamıyorlardı. İki pehlivan ayakta yeniden ense bağlarken şöyle konuşmalar oluyordu.
3: Bu Osman çok iyi pehlivanmış Allah için.
2: Öyle öyle. Mustafa pehlivana bu kadar dayanabileceğini hiç umuyordum.
3: Yerden nasıl kalktığını görmedin mi?
2: Görmez olur muyum ya? Eğer koca Mustafa'dan başkası olsa bu kılçıkla açık bile düşebilirdi ha.
3: İyi bu ustadan ders görmüş.
2: Çok da genç üstelik.
3: Allah nazarlardan saklasın.
2: Eğer başına bir iş gelmeyecek olursa, güreşe devam ederse ileride onun adını çok duyacağız.
3: Doğru doğru. Güreş 45 dakikayı geçti. Koca Mustafa pehlivan ise ona hala bir şey yapamadı.
2: Bir saray pehlivanına bir saat dayanmak ne demek ya?
3: Yoksa Mustafa pehlivan mı gevşekte aranıyor? Hı?
2: Hayır hayır. Ne kadar sinirli olduğunu görmüyor musun? Bu derece sinirli olması her şeyi ortaya koyuyor. Güreşini uyduramadı ona. Onu hala yenememesini fena kızdırdı kendisini.
3: Şu halde artık yener.
2: Orası da belli olmaz. Bir pehlivan sinirlendi mi daha çok bocalar.

0: Evet, bu konuşmalarda hakikatin de büyük payı vardı. Saray pehlivanı hakikaten oldukça sinirlenmişe benziyordu. Bu yüzden yeniden başlamış olduğu Elense Tırpan faslında birçok hamlelerinin boşa gittiği görülüyordu. Buna karşılık Pamukçulu Osman pehlivan soğukkanlılığının zerresini bile kaybetmiş değildi. Hatta güreş bir saatini doldururken kendisini daha iyi müdafaa ettiğiyle görünüyordu. Daha serbestleşmiş, daha rahatlamıştı sanki. Hasmının kuvvetli elense ve tırpanlarının birçoğunu boşa çıkarırken fırsat buldukça buna karşılık verdiği de görülüyordu. Sonra birdenbire o beklemedik şey oldu. Pamukçulu birden dalmış ve tekten kapmıştı. Hasmının kaptığı bacağını havaya kaldırınca da saray pehlivanı ister istemez kendisini yüzü koyun yere atmak zorunda kalmıştı. Pamukçulu da onu bastırmasıyla beraber sağdan sarmayı da vurmayı ihmal etmemişti. Bütün bunlar da bir dakikadan çok daha kısa zamanda olmuş bitmişti ve güreş yerini anlaşılmaz bir şaşkınlık kaplamıştı. Kimse adeta gözüne inanamıyordu. Pamukçulu Osman pehlivanın göstermiş olduğu bu acarlık koca saray pehlivanının altını almayı muvaffak oluşu inanılır şey değildi. Hiç kimse gözlerine inanamıyordu. Bu işe koca Mustafa pehlivanın da fena halde şaşırdığı suratından ve yerde hareketsiz kalışından belli oluyordu. Fakat bu şaşkınlığı öyle uzun sürmemişti. Birden sarmayı sökmek ve ayağa kalkmak için harekete geçtiği görüldü. Pamukçulu da buna meydan vermemek için elinden gelen her şeyi yapıyordu. İki pehlivan arasındaki mücadele bütün şiddetiyle sürüp gidiyordu. Seyirciler de büyük bir şaşkınlık ve heyecan içinde bu işin sonucunu bekliyorlardı. Edirne valisi yalnız şaşkınlık değil, fakat aynı zamanda endişe içinde bulunuyordu. Güreşten, pehlivanlıktan pek anlamamakla beraber saray pehlivanının bu yabancı pehlivanı hiç de kolay kolay yenemeyeceğini pek güzel tahmin ediyordu. İşte endişesinin sebebi de buydu. Herkes gibi o da padişahın pehlivanlarını ne derece sevmekte olduğunu biliyordu. Bunlar kaba saba adamlardı ama Sultan Abdülaziz onlara çok kıymet verirdi. Kendileri padişahın yakını kimselerdi. Padişah bunların bir sözüyle bir valiyi, bir kumandanı yerinden atabilirdi. Bu pehlivanlar hakikati de bilmezlerdi. Bu zorlu pehlivanı onların karşısına mahsustan çıkarmış olduğunu da inanabilirler ve kendisine düşman kesilebilirlerdi. İşte o zaman hali dumandı. Ne yapar, hakikati nasıl ispat edebilirdi? Saray pehlivanları aynı zamanda padişahın temsilcisi gibiydiler. Bunlardan birinin Allah göstermesin yenilmesi padişaha da bir çeşit hakaret sayılırdı. Bütün bunları düşünmek valiye soğuk soğuk terler döktürmeye başlamıştı. Yanında oturan kumandan paşaya baktı. Onun da büyük bir endişe içinde bulunduğunu sezince yavaş bir sesle "Bu işin sonu ne olacak paşa birader?" Kendisi gibi güreşten, pehlivanlıktan pek anlamayan kumandan paşa
1: "Vallahi işin sonunu ben iyi görmüyorum paşa birader. Çok zorlu bir pehlivan bu."
0: "Nereden çıktı geldi?"
1: "Bunu siz daha iyi bilirsiniz. Ben ancak askerlere karışırım. Başı bozukluklarla ilgilenmem."
0: "Ne diye böyle direnir durur? Karşısındakinin nihayet padişah, pehlivan olduğunu düşünmez mi? Sanki pes etse ne kaybederdi?"
1: "Küstah bir genç. Saray pehlivanları da onu mahsustan karşılarına çıkarmış olduğunuza inanabilirler."
0: "Kim demiş? Haşa! Böyle bir şeyi nasıl yapar?"
1: "Siz elbette yapmazsınız ama onlar böyle düşünebilirler. Güreşten önce kendisine nasıl güreşeceği, nasıl güreşmesi gerektiği yolunda bir emir vermediniz mi?"
0: "Hayır."
1: "Yanlış yapmışsınız. Eğer başı bozuk olmayıp da asker olsaydı, ben kendisine gerekli emri verirdim. Bu saray pehlivanları da bütün saray adamları gibi netameli kişilerdir."
0: "Bana akıl verecek yerde beni büsbütün korkutuyorsunuz paşa birader."

0: Şu hakemi çağırıp emir verin. Mustafa Pehlivan'ın rakibini mağlubu ilan etsin. Olsun bilsin. Olur mu acaba? Neden olmasın? Geçen seferki nasıl yapmıştı? Haksızlık olmaz mı bu? İlahi paşa, düşündüğün şeye bak. Varsın büyük bir haksızlık olsun. Mühim olan haklı veya haksız olmak değildir. Mühim olan bir hakemin vermiş olduğu karar. Padişahın yakını olduğunu bildiği bir pehlivana pes etmemek, onu zorlamak, yormak, terletmek ve sinirlendirmek ise büyük bir suçtur. Bu davranışı ne demek istiyor, burasını hiç düşünmüyor musunuz? Evet, bakalım bu işin sonu nereye varacak sevgili dinleyenler. Yine Pamukçulu Osman önceki saray pehlivanına karşı yenik düşmesi gibi bu pehlivana karşı da yenik düşecek mi? Sonra hatırlarsanız Cazgır'ın bir sözü vardı. Sözünden dönmeyecekti. Bakalım neler olacak? Bir sonraki bölümde sabırla hoşça kalın.
1: İki yiğit çıktı meydane, ikisi de birbirinden merdane. Allah Allah, illallah, haydi bismillah.
2: Er meydanı. Yusuf Koç.
3: Buna er meydanı derler.
2: Pamukçulu Osman Pehlivan.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Konveyör ve otomasyonda verimliliği artıran çözümler için Rollcon. Lojistik, e-ticaret, ambalaj, otomotiv, ilaç ve kargo sektörleri için geliştirdiğimiz otomasyon çözümleriyle işleriniz şimdi daha hızlı, daha verimli. Otomatik depolama, sorter sistemleri, AGV'ler ve dikey elevatörlerle operasyonlarınıza zaman kazandırıyor, maliyetlerinizi düşürüyoruz. Rollco 0212 485 69 64.
3: Bugünün takısı yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, ister kalıcı bir değer olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza. Hem tarzın hem kazancın. 0507 703 0003. İlk adım Samsun.
2: Cavedo kahvenin özünü yeniden yorumluyor. Espresso'da yoğun aroma, filtrede yumuşak denge, Türk kahvesinde geleneksel lezzet. Kokusu farklı, tadı unutulmaz. Her fincanda farklı bir hikayenin sıcaklığı saklı. Bu enfes lezzetlere market.com'dan hemen ulaşabilirsiniz. Cavedo, kahveden gelen mutluluk.
3: Tekno dünyamda hayat 3 boyutlu renkleniyor. 3D İslami motifli duvar süsleri, öğretirken eğlendiren oyuncaklar. Endüstriyel parçalar, stil sahibi anahtarlıklar, özel tasarım vazolar, kutular, ledli lambalar, gözlük standları. Her ürün ayrı bir dünya, her dokunuş farklı bir hava. Durma, 3 boyutlu dünya teknodünyam.com'da. Ne ararsan burada. Tekno Dünyam, teknolojinin dünyası.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Oğul, insanlar vardır, şafak vaktinde doğar, gün batarken ölürler. Unutma ki dünya sandığın kadar büyük değildir. İki paralık güneşe aldanıp, sonra karda ayazda kavrulup gitme. Bilesin ki atın iyisine doru, yiğidin iyisine deli derler. Onlar kara çadırdan kalktılar, üç kıtada at koşturan devleti Ali Osman oldular. 600 yıldan fazla hükümran olup çağ kapatıp çağ açtılar. Onlar eğitimden bilime, mimariden şehirleşmeye, taştan toprağa, musikiden edebiyata, padişahtan padişaha sayılamayacak detay ve zarafette değerler manzumesi, evleri, sokakları, camileri, çeşmeleri, dünyadaki derin izleri, zamana vurulan mühürleri ve ince zevkleriyle bir büyük medeniyet inşa ettiler. Maziyi bilmek, istikbalin teminatıdır düsturuyla Osmanlı medeniyetine mercek tutuyor. Osmanlı'da hayatın inceliklerini anlatıyoruz. Osmanlı'da hayat. Sunan Enver Seyitoğlu.

Bu hafta Osmanlı'da hayatta, Osmanlı'nın gündelik hayatını inceleyeceğiz. Zira hem ferdin hem de toplumun en gerçek ve doğal hali, inandıkları ve onlardan hayata geçirdikleri, sınırları, iyi kötü alışkanlıkları, edep ve kültür derecesi, hatta asıl karakteri günlük yaşayışında belli olur. Daha yakından tanımak üzere, bir an için gündelik hayatını paylaşacağımız Osmanlı'da hayatı, saray, şehir, köy ve kır hayatı başlıklarıyla ele almak daha uygun olacaktır. Şehir hayatından başlamak gerekirse, Osmanlı şehirlerinde, özellikle Müslüman kesimde, günlük hayat sabah namazına davet eden ezanla başlıyordu. Böylece uyuyan kişiler yer yataklarını kaldırıp gömme dolaplara yerleştirdikten sonra giyinip abdest alıyor ve namaz kılıyorlardı. Aile fertleriyle yenilen sabah yemeğiyle günlük koşuşturmalar başlıyordu. Yaşanan hangi döneme olursa olsun, bu koşuşturmada çocuklar da dahil, herkesin görev ve sorumlulukları vardı. Küçük kardeşlere göz kulak olmak da bu görevlerden biriydi. Günlük hayatı etkileyen önemli faktörlerden biri de kıyafettir. Şüphesiz kıyafet, kişinin toplum içindeki yeri, mertebesi ve servetine göre değişiyordu. Bu fark, kumaşın cinsinden veya yerli ya da ithal oluşundan kaynaklanıyordu. Osmanlı toplumu, din temeline dayanan cemaatlerden oluştuğu için, her cemaatin kendi geleneklerine göre bir kıyafet kullanması belirlenmişti. İslamiyet'e geçişten sonra en büyük değişiklik başlıklarda olmuştu. Kalpak yerine sarık, Müslüman erkeğin simgesi haline gelmişti. Kavuk, külah ve sarıklar çok değişik adlarla çoğalırken, bu farklılıklar ilmiye, tarikat ve ordu mensuplarıyla resmi görevlilerin rütbe ve derecelerini belirleyen bir simge niteliğine de bürünmüştü. Öyle ki mezar taşlarına bile ölen kişinin hayattayken giydiği başlığın şekli kazınıyordu. Müslüman olmayan kişi ve topluluklarda sarık kullanıyorlardı. Bu sebeple onlara belirli renkte sarık sarma ya da işaret koyma zorunluluğu getirilmişti. Örneğin 3. Selim döneminde Müslümanların serpuş yani başlık ve ayakkabıları için sarı, Ermeniler için kırmızı, Rumlar için siyah, Yahudiler için de mavi renk kabul edilmişti. Şehirliler kemerlerinde kılıflı iki hançer taşırlardı. Bu hançerlerin sapları ve kılıfları 6

altın veya gümüş, bazılarında da çeşitli değerli taşlarla bezenmiş yahut yalnız sapları o dönemde fil dişinden üstün tutulan balık dişleriyle süslenirdi. Bu tip hançerler daha pahalıya satılırdı. Kemerlerinde her biri bir tarafa gelecek şekilde iki mendil taşırlar ve buraya bir de tütün kesesi asarlar. Kemerlerinde ve göğüslerinde asılı olan keselerde para, süslemeler, çeşitli eşyalar, hüviyet cüzdanları, mendiller taşırlar. Çünkü göğüslerini bizim ceplerimiz gibi kullanırlardı. Dış kıyafet olarak kaftan veya bugünkü robe de chambre'a benzeyen geniş kollu bir tür ceket giyerlerdi. Kışın bunun üzerine de kürklü palto giyerler, hatta orta halli olanlar dahi samur bir kürke sahip olmak için seve seve masrafa girerlerdi. Bacağı boydan boya örten yün çoraplar, ayaklarına deriden yapılmış, alt kısmı dikilmiş mesler giyerlerdi. Ayakkabıları mesleriyle aynı renkteydi. Ökçelerine yarım daire şeklinde küçük bir demir çakılan bu ayakkabılara pabuç adı verilirdi. Müslümanlar sarı, gayrimüslimlerse siyah ve mor pabuç giyiyorlardı. Türklerin ayakkabı çeşitleri arasında potin, çizme ve terlik de vardı. Sarık en önemli başörtüsüydü. Kenarsız kadife başlığın etrafına bir tülbent sarılarak kullanılırdı. Tülbendi sarış biçimi kişilerin mevkilerini gösterirdi. Bunu İstanbul'da Osmanlılardan kalma mezarlıkların mezar taşlarında hala görmek mümkündür. Farklı sarık biçimlerinin Selimi, Kallavi, Perişani gibi özel adları vardı. Gayrimüslimlerse sarık değil, seçtikleri bir tür külah ve takke giyerlerdi. Osmanlı ülkesinde değişik din ve soylara mensup bütün kadınlar, her ülkenin ve her dönemin kadınları gibi süslenmeyi ve en iyi şekilde giyinmeyi seviyorlardı. Ancak sokakta gezerken bu şık elbiseleri, kemerleri ve elmas, lal, inci gibi kıymetli taşlarla süslü mücevherleri feracelerinin altında kalıyor, bunları ancak mahremlerinin veya hanımların yanlarında sergileyebiliyorlardı. Osmanlı Devleti'nde esas itibariyle İslam hukuku uygulanırdı. İslam hukukunda açıkça belli olmayan konular, bu hukukun ilkelerine aykırı olmamak kaydıyla Şeyhülislam'ın fetvaları, kanun ve kanunnameler şeklinde düzenlenirdi. Yasama yetkisi padişahındı ve padişah adına yapılırdı. Medeni hukukta Hanefi mezhebinin hukuk sistemi tatbik ediliyordu. Ceza hukuku ve diğer sahalarda sultani hukuk da denilen örfi hukuk uygulanmaktaydı. Osmanlı hukuk düzeni içerisinde idare, maliye, ceza ve benzeri konularla ilgili alanlarda padişahın emir ve fermanlarında bulunan değişik meselelerle ilgili kanunnameler vardı. Osmanlı Devleti'nde ilk kanunname Fatih Sultan Mehmet, ikinci kanunname ise Kanuni Sultan Süleyman tarafından çıkarıldı. Bu kanunnamelerde saltanatla ilgili konular yanında reaya ve Müslüman halkın devlet düzeni içindeki davranışlarını belirleyen hükümler vardır. Büyük ve uzun ömürlü devletler üstün adaletle ayakta dururlar. Dünyada zulüm üzerine kurulmuş devlet ve imparatorluklar olmuşsa da ömürleri kısa sürmüştür. Kendine mahsus özellikleri, bilhassa kendi dışındaki dinlere tanıdığı haklar, daha doğru bir ifadeyle diğer dinlerin işlerine, ibadetlerine ve adetlerine karışmamak gibi özellikler gösteren Osmanlı adaleti, dünya milletlerine örnek olmuş, yüzyıllar öncesi kavuşulan bu seviye, bugünün medeni denilen milletleri tarafından hala yakalanamamıştır. Bu sebepledir ki, Dowie'nin dediği gibi, 16. yüzyılda birçok Hristiyan, adaleti ağır ve kararsız olan Hristiyan ülkelerindeki yurtlarını bırakarak Osmanlı ülkesine gelip yerleşiyorlardı. Babinger ise Osmanlı ülkesinde herkes kendi halinde bahtiyar olabilirdi. Mutlak bir dini hürriyet hüküm sürerdi ve kimse şu veya bu inanca sahip olduğundan dolayı bir güçlükle karşılaşmazdı demektedir. Osmanlılarda bir ücret karşılığı vazife gören devlet memurları vardı. Bir de şehirlerde oturan esnaf ve tüccarlar, köylerde oturan

ve devletin temelini teşkil eden, çoğu üretici olan köylüler vardı. Bunlara reaya denilirdi. Vergi vermesi, nüfusun büyük kısmını meydana getirmesi bakımından köylü, devlet için halkın ve tebaanın esas kesimi sayılıyordu. Üretici güç büyük ölçüde köylülerin elindeydi. Bu güç olmaksızın ordu ve devletin varlığı mümkün değildi. Şehirlerin dışında kalan ve köylerde yaşayan kalabalık halk topluluğu daha çok tarım, hayvancılık ve değişik toprak işçilikleriyle uğraşırdı. Bunlardan zanaat sahibi olan veya olmak isteyenler şehir ve kasabalara gidip kendileri için elverişli olan işlere girerlerdi. Kabiliyetli olanlarsa daha başka devlet görevlerine yükselirlerdi. Osmanlı Devleti'nde kuruluşundan itibaren devlet idaresinde yürütme ve yargılama gücü ayrı olarak düşünülüp uygulandı. Eyalet yöneticileri padişahın yürütme yetkisini, kadılarda yargılama yetkisini temsil etmekteydi. Osmanlılar bu iki kuvvet ayrımını adil bir devlet idaresi için esas kabul ederlerdi. Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan sonra saray teşkilatı da diğer kurumlar gibi gelişme gösterdi. Bursa ve Edirne saraylarından sonra İstanbul'un fethi üzerine bugünkü İstanbul Üniversitesi merkez binasının olduğu yerde Fatih Sultan Mehmet tarafından Sarayı Atik denilen eski saray kuruldu. Daha sonra yine Fatih tarafından Sarayı Cedid adı verilen Topkapı Sarayı yaptırıldı. Bu saraylar padişahların hem ikamet ettikleri yer ve hem de bütün devlet işlerinin görüşülüp karar verildiği en yüksek devlet dairesiydi. Osmanlı Devleti'nde saray teşkilatı üç kısımdan meydana gelmekteydi. Bunlar Birun denilen dış kısım, Enderun denilen iç kısım, Harem-i Hümayun'du. Sarayın Birun adı verilen kısmı, sarayın dışı yani Babüssade haricindeki teşkilatıdır. Bu bölümün işleri çeşitli olduğundan her birinin memurları da ayrı ayrı sınıflardandı. Burada görevli olan ilmiye sınıfıyla Birun ağaları denilen kişiler, sarayın hem harem hem de enderun kısmının dışındaki yerlerde ve dairelerde bulunup görevlerini yaparlar ve akşamları evlerine giderlerdi. Birun teşkilatına ait bütün tayinler sadrazam tarafından yapılırdı. Sarayın enderun bölümü yüksek dereceli devlet memuru yetiştiren bir okul ve eğitim yeriydi. Padişahlar bir kısmı sarayda ve bir kısmı da orduda olmak üzere Müslüman Osmanlı terbiye ve kültürüyle yoğrulmuş, kendilerine sadık bir sınıf yetiştirdikten sonra Osmanlı devlet idaresini onların eline vermişti. Küçük yaştaki devşirme denilen çocuklar, saraya alınmadan Müslüman Türk ailelerin yanında büyük bir itinayla yetiştirilirlerdi. Dini bilgileri ve Türkçeyi öğrenirler. Daha sonra

saray dışındaki çeşitli devlet işlerine tayin edilirlerdi. Sarayda her koğuşun ve sınıfın fertlerinin kaydına mahsus defterler olup, bunların saray terbiyesi üzerine yetişmeleri için her koğuşta lala tabir edilen hocalar vardı. Osmanlı Sarayı hem devletin en yüksek idare organı hem de en yüksek yöneticilerini yetiştiren bir müesseseydi. Sarayın kendine mahsus usul ve erkanı vardı. Harem-i Hümayun ise padişahın aile efradının, padişah kadınlarının, padişah kız ve erkek çocuklarıyla harem ağalarının ve muhasiplerinin oturduğu yerdi. Yerleşim olarak Valide Sultan'ın dairesi, Şehzadeler Mektebi, padişahların yatak odaları, cariyelerin yetiştiği yerler gibi bölümleri vardı. Haremde Valide Sultan, Başkadı Efendi, padişah kızları, gedikli kadın ve hizmetçiler bulunurdu. Osmanlı Sarayı'nın harem bölümü, hanedan mensuplarının özel aile hayatlarını yaşadıkları yerdi. Devletin bütün kurumları ve cemiyet hayatında olduğu gibi, buradaki günlük hayatta İslami esaslara, Türk örf ve ananesine titizlikle riayet edilerek yürütülürdü. Haremde bulunanlar, küçük yaştan itibaren çok titiz ve ciddi bir eğitimden geçirilerek yetiştirilir, saraya has adab ve terbiyeye uymalarına özen gösterilirdi. Asırlar boyunca Cihan Şumul Osmanlı Devleti'ni idare etmiş, ülkeler fethetmiş, ilim ve irfanın ilerlemesine, medeniyetin yükselmesine ve yayılmasına hizmet etmiş padişahlarla, mümtaz ahlak, iffet, şefkat, merhamet ve hamiyet numunesi hanım sultanlar hep bu harem-i humayunda terbiye edilerek yetiştirilmişlerdir. Haremde hanedan ailesinin yaşayışını düzenleyen çok muazzam bir protokol vardı. Harem-i humayunda bulunan cariyeler, İslam ordularının düşmanlarla yaptığı harplerde esir edilen kadın ve kızlarla, padişaha hediye edilenlerden hizmetçi olarak seçilenlerdi ve sarayda bulunanlardı. Bunların çoğu hizmetçi olarak hanım sultanların ve haremde vazifeli kadın görevlilerin emrinde hizmet ederek yetiştirilirlerdi. Cariyelerin hepsi uzun süre çok ciddi bir terbiyeden geçirilir, İslam ahlakı ve Osmanlı örfüne göre yetiştirilir, çeşitli hizmetlerle vazifelendirilirlerdi. Temayüz edenlerinden pek azı padişahın özel hizmetlerini görmekle de vazifelendirilirdi. Bu dereceye yükselmek cariyeler için pek büyük bir meziyet ve mazhariyetti ve uzun terbiyelerden sonra ulaşılırdı. Gerek padişahın ve gerekse harem-i hümayunda bulunan diğer hanedan mensuplarının hizmetlerindeki cariyelerle olan muameleleri İslam hukukuna uygundu. Keyfilikten, zevk ve safaya zebunduktan uzak durup, İslamiyet'in tarif ettiği meşru aile hayatının bir numunesiydi. Cariyelerden çoğu kendiliklerinden Müslüman olur, ya sarayda şerefli bir ömür sürerler veya münasip kimselere zengin çeyizlerle gelin edilirler ve yuva kurarlardı. Eski ve orta çağlardaki krallık ve imparatorluk saraylarında yaşanan zevk ve safahat alemleriyle, bilhassa saraya mensup kadınların adlarının karıştırıldığı entrika hikayeleri uydurup yazmaya alışmış bazı Avrupa muharrirlerle, onları taklit eden yerli isimler, hiçbir yabancının girmemiş, hiçbir uygunsuz haber duyulmamış olan Osmanlı Sarayı'nda da bu kabil olayları çok araştırmışlar, yazacak hiçbir şey bulamamışlardır. Asırlar boyunca devam etmiş bir hanedan ailesine ait sözde rivayetleri, geniş hayalleriyle süsleyip anlatmışlardır. Bilhassa Batı insanının ulaşmayı gaye edindiği zevk ve safahat hayatının Avrupa saraylarında görülen numuneleri, onların tarihte emsalsiz bir ihtişam sahibi Osmanlı Sarayı'nda da benzeri bir hayat hayal etmelerine sebep olmuştur. Çünkü Avrupalı için iktidar ve maddiyatın zevki ve safayı teminden başka nihai bir maksadı yok gibidir. Harem kelimesi ise özellikle son zamanlarda çeşitli bahanelerle istismar edilmiş, Müslüman Türk ahlakının beşiği aile yuvası, çeşitli bozuk düşünceler,

Türkçe sahiplerinin uydurma sözleriyle lekelenmek istenmiştir. Bu maksatlı iftiralarla dolu yazıların hedefi, tarihteki Türk ahlak ve devletini aşağı düşürmektir. Bu tip maksatlı yazıların hiçbir geçerli vesikası ve değeri de yoktur. Harem kadınlarının hiçbiri devrinde kendi hayatını ve haremi anlatan kitap yazmamıştır. Osmanlı Devleti, İslam dininin en yüksek makamı olan halifelik müessesesine de sahip olduğundan, bünyesinde bütün dini teşkilatlar mevcuttu. Halife, Şeyhülislam, kazasker, kadı, müderris, naib, kassam, şeyh, imam, hatip, müezzin gibi dini vazifeliler, bunlara ilaveten tekke ve zaviyelerde de pir, dede, baba, postnişin vardı. Bu makamların önemli bir kısmı feshedilmişse de, bir kısmı günümüzde varlığını sürdürmektedir. Bunlardan halifelik makamı, 1517'de Mısır'ın fethi üzerine Osmanlı Devleti'ne geçmişti. Şeyhülislam, ulemanın yani alimlerin başıydı ve fetva da verirdi. Fetva ve kıymetli eserleriyle tanınan meşhur Şeyhülislamlar yetişti. En meşhurları Molla Hüsrev, Molla Gürani, Ebu Suud Efendi, İbni Kemal Paşa, Ali Cemali Efendilerdir. Kazasker, ilmiye mesleğinin en yüksek makamlarındandı. Ordunun şer'i ve hukuki meselelerine bakardı. Divan-ı Hümayun, yani hükümet üyesiydi. Kadı, dini ahkama göre hüküm veren ve tatbik eden, hükümetin idari tasarruflarına ait emirlerini yerine getiren makam sahibi ve hakim olup, şehrin de idarecisiydi. Müderris, medrese öğretim üyesidir ve bugünkü profesör anlamında kullanılırdı. Dini teşkilat mensubu olmalarına rağmen müderrisler, dini bilgilerde olduğu gibi fen bilgilerinde de alimdiler. Müderrislerin dereceleri olup yardımcıları da vardı. Naib, şer'i mahkemelerde kadı adına çeşitli kararlar verebilirdi, yani onun vekiliydi. Kadının vazife aldığı yerin büyüklüğüne göre naipleri olurdu. Kaza, kadı, bab, mevali, ayak ve arpalık naipleri olmak üzere çeşitleri vardı. Kassam, vefat edenlerin ve şehidin mirasını varislere İslam feraiz ahkamına göre taksim etmekle vazifeliydi. Şeyh, tekke, dergah, zaviye, hankah başında bulunurdu. Şeyhe pir veya mürşit de denilirdi. İmam, camilerde ve mescitlerde veya uygun görülen farklı yerlerde cemaate namaz kıldıran vazifeliydi. Her caminin bir, büyüklerinin birkaç hatibi olduğu gibi gezici hatipler de vardı. Müezzin, camilerde ezan okumakla vazifeliydi. Tekkelerde şeyh, pir, dede, baba, postnişin bulunur, tasavvuf kaidelerine göre derece alırlardı. Osmanlılarda dini teşkilat mensuplarının hepsi imtihanla vazifeye alınırdı ve icazetnameleri vardı. Dini teşkilat mensupları başta padişah olmak üzere herkesten hürmet ve saygı görürlerdi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ve ehli beyte çok hürmetkar olan Osmanlı sultanları, Resulullah Efendimizin neslinden gelenler için Nakibül Eşraflık müessesesini kurdular. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin torunlarından Hazreti Hüseyin Efendimizin soyundan olana Seyyid, Hazreti Hasan Efendimizin soyundan olana Şerif denilir. Nakibül Eşraflar bu mübarek insanların haklarını korumak, adlarını, ailelerini, evlatlarını ve bulundukları yerleri, işlerini kaydetmek ve davalarına bakıp sicillerini tutmakla vazifeliydi. Nakibül Eşraf'ın vekili olan Nakibül Eşraf Kaymakamı ve alemdar sıfatını taşıyan yardımcıları vardı.

Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Osmanlı Devleti'ndeki bütün ilmi faaliyetler İslam dini esaslarına göre müesseseleşti. Bütün teşkilatlar Hanefi mezhebine göre teşkil ettirildi. İlmiye teşkilatında medrese, müderris, kadı, padişah hocaları, kazaskerler, nakibül eşraf, müftü veya şeyhülislam ve bunların nezaretindeki müesseseler vardı. İlmiye teşkilatının rütbeleri ve dereceleri de vardı. İlmiye mensupları başta padişah olmak üzere devlet adamları dahil herkesten hürmet görürdü. Osmanlı Devlet Hazinesi ise iç ve dış hazine olmak üzere ikiye ayrılırdı. İç hazine padişahın şahsına ait olup hazine-i hassa da denilirdi. Dış hazine devlete ait olup hazine-i devlet, hazine-i amire, hazine-i humayun ve hazine-i maliye de denilirdi. Beytül Mal Osmanlı Devleti'nde devlet hazinesi ve maliye dairesi manasında kullanılırdı. Osmanlı'da genel itibariyle halktan padişaha kadar herkes inancına ve devletine son derece bağlıydı. Ayrıca Osmanlı'da her insan ve her canlı, hatta eşya ve her mevkiye saygı duyulurdu. Osmanlı bütün birim ve sınıflarıyla gizli ve aşikar, muazzam bir saygı medeniyetiydi. Osmanlı Devleti başlangıçta doğrudan doğruya Türk unsuru tarafından kuruldu. Sonraki yüzyıllarda sınırlar genişledikçe, devletin kurucu ve temel unsuru olan Türklerin yanında başka topluluklarda görünmeye başladı. Giderek Osmanlı toplumu çok çeşitli milletlerden oluşan bir özellik kazandı. Osmanlı Devleti toplumu, İslam hukuku ve örfi hukuk denilen hukuk kurallarına göre biçimlenirdi. Buna göre Osmanlı toplumu iki temel bölüme ayrılıyordu. Bunlardan biri yönetenler, diğeri yönetilenlerdi. Yönetici sınıfa Osmanlılar askeri sınıf diyordu. Osmanlı Devleti'nde askeri demek, herhangi bir devlet hizmeti yapan kişi demekti. Bunlardan askerlik yapanlara seyfiye denilirdi. Eğitim, öğretim işiyle uğraşan müderrisler, yargı ve yönetim işlerine bakan kadılar, ilmiye sınıfını oluştururdu. Devlet dairelerinde çalışan her kademedeki memurlara ise kalemiye sınıfı denilirdi. Genellikle askeriler vergi vermezdi. Bunun karşılığında devlete ek hizmet görürlerdi. Böylece devlet, gelirinin önemli bir kısmını buradan sağlardı. Yönetilenlerse bunların dışında kalan gruptu. Yönetilen sınıfa Osmanlılar reaya diyordu. Kırsal kesimde köylüler, çiftçiler, şehirlerde tüccar, esnaf gibi gruplar reaya sınıfını oluştururdu. Reaya vergi verirdi. Yerleşim durumuna göre Osmanlı toplumu üç gruptan oluşurdu. Bunlar şehirliler, köylüler ve konar göçerlerdi. Şehir halkı askeriler, tüccarlar, esnaf ve bunların dışında kalan bazı gruplardan oluşurdu. Osmanlı ekonomisinin temeli tarıma dayalı olduğundan nüfusun büyük bir bölümü köylerde yaşıyordu. Konar göçerler yani yörükler merkezin kontrolünden kısmen uzak olmakla birlikte yine de kendileri için düzenlenmiş yasalar çerçevesinde bir hayat sürüyorlardı. Osmanlı Devleti'nde değişik kültürdeki ailelerin yapıları farklıydı. Bunlar arasında Türk ailesinin yapısı tamamen İslam töresi, gelenek ve göreneklerinden oluşuyordu. Şehir, kasaba, köy ya da saray, köşk veya herhangi bir ev dahilinde hayat süren Osmanlı ailelerinde İslam hukuku etkiliydi. Yanı sıra diğer din mensubu olan azınlıklar da kendi inançlarını yaşayabiliyorlardı. Osmanlı toplumunda iki türlü hareketlilik vardı. Bunlardan biri yatay hareketlilikti. Ülke coğrafyası üzerinde köyden şehre veya bir bölgeden başka bir bölgeye gidip gelme ya da oraya göç ederek yerleşme olayına yatay hareketlilik denilirdi. Toplumdaki bu hareketi devlet tamamen başıboş bırakmamış, yasalarla belirli kurallara bağlamıştı. Diğer sosyal harekete ise dikey hareketlilik.

denilir. Bu da bir toplumda sınıflar arası geçiş anlamına gelir. Osmanlı toplumu çeşitli sınıflardan oluşmakla birlikte, bunlar Avrupa'daki halk sınıfları gibi aşılamaz sınırlarla ayrılmıyordu. Osmanlı toplumunda her sınıf için birinden diğerine geçmek mümkündü. Osmanlı Devleti toplumun etnik yapılarına göre değil, inançlarına göre düzenlenmişti. Buna göre egemen olan kesim Müslümanlardı. Ülke sınırları içinde değişik etnik kökenden olan Müslümanlar vardı. Bu anlamda Türk olsun olmasın, hiçbir fark gözetilmeden hepsi Osmanlı diye anılıyordu. Tekrar etmek gerekirse, dünya literatüründe Türk kelimesi de Müslüman veya Osmanlı manasında kullanılıyor ve bütün vatandaşları kapsıyordu. Toplumun ikinci kesimini Müslüman olmayanlar, yani gayrimüslimler oluşturuyordu. Bu ikinci kesimde en büyük grup Hristiyanlardı. Bunları Museviler izliyordu. Yahudiler sayı bakımından Hristiyanlardan azdı ama ekonomik hayat önemli ölçüde onların elindeydi. Osmanlı toplumunda daha birçok etnik ve dini grup vardı. Gayrimüslimler kendi işlerinde pek çok mezhebe ayrılmışlardı. Her mezhebin kendi mabedi vardı ve ibadet serbestti. Günlük hayat bakımından toplum, saray, şehir, köy ve göçebeler gibi gruplara ayrılırdı. Bu grupların günlük hayatlar arasında benzerlikler vardı. Şehirlerde daha çok sanat ve ticaretle uğraşılırdı. Kırsal kesimde ise tarım ve hayvancılık önde gelirdi. Askeri ve reaya olarak ikiye ayrılan Osmanlı toplumunda insanlar değişik gelir düzeylerine sahipti. Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda oldukça önemli rol oynamış ahiler, özellikle zanaat hayatını organize etmişlerdi. Ahilik, Osmanlılardan önce kurulmuş bir esnaf ve sanatkar teşkilatıydı. Belirli kurallara göre çok düzenli bir çalışma gösteren ahilik, dürüstlük, çalışma ve yardım esası üzerine kurulmuştu. Ahiliğin başlıca prensiplerinde, kişiyi eğitip, üretici ve yararlı bir duruma getirmek ve böylece onu toplumda layık olduğu en uygun yere ulaştırmak, ahlaklı, verimli ve üretken bir çalışma ortamı oluşturmak ve bu ortamın sürekliliğini sağlamak, karşılıklı anlayış ve güvene dayalı iş bölümü ve işbirliğini gerçekleştirerek toplumu her bakımdan sağlıklı bir yapıya kavuşturmak gayesi esastı. Başlangıçta toplumda çok yararlı işler yapmış olan ahi teşkilatı, devletin çöküntüye gitmesine paralel olarak çözülmeye başladı ve daha sonra ortadan kalktı. Osmanlı Devleti'nde toprak yönetimi de çok mühimdi ve üç ana bölümden oluşurdu. Bunlardan birincisi, mülkiyeti devlete ait olan, fakat kullanılmak üzere bir tür kirayla halka verilen topraklardı. Bunlara miri toprak denilirdi. Has, zeyamet ve tımar topraklar, miri topraklardı. Toprağın bu şekilde işletilmesine tımar sistemi denilirdi. İkincisi, çeşitli toplum hizmeti vermek üzere yapılan kurumlara gelir getirmek için ayrılmış olan vakıf topraklarıydı. Üçüncüsü ise, kişilerin kendilerine ait olan mülk topraklardı. Bu tür topraklar, sahibi tarafından istenildiği biçimde kullanılır, alınıp satılabilirdi. Öldükten sonra da çocuklarına miras kalırdı. Osmanlı toplumunda her zaman ayan ve eşraf denilen bir kesim vardı. Bunlar 18. yüzyıldan itibaren şehir ve kasabalarda devleti temsil eden kişiler oldular. Merkezi yönetimin zayıflamasından sonra da adeta yarı bağımsız birer derebeyi oldular. Bu durum özellikle 18. yüzyıldan itibaren görülmeye başladı. Bu tarihlerde hem yönetim kadrolarında hem de toplum yapısında önemli değişiklikler başladı. Tanzimattan itibaren toplum yapısındaki değişiklikler daha da hızlandı. Ancak bu değişiklik daha çok büyük şehirlerde görüldü. Köy ve kasabalarda yine geleneksel hayat biçimi devam etti. 19. yüzyılda görülen bu değişikliklerde yeni bürokratlar ortaya çıktı. Bunlar toplumun önde gelen temsilcileri oldular. Büyük Reşit Paşa, Fuat Paşa, Ali Paşa ve Mithat Paşa bunlardan bir kısmıdır. 19. yüzyılda yoğunlaşan bu değişiklikler, yalnız devlet teşkilatını değil, aynı zamanda

eğitim ve hukuk gibi konuları da kapsıyordu. Osmanlı Devleti için baş şehirlerin ayrı bir özelliği olmuştur. Daha önceleri baş şehirleri İznik, Bursa ve Edirne'ye gösterdikleri ilgiyi İstanbul'a artırarak gösterdiler. İmar faaliyetleriyle şehrin görünümünü Osmanlı başşehrine yakışır bir şekle getirdiler. Hatta payitaht olan İstanbul'a bugünkü isminden başka Dersaadet ve İslambol gibi çeşitli isimler verildi. Devlet merkezi olan İstanbul'un yönetiminde diğer şehirlerden farklı özellikler bulunmaktaydı. İstanbul'un disiplini ve güvenliği sadrazamın sorumluluğundaydı. Eğer o sefere çıkarsa yerine sadaret kaymakamını bırakırdı. İstanbul'da görev almak bir ayrıcalıktı. İstanbul'un en üst mülki amiri İstanbul Kadısı'ydı. Şehrin güvenliğindense Yeniçeri ağası sorumluydu. İstanbul o dönemde hem Osmanlı'nın hem de dünyanın başşehriydi. İstanbul sosyal, siyasi, ekonomik köprü görevi görüyordu. Bu sebeple her değişiklik burada başlardı. Aslında fertlerin ve toplumun sıhhati, bütün bu anlattıklarımızın layık olduğu yerde idamesi için sağlam bir aile yapısına, iman ve edepten örülü gündelik hayata ihtiyaç vardır. Eğer bir milletin aile yapısı sağlamsa, devlet yapısı da sağlam ve uzun ömürlü olur. Ve bunun en güzel örneği Osmanlı toplumudur. Zaman zaman devlet bünyesinde görülen sadakatsizlikler ve isyanlar, aile sayesinde toplumun geneline sıçramamış ve bu millet en zor dönemlerinde bile içinde bulunduğu halden, sağlam aile yapısı sayesinde rahatça silkinip ayakları üzerinde durmasını bilmiştir. Aile kavramı, özellikle Osmanlı ailesi oldukça geniş içerikli bir kavramdır. Bu kavramın içine her şeyden önce devleti yöneten hanedan girer. Bunun dışında Anadolu'daki Sünni, Alevi, Türk, Kürt vatandaşlar ve Hicaz'da yaşayan Araplardan müteşekkil bütün Müslümanlar, Tuna kıyısında yaşayan Hristiyan ve Bulgar aileler, Adalı ve Egeli Rumlar, Yahudiler, hepsi Osmanlı ailesidir. Şunu belirtmek gerekir ki Osmanlı aile hayatındaki farklılıklar dini olmaktan çok bölgeseldir. Buna bağlı olarak genelde bahçeli ve ahşap olan mütevazı evler, orada oturanın mülküdür ve onun dünya görüşünün tezahürüdür. Eşya az ve basittir. Büyük evlerde ve konaklarda haremlik ve selamlık kısımları vardır. Osmanlı evi çok temizdir ve eve ayakkabıyla girilmez. Osmanlı ailesinde zina veya herhangi bir aldatma yoktur. Yaşlılar baş tacı sayılıp hürmet gördüğü için huzur evi yetim ve öksüzlere, akrabaları kol kanat gerdiği için yetimhane yoktur. Büyük savaşlar ve dengelerin bozulduğu dönemler sonunda hiç akrabası kalmayan yaşlı ve çocuklar için darül aceze ve yetimhaneler yapılmış olsa da hem maksat farklı hem de sayı çok azdır. Zaten günlük hayat ve üretimde Osmanlı ailesi çekirdek ailenin yaşayış kalıplarından çok büyük ailenin yaşayış ve üretim kalıplarına uymaya meyillidir. Çekirdek aile hayatın sürdürülmesi için uygun bir aile tipi değildir. Ailenin üretimi, yıllık tüketim stoklarını hazırlaması, kırsal alandaki iş bölümü, ailenin güvenliğinin sağlanması bakımından üç kuşağın bir arada barınması gerekirdi. Bu kültür mirasının aktarımı için de gerekliydi. Zira kültür, şifahi yöntemle nesilden nesile ulaşırdı. Bu şekilde çocukların eğitimi aile içinde başlar ve bu görev önceki kuşaklar tarafından yerine getirilirdi. Aile, ferdin hayatında bağlarının hiç gevşemeyeceği temel ve tek kurumdu. Her sorun orada çözülür, her destek orada bulunurdu. Ailenin korunması, parçalanmaması en çok dikkat edilen husustu. Ayrıca Osmanlı'da tüketime yönelik malzeme, yiyecek, giyecek birlikte üretilirdi. Osmanlı şehirlerindeki mahallelerde sınıf ve statü farkları biçimlenmemişti. Bir paşanın konağının karşısında bir katibin evi bulunabiliyordu.

geliyordu. Bütün insanlar birbirleriyle her gün karşılaşır, etiket farklılıklarına rağmen muhatap olurlardı. 18. yüzyıl ve hatta 19. yüzyıl başlarında bile toplumsal sınıflanmaya göre belirlenmiş bir mahalle yoktu. 19. yüzyılın ilk yarısına kadar mahalleleri yöneten imamlardı. İmamlar padişah beratıyla tayin edilmekteydi. Doğum, ölüm gibi nüfus kayıtlarını tutarlardı. Osmanlı tebaası, ailenin ve mahallenin gözünü ve kulağını üstünde hisseder, evlerin ince duvarları dışarısının duyamayacağı bir sesle konuşmayı icap ettirir. Hane halkı, mahalle halkına göre yaşardı. Mahalle bir idari birim olmaktan çok bir sosyal birimdi ve Osmanlı ailesiyle bir bağ içerisindeydi. Doğum, evlenme, ölüm, mahalleyi ortaklaşa ilgilendiren ve dayanışmaya sevk olan olaylardı. Mahallede başta komşuluk olmak üzere akrabalık ve hemşerilik önemliydi. Bütün bu yapı içerisinde Osmanoğulları hanedanı boyunca hiç kimse Osmanoğulları ailesini uzaklaştırmayı ve tahtlarına geçmeyi düşünmedi. Osmanoğullarına bir kutsallık atfedilmişti. Padişahlık ve halifelik onlarındı. Kendi halklarından ve diğer milletlerden sınırsız hürmet gören Osmanlı hanedanı, 16. asırdan itibaren başka hanedanların kadın üyeleriyle siyasi evlilik sistemini terk etmişlerdir. Hanedan ve en çok merak edilen, hatta iftiralara maruz kalan bölümlerinden harem, keyif ve zulüm yeri değildir. Sarayın diğer bir bölümü olan Enderun gibi harem de genç cariyelerin eğitildiği bir kurumdur. Ayrıca harem, Osmanlı hükümdarlarının aile ocağıdır. 19. yüzyıldan sonra devletin geneli gibi saray da değişim geçirmiştir. Bu değişim, Avrupalılaşma, Batılılaşma tarzında olmuştur. Özetle, Osmanlı toplumunda ailenin günlük yaşayışı bugün de olduğu gibi, çocukların eğitimi ve beslenmesi, ailenin huzuru ve hayatın yükünün paylaşılması, evin idaresi, sağlık ve beslenme sorunlarının çözülmesi gibi gündelik uygulama etrafında oluşuyordu. Çocuk ailesini ve toplumu devam ettirecek temel unsurdu. Dolayısıyla hayat onun geleceği için düzenleniyor ve onun etrafında şekilleniyordu. Çok çocuklu aile sayısı kırsal kesime göre şehirlerde daha azdı. Osmanlı ailesinde çocuk, babasının hukuki denetim ve velayeti altındaydı. Eğitim, Osmanlı toplumunda her din mensubunun önem verdiği kurumdu. Çocuk üzerinde ailenin, akrabaların, mahalle ve cemaatin kontrolü vardı. Doğan çocuğu, aile kadar herkes kutlar, herhangi bir başarısını takdir eder, edebe aykırı davranan çocuğu herkes kınardı. Öyle ki, çocuk ailesine ve topluma layık olmak zorundaydı. Osmanlı Devleti dünyayı imrendiren zenginliğine rağmen çok mütevazı bir memleketti. Osmanlı ailesi ise tükettiğini kendi üreten bir birimdi ve Osmanlı hayatında tüketim kısıtlıydı. İsrafa düşünmeye tahammülü olmayan Osmanlı Devleti'nde gündelik hayatın kısıtlılığına rağmen görkemli mabetler, ayrıca yerli ve yabancı bazı kimseler Osmanlı zenginliğini İstanbul'la sınırlandırmak eğilimindedir. Ancak bu zenginlik başşehir ve saray çevresiyle sınırlı değildi. Diğer bölgelerde kültür ve eser zenginliğinde birbirleriyle yarışır durumdaydı. Bilinmelidir ki bir toplumun canlılığı ve devamı, gündelik hayatın renkliliği ve çeşitliliğinden hareketle ölçülebilir. Münhasıran yaşanan bu renklilik ve çeşitlilik asla pervasızlık ve başıbozuklukla bir tutulamaz. Şüphesiz kurulu düzen daha önce kurulmuşun, kurulacak düzen hali hazırda kurulan sütunların üzerinde vücut bulur. Sürekliliği olmayan kopuşlar ya da geçmişi olmayan gelecekler, bilimsel gerçekliğe de aykırıdır. Kültür, maddi ve manevi üretimin, değerlerin, varlıkların toplamı diye özetlenirse, toplumlar da en azından bu boyutuyla sürekliliğe yazgılıdırlar. Bu anlamda Osmanlı, çağlar ve uluslar üstü bir devletti. Bu devlet, İslam'ın, adaletin, asırların, çağ kapatıp çağ açmanın, üç kıtanın, sayısız etnik, yapı, inanç ve dilin sorumluluğunu

görüyordu. Dolayısıyla tarihi de, coğrafyası da, farklılıklardan oluşan Osmanlı, büyük bir ihtimalle dünyanın görüp görebileceği ilk ve son mozaikti. Yine sağlam kaynak ve muhakemelerin sonunda anlaşılıyor ki, Osmanlı bir büyük uzlaşı cennetiydi.

0: Oğul, insanlar vardır, şafak vaktinde doğar, gün batarken ölürler. Unutma ki dünya sandığın kadar büyük değildir. İki paralık güneşe aldanıp sonra karda ayazda kavrulup gitme. Bilesin ki atın iyisine doru, yiğidin iyisine deli derler. Onlar kara çadırdan kalktılar, üç kıtada at koşturan Devleti Ali Osman oldular. 600 yıldan fazla hükümran olup çağ kapatıp çağ açtılar. Onlar eğitimden bilime, mimariden şehirleşmeye, taştan toprağa, musikiden edebiyata, padişahtan padişaha sayılamayacak detay ve zarafette değerler manzumesi, evleri, sokakları, camileri, çeşmeleri, dünyadaki derin izleri, zamana vurulan mühürleri ve ince zevkleriyle bir büyük medeniyet inşa ettiler. Maziyi bilmek, istikbalin teminatıdır düsturuyla Osmanlı medeniyetine mercek tutuyor. Osmanlı'da hayatın inceliklerini anlatıyoruz. Osmanlı'da hayat. Sunan Enver Seyitoğlu.
1: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Büyük işlerin arkasındaki güç. Mac Dorsey Trailer. Çeliğin sağlamlığıyla, güvenin adıyla üretiyor, onarıyor, taşımanın merkezinde aradığınız doğru çözümü sunuyoruz. Dorsey, damper, römork üretim ve bakım hizmetlerinde gücünüzü yola taşımak için hep hazırız. Her yükte, her yolda. Mac Dorsey Trailer. Gücün ve güvenin yolu. Karatay, Konya. 0534-222-8356.
3: Etkisini gün boyu hissettiren parfümler. Her ortama ferahlık veren bambu oda kokuları. Araçlarınızda sürekli temiz ve hoş bir atmosfer sağlayan kokular ve kalıcı esanslarıyla bahar ferahlığındaki kolonyalar. BRB parfümle kokunun en zarif hali hep yanınızda. Bayilik başvurusu için bize hemen ulaşın. BRB Parfüm. brbparfum.com 0266 241 97 97.
4: Eviniz, işiniz ya da yatırımlarınız çelik kadar güçlü olsun ister misiniz? Villa, fabrika, depo, tarım yapıları ve daha fazlası. Erol Çelik Yapılar, mimari projeden montaja kadar tüm çelik yapılarda anahtar teslim çözümler sunuyor. Gelin, çeliğin gücüyle...

0: Ve hayaller şekillendirelim. Erol Çelik Yapılar 0541 320 1303 0542 147 66 90 Balıkesir.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Hayırlı akşamlar sevgili dinleyenler. Bugün 4 Mayıs 2026 ve 17 Zilkade 1447 günlerden pazartesi son baskı başladı. Hoş geldiniz.
1: Son baskı.
0: Hayırlı bir akşam, hayırlı bir hafta temenni ederek başlayalım programımıza. Birkaç gündür hani Mayıs ayına girdik, havalar ısınacak, işte artık baharın sonuna geldik. Haziran itibariyle de yaza giriş yapacağız inşallah. Havalar ısınacak filan derken sanki kış geri geldi. Hatta birçok bölgeye kar yağdı. İnanılmaz bir şekilde ülkenin en sıcak yerlerine bile, ya işte Mersin'den Denizli'ye varana kadar birçok noktaya kar yağdığını öğrenmiş olduk. Bu da tabii son yıllarda yaşadığımız iklimin farklı göstergelerinden. Yani yazın ortasında işte fırtına, yağmur filan, kışın ortasında havanın ılık geçtiği günler ve işte baharın sonları, artık yaza yaklaşmışken havalar iyice ısınacak derken bayağı bir yağış, fırtına. Özellikle fırtına tabii özellikle Şanlıurfa ve Gaziantep'te yıkıma da neden oldu. Onlarca vatandaş yaralandı. Hatta Şanlıurfa'da bir kişi de hayatını kaybetti. Gaziantep'te yine okulların tatil edilmesiyle sonuçlandı. Yine Şanlıurfa'da da bazı ilçelerde okullar tatil edildi. 100 binanın çatısında hasar oluşmuş. Mesela 14 kişinin yaralandığı Gaziantep'te. Yine Şanlıurfa'da Birecik'te bir kişi hayatını kaybetti. 29 kişi de yaralandı. Viranşehir'de de 11 kişinin yaralandığı ifade ediliyor Şanlıurfa Valiliğince. Bunlar tabii. Şimdi rüzgar dediğiniz böyle hafif eser, sizi serinletir, bazen üşütür, sıcak havalarda çok iyi gelir. Ama o şiddetini arttırırsa müthiş bir felakete de dönüşebiliyor. Hatta Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere o bölgedeki ülkelerde, hatta Güney Asya'da da öyledir. İşte fırtınanın bir üst noktası kasırgalar, tayfunlar. Biz kasırga nedir bilmiyoruz aslında, öyle olsa. Yani biz saatte 100 kilometre hıza ulaştı mı ne yapacağımızı bilemiyoruz. Çünkü onunla yaşamaya alışmadık, deprem gibi değil. Mesela biz depremle yaşamayı öğrendiğimizi varsayıyoruz. Çünkü o kadar çok deprem gördük ki. Fakat biz fırtına gördük ama kasırga görmedik.

0: mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde filan 200 kilometreyi aşan hızda fırtınalar oluyor. O bölge insanı fırtınayla yaşamaya her yıl olduğu gibi bu yılda yine aynı şekilde alışkın olduklarından zaman zaman can kayıpları olsa bile birkaç gün önceden o bölgenin meteoroloji istasyonları uyarıları yapar. Halk gider burada mesela bazı dönemlerde olduğu gibi gider işte markette birkaç günlük erzak alır, alışverişini yapar. Sonra bodrumu ya da varsa sığınaklara girer. Fırtınanın daha doğrusu kasırganın geçmesini bekler. Onlar alışkın. Ama bize alışkın olmadığımız için, ona göre de yapılanmadığımız için işte binalarımız, efendim iş yerlerimiz, çatılar, çatı kaplama, reklam panoları, tabelalar vesaire o kadar çok şey var ki, minareler mesela, minarelerden de yıkılan oluyor. Dediğim gibi ona uygun bir yapılanma olmadığı için, biz kasırga bilmediğimiz için fırtına biraz şiddetini arttırınca doğal olarak böyle yıkımlara da yol açabiliyor. Bugün aynı zamanda Nisan ayının enflasyon rakamları da açıklanmış oldu. Türkiye İstatistik Kurumu Nisan ayına ilişkin tüketici fiyat endeksi rakamlarını da bugün yayınladı. Buna göre tüketici fiyat endeksindeki değişim Nisan ayında bir önceki aya göre %4.18 artış gösterdi. Bu tabii beklentinin de biraz üzerine çıkmış oldu. Bunda tabii İran, ABD, İsrail arasındaki savaşın çok büyük bir etkisi olduğu aşikar. Petrol fiyatlarının, yakıt fiyatının yükselmesi nedeniyle onun piyasaya yansıması. Önümüzdeki aylarda da bu yansıma herhalde devam edecek gibi görünüyor. Bilmiyoruz tabii. O gün geldiğinde daha net olarak öğreneceğiz. Diyelim bugünü bu şekilde ifade etmiş olalım ve yazılara geçelim.
1: Son baskı.
0: Star gazetesinden Yakup Köse ile başlayalım. Bugün terör devleti İsrail maşeri vicdanı satın alabilecek mi? Ne demek istemiş? Yazının içeriğine bir bakalım şöyle. Terör devleti İsrail dünya çapındaki imajını düzeltmek için kesenin ağzını açtı. Terör devletinin meclisinde onaylanan 2026 ulusal bütçesinde propagandaya 730 milyon dolar ayrılması kabul edildi. Dikkat buyurun, sadece propaganda için. Yani silah alımı için değil, başka bir şey için değil. Yalnızca propaganda için 730 milyon dolar gibi çok ciddi bir rakam ayrılıyor. İsrail'i yöneten terör unsurlarının da kendileri için işlerinin iyi gitmediğinin bu net bir göstergesi aslında. İsrail'deki terör unsurları 2023 senesinde Gazze'de başlattıkları soykırımla dünya çapında nefret odağı olmayı başardılar. Amerika Birleşik Devletleri'nde bile İsrail karşıtlığı en üst seviyelere ulaştı. Düşünün, İsrail aleyhine karar çıkmasının neredeyse imkansız olduğu Amerikan Kongresi'nde İsrail'e silah satışına hayır diyen senatörlerin sayısı 40'ı buldu. Eskiden bu sayı bir elin parmakları kadardı. ABD'de en son yapılan ankette İsrail'e karşı olumsuz görüş sahiplerinin oranı da %60'a kadar ulaşmış. Bir önceki sene bu oran %53. Yine aynı ankette ABD Başkanı Trump'ın ABD-İsrail ilişkilerine yönelik kararlarını olumsuz bulanların oranı da %55. Terör lideri Netanyahu geçen yıl Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için ABD'ye gittiğinde sosyal medya fenomenleriyle bir araya gelmişti. Terör lideri buluşmada bugünün en önemli savaş tekniğinin sosyal medya olduğunu söylemişti. Terör devleti İsrail'in askeri istihbaratında 7 yıl çalıştıktan sonra açık kimlikle faaliyette bulunan Ella Kenan, Bright Mind adlı örgütlenme üzerinden 100 binden fazla kişiyi seferber ederek dijital mecralarda algı operasyonları yürüttüğünü açıkladı. Ella Kenan, Bright Mind adlı örgütlenme kuruluşunun 7 Ekim'den sonra olduğunu da söylüyor. Yani Gazze'de soykırıma başlamalarıyla sosyal medyada İsrail yanlısı söylemleri güçlendirmek için aynı tarihlerde faaliyete de başlamışlar. Bugün en çok kullanılan sosyal medya hesaplarında terör devleti İsrail aleyhine yazmak hesabınızın silinmesi demek. Filistin bayrağı paylaşmak bile terör propagandası sayılıyor. Dünyada bilinen büyük medya kuruluşlarında İsrail'in aleyhine konuşmak neredeyse imkansız. İki gün önce çıkan bir haberde Alman medya devi Telegraf ve Politico haber kuruluşlarının sahibi Axel Springer'ın yönetim kurulu başkanı Matthias Döfner'in bünyesindeki gazetecilere çalışmaya devam etmeleri için İsrail'i desteklemelerini şart koşmuş. Bunca medya gücüne rağmen terör devleti İsrail insanları kandıramıyor, destek bulamıyor, parayla insanlık satın almaya çalışıyor ama maşeri vicdan parayla satın

0: satın alınamaz demiş Yakup Köse Star gazetesindeki köşesinde.
1: Son baskı.
0: Siyonist İsrail'in yerleşimcilik suçları. Selçuk Türk Yılmaz Yeni Şafak'ta yazmış. İsrail'in Filistin'de ve Lübnan'da işlediği suçlarla ilgili çalışmalar yapılıyor. Bu çalışmaların bir kısmı uluslararası mahkemelere taşındı. Siyonistlerin suçlarıyla ilgili hazırlanan raporlarda dikkatle takip edilecek nitelikte. Bu raporların Türkiye'de de ciddi takip edildiğini düşünebiliriz. Uluslararası mahkemelerin ele aldığı davalar ve farklı kurumlar tarafından hazırlanan raporlar, Siyonist Yahudilerin işlediği suçların tanımlanması açısından oldukça önemli. Siyonist Yahudilerin suçlarını sınırlı kategorilere hapsetmek gerçekten yanıltıcı. Bunun örneklerini geçmişte fazlasıyla gördük. Bugün Lübnan'da Hristiyan Lübnanlıların mahallelerine saldırarak evleri yıkmaları ve elektrik üretim tesislerini çalışamaz hale getirmeleri çok kapsamlı bir hedefi işaret ediyor. Bunlar hırsızlığın da ötesine geçmişler. Hristiyanlar için dini bir değeri olan İsa heykelini parçalamaları da Yahudili-Hristiyanlık çatışmasının ötesinde. Kiliseleri yıkıyorlar veya tahrip ediyorlar. Sıradan bir Siyonist Yahudi yerleşimci Kudüs'te yol ortasında karşılaştığı bir rahibenin arkasından koşturuyor ve sert bir darbeyle rahibeyi yere düşürüyor. Rahibenin ölümden döndüğü söyleniyor. Sıradan Siyonist Yahudi yerleşimcilerin Batı Şeria'da her gün olağan bir şekilde cinayet işledikleri biliniyor. Tabi burada parantez açalım. Şimdi bu Yahudi yerleşimciler dedikleri bu Yahudi hırsızlar, işgalciler. Onlar Filistinlilere ait evlere gidip gasp ediyorlar. Zorla el koyarak efendim hırsızlıkla ele geçiriyorlar ve onlara da Yahudi yerleşimciler deniyor uluslararası arenada. Halbuki onlar bildiğiniz hırsızlar. Diyelim ve parantezi kapatalım. Ordu görevlilerinde belirli bir mesafeden ateş açarak çocukları öldürdükleri de tespit edildi. Siyonist Yahudiler hırsızlık suçlarına ilave olarak mabetleri yıkıyor, tarihi eserleri tahrip ediyor veya yok ediyorlar. Başka dinden insanları inançları dolayısıyla tahkir ediyorlar ve onlara fiili olarak saldırıyorlar. İran'a savaş açtıktan sonraki durumsa daha bir başka. Belki bugün hadiselerin sıcaklığıyla bir okulu hangi gerekçeyle bombaladıkları tam olarak anlaşılmıyor. Fakat gelecekte bu suçların belirli bir düşünceyi ortaya çıkaracağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Bir savaş anında hiç işlenmeyecek suçlardan biri çocuklara yönelik öldürücü saldırılardır. Kadınlar ve yaşlılar da aynı kategoridedir. Tarihi ve dini eserlere yönelik saldırılarda işgalden daha farklı bir duruma işaret eder demiş Selçuk Türk Yılmaz Yeni Şafak'ta.
1: Son baskı.
0: Haşmet Baboğlu da Sabah gazetesinde diyor ki kıyılarımıza sokulan Siyonizm net artık Yunanistan ve İsrail suçta ortaktır. Gazze'ye dair her suçun ve soykırımın ortağıdır Yunanistan. İsrail hakkındaki bütün suç duyurularına Yunanistan da katılmalıdır. İsrail Girit açıklarında Sumut filosuna saldırdı bir korsan gibi. Teknelerdeki protestocuları dövdü. İki protestocuyu kaçırdı, zindanlarda işkence ediyor. Yakaladıkları Sumut gönüllülerini Yunan sahiline bıraktı. İsrail'i korsanlar ve Yunan makamları da bu insanları kilometrelerce yürümeye mecbur bıraktı. Şimdi durup düşünün. Yunanistan'ın bütün bunlardan habersiz olduğuna inanır mısınız? Zalim devletlerin dayanışması gayet açık yürütülüyor. Zulme karşı kitlesel ve politik dayanışma da artık hızla evrenselleşmeli. Yunanistan'da iktidara protestolar varmış. Hükümetin İsrail yardakçılığı muhalefet tarafından sert biçimde eleştirilmiş falan. Bunlar işin esasını görmeyi engelliyor. Sorun çok geniş. Almanya ve Fransa'dan Yunanistan'a kadar uzanan bir rezillik bu. Avrupa Birliği'nin İsrail'e aşkı asla unutulmamalı ve her seferinde hesaba dahil edilmelidir. Girit yakınlarında Sumut filosuna düzenlenen bu saldırı birkaç ay önce İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminin aldıkları askeri işbirliği kararından bağımsız okuyamayız. Hatta bu kararın içinde Rodos adasına bir İsrail askeri üssü kurulmasının da yer aldığı iddia ediliyor. Yunan Savunma Bakanı Dendias bu çerçevede 2030 tarihini çok dile getiriyor. Türkiye'nin çevresindeki Siyonist çember sıklaştırılıyor. Şu da var. Öyle ya da böyle bir an gelecek. Gazze'nin yanında dünyanın bütün temiz insanları direnişe katılacak. İnsanlığın büyük sınavı yaklaşıyor. Önümüzdeki yaz Yunanistan kıyılarında keyif yapmayı düşünen dostlara da bir çift lafım var demiş Haşmet Baboğlu. Ama yazmayacağım. Çünkü kibarca söylemeyi şu an becermem zor. Çok ağır şeyler söylemem lazım. O da yazıya dökülemez diyor. Bu yaz

0: Yunanistan'da tatil yapmayı düşünenler için çok ağır ifade kullanmış. Daha doğrusu kullanmaktan kaçındığı için sadece bunu ifade ederek yazmış Haşmet Babaoğlu.
1: Son baskı.
0: Geçelim Habertürk gazetesinden Nasuhi Güngör'ün yazısına. Trump çılgın ya da deli mi? 2024

0: sadece bulunduğumuz coğrafyadaki savaşın ardından nasıl bir bölgesel düzen ortaya çıkacağı değil elbette. Aynı zamanda küresel ölçekte bir yeni düzenin nasıl şekilleneceğini de. Burada öncelikle bakacağımız ana aktör Trump ve ABD. İran savaşının ortaya çıkardığı sonuçlar dünyanın en büyük gücünü kuşkusuz çok yıprattı. Ancak düzenleyici ya da yıkıcı rolüyle hala başat güç. Trump kuralları ve kurumları olan öyle ya da böyle normları bulunan bir düzen istiyor mu? Bunun cevabı karmaşık değil çünkü ona göre uluslararası bir düzen fikri sadece hayal. Yine gayet açık biçimde Amerikan gücünün askeri ve ekonomik açıdan sınırsızca kullanımını savunuyor. Trump'ın dünyası bu. Sapkın bir teolojinin getirdiği tanımlarla hareket ediyor. Bu tanımlar adaleti ve hukuku zayıflık olarak görüyor. Şunu sormak hakkımız. Daha önceki uluslararası sistem dünyaya adalet, huzur ya da refah mı getirdi? 100 milyon insanın öldüğü iki savaşın ardından kurulan bu yapının böyle sonuçlar ürettiğini savunamayız. Ancak aynı zamanda sahip olduğu ittifaklar sisteminin bunlar arasındaki güven ilişkisinin daha öngörülebilir bir dünya oluşturduğunu söyleyebiliriz. Bugün eski ittifak sistemi değersiz ve her tarafından deliniyor. Bir ittifakın ilkelerine sadık kalmak Trump'ın dünyasında saçma ve kârı azaltan bir yaklaşım. NATO'ya saldırgan tutumu, müttefiklerini kolayca dışlaması bu zihnin ürünü. Müttefik olmak öngörülebilir sabit bir durum ifade etmiyor. Her an çıkarlara göre yeniden pazarlık edilebilir. Peki Trump'ın yol haritası sadece kendisine ve yakın çevresindeki birkaç danışmana mı ait? Başka bir soru, eğer öyleyse neden ABD içindeki itirazlar bu düzen yıkıcı yıpratıcı sürecin önüne geçecek düzeyde değil? Daha da önemlisi, tüm bunları Trump sonrasında bitecek ve tekrar bir sistem arayışı mı ortaya çıkacak diye sormuş Nasuh Güngör. Trump çılgın ya da deli mi sorusuna cevap aradığı yazısında.
1: Son baskı.
0: Melih Altınok, İran savaşı Ukrayna'ya da yaradı diyor. Bakalım bu yarama nasıl olmuş. İran savaşının şu ana kadar kazananı Rusya oldu. Ülkenin günlük petrol ihracatı kabaca 7-8 milyon varil bandında. Fiyatın artması Rusya'nın kasasına aylık milyarlarca dolarlık ilave nakit akışı sağladı. Yaptırımlar nedeniyle indirimli satış yapsa bile küresel fiyatın yükselmesi o iskontoyu telafi eden bir kaldıraç yaratıyor. Hürmüz kapalı kaldıkça varil başına birkaç dolar bile Kremlin'in nefesini açıyor. Sadece petrol değil, LNG piyasasının yukarı çekilmesi ve Rusya'ya yönelik bazı yaptırım kalemlerinin fiilen esnetilmesi de Moskova'nın çok işine yarıyor. Putin'in Ukrayna Savaşı'nın finanse etmesini kolaylaştırıyor. Madalyonun bir de diğer yüzü var elbette. Aynı savaş Ukrayna içinde beklenmedik kapılar araladı. Zelenski'nin nereden çıktı şimdi dedirten körfez temaslarını sıklaştırmasının sebebi de bu. Görüşmelerde pratik savunma işbirlikleri konuşuluyor. İran tehdidi karşısında daha ucuz ve ölçeklenebilir savunma arayan başkentler için Ukrayna, sahada test edilmiş bir çözüm ortağına dönüşüyor. En görünür değişim gökyüzünde. İran'ın körfeze gönderdiği Şahit tipi kamikaze dronlar ucuz, sürü halinde ve yıpratıcı. Bunları milyon dolarlık hava savunma füzeleriyle avlamak sürdürülebilir değil. Kiev sahada başka bir yol açtı. Dronla drone vurma. Binlerce dolarlık önleyicilerle on binlerce dolarlık hedefleri düşünen bu model maliyet denklemine savunma lehine bir kırılma getirdi. Dahası Moskova petrol fiyatlarındaki artıştan milyarlar kazanırken Ukrayna'nın enerji altyapısı ve ihracat hatlarına yönelik hamleleri bu gelirin bir kısmını törpülüyor. Rus petrol akışında yaratılan aksaklıkların yaklaşık milyar dolar ölçeğinde kayıplara yol açtığı konuşuluyor. Yani bir yandan varil fiyatı Moskova'yı yukarı doğru iterken diğer yandan sahadaki müdahaleler bu kazancın bir bölümünü geri alıyor. Bir başka hatta tedarik zincirleri. Ukrayna'nın Suriye ile yeniden canlandırdığı buğday ve gübre akışı Moskova'nın yıllardır kurduğu gıda üzerinden nüfuz hattına sessiz bir alternatif. Sonuç net. Evet, yükselen petrol fiyatları Rusya'ya ciddi bir avantaj sağlıyor ve bunu küçümsemek hata olur. Ama aynı kriz Ukrayna'ya da maliyet avantajı, yeni pazarlar ve açılan diplomatik kanallar sundu. Bu oyunda tek kazanan yok, kazançlar da kayıplar da artık sadece cepheyle sınırlı değil, demiş Melih Altınok.
1: Son baskı.
0: Bir yazı daha paylaşıp ara verelim. Abdullah Karakuş Milliyet'te diyor ki, Hürmüz hesapları ve gerçekler başlığıyla. Önce kapatma tartışması, şimdi ise abluka krizi. Nükleeri tartışmayı bıraktık, kaldık boğaz sorununa. Evet, dünyada herkes ne olacak bu Hürmüz'ün sonu diyor.

Beyaz sayfadan öte petrolün kara sayfalarını gördük. Kapandıkça kararan bir sayfa. Hesaplar çok ama gerçeklerse petrol fiyatları artışıyla tüm ekonomilere darbe vuruyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde de petrol fiyatları yükseliyor. ABD Başkanı Trump bir savaş bitti diyor, bir savaş başlayabilir diyor. Dünya birçok kriz gördü ama bu çok farklı. Kriz öyle büyüdü ki İran ve ABD dışında herkes bir şeyler yapmaya çalışıyor. Sonuç, Trump inat ediyor, İsrail barış istemiyor, İran taviz vermiyor. Ne ABD kazanıyor ne İran kazanıyor, tüm dünya kaybediyor. Sanki tek kazanan bölgede huzur istemeyen ve genişlemeye çalışan İsrail gibi. Hürmüz krizi çözülür mü bilmem. Ama görünen bölgede artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı. Haydi bölge ülkeleri çözün bu sorunu. Ama sadece bölge ülkeleri işbirliği yaparak ve konuşarak çözmeli. Yoksa 10 bin kilometreden gelenler bölgeye kademe kademe hakim olacak. Demiş. Bir diğer başlık, Fransa ne yapmak istiyor diye sormuş Abdullah Karakuş. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Yunanistan ziyareti ve yaptığı açıklamalar çok tartışıldı. Macron'un Türkiye'ye yönelik mesajını duyunca Beyaz Saray ziyareti aklıma geldi. ABD Başkanı Trump'la yaptığı görüşmede Macron'un hareketleri ve tavrını hatırladım. Almanya Başbakanı Angela Merkel'in görevinden ayrılmasının ardından Macron bir süredir Avrupa'nın lideri benim mesajına yönelik tavırlar içindeydi. Hatta Rusya yaptığı ziyareti de hatırlarsınız. Yani Macron bir süredir Fransa'nın Avrupa'nın lider ülkesi olduğuna yönelik tavırlar içinde. Avrupa'nın diğer ülkeleri Macron'un tavrına ne derler bilinmez ama Yunanistan mesajına Türkiye sessiz kalamaz ve kalmadı. Ve gelen tepkiler üzerine de Fransa'dan geri adım geldi. Gelişmeler gösteriyor ki Macron'un liderliğinde Avrupa daha çok krizler yaşar ve yaşayacaktır. Ama Avrupa'da gündem liderlikten çok ABD'nin Almanya'dan asker çekmesi olacak gibi görünüyor. Bu arada Yunanistan meselesi var. İsrail'in kendisine sıkıntı olacağını ve olduğunu bir türlü Yunanistan görmüyor. Avrupa Birliği üyesi bir ülkenin soykırımcı bir başbakanla ittifak etmesi hangi insan hakkı kriterini kapsıyor? Kimse açıklayamaz. Çıkmaz sokakta ilerlemek gibi Akdeniz'de İsrail'le ittifak etmek. En son örnek Gazze'ye insani yardım ulaştırmaya çalışan küresel Sumut filosu aktivistlerinin başına gelenler. Uluslararası sularda baskın yapılıyor ve insanlık dışı muamele görüyorlar. Yunanistan da yapma, gemileri durduramazsın, insan hakları var diyeceğine İsrail'e yardım yapıyor. Avrupa Birliği kriterleri ve çifte standart tekrar gözden geçirilmeli. Avrupa Birliği ülkelerinden de Yunanistan'a ve İsrail'e tepki verenler de çıkacaktır mutlaka demiş Abdullah Karakuş Milliyet'te diyor ve ara veriyoruz.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Et döner mi dedin? Pazartesi, çarşamba, cuma. Tavuk döner mi? Salı, perşembe, cumartesi burada. Çorbanın iyisi, sulu yemeğin çeşit çeşidi. Osmanlı meydan sofrasında yemekler usta ellerden, malzemeler en kalitelisinden. Ordu'da lezzet şöleni arayanlar için Osmanlı meydan sofrası. Altın Ordu, Ordu. 0452 225 53 72.
3: Evini mi yeniliyorsun yoksa çeyiz mi hazırlıyorsun? Güneylioğlu Güney Ticaret'le mobilyan, televizyonun ve beyaz eşyan tam olsun. Üstelik hem kaliteli hem de hesaplı olsun. Hepsi bir arada tek çatı altında seni bekliyor. Tonya'da alışverişin en akıllı yolu. Güneylioğlu Güney Ticaret. Evinize dair her şey burada. 0462 884 22 64 İskenderli Tonya Trabzon.
1: Reklamları dinlediniz.
4: Dergiler konuşuyor. Dergilerin dilinden bilgi, nasihat ve genel kültür. Birbirinden kıymetli kültür ve edebiyat yazıları. 7'den 70'e herkese hitap eden bilgi hazinesi Dergiler Konuşuyor da. Dergiler Konuşuyor hafta içi

Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Aradan sonra son baskıya devam ediyoruz değerli dinleyenler. Sırada Milliyet Gazetesi'nden Tunca Bengi'nin yazısı var. Yazının başlığı şöyle: Kurban celladıyla kucaklaşır mı? FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun Dünya Kupası tanıtımı sırasında İsrail ve Filistin futbol temsilcilerini sahnede tokalaştırmaya çalışması tam bir şuursuzluk ve en azından saflık örneği. Ya da İsrail'in çirkin yüzünü, soykırımı ve etnik temizliği bilinçli bir şekilde aklama faaliyeti. Konuşmasında Gazze dahil birçok ülkede çocukların çektiği acılar nedeniyle gözyaşlarına boğulduğunu belirten Infantino utanmadan bile ne diyor? Çocuklara umut vermek için birlikte çalışalım. Hangi çocuklara? UNICEF'e göre Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırılarında Gazze şeridinde 50 binden fazla çocuk öldürüldü ya da yaralandı. Birleşmiş Milletler Filistin Mültecileri Yardım Kuruluşu, Gazze'de öldürülen çocuk sayısının dünyada 4 yıldır süren çatışmaların tamamından daha fazla olduğunu açıkladı. Bunların arasında su kuyruğunda beklerken keskin nişancıların vurduğu ya da açlıktan, bakımsızlıktan ölen çocuklar, bebekler de var. Kadınları ve çocukları vurun emri veren ya da hobi olarak çocukları öldürdük diyen, hatta katliam yapanları utanmadan takdir eden, hala da aynı kafada olan alçak aşağılık İsrail'i bakanları herkes lanetliyor. Bu alçak tablo nedeniyle de BM, İsrail ordusu çatışma bölgelerinde çocuklara zarar verenler kara listesinde. Filistin Futbol Federasyonu'ca yapılan açıklamaya göre de İsrail saldırılarında 45'i kadın, toplam 1007 sporcu hayatını kaybetti. Katledilenlerin 565'i futbol, 317'si olimpik branşlarda mücadele ederken 125'i de Filistin İzci ve Rehberlik Birliği sporcusuydu. Dünyanın her köşesinden terör devleti İsrail'e karşı giderek artan öfke ve nefretin nedeni de bu zaten. Dünya halkları çocuk bebek katili Netanyahu ve Siyonazi bakanlarından hesap sorulmasını, İsrail'e yaptırım uygulanmasını istiyor ve bekliyor. Ama belli ki FIFA başkanı bunların hepsinden bir haber. Ya da biliyor. Başka aşağılık hesaplarla görmezden geliyor, umursamıyor. Filistin Futbol Federasyonu'nun İsrail'in futbol müsabakalarından men edilme talebini, Batı Şeria'nın nihai hukuki statüsünün uluslararası hukuk açısından hala çözülmemiş ve oldukça karmaşık bir konu olduğu gerekçesiyle reddetti malum. Sorunun İsrail olduğunu, BM kararlarını tanımadığını düşünmüyor, önemsemiyor bile. Sonra da Filistin Futbol Federasyonu Başkanı Cibril Recep'e hadi gelin tokalaşın, aynı karede poz verin teklifi yapıyor. Büyük bir pişkinlikle. Üstelik kime ne teklif ettiğinin bile farkında değil Infantino. Şöyle ki, bugün 73 yaşındaki Cibril Recep 1968'de daha 15 yaşındayken kaçan Mısırlı subaylara yardım ettiği şüphesiyle Şimbet tarafından tutuklandı ve 4 ay hapis yattı. Serbest bırakıldıktan sonra Eylül 1970'te Hebron yakınlarında bir İsrail ordusu otobüsüne saldırı ve silahlı bir gruba üyelik suçlarından yargılandı, müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Açlık grevlerine ve protestolara önderlik etti. Siyonizm ve İbranice'yi kapsamlı bir şekilde inceledi. 1985 yılında 3 İsrailli rehine karşılığında serbest bırakılan 1150 Arap mahkumdan biriydi. Kısa süre sonra militan faaliyetlerine devam ettiği gerekçesiyle tekrar tutuklandı, sorguya çekildi, hücre hapsine konuldu. 30 günlük açlık grevinden sonra hastaneye kaldırıldı. İyileştikten sonra tekrar hapse girdi ve 7 ay sonra serbest bırakıldı. Eylül 1986'da militan faaliyetleri nedeniyle tekrar tutuklandı ve Mart 1987'ye kadar cezaevinde kaldı. Batı Şeria ve İsrail'de görmediği hapishane kalmayan Recep, Ocak 1988'de Lübnan'a sınır dışı edildi, Tunus'a yerleşti 1994 yılında. Oslo anlaşmalarının imzalanmasının ardından Batı Şeria'ya dönmesine izin verildi. 2008'den beri Filistin Futbol Federasyonu

0: Federasyonu Başkanı. Yani Infantino'nun çocuklara umut verelim, birlikte çalışalım dediği taraflardan biri, İsrail yönetiminde aklını yitirmiş bir seri katil Netanyahu var. Ordusu da gücü sadece çocuklara, kadınlara, sivillere yeten tescilli bir durum. Diğer taraf Filistin ise uzun yıllardır bu alçaklıkların mağduru, kurbanı. FIFA başkanının kolundan çekiştirip tokalaşmaya zorladığı adam da daha çocukken İsrail zulmüyle tanışan, defalarca alınıp bırakıldığı cezaevlerinde her türlü işkence, kötü muameleye maruz kalan, ülkesinden sürülen ve bugün tesadüfen hayatta olan ama vatanından, davasından asla vazgeçmeyen bir Filistin vatandaşı. Dolayısıyla Infantino'nun tokalaşma şuursuzluğuna denilecek de şu aslında: kurban celladıyla kucaklaşır mı? Kimi kimle tokalaştırıyorsun sen? Demiş Tunca Bengin Milliyet gazetesinde.
1: Son baskı.
0: Geçtik akşam gazetesine. Tarkan Zengin. Aileyi korumak, nüfusu arttırmak. Türkiye'de doğurganlık hızı 2001 yılında 2.38 çocukken 2025 yılında 1.48 seviyesine düştü. Bu yıl yine düşeceği öngörülüyor. TÜİK'in 2024 düşük senaryo projeksiyonuna göre 2100 yılında nüfusumuzun 54 milyona ineceğini tahmin ediyorlar. Yaşlı olarak kabul edilen 65 yaş üstü nüfusumuzun oranı da 2025 itibariyle %11.1'e yükseldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın paylaştığı şu verilerse meselenin bir başka boyutunu gösteriyor. Türkiye'de hanelerin %58.1'inde artık çocuk bulunmuyor. Yalnız %5.7'sinde 3 çocuk var. Yıllık doğum sayımız son 10 yılda 400 binden fazla azaldı. Önümüzdeki 5 yılda ilkokul çağındaki öğrenci sayımızın yaklaşık 900 bin, yani %20 gerileceği öngörülüyor. Peki aile ve nüfus konusunda neler yapıldı? Doğurganlık hızının dramatik şekilde düşmesi ve nüfusun yaşlanması ülkemiz için bir beka sorunu. Bu konuda Cumhurbaşkanımız doğurganlık hızının düşmesini ülkemiz için varoluşsal bir tehdit olarak değerlendiriyor. Nüfus projeksiyonlarına baktığımızda durumun çok kritik olduğu ortada. Bu nedenle devletimizin tüm kurumları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda konuya ilişkin çalışmalar yürütmekte. Son 2 yıllık sürede önemli çalışmalar yapıldı ve kurumsal yapılar kuruldu. Ailenin korunması ve güçlendirilmesi eylem planları devreye alındı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında Nüfus Politikaları Kurulu oluşturuldu. 2025 yılında Aile Enstitüsü kuruldu. Cumhurbaşkanımız 2025 yılını aile yılı ilan etti. Evliliği teşvik etmek için Aile ve Gençlik Fonu devreye alındı. Doğum ve babalık izinleri arttırıldı. Aileleri ve çocukları sapkın akımlardan korumak için tedbirler alındı. Son olarak 2 Mayıs'ta Aile ve Nüfus 10 Yılı başlıklı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi resmi gazetede yayınlandı. Aynı gün Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın katılımıyla Aile ve Nüfus 10 Yılı vizyon belgesi kamuoyuna açıklandı. Belgede 5 stratejik hedef var. Aile kurumunu ve nesilleri korumak, evlilik müessesesini teşvik etmek, doğurganlık hızını arttırmak, gençleri nitelikli biçimde yetiştirip yaşlıların refahını gözetmek ve kırsalın yerinde kalkındırılarak nüfusun dengeli dağılımını sağlamak. Cumhurbaşkanlığı genelgesinde demografik yapımızda meydana gelen olumsuz değişimlerin nedenlerini ortaya koyan ifadeler de var. Genelgede küresel ölçekte uzun yıllar nüfus artışı kalkınmanın önünde engel görülerek doğurganlığı azaltıcı politikalar uygulanmış, öte yandan cinsiyetsizleştirme başta olmak üzere zararlı akımlar, insan hakları ve bireysel özgürlükler başlamıştır ifadeleri yer alıyor, tehdit ediyor. Genelge aynı zamanda 15 maddeyle neler yapılması gerektiğine de yer veriyor, diyor Tarkan Zengin akşam gazetesinde kalem aldığı yazısında.
1: Son baskı.
0: Doçent Doktor İsmail Dursunoğlu, gençlik nereye gidiyor diye soruyor diriliş postasında. Değerli okurlarım, demiş yazının başlangıcında, söze başlığımı düzelterek başlayayım. Bugün Türkiye'de en çok sorulması gereken soru şu: gençlik nereye gidiyor değil de biz gençliği nereye sürüklüyoruz? Çünkü ortada bireysel bir sapma değil, toplumsal bir yön kaybı var. Bugün Türkiye'de gençlerin önemli bir kısmı ne eğitimde, ne istihdamda, ne de üretimin içinde. Araştırmalar gösteriyor ki gençlerin yaklaşık %28'i, çok büyük bir oran, ne okuyor ne çalışıyor kategorisinde. Daha da çarpıcı olan şu: çalışmayan gençlerin 2/3'ü iş aramayı bile bırakmış. Mesele işsizliği de geçti yani.

0: Gençlik kendinden geçmiş aslında, vazgeçmişliğin kıyısında. Gençlik meselesini romantik cümlelerle açıklayamayız. Bu işin temeli ekonomi. Genç işsizlik %10'un üzerinde. Bir araştırmaya göre gençlerin yarıdan fazlası geçimin ailesinden sağlıyor. Ekonomik bağımsızlığını kazanamamış bir nesil ne hayal kurabilir ne evlenip bir yuva kurabilir. Peki kendi ayakları üzerinde duramayan bir gençlik kime yaslanacak? Okuyor ama karşılığını alamıyor, çalışıyor ama yetmiyor, hayal kuruyor, yaşayamıyor. Böyle bir tabloda gençler her şeyden önce bir aidiyet bunalımı yaşar. Devletine küser, topluma yabancılaşır. Şüphesiz bu karamsar tabloyu aydınlatan örnekler yok mu? Tabii ki var. Maddeten Teknofest gençliği, manen Ayasofya gençliği. Ancak ben bardağın boş tarafından bakıyorum. Zira bu coğrafyada artık bazı şeylerin eksik kalması ağız tadını bozuyor. Gençler siyasette daha çok yer almalı, sözleri ve hayalleri dikkate alınmalı. Siyasetten uzaklaşan gençlik uçlara kayar. Ya apolitikleşir ya da radikalleşir. Bugünün gençliğin en büyük sorunu ne işsizlik, ne madde bağımlılığı, ne şiddet, ne başka bir şey. En büyük sorun gençler için anlamsızlık. Evet, gençler yaşanan hiçbir gelişmeyi anlamlandıramıyor. Hiçbir istatik gençleri ikna etmiyor. Gençlik maddenin şeklini alamıyor, taşıyor ve sızıyor. Ve uzaklardan bir ses duyuluyor: gençlik bozuldu. Efendim ne münasebet, gençlik bozulmadı, zemin kaydı. Bizim zamanımızda diye başlayan cümleler kurmak yerine zaman bizim zaman mı diye aklımıza getiriversek belki gençliği anlayacak bakış açısını yakalayabiliriz. Devlet, medya, toplum, aile, birey, herkes elini çabuk tutmalı. Zira kaybolan gençlik değil, gelecek, demiş Doçent Doktor İsmail Dursunoğlu Diriliş Postası'nda.
1: Son baskı.
0: Yeni Şafak gazetesinden Aydın Ünal'ın yazısına geçelim. O da sokakta bir başka terörden bahsediyor. Bunu geçtiğimiz yıllarda çok tartışmıştık. Sokak köpekleriyle ilgili alınan kararlar, itirazlar, eylemler vesaire. Köpekçi teröründen korkmayın artık, demiş Aydın Ünal. Başıboş köpekler son olarak Van'da bir çocuğu parçaladı ve yediler. Yanlış okumadınız, yediler. Başka bir çocuğu da yemeye teşebbüs ettiler, yaralı kurtuldu. Bu ilk değil, görünen o ki son da olmayacak. 21. yüzyılda Türkiye'de bir imparatorluk bakiyesi olan medeniyetler inşa etmiş bir toplumda ne hale gelmiş? Köpek terörü çocukları tehdit ediyor. Yasa yetersiz çıktı. Avrupa'da, Amerika'da sokakta köpek olmaz. Sahipsiz köpekler çoğu ülkede ve eyalette uyutuluyor. Bizde ise barınak şartı getirildi. Hem barınak kurmak hem de köpekleri orada beslemek maliyetli. Belediye başkanları da bu maliyeti karşılayamıyor. Ancak asıl sorun korku. Valilerimiz ve belediye başkanlarımız köpek teröründen daha çok köpekçi teröründen korkuyorlar. İnsanoğlu Hazreti Adem'den bu yana evcil hayvanlarla yaşıyor. Bu konuda tabii ki bir denge var. Tabiatın bu dengesi modern zamanlarda bozulmaya yüz tuttu. Köpek beslemeyi modern, çağdaş, seküler, batılı bir yaşam tarzı olarak gören, hayvanları bir aksesuar, bir oyuncak, bir ayrıcalık madalyonu gibi taşıyan, yatağına kadar sokan garip bir kitle türedi. Evcil hayvan, en çok da köpek sektörü milyarlarca dolarlık bir hacme dönüştü. Mama üreticileri, satıcıları, veterinerler, istismarcılar, dolandırıcılar köpekler üzerinden rant sağlamaya başladı. Hadi bunlar bir yana, toplum içinde adeta bir ur gibi hasta kimlikler ortaya çıkmaya başladı. Yalnız, kimsesiz, uyumsuz, artık her nasıl yetiştiyse insan nefretiyle dolu, kalbi kararmış hayvan sevgisini hayvana tapma noktasına taşıyacak kadar inançsız, sapkın, aynı zamanda çirkef, yüzsüz, çığırtkan, arsız, klinik vaka bir takım tipler insan sevgisinden nasipsiz köpekleri çocuklara tercih edecek kadar vicdansız, sevgisiz, duygusuz. Köpeklere yoğunlaştırdığı plastik ilgisiyle sevgi açlığını doyurmaya, merhamet boşluğunu doldurmaya, insan nefretini tatmin etmeye çalışan hasta kişilikler. Şimdi valilerimiz ve belediye başkanlarımız işte bu gözü dönmüş çırtkan kitleden korkuyor. Şehirlerimizin yöneticileri köpek ve köpekçi terörüne azgın azınlığın linci korkusuyla boyun eğerken, diğer tarafta sesi çıkmayan vakur edepli büyük kitlenin çoğunluğun sabrı da zorlanıyor, diyor. Kim demiş? Aydın Ünal, Yeni Şafak'ta, değerli dinleyenler. Özay Şender'in yazısıyla devam edelim. Süreç üzerine varsayımlar başlığıyla Milliyet gazetesinde diyor ki, terörsüz Türkiye sürecinde bir süredir duraksama yaşandığı iddiaları dolaşıyor ortalıkta. Tüm bölgeyi etkileyen bir savaş sürerken ülke gündeminde konuşulanların değişmesi normal. Farkına varmamız gereken nokta, konunun gündemin

0: sıralarda olmaması bir duraksama yaşandığı anlamına da gelmiyor. Özellikle MIT konuya dair fikri hazırlığını ve temaslarını sürdürüyor. Bu iklim ve Türkiye'nin yaklaşımı Irak'ın kuzeyindeki Kürtlerin İran'da İsrail-ABD taşeronluğunun önüne geçti. Türkiye o süreçte abi pozisyonunda kaldı. Irak'ın kuzeyindeki Kürtler için baskıya boyun eğmeme sürecinde motive edici bir rol üstlendi. Sürecin kritik aşaması yasal düzenlemeler ve terör örgütünün tamamen silah bıraktığının teyidi yönündeki öncelik durumu. Burada hayatın olağan akışının bize getirdikleri var. Mesela süreli bir vergi affı yasası çıkmadan tamam bir yasa çıkaracağız diyerek borcu olanların vergi dairelerine başvurmasını bekleyemeyiz. Burada da süreli bir yasa çıkarıp terörden vazgeçen silahını bırakanların Türkiye'ye dönmesinin önü açılabilir. Hayatın olağan akışına hemen geçemiyoruz. Zira terör örgütüne duyulan güvensizlik süreçten mutlu olmayan terör bileşenlerinin provokasyonvari cümle ve eylemleri işi zorlaştırıyor. Bir de dağdakiler dönerse dem içerisinde konumumuz ne olur endişesinde olanlar ve onların kafatasçı milliyetçi söylemleri var. Bu alan biraz sorunlu. ABD merkezli şirketler artık nasıl bir algoritma kullanıyorlarsa Türk milliyetçileri ve Kürt milliyetçileri en çok birbirlerinin paylaşımlarını görüyorlar. Videoların altındaki yorumları okuyunca bunu kolaylıkla anlıyorsunuz. İmralı'nın iradesine doğrudan karşı gelemeyen Kandil terör ağlarının süreç bitti açıklamaları bile aslında doğru yolda ilerlediğimizi gösteriyor. Savaş, şiddet salgını, CHP'nin yerel yönetim operasyon ve tartışmalarına dair gündemi ön planda ama bu konudaki çalışmalar durmuş değil. Bu yaz önemli gelişmelerin yaşanacağı bir yaz mevsimi olacak gibi. Rum tarafında devlete sızan faşistler başlığıyla da şöyle demiş Özay Şendir. Kıbrıs Rum yönetimi Yunanistan'da genel seçimlerin yaklaştığının ve Atina'nın kendisini desteklemek zorunda olduğunun farkında. 2023'te %4'ün altında bir farkla seçilen Hristo Doulidis 2028 seçimlerini kazanmak için gergin politika izliyor. Noverna'nın yakın zamanda yaptığı ankete göre Rum yönetimi liderin ne şap hastalığıyla mücadelede ne de ülke yönetiminde seçmenlere güven verebilmiş durumda değil. Muhalefet partilerinin adayları belli olduğunda koltuğunu hızla kaybedebilir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhurman'ın verdiği hukuk derslerinin ardından Hristo Doulidis için görevde kalmanın tek yolu Türkiye ile gerilim çıkarmak tabii. Bu alışkın olmadığımız bir durum değil ama gerek Hristo Doulidis gerekse bakanlarının cümleleri giderek daha cesur hale gelmeye başladı. Rum tarafında ordu ve polisin içine sızan faşist ELAM üyeleri kontrollerindeki silahlarla işi başka bir noktaya sürükleyebilirler. Türk tarafına ya da Türk askerine yönelik bir saldırı olursa Ankara buna misliyle mukabele edecektir. Atina'nın bilgisi eksik ya da niyeti kötü, Ursula von der Leyen hariç Avrupa Birliği'nin aşırı sağ ELAM'ın Rum Milli Muhafız Ordusu ve Rum Polisi içindeki varlığını sorgulamalarının zamanı geldi de geçiyor bile demiş Özay Şendir Milliyet'te.
1: Son baskı.
0: Son bir yazıyla veda edeceğiz. Bu son yazı öyle böyle uzun değil. Bunun ancak birkaç paragraf paylaşacağım. Nuh Albayrak Star gazetesinde tam sayfa yazmış. Onu ben A4'e döktüğümde aşağı yukarı 15-16 sayfalık bir yazı etmişti. Bu yazıyı okusam programın tamamını kapsayacaktı. Birkaç başlık buradan sizlere aktaracağım. İlgilileri Star gazetesinden Nuh Albayrak'ın yazısını internet üzerinden okuyabilirler. Şöyle demiş İsrail'in Türk mimarları. İngilizler kurdu, CHP iktidarı ve Kemalistler korudu. Evet, Osmanlı yıkılmıştı ama sonrası kolay değildi. İngiliz işgalindeki Filistin artık Yahudilerin sayılırdı ama toprak devlet için gerekli şartlardan sadece biriydi. Henüz yeteri kadar Yahudi nüfus taşıyamamışlardı ama başka problemler vardı. Çünkü bu sıradan bir devlet değildi. Asıl kurulduktan sonrası önemliydi. Müslüman coğrafyası ortasında kurulacak Yahudi devletinin geleceği nasıl teminat altına alınacaktı? Daha da önemlisi Osmanlı yıkmışlardı ama devletle birlikte millet de yok olmuyordu. Abdülhamit Han'ı devirmek için çok uğraşan önderleri Emanuel Karasu, Türkleri kendi haline bırakırsanız her an yeni bir Abdülhamit Han çıkarabilir diye uyarmıştı. Bu sebeple bundan sonraki işbirlikçilerin rolü değişmişti. Yeni Türkiye'yi batıya endeksli olarak inşa edeceklerdi. Bu bölgeyi ve Türkleri çok iyi tanıyan Lord Curzon, evet Türk'ün yok olması bir kötülüğün kökünü kazar ama onları komünist Rusya'ya teslim etmemiz yeni fenalıklar doğurabilir demiş. Başkentin Anadolu

Ankara'ya taşınması şartı Ankara hareketinin de hedefi olduğundan Lord Curzon bu ortak paydayı iyi kullanmıştı. Ankara valisi Yahya Galip Cumhuriyet gazetesine yayınlanan hatıralarında paşayı iki tabur İngiliz askeri karşıladı demiş. Askerlere İngiliz kökenli Vitali ailesinden yüzbaşı Vitol komut etmişti. Kısaca İngiltere Haçlı Siyonist İttifakı'nın menfaatlerini zedelemeyecek bir Türkiye'ye izin veriyordu. Churchill'in Türkiye solarsa sulayın, büyürse budayın şeklindeki vasiyeti de bu uyarıyı özetliyordu. Yahudi devleti için en büyük risk potansiyel taşıyan Türkiye'deki yapılanma ise İngiltere ile başlayıp ABD ile devam eden yakın takip sayesinde kontrol edilmişti. Müstakbel Yahudi devletini koruma bariyerine ilk önce Vecihi Hürkuş takılmıştı. Ve Türkiye daha 1925 yılında ilk Türk markası olan Vecihi K-6 uçağıyla tanışmıştı. Ancak devlet uçağı kontrol edebilecek teknik personel bulunmadığı gerekçesiyle uçuş sertifikası vermemişti. Vecihi Hürkuş yıllar süren THK ve Tomtaş maceralarından sonra Kadıköy'deki imalathanesinde çok daha gelişmiş olan Vecihi 16 uçağını üretmişti. O da başka engellere takıldı. Sonra Nuri Demirağ'ın çilesi de farklı değildi. Tek motorlu NUD-36'dan sonra 1938 yılında çift motorlu yolcu uçağı olan NUD-38 üretmişti. Saatte 325 km hız yapan, 5000 metre yükselebilen NUD-38 1944 yılında dünya havacılığı yolcu uçakları A sınıfına alınmıştı. Fakat Türklerin kendi uçağını yapması, başka ülkelere satması Amerika'yı çok öfkelendirmişti. Bunun da önüne geçtiler. Sonra Şakir Zümre, Haliç kıyısındaki Türk Sanayi Harbiye ve Madeniye Fabrikası'na 100, 300, 500 ve 1 tonluk uçak bombaları, denizaltı mühimmatı, aydınlatma fişeği ve mayın üretiliyordu. Türk ordusu silah ve cephane ihtiyacının büyük kısmını işte bu fabrikadan karşılıyordu. Yoğun dış siparişler de alan Şakir Zümre Yunanistan'a sadece 1937 yılında 1,5 milyon liralık silah sattı. Ayrıca Bulgaristan, Polonya, Mısır, Ürdün ve Suriye başta olmak üzere birçok ülkeye ihracat yapıyordu. Ancak Türk ordusunun silah ve mühimmat ihtiyacını artık Amerika karşılayacaktı. Bütün alımların iptal edilmesi gerekiyordu. Şakir Zümre sırf çalışanlar ekmeğinden olmasın diye fabrikasını çevirdi. Kumbara ve soba üretmeye başladı. Bakü Fatih diye bilinen Nuri Paşa'nın başına gelenlerse Yahudi devletini korumak için neler yapılabildiğini gösteriyor. Aslında abi Enver Paşa gibi iddiaçı olan Nuri Killigir milli mücadeleden sonra sanayi yatırımına yönelmişti. 1938'de Zeytinburnu'nda başlayıp 1943'te Sütlüce'ye taşıyarak genişlettiği fabrikasında top mermisi ve muhtelif ağır mühimmat üretiyordu. Ancak Amerika ile yapılan yardım anlaşmasından sonra Türk Silahlı Kuvvetleri siparişleri tamamen durmuştu. Hatta kamu firmalarına bile sipariş verilemediği için koca Türk Hava Kurumu uçak fabrikası da kapanmıştı. Nuri Killigil ile siparişleri iptal cezası yetmemiş, fabrikayı kapat talimatı gelmişti. Çünkü Evangelist Truman'ın Türkiye'ye Marshall'ı bağlama zamanlaması çok manidardı. Nitekim Nuri Killigil o günlerde gittiği Avrupa'dan dönerken Yunanistan'da zehirlenmiş büyük tehlike atlatmıştı. 1,5 ay sonra da 2 Mart 1949'da Araplar için silah üreten fabrika çalışanlarla birlikte havaya uçmuştu. Nuri Killigil dahil 27 kişi parçalanarak hayatını kaybetti. Killigil'in Haliç'e düştüğü tahmin edilen cesedi 20 gün sonra Sütlüce'de yüzeye çıkmış. 24 Mart 1949 günü de Edirne Kapılı fabrika şehitliğinde defnedilmişti. Çok ilginçtir. Bu saatlerde Ankara'da ise Bakanlar Kurulu Cumhurbaşkanı İsmet Paşa başkanlığında acilen toplanmış ve İsrail Devleti'nin derhal tanınması kararı alınmıştı. 24 Şubat'ta İsrail'e giden Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadağ'ı da aradan yıllar geçtikten sonra, bu da 28 Şubat süreci, Savunma Bakanı Isaac Mordechai ile görüşmüştü. Çevik Bir'in Amerika'da söylediği demokrasiye balans ayarı yaptık sözlerin arkasında olduğunu belirten İsmail Hakkı Karadağ'ı Refah Yolu hükümeti hakkındaki endişelerini de dile getiriyordu. Böyle uzayıp gidiyor ilgililer. Star gazetesinden bu ilginç yazıyı takip edebilirler diyelim ve veda edelim. Yarın saatler 17'yi gösterdiğinde son baskıda tekrar birlikte olmak dileğiyle esen kalın.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Kavedo kahvenin özünü yeniden yorumluyor. Espresso'da yoğun aroma, filtrede yumuşak denge, Türk kahvesinde geleneksel lezzet. Kokusu farklı, tadı unutulmaz. Her fincanda farklı bir hikayenin sıcaklığı saklı. Bu enfes lezzetlere market.com'dan hemen ulaşabilirsiniz. Kavedo, kahveden gelen mutluluk.
3: Bizde 100 yıldır gelenek hep aynıdır. Taze çekirdek, taze kavurma. Bir ben kahvenin etrafı buram buram saran enfes kokusu da, damaklarda iz bırakan leziz mi leziz tadı da, keyifli sohbetlerdeki hatırı da hep aynı. Yoksa siz hala denemediniz mi? Bir ben kahve. Bizde hatırınız çok. 0266 241 97 97 Balıkesir.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

Edebi Söyleşiler. Mehmet Dumlupınar.

0: Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri merhaba. Semerkant Radyo'da Edebi Söyleşiler programıyla bugün de sizlerle birlikteyiz. Bugün yine edebiyattan, metinlerden bahsedeceğiz. Öyküden, romandan bahsedeceğiz. Edebi metinlerden bahsedeceğiz. Neden bahsedeceğiz? Çünkü edebiyat insanın sivri yönlerini törpüler. Edebiyat insanı tabir yerinde ise ehlileştirir. Okumak insanı ehlileştirir. Yazmak insanı güzelleştirir. Edebiyatın iyileştirici gücü diye bir kitap var. Ahmet Sarı hocamıza da buradan selam olsun. Bugün kiminle konuşacağız? Yine Ahmet hocamız var ama Ahmet Kara hocamız var bugün stüdyomuzda. Öykü ve roman yazarı Ahmet Kara hocamız. Hocam hoş geldiniz.
1: Sağ olun. Teşekkür ederim. Allah razı olsun.
0: Nasılsınız hocam? İyisiniz
1: Elhamdülillah,
0: inşallah.
1: Elhamdülillah iyiyiz.
0: Stüdyomuza geldiniz, teşrif buyurdunuz. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Vakit ayırdınız bize. Ayırıyorsunuz daha doğrusu. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Hocam tamam. Şimdi okuma yazma serüveninizde benim dikkatimi çeken bir şey var. Yani olağanüstü bir şey değil tabii ki ama dikkat çekici bir şey. Okuma yazma serüvenini ben soruyorum konuklarıma. Çünkü bu serüven içerisinde kırılma noktaları oluyor ve bu kırılma noktaları bizlere bizlerin yolunu açıyor ya da dinleyen varsa dinleyenlerin yolunu açıyor. Okuyanlar varsa okuyanların yolunu açıyor. Ama sizde bir şöyle başlama var edebiyata, okumaya, yazmaya. 50 yaşından sonra siz okuyorsunuz, yazıyorsunuz. Ali Ural hocamızın atölyesine katılıyorsunuz. Bu süreçten biraz bahsedelim isterseniz. Neler okudunuz, neler yazdınız? Bu edebiyata sizi iten şey ne? Bunları merak ederiz hocam.
1: Teşekkür ederim. İlk önce şöyle başlayalım isterseniz. Bu yaşa kadar niye bekledik?
0: Evet.
1: Diyelim. Ben 1961 doğumluyum. Yani 65 yaşındayım. İşte okumak, yazmak eskiden biraz daha farklıydı. Yani çevre gerekliydi belki o zaman. Lise yıllarında yine okuduk, kitap okuyorduk ama yazma ile ilgili yazarlık farklı bir kulvardı bize göre. Herkesin yapacağı bir şey değildi. Bazıları da öyle söyler ya hani bu bir yetenek mevzu, çalışmakla olmaz.
0: Fil dişi kuleden bakanlar hocam onlar.
1: Evet aynen öyle. Biz de o zamanlar işte okuduk, yazmadık ama okuduk.
0: Evet.
1: Çalıştık, üniversiteye gidemedik.
0: Hı hı.
1: Ne zaman ki emekli oldum, emekli olduktan sonra içimde bir ukdeydi okumak.
0: Evet.
1: Üniversiteye gitmek istedim. Sınavlara girdim. Yaş 55. İlahiyata gittim. Yani 2 yıllık Anadolu Üniversitesi'nin ilahiyat bölümüydü. Dedim hiç olmazsa oradan bile başlayalım. 4 yıllığa gitmek ya da özgün hani eğitime katılmak biraz şeydi. Dedi ki biz açık öğretim olsun.
0: Evet.
1: Tabii orada da Arapça'da zorlandım ama yani onu da bir şekilde atlattık, geçtik. Bitti. Medrese, o arada medreseyi takip ettik. Medreseye gittik.
0: Hı hı.
1: Medresede işte Kur'an-ı Kerim'le ilgili okuma. Arapçaya da başladık ama ben beceremedim Arapçayı. Bıraktım. Ama Kur'an-ı Kerim'i okuduk, öğrendik elhamdülillah. Sonra bir gün işte ne yapayım diye düşünüyordum. Okumak için ne yapmam gerekiyor? Başka nereye okumam lazım? İşte yüksek dikey geçiş yapıp yoksa yüksek biraz daha mı okuyayım diye düşünüyordum. Sonra Ali Hoca'nın bir atölyesinin olduğunu, Pendik atölyesinde hani olduğunu öğrendim. Hatta İstanbul Şubesi, Yazılar Birliği'nin İstanbul Şubesi'nde de vardı bu.
0: Evet.
1: Aradım İstanbul Şubesi'ni, Yazılar Birliği'ni. Dedim ki bize katılabiliyor muyuz? Yani yaşım 55 benim, 56. Hani ben de katılabilir miyim bu yaşa? Tabii dedi, katılabilirsiniz. İşte gittim, Eylül ayıydı. Gittim kaydoldum. Başladık Cuma günü işte saat 4 gibi başladı.

0: Fatih'le o zaman Yazılar Birliği İstanbul Şubesi'nde.
1: Evet.
0: Ali Hoca veriyor dersi. Ben tabii tereddütle gidiyorum oraya. Kıyafetim böyle hani takkeliyim, cübbem var, sakalım var. Hani böyle acaba beni kabul ederler mi, etmezler mi? Hocam evet. Ne der? Hani gibi bir tereddüdüm var. Sağ olsun hocam güzel karşıladı. Başladık. O gün başladık. Tabii yazıyoruz. Her hafta bir hafta bir yazı, bir hafta kitap tahlili yapıyoruz. Yazılarımız tabii uçak oluyor. Beğenmiyor. Moralimiz bozuluyor. Hani evet. Böyle artık bu iş olmaz diye. Ki yani örnek için söylemiyorum. Yani ben bir işe girdiysem o işi muhakkak en kısa sürede öğrenip usta olmam gerekiyor. Usta olurdum zaten yani yaptığım işe. Ben özel sektörden yani emekliyim. Çalıştık hep hayatımız boyunca. Ama bu yazarlık ya beceremiyoruz bir türlü yani. Öğrenemiyoruz yani.
1: Evet.
0: İşte 2 sene oldu. Tabii yazıyoruz, atıyoruz. Beğenilen var, beğenilmeyen
1: uçak
0: var.
1: Uçak oluyor falan.
0: Uçak oluyor tabii. Uçak oluyor. Yazdıklarımız uçak oluyor.
1: Evet.
0: 2 sene, 2,5 sene oldu. Dedim ki artık ben yeter. Tamam ben bu işi öğrenemeyeceğim galiba. Ayrılıyorum dedim. Yani bırakıyorum bu işi. Ali hocam sağ olsun işte bırakma dedi. Yani sen iyi gidiyorsun. Sen başarırsın. Bu iş çalışmakla oluyor. Çalışmakla oluyor. Yani yetenek %5. Geri kalanı çalışmak. Tamam çalışıyoruz zaten yani okuyorum ben sürekli evet. Okuyorum. Hocam verdiği kitapları okuyorum. Hani bütün arada eksik başka kitapları okusam da bile daha çok hocamın tavsiyelerini okuyorum. Bir gün dedi ki derste kim ki Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nü 5 kere okursa yazar olur dedi.
1: Evet.
0: Öyle mi? Öyle mi? Tamam aldım elime başladım okumaya. 4 kere okudum. 5. üzerinden geçtim. Çizdiğim yerleri okudum. Bir daha inceledim. 5 kere geçtim. Dedim ben okudum. Hadi yazar olayım yani. Yazar olayım.
1: Evet.
0: İşte böyle başladı yazarlık. Hani çok mu seviyordum yazarlığı? Çok mu istiyordum? Madem ki bu işe girdim. Yazmam gerekiyordu. Hikayeyi yazmam gerekiyordu. O zaman bilmeliyim. Öğrenmeliyim diye düşünüyordum evet. Yani. Yoksa ille de yazmasam olur muydu? Ama yazmasam olmazdı. Yani evet. Şimdi düşünüyorum da yazmasam olmazdı.
1: Ya ben öyleyim mi söylemeyince diyor koca Yunus.
0: Evet.
1: O hesap.
0: Onun için yazmasam olmaydı ki olmazdı. Çünkü bizim bu görevimiz aslında. Yani Allah-u Teala da bize tebliğ görevi verdi. Emri bil maruf görevimiz var. Bu bir emri bil maruf aslında. Niye öyle? Ben başka türlü nasıl anlatacağım derdim. Nasıl kime anlatacağım? Kime ulaşabileceğim?
1: Evet.
0: Bir arkadaşım bana şunu demişti. Etrafına baktığında, Ahmet abi dedi. Etrafımıza baktığımda dostumuz diyeceğimiz kaç kişi var? Ya da ailece görüşebileceğimiz, hani içimizi açtığımız, derdimizi söylediğimiz, yardımını umduğumuz, onun bizim yardımını umduğu.
1: Evet.
0: Hani evimize gelip giden kaç tane dostumuz var? 7 milyar insan var dedi. Hesabını yap. Kaç insanla böyle bir diyalogumuz var? Düşündüm bir elin parmakları yok 5 bile çok.
1: Evet.
0: 2 tane, 3 tane, 4 tane. Arkadaşım diyorsun ama o dostum farklı bir şey, arkadaşım farklı bir şey.
1: Eyvallah.
0: O zaman dedim ki ben bir yanıca dostuma arkadaşım sayılı. Yani ne kadar tanıdığı var ki insanın. Hakikaten düşünüyorsunuz hiç dostu olmayan birisi bile arkadaşını bile saysa. Yani kaç tane çıkar ki ya arkadaşım dediğin insan. Onun için insanlara ulaşmak için şimdi sosyal medya var gerçi ama
1: evet.
0: Sosyal medyada kimse güvenmiyor. Bakma söylediyor ama izliyor ama kimse güvenmiyor. Niye güvenmiyor? Çünkü iyisi var kötüsü var. Hangisinin iyi hangisinin kötü olduğunu
1: bilemeyiz.
0: Sen iyi diye düşünme şansın yok. Hep kötü diye düşünüyorsun. Çünkü kötülerin de olduğunu biliyorsun.
1: Evet.
0: Ama yazarken de öyle. Yazarken farklı bir şey ama bu. Yazıyorsun ya kitap var. Okuyacak. Ben okuyorum çünkü. 100 tane kitabın içinde 1 tane, 2 tane çıkıyor belki. Hani kötü diyebileceğim
1: evet.
0: Kitap. Yani onun için kitap yazmak lazım. Yazmak lazım. Yazmak için de okumak lazım.
1: Evet.
0: İnsanları
1: evet.
0: Tanımak lazım. Ben hakikaten okumaya başladıktan sonra kusura bakmayın size söz hakkı vermiyorum.
1: Estağfurullah.
0: Soru sormanıza izin vermiyorum. Ben biraz çenem açılınca düşünce biraz fazla konuşuyorum. Özür dilerim.

0: okuyunca tanıyorsunuz insanları, toplumları tanıyorsunuz. İşte inşallah bununla ilgili yine hatırlatın bana.
1: Evet.
0: Konumuz gelince konuşalım.
1: O zaman şunu diyebilir miyiz? Edebiyat insanı insan sarrafı yapar diyebilir miyiz?
0: Evet, çok doğru, güzel bir tespit aslında. Gerçekten böyle. Okuduğumuz kitaplarda hani yabancı yazarlar var, işte Rus'u var, İngiliz'i var, Alman'ı var, Norveç'si var, efendim Macar'ı var, Fransız'ı var, İtalyan'ı var. İşte var da var. Dünyanın bütün ülkelerinden insanlar var. Yani yazarlar evet. var. Okuyorsun bunları. Okudukça kültürlerini de öğreniyorsun aynı zamanda. Ben şunu tespit etmiştim. İşte Tolstoy'u okuduk, işte Dostoyevski'yi okuduk Rus yazarlardan. Sonra işte geçtik öbür tarafa doğru, Avrupa'ya doğru uzanınca onların kültürlerinin bir olduğunu öğrendim. Aynı olduklarını öğrendim. Farklı değiller. Yani bu da aslında temelinde şeyi yatırıyor. Hristiyan kültürünü barındırıyor.
1: Küfür tek millettir. Re mi varıyoruz hocam buradan?
0: Küfür tek millettir. Aslında küfür tamam tek millettir. Ona küfür şu anda gözüküyor da. Yani Hristiyan olmaları küfür etmiyor. Küfür gözüküyor. Niye? Çünkü onlar üstü test inancına inanıyor. O yüzden küfür şu anda yaptıkları. Ama insan olarak baktığımızda onların kültürlerini din meydana getirmiş. Dinden oluşmuş kültür.
1: Evet.
0: Bizim doğu kültürüne baktığımızda, bizim doğu dediğim, sana onların doğu dedi. Aslında evet, neye göre,
1: evet,
0: doğu?
1: Evet. Neye göre
0: da,
1: doğu?
0: O da tartışılacak ayrı bir olay da.
1: Evet.
0: Ama öyle söylendi diye söylüyorum. Bunu da insanların sorgulaması lazım.
1: Evet.
0: Doğu da neye göre doğu? Doğu.
1: Tabii.
0: Yani nereye, hangi ülkeye göre doğu? Yani İran'a göre biz batıdayız. Pakistan'a göre biz batıdayız. Çin'e evet. göre biz batıdayız değil mi?
1: Evet.
0: Yani
1: evet.
0: biz batıyız ama doğu değiliz yani.
1: Evet. Kime İngiltere'ye göre, Greenwich'e
0: göre. Değil mi? Greenwich'e göre.
1: Hocam,
0: ya bir de onu da tartışmak
1: tabii,
0: lazım. Ayrı bir
1: ayrı program. Bir program yapmak
0: ayrı
1: lazım.
0: Ayrı bir program yapmak lazım. Doğru söylüyorsun. Nerede kalmıştık? Ne anlatıyorduk? Kültürleri anlatıyorduk. O kültürleri, bizim de kültürümüz dinden oluşmuş.
1: Evet,
0: din bizim
1: evet,
0: merkezli hocam. Kültürümüz. Farklıyız yani. Biz onlardan biraz daha farklıyız. İşte roman, işte bu roman sanatı, yani edebi sanatlar da bu nasıl doğmuş, nasıl gelmiş, ona da bakmak lazım.
1: Evet, evet. Hocam şöyle devam edelim. Bir ara soru ben sorayım size. Şimdi Avrupa'dan okuduk dediniz, Doğu'dan okuduk dediniz. Bunlar içerisinde sizi gerek öykü gerekse roman kitapları bakımından hangisi daha çok etkiledi? Ya da hangi kitaplar sizi çarptı diyeyim?
0: Edebi açıdan bunu düşünmek lazım.
1: Evet.
0: Yani yoksa manevi açıdan hiçbirisi beni çarpmıyor da edebi açıdan çarpanlar var.
1: Tabii.
0: Yani anlatış biçimi, anlatım açısı, bakış açısı, yani kitabın bakış açısı
1: evet,
0: var.
1: Evet.
0: Beni çarpan yazarlar var. Tolstoy'u severim. Yani Tolstoy'un Savaş ve Barışı, Dostoyevski'nin Suç ve Cezası, hatta Yer Altından Notları bile hani şöyle başlar. Ben hasta bir adamım diye başlar. Ve hasta bir adam anlatır aslında.
1: Evet.
0: Güvensiz bir anlatıcı vardır orada. Sonra batıya geçiyorsun, Amerika'ya gidiyorsun. Ben de orada William Faulkner'ı severim.
1: Faulkner zor bir yazar aslında.
0: Zor evet. Ses ve Öfkesi zordur.
1: İlk okuyuşta anladınız mı hocam?
0: Döşeğimde Ölürken kitabını okutmuş.

0: anlatımı zaten ama toplu anlat, çoklu anlatım denir buna. Çoklu kişilerin anlatması.
1: Evet, evet.
0: Bu da farklı bir yöntem tabii anlatırken. Hatta Lilima'da Lilima'da şey var. 5 tane öykü var. Çoklu anlatım kısmına girer ama onu okuyucu şöyle bulur. Çoğu da buluyor zaten. 5 tane öykü aralara serpiştirilmiş halde. Evet. Yani 18-15 öykünün arasında aralarında girmiş. Onu okuyunca anlıyorsunuz ki bu Lilima ile ilgili anlatılmış bir konu, evet, diyorsunuz. Böyle bir olay var.
1: Evet, evet hocam. Hocam şöyle devam edelim isterseniz. Şimdi şey benim dikkatimi çekti açıkçası. Şimdi zuhuratlı gidiyoruz ya hocam biraz. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nü 5 kere okudum dediniz. 4 kere okudum, 5.sinde çizdiğim yerleri gözden geçirdim dediniz. O eseri okuduktan sonra sizin edebiyata bakışınızdaki değişikliği sorayım ya da metne bakışınızdaki değişikliği ya da size neler kattı?
0: Bana neler kattı? Bana, hı-hı, çok şey kattı aslında. Hı-hı. Ben bir metin okuduğumda, yani bir roman okuduğumda.
1: Yani yazar gibi hissettiniz mi kendinizi?
0: O... Hayır, yazar gibi hissetmedim tabii. Ama şunu öğrendim. Bir roman okuduğumda onun tadını alamıyorsan, İşte onun uzun cümlelerini, o yumuşak dilini, anlatışını arıyorsun bazı yerde, bazı kitaplarda. Hmm. Diyorsun ki bu, yani ya da bazıları da denk geliyor, Ahmet Hamdi Tanpınar gibi yazıyor. Yani onun üslubuna yakın yazıyor. Anlıyorsun, diyorsun ki bu Ahmet Hamdi Tanpınar'dan kopya çekmiş. Yani üslubunu kopya çekmiş. Ha. Mevzu bu. Yani böyle söylüyorsun, bunu anlıyorsun. Tabii okudukça cümlelerin yapısını, benim bir de okurken ben şey yapıyorum. Cümlelerin yapısı, kelimeyi nasıl kullanmış, nerede kullanmış. Yani 5 şehir okuyorsun. Mesela Ahmet Hamdi Tanpınar'ın 5 şehrini okuyorsun. Ne kadar güzel ve sade, yumuşak bir anlatım var.
1: Evet.
0: Yumuşak bir anlatım var. İşte ben bunu çözmeye çalışıyorum. Bu anlatımı yakalamaya çalışıyorum.
1: Oradaki edebiliği yakalamaya,
0: evet, yakalamaya çalışıyorsun. Evet, evet. Yani evet, o güzelliği yakalamaya çalışıyorsunuz. Yani.
1: Evet. Peki Ahmet Hamdi Tanpınar benim yazarım diyebilir misiniz?
0: Yok, ben onun gibi yazamadığım için onu hiç, yani tamam örnek alıyoruz ama, benim yazarım tabii var, arada var. Tek o değil ama yani.
1: Tabii tek o değil. Başka kimler var benim yazarım dediğiniz?
0: Türk yazarlardan mı soruyorsunuz?
1: Türk yazar, Avrupalı yazar.
0: Mesela Mustafa Çiftçi var. Severim. Bütün hikayelerini okudum.
1: Mustafa mesela. Hoca'yı konuk almıştık programımıza.
0: Severim de kitaplarını.
1: Evet.
0: O hani halk dili, o hani konuşma diline yakın bir anlatımı var. Samimi bir anlatımı var. Çok, evet, severim. Biz de dersimize konuk etmiştik onu. Oradan biliyorum. Onu severim. Aklıma gelmiyor şimdi,
1: evet,
0: ama.
1: Evet, Faulkner demiştik.
0: O yabancı yazarlardan. Evet. Ben yerli yazarlardan bahsediyorsun diye,
1: evet,
0: düşündüm.
1: Evet.
0: Yabancı yazarlardan, evet, Faulkner gelir.
1: Comte var mı?
0: Efendim?
1: Comte, Auguste Comte.
0: Yok.
1: O yok.
0: Yok.
1: Eyvallah.
0: Şeyi severim. Beni etkileyen kitap demiştiniz ya biraz önce. Hı hı. Beni ilk etkileyen kitaplardan bir tanesi Yabancı'ydı.
1: Neydi hocam?
0: Kitabın ismi Yabancı.
1: Hmm. Ha, Yabancı. Ha. Albert Camus.
0: Albert Camus'un Yabancı adlı kitabı.
1: Anladım.
0: O şöyle başlar. Bugün annem öldü ya da dün, bilmiyorum diye başlar. Ve bir, çok önemlidir aslında bu kitap. Ben şuurlanma açısından, İslami şuur açısından bu kitabı önerebilirim aslında arkadaşlar. Niye öneririm biliyor musunuz? Cezayir'de bir Fransız bir Arabı öldürüyor. Hiç sebep yokken. Evet. Canı istediği için. Zevk olsun diye tutuyor, 5-6 kurşun atıyor, öldürüyor.
1: Evet.
0: Sonra bu Yabancı dediğim kitabın, hı-hı, konusu bu.
1: Evet.
0: Sonra mahkemeye çıkılıyor. Mahkemede öyle anlatıyorlar ki, kitap öyle anlatıyor ki, sanki o annesi öldü ya baştan bunun. Hani kitap, hı-hı, öyle başlıyor ya, annem öldü diye.
1: Evet.
0: Annesinin tabutunun başında, daha bu adam öldürmeden önce oluyor bu olay. Yani ilk önce böyle başlıyor hikaye. Sonra bunu kınıyorlar. İşte saygısız diyorlar. Anasına saygısız diyor. Şeyler söylüyorlar. Cenazeyle pek ilgilenmiyor falan. Evet. Sonra geri geliyor şehre. Şehirde de bu cinayeti işliyor.
1: Hı-hı.
0: Mahkemede öyle bir hale geliyor ki avukat bunu işte savunurlarken yargılanma sebebinin annesine göstermediği ilginin

0: yargılanma sebep olduğunu anlatıyor. Yani cinayet hiç yokmuş gibi, ikinci plandaymış gibi olayı evirip çevirip oraya getiriyor. Yani o önemsiz ama önemli olan burada annesinin yanındaki davranışı gibi düşünüyor. Tabi bu yazar Nobel Edebiyat Ödülü almış bir yazar kitabıyla. Hı hı. Yani Müslümanların kanını anlatmak istiyor. Evet. Burada asıl anlatmak istenen konu bir telkin var. Bir telkin var insanlara. Hı hı. Nedir o telkin? Müslümanların kanı değersiz, canı evet. değersiz. Ama işte anasının yanında sigara içmesi ya da cenazede sigara içmesi değerli gibi absürt bir şeyi konu edinebiliyor. Mevzu
1: evet,
0: bu.
1: Evet,
0: bu aslında roman sanatı ifşa sanatıdır diye çıkmış baştan. İfşa sanatıdır. Osmanlı'ya ya da bizim Türkiye gelişi Tanzimat'tan sonra olmuş.
1: Evet.
0: Daha önceden var. 1600 yıllara dayanıyor. İşte ilk modern edebiyatta modern romanın Don Quixote'la Cervantes tarafından geldiği söyleniyor. Tamam, bunları biliyorsunuz zaten. Biliniyor da. İfşa sanatı dedim. Aslında roman bence telkin sanatı. Telkin. Yani insanlara altta bir şeyler veriyor.
1: Sübliminal yani, mesaj veriyor
0: evet,
1: değil mi?
0: Evet. Kesinlikle böyle. Öyle de olması gerekiyor bence. Hı hı. Yoksa niye anlatayım ki ben roman?
1: Evet, evet hocam.
0: Hani bir anlatma nedenim olmalı. Bir hikaye anlatmak için bir neden olmalı. Hı hı. O neden de sorunsal diyoruz ya. Biz şimdi edebi olarak sorunsal deniyor.
1: Evet.
0: Ama bir neden olmalı. Bir roman yazıyorsan bunun bir nedeni olmalı.
1: Tabii ki,
0: bir
1: tabii.
0: hikaye yazıyorsan neden olmalı.
1: Tabii tabii bir dert olmalı içerisinde. Hocam muhabbet çok güzel gidiyor ama bir kısa ara vermemiz gerekiyor. Aranın ardından inşallah devam edeceğiz. Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri. Hikaye ve roman yazarı Ahmet Kara hocamızla edebiyatı konuşuyoruz. Konuşmaya devam edeceğiz ama kısa bir ara.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Fethiye'ye gelen bilir. Kebabın iyisi, lahmacunun çıtırı, balığın tazesi, pidenin lezzeti Durak Kebap'ta yenir. Serpme kahvaltıdan sıcak soğuk içeceklere, çeşit çeşit lezzetler tam damak tadınıza göre. Fethiye'de birbirinden lezzetli yemekler için ilk durağınız Durak Kebap. 0542 537 25 15. Konveyör ve otomasyonda verimliliği artıran çözümler için Rollcon. Lojistik, e-ticaret, ambalaj, otomotiv, ilaç ve kargo sektörleri için geliştirdiğimiz otomasyon çözümleriyle işleriniz şimdi daha hızlı, daha verimli. Otomatik depolama, sorter sistemleri, AGV'ler ve dikey elevatörlerle operasyonlarınıza zaman kazandırıyor, maliyetlerinizi düşürüyoruz. Rollco 0212 485 69 64. Eviniz, işiniz ya da yatırımlarınız çelik kadar güçlü olsun ister misiniz? Villa, fabrika, depo, tarım yapıları ve daha fazlası. Erol Çelik Yapılar, mimari projeden montaja kadar tüm çelik yapılarda anahtar teslim çözümler sunuyor. Gelin, çeliğin gücüyle hayaller şekillendirelim. Erol Çelik Yapılar, 0541 320 1303, 0542 147 6690 Balıkesir.
3: Evini mi yeniliyorsun yoksa çeyiz mi hazırlıyorsun? Güneylioğlu Güney Ticaret'le mobilyan, televizyonun ve beyaz eşyan tam olsun. Üstelik hem kaliteli hem de hesaplı olsun. Hepsi bir arada tek çatı altında seni bekliyor. Tonya'da alışverişin en akıllı yolu. Güneylioğlu Güney Ticaret. Evinize dair her şey burada. 0462 884 2264 İskenderli Tonya Trabzon.
1: Reklamları dinlediniz.

Senin hikayen. Bazen düşündüren, bazen tebessüm ettiren. Kimi zaman da kendimizi bulduğumuz hikayeler. Belki de biri senin hikayen. Senin hikayen hafta içi her gün saat 6.30 ve 19.30'da Semerkant Radyo'da.

0: Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri, edebi söyleşilere hikaye ve roman yazarı Ahmet Kara hocamızla devam ediyoruz. Hocam şöyle devam edelim. Aslında biraz daha girdik bu konuya. Romanın telkin sanatı olmasını ifade ettiniz siz. Şimdi edebiyat sizin için ne ifade eder diyeyim. Bunu genelleştirelim. Konuyu bir zemin yapalım. Zemin hazırlayalım. Ondan sonra devam edelim inşallah.
1: Evet, evet, edebiyat benim için ne ifade eder? Kendimi anlamayı, okuduğumu anlamayı ve insanları tanımayı aslında ifade ediyor, evet, bence. Önemlisi de bu zaten, insanları tanımak. Biraz önce de konuşmuştuk. Bir de edebiyatta telkin mevzu var, mesaj mevzu var. Yalnızca bir olayı aktarmak değildir. Zaten olayı aktarmakla edebiyat olmuyor yani.
0: Evet.
1: Şöyle olmuyor. Bir adam bir adamı dövdü. Hikaye bitti. Bu kadar. Ama detaylar, işte sebepler, evet, nedenler, belki can alıcı nokta o. Okumaya hevesli olanlar için söylüyorum. Okumayı da öyle istemek lazım. Öyle görmek lazım okumayı da. Yani bir olay var ama, evet, bu olayın bir bakış açısıyla anlatımı var. Hocam hep söyler, Ali hocam der ki, yani tamam güzel yazıyorsun, anlatıyorsun ama bir farklı bir olayı, aynı olayı farklı bir bakış açısıyla anlatmak hikaye yapar, güzel yapar, okunur yapar yani. Ya dersin ki nasıl görülmüş.
0: Sanat yapar değil mi?
1: Sanat
0: öyküyü
1: yapar,
0: sanat, evet, yapanlar diye bir kitap vardı Necip Tosun'un.
1: Evet. Yani evet, sanat yapar, evet, hakikaten güzel olur yani. Yoksa bir olayı işte sıradan anlat. İşte o ana vurdu, o da ona vurdu. Onun ayağına vurdu, o da ona ayağına vurdu. Bitti. Hikaye böyle, evet, değil aslında. Farklı görmek lazım, farklı yaşamak lazım. İşte bu bir tane Mehmet Akif var. Geçen hafta bizim konuğumuzdu atölyede. Yazar Mehmet Akif Yılmaz. Böcekler İçin Dil Bilgisi diye bir kitabı var.
0: Evet.
1: Onu konuştuk da orada şey söylüyordu. Ben insanların saçma hallerini arıyorum diyordu. Yani şeyde işte o halleri bulmak lazım, araya girmek lazım. Sonra onu farklı bir gözle anlatmak lazım.
0: Evet.
1: Yani böceklere dil bilgisi dersi veren bir arkadaştan bahsediyorum.
0: Şimdi edebiyat demişken hocam, edebiyatın mesela siz dediniz ya, kendimi anlatma sanatı, kendimi ifade edebiliyorum. Mesela tebliğ görevinden bahsettik, işte yazdığım romanla, hikayelerle tebliğ yapıyorum. Mesela psikologlar, psikiyatristler insanlara okumayı telkin ederler, yazmayı telkin ederler. Yani illa bu dergilerde yayınlansın ya da yayınlanmasın, ya da bir kitap olsun ya da olmasın. Gittiğinizde der ki falanca falanca falanca kitabı oku. Belirlenmiş belirli kitaplar vardır. Psikolog onları tavsiye eder. Ya da yazmasını tavsiye eder. Böylelikle o hasta ya da danışan iyileşecektir. Mesela bir etkisi bu.
1: He, anladım. İyileştirme gücü o yandan var. Şöyle bir hikaye de vardı. Hikayede bunu bir yazar anlatıyor. Şöyle bir hikaye anlatıyor. Ben diyor çocukken, yani fakirdik, okula gidemedim. Yaşıtlarımdan biraz 3-5 yaş sonra gittim ortaokula, diyor. En arka sırada oturuyordum. Ve teneffüs saatlerinde okul haricinde ayakkabı boyuyordum.
0: Evet.
1: Parmak aralarım

0: Hep boy olmuştu diyor. Boy olmuştu. Sonra işte bir gün hoca öğretmen derse girdiğinde herkes ellerini sıranın üzerine çıkarsın. Tırnak kontrolü var. Onun ellerini gördüğünde diyor ki işte pis, hiç yıkanmamış bir adam. Onu rencide edici bazı şeyler söylüyor hocam. Oysa diyor ben ayakkabı boyuyordum ve ister istemez o boya tırnaklarımın arasına giriyordu yani. Çıkaramıyordum. Çok kötü bir duruma düşmüştüm yani. Sonra başka öğretmen, başka derse aynı gün, başka bir derse herkes diyor yaşadığı en kötü olayı, travmayı bu akşam yazsın. Edebiyat hocası bu.
1: Evet.
0: Türkçe hocası belki de. Yazsın, getirsin diyor. Eve vardım diyor. Eve gittikten sonra o günkü yaşadığım olayı zihnimde, benim hani beynimde canlandırdığım olayı hepsini yazdım diyor. Ağlayarak yazdım. Sonra getirdim, hocaya verdim ertesi gün diyor. O tabii diyor bir yarışma varmış. Edebi hani bir hikaye yarışması gibi.
1: Evet.
0: Yarışmaya göndermeden önce biraz düzeltmiş sağını solunu. Göndermiş. Oradan bir ödül almış. Ödülle beraber diyor ayakkabı yok ayağımda diyor. Bir ayakkabı aldım ayağımda diyor.
1: Ya.
0: Ayakkabı diyor. Şimdi öyle anlatıyor. İşte iyileştirici gücü edebi. Yaz, biraz önce söylediniz ya. Hani yazmanın tedavi edici yönü aslında.
1: Evet.
0: Yani onun psikolojisini düzeltmesi, rahatlaması hakikaten öyle ha. Yazarken rahatlıyorsun. Yazıdan sonra rahatlıyorsun.
1: Evet.
0: Yazana kadar işkence çekiyorsun. Evet. Hocam, Ali hocam bazen şeydir. Yazı çok kötü anında yazılır. Moralin bozukken.
1: Evet.
0: Şey halinde böyle.
1: Derinlik oluşuyor herhalde.
0: Evet.
1: Değil mi?
0: Evet, derinlik oluşuyor. Çok fazla düşünüyor. Vücut,
1: evet.
0: Beyin kendini çok fazla düşünmeye zorluyor. O yüzden o haldeyken yazmak gerçekten yazdan sonra da rahatlıyorsun.
1: Evet.
0: Yazdın ya derdini aktarmış oldun. Hani biraz önce bahsettik dostluktan,
1: evet.
0: Arkadaştan bahsettik. Hani dost yok ya işte. Benim dostum kağıt ve kalem oldu.
1: Eyvallah.
0: Yazdım. Yazdıktan sonra da derdimi döktüm. İçimi boşalttım. Rahatladım.
1: Eyvallah.
0: Mevzu bu.
1: Eyvallah hocam. Peki hocam bir mısranın şiire dahil olması için ya da siz hikaye roman yazıyorsunuz. Bir cümlenin romana dahil olması için daha genel ifadeyle edebi metin olması için bir cümlenin ya da cümlelerin sizce ne olması lazım?
0: Evet, güzel soru. Biraz önce de bahsetmiştik, ben kitabı okurken bütün cümle yapısına bakıyorum.
1: Hı hı.
0: Bu yazar. Zaten öyle öğreniyorsun zaten.
1: Hı hı.
0: Bu yazar diyorum nasıl yazmış? Yani nasıl bu cümleyi kurmuş?
1: Hı hı.
0: Ben olsam bu cümleyi nasıl kurardım?
1: Evet.
0: Ben işte acemiyken böyle yapıyordum. Hakikaten acemiyken yazdığım yazılara baktığımda biz çok düz, böyle sıradan yazıp gidiyoruz.
1: Hı hı.
0: Oysa bir anlatım güzelliği, bir işte Ahmet Hamdi'nin anlattığı gibi ya da başka bir yazarlar böyle benim sevdiğim yazarları anlatırken nasıl yapmışlarsa, hı hı, ben onları inceliyorum. Bana konusu, yani tamam konusu önemli ama hani, hı hı, muhakkak öğreniyorsun zaten de, yok şunu anlatmak istemiş, şu olayı anlatmış falan değil. Ben nasıl anlatmış ona bakıyorum.
1: Evet.
0: Ben onu öğrenmeye çalışıyorum. Nasıl anlatmış? Yani başlarken ne yapmış?
1: Evet.
0: İşte sıfat ne kadar kullanmış, kullanmamış, işte ne bileyim tasvir yapmış,
1: İmge
0: yapmamış, imgeler var mı, semboller var mı?
1: Hı hı.
0: Yani bunlar, ama onlardan da çok aslında cümlenin yapısıyla ilgileniyorum ben aslında.
1: Evet.
0: Cümlenin yapısı, şiirsel bir yapım, manzum bir yapım var. Yani kırık bir cümle mi, devrik bir cümle mi,
1: hı hı,
0: olumlu cümle, olumsuz cümle mevzu,
1: evet,
0: var ya. Ben edebiyatçı,
1: evet,
0: değilim aslında, hani edebiyat okumadım
1: i̇şte,
0: aslında.
1: Edebiyat dedikleriniz ama, edebiyata
0: ama
1: dair.
0: Ama mecburen bunları da öğreniyorsun tabii ister,
1: evet,
0: istemez. İşte noktalama hani işaretlerini, yani nasıl kullanacağın, nerede kullanacağın, nerede vurucu olur, nerede vurucu olmaz. Yani virgül koyman gereken yere koymazsan ne olur ki? Mesela bir şey vardı, yine Ay'a Vakfı'nda bir film okuması vardı.
1: Hı hı.
0: Töker Hoca'nın.
1: Dursun
0: Ali Töker Hoca'nın. Vit diye bir film var. Bir, hı hı, hasta bir kadının, yani profesörün.
1: Evet.
0: Orada hocası onun yazdığı teze, yani bir makaleye itiraz ediyor. Diyor ki, bunu niye anlatıyorum? Noktalama işaretlerinin öneminden bahsediyor.
1: Evet.
0: İtiraz ediyor. Diyor ki okudukları, yani makale konusu şiir.
1: Evet.
0: İngiliz bir şairin, 1600 yılında yaşamış bir şairin

0: dizelerini konuşuyorlar, hı-hı, yazıyorlar. Noktalama işaretlerini yanlış koyarsanız, koyarsan, hı-hı, konu dağılır. Yani istendiği bir şekilde gelmez. Burada virgül var, burada yok diyor. Yani buraya virgül koymazsan olmaz yani. Virgül koyman lazım. Evet. Hakikaten öyle. Yani bir virgülün bile çok büyük bir şey var, fonksiyonu var. Noktanın, iki noktanın, hı-hı, ünlem işaretinin.
1: Tabii ki.
0: O yüzden ben cümle işine bakarım. Cümleye nasıl kurduğuna bakarım. Kelimelerin yapısına bakarım. Bunlar aslında, evet, edebiyatı veren, sanatı veren bunlar aslında.
1: Evet, evet hocam. Peki hocam, şeye geçecek olursak, bu atölyede mesela bazı öyküler diyordunuz, uçak yapılıyor falan diyordunuz. Şimdi burada eleştiri gerçekten önemli. Eleştirilen kişinin orada nasıl durması gerekir ki devamlılığı olsun? Nasıl bir psikolojiye sahip olması lazım?
0: Usta çırak mevzunda da aynı şey değil mi?
1: Hı hı,
0: mesela
1: tabii.
0: Hep biliriz ki eskiden çıraklar, değil mi, ustasından, hı hı, döverdi ustası.
1: Evet.
0: Ama çırak hiç eve gitmezdi, kızmazdı. Yani belki aileden de belki bu yönde bir baskı. Ama bu şu demek değil. Ailesi onu koruyor, aman seni döverse geri gel demiyor. Alışılmış, toplum düzeyinde böyle. Şeye benziyor. Nasıl anlatsam, askerde tertipçilik vardır ya.
1: Evet.
0: Her gelen bir tertipçi, bir ses çıkınca tertipçi olur. Her gelen bir tertipçi, hı hı, olur falan. Böyle, evet, bir şeye benziyor. İşte usta çırak ilişkisi de bu anlamda söylüyorum. Onu öyle görmesi lazım kişinin. Hı hı. Biz şimdi günümüzde, evet, çıraklık, o eski çıraklık olmadığı için nefsimize ağır geliyor. Bir eleştiri gördüğümüzde, hı hı, nefsimize ağır geliyor. Diyor ki, diyorsun ki kendi kendine, ya ben işte bu yazma hevesi olmadığından kaynaklanıyor. Hı hı. Öylesine özenmiş gelmiş yazmaya, çok özenince de hani diyor ki ben olsa da olur, olmasa da olur. Hayatımı bununla idame ettirmeyeceğim nihayetinde.
1: Evet.
0: Yani kendi kendime öğrenirim ya da yazarım mevzu olursa, o zaman nefsine ağır gelebilir. Ama bir de hoca talebe mevzunda, çıraklık mevzuna bakarsan, hocanın dizinin dibinde oturmak, yanlışını söyleyecek hoca tabii yani. Yanlışını söyleyecek. Sen Kur'an-ı Kerim okuduğunu düşün, çocuksun, talebesin, kursa gittin, hoca sana Fatiha'yı oku dedi, yanlış okuyorsun.
1: Evet.
0: Düzeltmeyecek mi seni? Düzeltecek tabii, evet, ki yani. Onun için usta çırak ilişkisini böyle görmek lazım.
1: Eyvallah.
0: Kişi de psikolojisini ona göre baştan hazır olun. Ben bu işi yapmak istiyorum, yapmak istemiyorum. Ben yazmak, evet, istiyorum, yazmak istemiyorum diye kararını verecek ve ondan sonra devam edecek. Yani, eyvallah, bazı hocanın söylediklerine de, aha, kulak arkası yapmayacak.
1: Eyvallah, eyvallah hocam. Peki hocam, siz bu süreç içerisinde ya da sürecin sonunda diyeceğim ama süreç hala devam ediyor değil mi hocam?
0: Evet, devam
1: atölye
0: ediyor.
1: Atölye devam ediyor.
0: 9 yıl oldu, devam ediyor.
1: Maşallah, çok güzel, çok güzel. Sürekli katkılarda bulunuluyor size değil mi hocam? Sürekli gelişiyorsunuz.
0: Her gün yeni bir şey öğreniyorsunuz.
1: Her gün yeni bir şey öğreniyorsunuz. Bu süreçte önce Lilima diye bir öykünüz çıktı Şule Yayınları'ndan. Sonrasında Her At İçin Bir Şarkı, roman çıktı. Şimdi öyküyü ben size sormak istiyorum önce. Öyküde nasıl öyküler var? Öyküdeki derdiniz nedir? Anlatmak istediğiniz şeyler nelerdir? Sıradan olayları az önce dediğiniz gibi sanatlı bir şekilde anlatılmış öyküler mi? Yoksa bir yumruk etkisi olan öyküler mi? Önce Lilima kitabından başlayalım. Öykü kitabından başlayalım.
0: Evet. Lilima yine bir travma sonucu yazılmış bir hikaye, öykü. Lilima ama. O içinde çünkü Lilima adlı bir öykü de var. Kitabın ismine kendi adını veren Lilima öyküsü var. Ondan sonra devam ediyor öyküler. Evet. 5 tane öykü var. Bunlar birbirine benzer. Yani aynı çoklu anlatıma girer. Aynı konuyu farklı kişiler kendi ağızlarından anlatır. Evet. Farklı yaşantılar anlatırlar. Öbürleri de aralara serpiştirilmiş, öbürleri de farklı konularda yazılmış öyküler. Bunlar tek başına öyküler. Muhakkak her öyküde biraz önce dedik ya, telkin mevzu var.
1: Evet.
0: Her öyküde bir mesaj var aslında. O mesajı bazı okurlar alamaz, bazıları alır.
1: Evet.
0: Yani bazıları dikkat eder, bazıları dikkat etmez.
1: Evet.
0: Ama ulaşabildiği insanlara yani sorgulatır en azından. Sorgulaması da fayda var. Bir şeyi, evet,

0: görür, sorgulaması gerekiyor der. Sorgularsa öğrenir.
1: Evet, evet hocam.
0: Böyle, evet. Lilima böyle büyük kitabı.
1: Lilima ne demek?
0: Lilima aslında ana kaynağı Rusça Lilia kökünden geldiğini düşünüyorum. Şöyle ki Lilia zambak demek. Zambak bizim Türkiye'ye geldiğinde de herhalde o iki tane ses harfinin yan yana gelişinden kaynaklı. Evet. Araya M harfi girmiş, Lilima olmuş. Lilima bir isim.
1: Evet.
0: Babamın amcasının lakabı Lilima diye. Ha. Çok güzel olduğu için, herhalde yakışıklı olduğu için ona Lilima, zambak ismini vermişler. Öyle bir
1: eyvallah, şey. Eyvallah hocam. Peki hocam, her at için bir şarkı diye bir romanınız var. İsterseniz biraz da bundan bahsedelim. Bu kitap nasıl oluştu? Hikayesinden bahsedelim isterseniz.
0: Evet, bu kitap nasıl oluştu? Bir yıl bundan yazılışından 2 yıl önce, hı hı, hatta 1,5 yıl önce diyelim, Haziran ayında bizim atölyeler tatile giriyor Haziran ayının sonunda. Evet. Hocam tatile girerken şöyle demişti. Bir dizi vardı televizyonda da, varmış. Ben bilmem, seyretmem pek dizileri. Osmancık, evet. Kutlu Amare dizisi galiba. Osmancık,
1: evet, tarihi tabunu, bir dizi.
0: Tarihi bir dizi. Kutlu Amare dizisi. Böyle bir dizi var dedi, seyredin, oradaki kahramanlardan bir tanesinin hikayesini yazın demişti.
1: Hmm.
0: Ben not baktım işte, YouTube'dan aradık, baktık, hakikaten var böyle bir dizi, 30 bölüm, 30 küsür bölüm falan. Başladık seyretmeye, hani baktım böyle, arada bir durduruyorum işte, uzatıyorum, hızlandırıyorum falan. Orada kahramanlardan bir tanesi dikkatimi çekti. O da Şamil Çavuş. Bazı özellikleri var. Şamil Çavuş keskin nişancı. Şamil Çavuş yakışıklı. Şamil Çavuş akordiyon çalıyor.
1: Evet.
0: Kolay değil. Osmancık taburuna seçilmiş. Yani yiğit birisi. Dedim bunu yazayım. Bir de şey önemliydi. Dizinin başında olan kahraman sonunda da olmalıydı ki, yaşıyor olması lazımdı.
1: He,
0: yaşa, öldüyse onun hikayesini öldükten sonra ona göre yazmak lazım geliyordu.
1: Evet.
0: Sonunda da tabii yaşıyordu. Film bitene kadar devam etmişti Şamil Çavuş.
1: Evet.
0: Dedim Şamil Çavuş yazacağım. O zaman Şamil Çavuş'u ne yazabilirim? Tarihi bir filmden almışsın. Tarihi film senede 1919, 14, evet, 15 senesi savaş.
1: Dönem,
0: savaş, Birinci Dünya Savaşı sırası.
1: Evet.
0: Kutlu Amare Zaferi'nin olduğu zamanla orada yaşamış. Halil Kutpaşa var falan. Dedim, evet, ki bu askerden gelmiş olsun. Nereli olsun? Bu Trabzonlu olsun ya da Giresunlu olsun.
1: Giresunlu.
0: Hani memleketimiz ya, biliyoruz oraları.
1: Evet.
0: İşte hikayede şeyde geçiyor. Giresun, Gümüşhane, Trabzon üçgeninde geçiyor arada. Orada var tabii işin içinde. Dönemde Birinci Dünya Savaşı sonu.
1: Evet.
0: Ruslar işgale başlamış, gelmişler, geri gitmişler. 1917 Bolşevik isyanı ile beraber, evet, savaş durmuş. Şamil Çavuş memleketine dönüyor. Hikayeyi anlatmayalım, hepsini siz okuyun.
1: Evet, spoiler.
0: Evet, orada olaylar başlıyor. Mevzu bu. Böyle, evet, başladı. Hocam yazınca, ben ilk hikayeyi yazınca başta, bu dedi roman olur.
1: Ha.
0: Bu roman olur dedi. Biz öyle romana çevirdik. Ama şöyle bir durum var. Bir gün iki ayda kısa bir zamanda yazıldı diye var ya.
1: Evet.
0: Çünkü orada ilk...
1: İki ayda mı yazıldı bu kitap?
0: İki ayda şöyle. Ya bunun aslında hazırlık aşaması belki bir 6 ay, 7 ay, 8 ay, 1 sene sürdü.
1: Evet.
0: Yani hazırlık aşaması. Nasıl hazırlık? Ya tarihi olayları araştırıyorsun. Bütün tarihi olayları okuyorsun. Düşünsene, hatıralar tabii, var, tarihi olaylar tabii, var.
1: Dönem,
0: dönemi okuyorsun. Dönemi çok
1: zor.
0: İyi... Çok iyi şey olman lazım döneme.
1: Kullandığın kelimeler, tabirler, terimler.
0: Evet. Vakıf olman lazım, evet, döneme. Okuyorsun, araştırıyorsun, yazmaya başlıyorsun. Ufak ufak yazıyorsun, az az yazıyorsun.
1: Evet.
0: İşte asıl sonra o ithaf kısmı var başta, görürsünüz onu.
1: Evet.
0: Orada yazıyorum zaten, söyledim. Diyor ki işte yazın, ben yatsı namazını kıldım, yazmaya başladım. Sabah namazının ezanına kadar yazdım. Yaz
1: hep,
0: boyunca.
1: Hep böyle yaptınız değil mi hocam?
0: Evet. Yani çoğunluğu böyle oldu. Hazırdı zaten. Yani evraklar, evet, hazır, dosyalar hazır falan. Ama yaz, düzelt, yaz, düzelt. Sonra evet, editör sürecine geçti Eylül ayından sonra.
1: Hı hı.
0: Editöre geçti. Ben dedim hocam bitirdim dedim Eylül ayında.
1: Evet.
0: Dersler başladığı zaman. Gönder dedi. İşte gönderdik. Editör de bizim Resul Bulama.
1: Resul Bulama.

0: Evet, onunla beraber işte biraz çalıştık yine bir ay kadar üzerinde.
1: Evet.
0: Böyle kitap oluştu.
1: Maşallah, ne güzel hocam. Kaleminize sağlık.
0: Sağ olun, teşekkür ederim.
1: Programın da sonuna geldik hocam. Son olarak söylemek istedikleriniz, tezgahta neler var bu arada?
0: Ha, tezgahta neler var?
1: Evet.
0: Tezgahta neler var? Tezgahta çok var ama yani planladığım bir
1: yakın yerde, zamanda çıkacak bir
0: yakın
1: şey var.
0: Yakın zamanda yok, şu anda daha hazırlık aşaması yazılıyor. Yine bir çoklu anlatım öykü denemesi var. Yapıyorum evet. Yani öykü var. Yazılacak inşallah. Yazılıyor da gerçi de başladık yazmaya.
1: İnşallah.
0: Tabii iki kitaptan sonra yazdıklarımı ben beğenmiyorum. Yani kendi beğenmediğim yazılarım oluyor.
1: Evet.
0: Tabii beklenti de biraz daha hani bir üst sekmede kalıyor ister istemez. Diyor evet. Ki yani çıta yükseliyor.
1: Evet.
0: Diyor ki işte bu olmadı diyorsun. Daha bir üst sekmeye çıkması eyvallah lazım. Mesela şey vardır öyküde. Mopsant bir de Chekhov tarzı derler. Evet. Birisi içe dönelik anlatır. Birisi olaya dönelik evet anlatır. Durum öyküsü anlatır. İşte olay öyküsü anlatır. Ben daha çok olay öyküsüne yatkınım gibi geliyor bana. Yani olay öyküsü.
1: Evet. Öyküsü İkisini anlatırım. Birleştirsek olmuyor mu hocam?
0: Oluyor tabii.
1: Mopsant'la Chekhov tarzını.
0: Tabii olur ama şimdi öykünün de şöyle bir anlayış olması lazım öyküde. Hocam şöyle söyler. Bir yol düşün. Yolun yan yollar var. Sapan yollar var. Öykü yan yoldur. Bir tane yan yoldur. Bir öykü yan yoldur. Sen bütün yan yollar ya da ana yolda yazmaya kalkarsan hepsinin içine o zaman o roman olur.
1: Evet.
0: Öykü olmaz. Öykü bir anı paylaşımıdır. Chekhov öyle yapar. Kişinin iç dünyasından durum hikayesidir. Bir evet anı paylaşır.
1: Ruslar tamam genelde öyledir.
0: Öyle yapar evet. Ama Mopsant da bir olayın aynı bir olayın anlatır. Ben diyor buradan kalkarım pencereye gidene kadar roman yazarım diyor. Yani şu kadar mesafede. Şey var işte bir tane yazara soruyor hocam anlatıyor bunları hep. Yazara soruyor bize bir burada yani bir lokantada oturuyor bir kafede. Burada diyor bir şey anlat yazabilir misin? Ben diyor şu anda şu kafede otururken ki halinin öyküsünü yazarım yani kitabını yazarım diyor. Yani bu hayal gücüyle alakalı bir şey aslında evet, hayal gücüyle alakalı.
1: Çok teşekkür ederiz hocam, Allah razı olsun.
0: Ben ayağınıza teşekkür ederim. Sağlık. Teşekkür
1: sağ
0: ederim.
1: Sağ olun. Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri, edebi söyleşilerim burada sonuna geldik. Bugün bu programda hikaye ve roman yazarı Ahmet Kara hocamızla edebiyattan bahsettik. Okuma yazma serüveni merkezinde kıymetli bir edebiyat söyleşisi gerçekleştirdik. Hocamızın Lilima isimli bir öykü kitabı ve Her At İçin Bir Şarkı isimli bir romanı var. Şule Yayınlarından çıkmış. Programın da sonuna geldik. Bir dahaki programa farklı konu ve konukla sizlerle birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın.

Edebi Söyleşiler. Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Enfes tatları karamel pastanesiyle yeniden keşfedin. Balıkesir'in en tatlı köşesinde gününüze taptaze börekler ve poğaçalarla enerji katabilir, özel gün pastalarıyla sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz. Kurabiyeden şerbetli tatlılara, yaş pastadan dondurmaya, zengin ürün yelpazemizle her damak zevkine hitap ediyoruz. Sevdiklerinizle keyifli anlar için Karamel Pastanesi 0507 360 36 75 Balıkesir.
3: Bugünün takısı yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, ister kalıcı bir değer olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza. Hem tarzın hem kazancın. 0507 703 0003. İlk adım Samsun.
1: Reklamları dinlediniz. Saat 19.
0: Ana haber bültenini sunuyoruz.
4: Semerkant Radyo Haber Merkezi'nden hayırlı akşamlar. Ana haber bültenini sunuyoruz. Değerli dinleyenler, Türkiye İstatistik Kurumu Nisan ayına ilişkin tüketici fiyat endeksi rakamlarını açıkladı. Buna göre TÜFE'deki değişim Nisan ayında bir önceki aya göre %4.18 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %14.64 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %32.37 artış ve 12 aylık ortalamalara göre %32.43 artış olarak gerçekleşti.

gerçekleşti. En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun yıllık değişimleri, gıda ve alkolsüz içeceklerde %34.55 artış, ulaştırmada %35.06 artış ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda %46.60 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana harcama gruplarının yıllık değişimi olan katkıları ise gıda ve alkolsüz içeceklerde 8.72, ulaştırmada 5.66 ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda 6.30 puan oldu. En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun aylık değişimleri gıda ve alkolsüz içeceklerde %3.70 artış, ulaştırmada %4.29, konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda %7.99 olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların aylık değişimi olan katkıları ise gıda ve alkolsüz içeceklerde 0.95, ulaştırmada 0.73 ve konutta 0.90 puan oldu. Endekste kapsanan 174 alt sınıftan Nisan ayı itibariyle 19 alt sınıfın endeksinde düşüş gerçekleşirken 8 alt sınıfın endeksinde değişim olmadı. 147 alt sınıfın endeksinde ise artış gerçekleşti. Değerli dinleyenler, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, NEK Sosyal'deki hesabından Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Nisan ayı enflasyon verilerine ilişkin paylaşım yaptı. Nisan'da enflasyonun aylık %4.2, yıllık %32.4 gerçekleştiğini işaret eden Şimşek, hizmetlerde enflasyonun geçen yılın aynı dönemine göre 14.3 puanlık iyileşerek yıllık %40.3, temel mallarda %16.5 olduğunu belirtti. Bakan Şimşek paylaşımında şunları kaydetti. Jeopolitik gelişmelerin etkisiyle artan enerji ve emtia fiyatları, kısa vadede enflasyon görünümü üzerinde baskı oluştursa da bu etkileri sınırlamak amacıyla bütçe imkanları çerçevesinde gerekli adımları atıyoruz. Enflasyondaki yükselişin geçici olduğunu değerlendiriyor ve dezenflasyonun devam etmesini öngörüyoruz. Kalıcı fiyat istikrarını sağlayarak vatandaşlarımızın refahını artıracak politikalarımızı kararlılıkla uygulamayı sürdüreceğiz, dedi. Uşak'ta 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 34 kişi de yaralandı. Alınan bilgiye göre Uşak-İzmir Karayolu Ürünköy mevkiinde yolcu otobüsüyle 6 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 4 kişi hayatını kaybederken 34 kişi de yaralandı. Uşak valisi Serdar Kartal, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giderek yaralıların sağlık durumları hakkında İl Sağlık Müdürü Tarık Acar ve Başhekim Mesut Saka'dan bilgi aldı. Ziyaretin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Kartal, bugün saat 22:20 sularında İzmir istikametinde 7 aracın karıştığı bir trafik kazası oldu. 4 vatandaşımızı kaybettik, 34 vatandaşımız yaralı olarak, 20'si Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, 14'ü de ilimizdeki çeşitli özel hastanelere kaldırıldı. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Vefat eden vatandaşlarımızın arasında biri 1 yaşında, biri de 6 yaşında evladımız var. Anne ve babasıyla beraber vefat etti. Allah rahmet eylesin, dedi. Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde de yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi de yaralandı. Malatya valisi Seddar Yavuz gazetecilere yaptığı açıklamada Doğanşehir ilçesi sınırlarında bir yolcu otobüsünün sürüş kontrolünü kaybedilmesi sonucu şarampole devrildiğini belirtti. Yavuz, kazada maalesef 3 kardeşimiz hayatını kaybetmiştir. Şu anda hastanelerimizde 22 yaralımız tedavi görmektedir. 22 yaralımızdan 5'i yoğun bakımda tedavi edilmektedir. Hayati tehlikeleri bulunmadığını ilk etapta arkadaşlarımız ifade etmiştir. Ancak yoğun bakımda tedavileri uygun görülmüştür. Diğer kardeşlerimizin, yaralılarımızın bir kısmı ayakta tedavi edilmiştir, dedi. Kazanın oluş şekline ilişkin adli ve idari soruşturmanın sürdüğünü belirten Yavuz, ilk etapta aracın kaydığına yönelik bir görüntü var. Ama ön kısmında neler olduğu konusuyla ilgili açı yeterli değil, dedi. Gaziantep valisi Kemal Çeber, kentte dün etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle 14 kişinin yaralandığını, yaklaşık 100 binanın çatısında hasar oluştuğunu ve tarım arazilerinin ciddi hasar gördüğünü söyledi. Vali Çeber beraberinde İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Halil Şen ve İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı ile kentte etkili olan olumsuz hava şartlarından etkilenen Adil Sani Konukolu Spor Lisesi ile İpek Yolu İlkokulu'nun

İzlemede bulundu, yetkililerden bilgi aldı. Ziyaretin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Çeber, kentte dün fırtına ve sağanak başta olmak üzere yoğun hava olaylarının meydana geldiğini söyledi. Olumsuz hava şartları nedeniyle Şahin Bey, Şehit Kamil ve Nizip ilçelerinde eğitime bugün ara verdiklerini hatırlatan Çeber, yağıştan dolayı 39 okulumuz çatı uçması, cam kırılması gibi nedenlerle hasar gördü. Önce 39 okulumuzla ilgili tatil kararı verdik. Daha sonra incelemelerimizde hem öğrencilerimizde hem velilerimizde yoğun bir tedirginlik olduğunu gördük. Bu tedirginliğin giderilmesi ve okullarımızın daha titiz incelenmesi için bugün de tatil kararı aldık. Daha somut şekilde değerlendirme yapmak istedik dedi. Öte yandan Şanlıurfa Valiliği olumsuz hava şartları nedeniyle Birecik'te bir kişinin hayatını kaybettiğini, 29 kişinin yaralandığını, Viranşehir'de de 11 kişinin yaralandığını bildirdi. Açıklamada şunlar kaydedildi. Meydana gelen olaylarda bir vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 29 vatandaşımız ise çeşitli şekillerde yaralanmıştır. 7 yaralımız il merkezdeki hastanelere sevk edilmiş, 22 yaralımızın tedavileri ise Birecik Devlet Hastanesi'nde devam etmektedir. Ayrıca Viranşehir ilçemizde meydana gelen ani kuvvetli sağanak yağış ve fırtına aynı şekilde olumsuzluklara yol açmış, 11 vatandaşımız hafif şekilde yaralanmıştır dedi. İçişleri Bakanlığı'nca 24 ilde çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi, yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınanlardan 127'si tutuklandı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi, yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik 24 ildeki operasyonlarda gözaltına alınan 212 şüpheliden 127'si sevk edildi, adli makamlarca tutuklandı. 35'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı, diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Zanlıların müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları, post tefeciliği yaptıkları, vatandaşların mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladığı, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, bahis sitelerinin reklamını yaptıkları, yasa dışı bahis ve kumar sitelerinde para nakline aracılık ettikleri, kişisel verilerin paylaşımı ve sorgulama konularında paylaşım yaptıkları, sosyal medya platformları ve oltalama siteleri üzerinden yatırım ve ürün satış dolandırıcılığıyla TOKİ başvurusu temalarını kullanarak dolandırıcılık yaptığı tespit edildi. İranlı bir askeri yetkili, Amerika Birleşik Devletleri donanmasının Hürmüz Boğazı'ndan geçme girişimlerine ilişkin, İran, Hürmüz Boğazı'nda tüm senaryoları hazır, ilk atışlar yapıldı ifadelerini kullandı. Askeri yetkili, Amerikan donanmasının Hürmüz Boğazı'ndan geçme girişimlerine ilişkin, İran, Hürmüz Boğazı'nda tüm senaryoları hazır, ilk atışlar yapıldı. Amerikalılar, İran'ın Trump'ın zorbalık yapmasına müsaade etmeyeceğini biliyorlar, dedi. Hürmüz Boğazı'nın İran Silahlı Kuvvetleri'nin kontrolü altında olduğunu söyleyen askeri yetkili, İran tıpkı 40 günlük savaşta olduğu gibi Amerika Birleşik Devletleri kuvvetlerine Hürmüz Boğazı'ndan geçiş izni vermeyecek ifadelerini kullandı. İranlı yetkili, boğazda bulunan gemilerin Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'le yaşanan savaştan ders çıkarmaları ve ABD'nin yanlışlarının bedelini ödememeleri gerektiğini söyledi. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM'un ABD merkezde X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada da Başkan Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemi geçişine yönelik duyurduğu özgürlük projesine ilişkin detaylara yer verildi. Paylaşımda Amerikan donanmasına ait güdümlü füze destroyerleri Hürmüz Boğazı'ndan geçtikten sonra şu anda özgürlük projesini desteklemek amacıyla Basra Körfezi'nde görev yapıyor ifadesi kullanıldı. Amerikan güçlerinin ticari gemilerin geçişini yeniden sağlamaya yönelik çabalara katıldığı belirtilen paylaşımda, bu sürecin ilk adım olarak Amerika Birleşik Devletleri bandıralı iki ticaret gemisinin de Hürmüz Boğazı'ndan başarıyla geçtiği duyuruldu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, 4 Mayıs itibariyle Hürmüz Boğazı'na mahsur kalan ve Orta Doğu'daki krizle ilgisi olmayan tarafsız ülkelere ait gemilerin Boğaz'dan geçişine yardım etmeye başlayacaklarını açıklamış ve buna Özgürlük Projesi adını vermişti. Öte yandan Devrim Muhafızları Ordusu Halk İlişkiler Birimi, Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM'un Amerikan bayrağı taşıyan iki ticari geminin Hürmüz Boğazı'ndan geçtiği yönündeki iddialarını yalanladı. İran Devlet Televizyonu, Devrim Muhafızları Ordusu'nun Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerle ilgili açıklamasını yayınladı.
Yapılan açıklamada Hürmüz Boğazı'ndan son saatlerde

hiçbir ticari gemi ve petrol tankeri geçmedi. Amerikalı yetkililerin iddiaları tamamen asılsızdır ifadelerine yer verildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'ın müzakerelerde sunduğu teklifi incelediğini ve kabul edilemez bulduğunu açıkladı. Trump, Tahran yönetiminin Pakistan aracılığıyla ilettiği 14 maddelik teklifi ilişkin İsrail Devlet Televizyonu Kan'a konuştu. Trump söz konusu teklifi ilişkin İran'ın yeni teklifini inceledim ve benim için kabul edilemez ifadesini kullandı. İranlıların bir anlaşma yapmak istediğini ancak sundukları tekliften memnun olmadığını belirten Trump, kabul edemeyeceğim şeyler var dedi. Trump, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un Başbakan Netanyahu yolsuzluk davasından affetmesi baskısını sürdürerek, o bir savaş dönemi başbakanı, ben ve Bibi olmasaydık İsrail var olmazdı, saçmalıklara değil savaşa odaklanabilecek bir başbakana ihtiyacımız var dedi. İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 72.612'ye ulaştı. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı. Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 2 ölü ve 9 yaralının getirildiği kaydedildi. Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 832 kişinin öldürüldüğü, 2354 kişinin yaralandığı, enkaz altındansa 767 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı ifade edildi. İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda can kaybının 72.612'ye, yaralı sayısının da 172.457'ye yükseldiği bildirildi. İçişleri Bakanlığı 2016'dan bugüne kadar Türkiye'den gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli şekilde geri dönen Suriyeli sayısının 1.407.568 olduğunu bildirdi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi tarafından kamuoyuyla paylaşılan verilerin 2016 yılından itibaren gerçekleştirilen toplam gönüllü geri dönüş sayılarını kapsadığı ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi. Bu kapsamda 2016 yılından bugüne kadar ülkemizden gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli şekilde geri dönen Suriyeli sayısı 1.407.568'dir. Göç İdaresi Başkanlığı'nın güncel verilerine göre ülkemizde geçici koruma statüsünde bulunan Suriyeli sayısı 2.280.542 olup 8 Aralık 2024 sonrasında gönüllü geri dönüş yapan Suriyeli sayısı 667.565 olarak kaydedilmiştir. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği verilerine göre 8 Aralık 2024 tarihinden bu yana bölge genelinde toplam 1.630.874 Suriyelinin ülkesine geri döndüğü tahmin edilmektedir. Geri dönüşlerin ülkelere göre dağılımına bakıldığında Türkiye 639.995 kişiyle ilk sırada yer almaktadır. Edirne'de bir araçta 90 kilo 200 gram skunk ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışma sonrası Avrupa Otoyolu'nun Edirne Eski Gişeleri mevkiinde Moldova plakalı SUV tipi aracı durdurdu. Araçta dedektör köpekle yapılan aramada 90 kilo 200 gram skunkla suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi. Olayla ilgili Moldova uyruklu VC ve PA gözaltına alındı. Hatay'ın Yayladağ ilçesinde yasa dışı yollarla yurda giren 37 yabancı uyruklu yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Yukarı Pulluyazı mahallesinde yapılan drone destekli denetimde bölgede şüpheli kişiler olduğu tespit edildi. Ekiplerin incelemesinde yurda yasa dışı yollarla girdikleri tespit edilen 36 Suriye ve bir Bangladeş uyruklu kişi gözaltına alındı. Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürüldü. Balıkesir'in Edremit ilçesine düzenlenen operasyonda ikisi çocuk 31 düzensiz göçmen yakalandı. İlçeye bağlı Altınoluk Mahallesi

0: harekete geçti. Akçay Bey, Küçükkuyu Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timleri ile Altınoluk Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen ortak operasyonda 31 düzensiz göçmen denize açılmadan yakalandı. Göçmenler işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınır dışı edilmek üzere Balıkesir İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Değerli dinleyenler, Semerkant Radyo'da ana haber bültenini dinlediniz. Gelişmelerle bir sonraki haber bülteninde tekrar birlikte olmak dileğiyle. Esen kalın.
1: Hava durumu.
2: Yapılan son tahminlere göre bazı illerin hava durumuyla gecenin en düşük ve yarın günün beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. Marmara bölgesi parçalı bulutlu. İstanbul'un 18, Bursa 7-20, Edirne 7-23, Kocaeli 9-20, Çanakkale 8-20, Balıkesir 4-22 derece. Ege bölgesi parçalı bulutlu. İzmir 10-24, Aydın 9-24, Manisa 8-23, Denizli 8-21, Muğla 5-24, Uşak 2-16 derece. Akdeniz bölgesi parçalı bulutlu. Antalya 12-23, Adana 11-23, Isparta 2-19, Mersin 12-20, Kahramanmaraş 8-20, Hatay 9-20 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı. Ankara 3-15, Konya 3-15, Kayseri 3-15, Sivas 5-12, Eskişehir 4-15, Nevşehir 4-12 derece. Karadeniz bölgesi sağanak yağışlı. Trabzon 10-14, Rize 11-15, Samsun 10-16, Ordu 10-15, Giresun 11-16, Zonguldak 8-14 derece. Doğu Anadolu bölgesi yağmurlu. Erzurum 1-13, Erzincan 6-14, Malatya 5-15, Van 4-13, Hakkari 3-13, Kars 2-12 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi sağanak yağışlı. Adıyaman 10-19, Diyarbakır 7-17, Şanlıurfa 10-19, Gaziantep 7-16, Mardin 7-15 ve Siirt 10-17 derece.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Büyük işlerin arkasındaki güç. Mac Dorsey Trailer. Çeliğin sağlamlığıyla, güvenin adıyla üretiyor, onarıyor, taşımanın merkezinde aradığınız doğru çözümü sunuyoruz. Dorsey, damper, römork üretim ve bakım hizmetlerinde gücünüzü yola taşımak için hep hazırız. Her yükte, her yolda. Mac Dorsey Trailer. Gücün ve güvenin yolu. Karatay, Konya. 0534-222-8356.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: senin hikaye. Ebubekir Tokay. Senin hikaye.
1: Uzak ihtimal. Emre Başdoğ. Sait Sıtrik, 1948 yılında Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da dünyaya gelir. Bir derviş torunu ve Yugoslavya komünist rejiminin baskılarına rağmen Saraybosna'daki irşatta bulunan bir şeyhin yakın akrabası olan Sıtrik bu şehirde yetişir. Anne ve babası ayrıldıktan sonra bu yorucu boşanma hikayesinden bir nebze kurtulmak için annesiyle birlikte Viyana'ya giderler. O yıllarda insanlar Balkanlardan Avustralya'ya ekmek parası kazanmak için göç ediyorlardır. Yeni kazanç fırsatını değerlendirmek isteyen anne Sıtrik, oğluna Avustralya'ya gitmeyi teklif eder ama henüz 17'sinde olan Sait, doğup büyüdüğü ülkede yaşamak istediği için bu teklifi geri çevirir. Ama anne kararını vermiştir. Planladıklarından daha uzun bir süre, yaklaşık bir yıl Viyana'da yaşayan anne oğul, ülkelerine geri dönüş için havaalanına gelirler. Sait için uçağa binene kadar her şey yolundadır ve sıradan gitmektedir. Yalnızca boşnakçası olan Sait, bindikleri uçağın Bosna Hersek'e değil de Avustralya'ya gittiğini anladığında artık çok geçtir, uçak okyanus ötesine kanatlanmıştır bir kere. Bıyıkları terlemeye başladığı yıllarda kendisini başka bir yaşamın kucağında bulur Sait. Avustralya'daki hayata çok çabuk adapte olamaz. Avustralya'ya geliş macerasının etkisi üzerine sinmiş olacak ki kendisine yeni bir çevre edinip kaldığı yerden düzenli bir yaşam sürmek yerine hızlı ve serüven dolu bir yaşamı tercih eder. Avustralya'ya geldikten yaklaşık bir yıl sonra arabasına atlar ve tüm kıtayı karış karış dolaşır. Bu süre içinde çok farklı işlerle meşgul olur. Araba

fabrikasında, şapka üreten bir atölyede ve kuaförde çalışır. Hatta bir ara bodyguardlık bile yapar. Bodyguardlık yaptığı dönemde işi gereği ister istemez birçok kavgaya karışan Said, az aborjin dövmemiştir bu dönemde. Said'in maceracı ruhu, Güney Yarımküre'nin devasa kara parçasının her köşesini avucunun içi gibi bildiğine inandığında, daha düzenli bir yaşam sürmeye karar verir. Bir şeyler içmek için geldiği kafenin önüne yanaşan, şık bir Lincoln'den inen hanımefendiyi gördüğünde, hayatının artık çok farklı bir hal alacağının farkında değildir. Ancak kendisinden çok etkilendiği kızla tanışmaya can atan boşnak genci beklediği gibi bir cevap alamaz. Fakat o gün talihe yaver gidecek ve hanımefendinin yanında bulunan kız kardeşi, gözleri umutla bakan şık giyimli gence iş yerlerinin kartını verecektir. Artık Said imkan bulduğu her an bu ses kayıt cihazları satan iş yerinin çevresinde bulur kendisini. Said uzun çabalar sonucu tanışmayı başardığı Patricia'nın çok zengin bir aileden geldiğini öğrenir. Babası hakimdir ve Patricia'yı yatılı Katolik okuluna gönderip dindar bir Hristiyan olarak yetişmesini sağlamıştır. Bunları öğrendiğinde kafası biraz karışır Said'in. Ancak onunla evlenmekten vazgeçmez. Bir kere vurulmuştur ona. Fakat evlilik arifesinde nikahın nerede yapılacağı büyük tartışma konusu olur. Dinine bağlı bir kız olan Patricia, nikahın kilisede yapılması için ısrarcı olur. Ancak Said, İslami bir hayat sürmese de bu nikahın bir kilisede yapılmayacağını söyleyip tartışmalara son noktayı koyar. Sonuç olarak genç çiftin nikahları bir restoranda kıyılır. Evliliğin ilk yılları sorunsuz bir şekilde mutlu ve mesut geçer. Said son olarak yapmaya başladığı ev boyama işini bir sanata dönüştürünce bu alanda kendi işini kurma düşüncesi de arkasından gelir. Her şey yolundayken ikinci erkek çocuklarının doğması ve onların okula gitme yaşının gelip çatmasıyla mutlu çift yüzleşmeleri gereken gerçeklerle karşılaşırlar. Anne Patricia çocuklarını Hristiyan olarak yetiştirmek istemekte ve Katolik okulunda eğitim almalarını arzulamaktadır. Said ise bu duruma şiddetle karşı çıkmaktadır. ''Ben Müslümanım ve çocuklarım da öyle.'' diyen Said hanımından ''Ama sen İslam'ı yaşamıyorsun, İslam'la alakalı sorduğum soruları yanıtlamıyorsun.'' cevabını alınca aralarındaki bu tartışmalar bitmek bilmeyen bir hal alır. Yaşananlar Patricia için yeni bir başlangıcın sancılı hatıraları olarak kalacaktır. Bu arada Patricia İslam'ı araştırmaya karar verir. Said'e hiç haber vermeden yaşadıkları başkent Canberra'da bulunan bir camiye gider. Camide bulunan hocadan İslam'ı anlatmasını ister ve Kur'an-ı Kerim okumaya başlar. Daha sonra rutin bir hal alan derslere iki çocuğuyla birlikte gitmeye başlar. Uzun bir süre Said'e bu durumdan bahsetmeyen Patricia, çocuklarının evde sure okurken babalarının duyması üzerine ona bu gerçeği açıklar. Kulaklarına inanamayan Said, çocuklarının bu haline çok sevinir. Camide eğitimine devam eden Patricia, bu süre içinde yeni doğmuş çocuklarına Müslüman isimleri koyar. Bir tarafta hanımının bu kadar kısa sürede Müslüman olmak isteğine sevinen Said, diğer tarafta ise her gün kafasında hayata, varoluşa dair sorular biriken ve bu sorulara İslam'ı öğrendikçe bir bir cevap bulan Patricia vardır. Ramazan ayı gelmiştir, Patricia kocasına oruç tutması gerektiğini söylemekte ve onun için her iftarda bir bardak su hazırlamaktadır. Ramazan ayında Said, Patricia'nın teşvikiyle hiçbir teravih namazını da kaçırmaz. O günlerde gördüğü, duyduğu her olay, İslam'ın Patricia'nın kalbinde karış karış kök salmasına vesile olmaktadır. Evlerine Bosna'dan gelen bir misafirin, ''Üzerinde namaz kılabileceğim temiz beyaz bir örtünüz var mı?'' sorusu, ona İslam'ın temizliğe verdiği önemi kavratıyor ve bunun gibi yaşadığı her olay, okuduğu her ayet, onun kalbine serpilen birer iman tohumu oluyordu. Taşındıkları Güney Avustralya'da bulunan Adelaide şehrinde devam eden günlerde, İslam'a daha çok yakınlaşan Patricia için evren anlam kazanmaya başlamış ve o kalbinde hissettiği kuvvetle kelime-i şehadet getirerek Müslüman olmuştur. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle Hazreti Hatice radıyallahu anha validemizin arasında bulunan güzel ilişkiden çok etkilenen Patricia, bu sebepten dolayı Müslüman olduktan sonra adını Hatice olarak değiştirir. Adelaide'de yaşadığı günlerde Malezyalı kadınların hocalık yaptığı medresede eğitimine devam eden Hatice, Said ve çocuklarının dini eğitimleriyle kendisi ilgilenir. Sitrik ailesi bu şehirde yaşayan Müslüman cemaatle iç içe bir yaşamı seçerler. Şu an 30'lu yaşlarda olan ailenin en küçüğü, ''Biz çocukken okuldan eve geldiğimizde annem bize öğle namazımızı kılıp kılmadığımızı sorardı hep.'' diyor.

Ağustos'ta birbirlerine vesile olan Sait ve Hatice şu an Sidney'de Müslümanca bir yaşam sürmekte. Emekli olan Sait, geçirdiği bir rahatsızlıktan dolayı vaktini genellikle evde geçiriyor ama oğlu onun rahatsız olmasına rağmen namazın hiçbir vaktini kaçırmadığını söylüyor. Hatice ise şehirdeki medreseye gidip geliyor. Bunun dışında yeni Müslüman olmuş ve Müslüman olmayan kadınların gelip İslam hakkında bilgi edindikleri bir enstitüde gönüllü olarak eğitmenlik yapıyor.

0: senin hikayen. Ebu Bekir Tokay. Senin hikayen.
1: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Büyük sözler.

Duasıyla yiyecekleri bereketlendiren peygamber. Ekmeğin bereketlenmesi. Vasile bin Eska radıyallahu an anlatıyor. Ben Suffe ashabındanım. Bir gün arkadaşlarım bana çok aç olduklarından yakındılar ve ya Vasile, Resulullah'a sallallahu aleyhi ve selleme git de bizler için yiyecek bir şeyler iste dediler. Bunun üzerine Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gittim. Ya Resulallah, arkadaşlarım açlıktan yakınıyorlar dedim. Resul-ü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, hanımı Hazreti Ayşe'ye radıyallahu anha, evde yiyecek bir şeyler var mı diye sordu. Hazreti Ayşe radıyallahu anha, ya Resulallah, biraz ekmek parçasından başka hiçbir şey yok dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, onları bana getir buyurdu. Hazreti Ayşe radıyallahu anha, bir çıkının içinde ekmek parçalarını getirdi. Daha sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir tabak getirilmesini istedi. Tabak getirilince çıkındaki ekmekleri içine boşalttı ve eliyle ekmekleri tirit haline getirmeye başladı. Ekmekler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem elini değdirdikçe çoğalıyordu. Tabak tamamen dolunca bana, ''Ey Vasile, git ve onuncusu sen olmak üzere arkadaşlarını getir.'' buyurdu. Gittim ve Suffe'de bulunan arkadaşlarımdan dokuzunu alıp getirdim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ''Oturun ve...''

ve bismillah diyerek yemeye başlayın. Ancak yemeğin üstünden değil, kenarlarından ve altından yiyin. Çünkü bereket yukarıdan aşağıya doğru iner, dedi. Hepimiz doyuncaya kadar yedik ve sofradan kalktık. Tabaktaki ekmekler hala olduğu gibi duruyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yine tabaktakileri düzeltip kubbe haline getirdi. Ekmekler yine Peygamberimizin elinin değmesiyle çoğalmıştı. Sonra bana döndü. Ey Vasile, git ve 10 arkadaşını daha getir, buyurdu. Gittim ve 10 kişi daha getirdim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, oturun, buyurdu. Sahabiler yemeğe oturdular, doyuncaya kadar yediler ve sonra kalktılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tekrar, ey Vasile, git ve 10 arkadaşını daha getir, buyurdu. Gittim ve yine 10 kişi getirdim. Onlar da yemeklerini yedikten sonra Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bana, başka kimse kaldı mı, diye sordu. Evet, 10 kişi daha var, dedim. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, git ve onları da getir, buyurdu. Gittim ve onları da alıp geldim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, oturun, buyurdu. Sahabiler oturdular, doyuncaya kadar yiyip kalktılar. Tabaktaki yemek ilk halindeki gibi duruyordu. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bana, ey Vasile, bu tabağı al ve Ayşe'ye ilet, buyurdu. Bitmeyen ekmek. Bir gün Ebu Said kalabalık bir grupla ziyaret için Ebu'l-Hasan Harkani Hazretlerinin Kuddüs'e sırruhu yanına gelmişti. Dergahın hizmetçilerinden biri arpadan yapılmış birkaç adet ekmeği bir sepet içinde Ebu'l-Hasan Harkani Hazretlerine Kuddüs'e sırruhu göstermek için gelince mübarek, şu ekmeklerin üzerine ört ve sepetten istediğin kadar ekmek çıkar, diye tembih etti. Hizmetli denileni yaptı ve ziyarete gelen kalabalık için durmadan örtünün altından ekmek çıkardı. Fakat ekmekler bir türlü bitmek bilmiyordu. Bir süre sonra bu işe hayret eden hizmetli örtüyü kaldırınca sepetin içinde hiçbir şeyin kalmadığını gördü. Bunun üzerine Ebu'l-Hasan Harkani Hazretleri Kuddüs'e sırruhu, şayet örtüyü kaldırmasaydın kıyamete kadar sepetin içinden ekmek çıkmaya devam edecekti, buyurdu. Ubeydullah Ahrar Hazretlerinin duasıyla yemeğin bereketlenmesi. Mevlana Kelan ziyaretgâhinin oğlu Mevlana Burhanettin Muhammed nakletmiştir. Hacı Ubeydullah Hazretleri Kuddüs'e sırruhu, Şeyh Şahin'i görmeye ziyaretgâha gelmişti. Şeyhin evinden çıkar çıkmaz büyük biraderlerim Mevlana Abdurrahman ve Mevlana Ebul Mekarim Hacı Ubeydullah'ın Kuddüs'e sırruhu önünde durdular. İkisi de Hacı Ubeydullah'ı evlerine davet ettiler. Hacı Ubeydullah Kuddüs'e sırruhu bana dedi ki, sen niçin davet etmiyorsun? Bizi davet etmeye yiğitliğini neden göstermiyorsun? Ben de, bunu çok fazlasıyla arzu ediyorum fakat ağabeylerimin yanında edebe mugayir, aykırı davranmak istemedim, dedim. Hacı Ubeydullah Hazretleri, iki batman unda tutmaç aşı pişir, fazla yapma, buyurdu. Yüce fermanlarına boyun bükerek dedikleri gibi yaptım. Köyde alim, salih ve fakir kim varsa, Hacı Ubeydullah Kuddüs'e sırruhu Hazretlerinin teşrif ettiğini işitince, gruplar halinde evime gelmeye başladılar. İki büyük sofra gelenlerle doldu. Halkın oturması için iki sofa arasını da döşedim. Oraya da sığmadılar. Geri kalanlar dam saçağı altında ve evin dışında bir yerde oturdular. Hacı Hazretleri ise iki batman un pişir fazla pişirme diye üzerine basa basa tembih ettiler. Şimdi ben ne yapacaktım? O Hazretin emrine muhalefet edemezdim ve yemeğin fazla olması için biraz daha hamur pişireyim demeye de cüret edemiyordum. Bu düşünceler içimi kemirirken Hacı Ubeydullah Hazretleri başını kaldırıp şöyle buyurdu. Daha önce sana söyledim, dediğimi yap, fazla bir şey yapma. Ben de emri şerifleri üzere vardım, dediği kadar yemek pişirdim. Bir büyük kaba koydum. O kaptan kase kase, tabak tabak doldurdum. Öyle ki iki sofa ve mabeyindekilerin hepsine dolu dolu yemek gönderdim. Üstüne

0: üstlük komşulardan emanet kase ve tabaklar getirtip onlarla da içeride ve dışarıda olanlara yemek çektim. Bütün misafirler doyana kadar yediler, geri vermek üzere aldım, kase ve tabaklara da yemek doldurup sahiplerine gönderdim. Hacı Ubeydullah Hazretlerinin Kuddûs-i Ruhu, böylesine açık bir kerametini görenlerin hepsinin ona karşı sevgi ve bağlılıkları arttı.
1: Büyük sözler.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Tekno dünyamda hayat 3 boyutlu renkleniyor. 3D İslami motifli duvar süsleri öğretirken eğlendiren oyuncaklar. Endüstriyel parçalar, stil sahibi anahtarlıklar, özel tasarım vazolar, kutular, ledli lambalar, gözlük standları. Her ürün ayrı bir dünya, her dokunuş farklı bir hava. Durma, 3 boyutlu dünya teknodünyam.com'da. Ne ararsan burada. Tekno Dünyam, teknolojinin dünyası.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

Derviş Bohçası. Tasavvuf 10. Tasavvuf, insanın Allah'ı tanıma ve ona yaklaşma yoludur. Nefsini kötü huylarından arındırmak, yerlerine güzel ahlakı yerleştirmek ve Allah'ın her an kendisiyle birlikte olduğunu idrak etmektir. Kalbini temizleyip Hakk'a ulaşan veliler seyri sülük yolculuklarına göre tasavvufu farklı biçimlerde tarif etmişlerdir. Bu nedenle tasavvuf çeşitli mertebelerde farklı ifadelerle anlaşılır. Ebu Nasır

Serraç Kudüs'e ruhunun aktardığına göre bir şeyh tam olarak anlamak isteyenler için tasavvufu üç açıdan tarif eder. Birincisi ilim şartına uygun tarif. Tasavvuf kalplerin kirlerden temizlenmesi, yaratılmışlara güzel davranış, şer'i meselelerde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmaktır. İkincisi hakikat lisanıyla tarif. Sahip olma ve kendini önemli ve merkezde görme iddiasından uzaklaşmak, alemlerin yaratıcısına bağlanarak beşeri sıfatların esaretinden kurtulmaktır. Üçüncüsü, hak lisanıyla tarif. Sufi, Allah'ın beşeri sıfatlardan temize çıkarıp tertemiz kıldığı kimselere verilen addır. Sufilerin tasavvuf tarifleri her ne kadar öznel bir tecrübenin diliyle ifade edilmiş olsa da bu tariflerin tamamı ya da bir ayet-i kerimeye ya da bir hadis-i şerife dayanır. Zira tasavvuf, Kur'an ve sünnetin zahirde ve batında, kamil manada yaşanmasından başka bir şey değildir. Yukarıdaki ilk tarif, ancak Allah'a kalbi selim, temiz bir kalple gelenler o gün fayda bulur. Şuara 89. Şüphesiz Allah, adaleti, iyilik yapmayı, akrabaya yardım etmeyi emreder. Hayasızlıktan, kötülük ve azgınlıktansa men eder. Nahl 90 gibi ayet-i kerimelere dayanmaktadır. Yine birinci tarifteki kirden kasıt bencillik, cimrilik, kin, nefret gibi rezilet denen kötü ahlaki özellikler ve dünyaya bağlılık anlamına gelir. İşlenen her günah kalpte siyah bir nokta bırakır ve bu noktalar arttıkça insanın kalbi kararır. Böylece her türlü günah sınır tanımadan işlenir hale gelir. İşte tasavvuf bu kirlerden arınma ve böylece manen Kabe hükmünde olan kalbi temizleme işlemidir. Bütün bunlarsa bir usul dairesinde gerçekleştirilir ki bu usulde Kur'an-ı Kerim ve Sünnet-i Seniye tarafından belirlenmiştir. Tasavvuf her varlığın Allah'ın bir delili olduğunu, var olmasıyla ona işaret ettiğini, bu sebeple değerli olduğunu söyler. Bu yüzden Sufi hem kendisiyle hem varlıkla barış halindedir. Mahlukata merhamet ve sevgiyle muamele eder. Bu ahlaki olgunluğun göstergesidir. İkinci tarifse bilin ki dünya hayatı ancak bir oyun, bir eğlence, bir süz, aranızda karşılıklı bir övünme, çok mal ve evlat sahibi olma yarışından ibarettir. Hadid 20 ve müminler ancak Allah'a güvenip dayanmalılar. Âl-i İmran 160 gibi ayeti kerimelere dayanmaktadır. Tarifteki sahip olma ve kendini önemli ve merkezde görme yani mülkiyet ve varlık iddiasından uzaklaşmak ifadesi, insanın bu dünyada hakiki malik değil, bir emanetçi olduğunu idrak etmesi, varlığın ve sahip olduğu her şeyin Allah'ın lütfu olduğunu bilerek sahiplik iddiasından vazgeçmesini ifade eder. Çünkü sahiplik iddiası benliği doğurur, benlik ise kibri, hırsı ve cimriliği besler. İnsan, kendisini malik zannettikçe hem nesnelerle hem de insanlarla ilişkisi bozulur. Beşeri sıfatların esaretinden kurtulmak ifadesi ise nefs terbiyesinin zorunluluğunu ifade eder. Terbiye edilmemiş nefs, bedensel isteklere esir olduğu kadar hazza ve menfaate eğilimlidir. İnsan, kendisini bedenden ibaret gördüğünde nefsani temayüllerin darlığına hapsolur. Oysa insan aynı zamanda ruh sahibidir ve ruhun da kendine özgü gıdası vardır. Zikir ve tefekkürle beslenen ruh, güç kazandıkça bedensel istekleri dengeleyebilir. Böylece insan ilahi tecellilere açık hale gelir. Son tarifse, o Kur'an müttakiler, sakınanlar ve arınmak isteyenler için bir yol göstericidir. Bakara 2 ayetine dayanmaktadır. Sufi başına ne gelirse gelsin haktan bilir. Gerçek failin kadiri mutlak olan Allah olduğundan şüphe ve tereddüdü yoktur. Güzel ahlakı ve salih amelleri sebebiyle kendisine pay çıkartıp kibir kapısından girmez. Kulu arındıran Allah Teala'dır. Her an yeni bir nimetin içinde soluklanan kul bu idrake erdiğinde benlik iddiasından vazgeçer ve Allah'ın mutlak fail olduğunu idrak eder. Yukarıdaki üç tarif, tasavvufun üç boyutunu veciz biçimde özetler. İlim boyutu, insanın gayretini esas alır. Kalbin tezkiyesi, ahlakın güzelleştirilmesi ve şer'i ölçülere bağlılık olmaksızın, hakka vuslatın mümkün olmadığını hatırlatır. Burada kulun sorumluluğu, iradesini ilahi ölçülere teslim etmesidir. Hakikat boyutuysa, bu zahiri istikametin ötesinde, benlik iddiasından vazgeçmeyi, sahiplik yanılgısını terk etmeyi ve varlığı hakkın tecellisi

lise olarak görebilmeyi gerektirir. İnsan kendisini merkeze koymaktan vazgeçtikçe hakikate yaklaşır, her şeyi hakka nispet ederek özgürleşir. Hak boyutuysa nihai hakikati bildirir. Arınmanın gerçek faili kul değil, Cenab-ı Hak'tır. Kul gayret eder, yönelir ve arınmaya talip olur. Fakat kalbi tasfiye eden, beşeri bağları çözen ve onu saflaştıran Allah'tır. Böylece tasavvuf, kulun çabasıyla başlayan, hakikate yönelişle derinleşen ve ilahi lütufla kemale eren bir seyri sülük, yani yolculuk olarak anlaşılır. Fakat unutmamak gerekir ki, kulun çabası da haktandır.

Radyo tiyatrosu Sultan Abdülhamit. Yazan yöneten Yusuf Duru. Teknik yönetmen Haluk Zekeriya Kürtüncüoğlu. Sesleri alan Mehmet Dumlupınar. Program danışmanı Doçent Doktor Kurtuluş Demirkol. Bölüm oyuncuları: Anlatıcı Cengiz Demir, Sultan Abdülhamit, Seyfullah Kartal, Mabeyinci Yusuf Duru, Birinci Adam Arif, Hüseyin Duran, İkinci Adam Tayyar, Haluk Zekeriya Kürtüncüoğlu.

Sultan Abdülhamit Han'la ilgili yanlı ve karşı tarihçilerin sığındıkları en önemli konu başlıklarından biri de jurnal meselesidir. Abdülhamit Han'ın jurnalcileri tarihte başlı başına bir yer edinmeye kadar götürülmüştür neredeyse. Oysa kurduğu istihbarat teşkilatıyla dünyanın her yerinden anında haberler almakta ve memleket dahilindeki müstevlilerin de siyasi

kaydederek ümmetin selameti için tedbirler almaktaydı. Bugün dünyanın en büyük ve en önemli istihbarat teşkilatlarının tamamında Abdülhamit Han'ın kurduğu üçer kişilik hücre istihbarat sistemi kullanılmaktadır. İngiliz MI6, İsrail Mossad, Rusya KGB, NAPD, Amerikan FBI ve daha birçok istihbarat teşkilatının yapılanmasında bunu görebiliriz. Sultan Abdülhamit'in yüksek seciye ve deha sahibi olduğu, dün kendisine verilen ve satılmaktan son anda kurtarılan memleketle ilgili raporlar ve yüz binlerce fotoğraflık yıldız arşiviyle çok daha net anlaşılmaktadır.

0: Demek Saraybosna'dan gelen raporlar böyle. Hala. O zaman hemen haber gönderelim emin bir adamımızla. Sırplara ve diğer kuvvetlere karşı kurulmuş olan yerel ve milli birlikleri çeteler halinde dağlara doğru çekerek mücadeleyi şehir merkezlerinden dağ kesimine kaydıralım. Bunlar eninde sonunda oradaki Müslüman kardeşlerimizin üzerine saldıracaklar. Biz mücadeleyi dağlara çekerek hem Sırp milislerinin şehir merkezlerindeki Müslümanlara zarar vermesinin önüne geçeriz, hem de çetelerin dağlardaki eğitimi daha kolay olur. Bir de ikmal için mevzul miktarda para gönderelim.
1: Baş üstüne sultanım.
0: Gönderilecek emanet 2 ya da 3'e bölünsün ve 3 ayrı yoldan gönderilsin. Ki birisi ele geçerse diğeri ulaşsın en azından. Gerekli tedbir alınsın inşallah.
1: Emredersiniz sultanım.
0: Bekleyenler var demiştiniz.
1: Sultanım, ferman buyurduğunuz üzere huzura kabullerini arz ederler.
0: Âlâ. Al bakalım içeriye. Bakalım Mithat Paşa ile ilgili neler anlatacaklar.
1: Baş üstüne sultanım.
0: Hoş geldiniz efendiler. Buyurunuz, oturunuz. Âlâ. Anlatınız bakalım. Mithat Paşa'mız ne alemdedir ve neler yapmaktadır?
2: Sultanım, emriniz üzere bendeniz, konağın etrafında aldığım tedabirle giren çıkan, içeride konuşulan ne varsa kulaklarımız vasıtasıyla duyabildiğimiz kadarıyla not ettim, arz ettim.
0: İçeriye nasıl girebildiniz peki?
2: Sultanım, birlikte çalıştığımız arkadaşlardan birinin yavuklusu paşanın mutfağında hizmetli olarak çalışmaktaymış. Onun marifetiyle bir adamımızı konağa bahçıvan olarak soktuk. Ancak kısa süre içinde mahir ve becerileriyle paşanın özel faytoncusu oldu. İşte bu hasetle paşanın yanına gelen giden herkesi yakından inceleme ve raporlama imkanı kazandık.
0: Siz neler yaptınız Tayyar Beyefendi?
3: Sultanım, emriniz üzere ben de arkadaşlarımla birlikte paşanın şehir içindeki güzergahını takip ettik. Saraya gelişi gidişi, saraydaki görüşmeleri, kendi has dairesinde kimlerle neler konuştuğu ile ilgili detaylı bilgileri raporumda arz etmiştim.
0: Peki Arif Efendi, anlatın bakalım. Sizce Mithat Paşa'nın niyeti nedir?
2: Padişahım, bu adamın gözü saltanatta ve makamdadır. Kesinlikle sizi ve hanedanı Ali Osman'ı alaşağı edip yerinize göz dikmiş vaziyette çalışmalar yapmaktadır. Konuşmalarından anlayabildiğimiz kadarıyla kendisine taraftar toplamak için de irtibatta olduğu kişilerden paralar almakta, aldığı paraları dağıtmaktadır.
0: Onu biliriz efendi. Farklı bir şeyler var mı?
3: Efendimiz, yaptığımız son tespitlerde ve aldığımız bilgilere göre İngiliz sefaretiyle görüşmeler yapmaktaymış. Kendisi İngiliz sefaretinde bazı eşhasla muayyen zamanlarda ru-be-ru görüşmeler gerçekleştirmiş. Bu teşriki mesai kimi zaman sefaret binasında, kimi zaman da çeşitli ve farklı gözlerden arak mekanlarda gerçekleşmiş bulunmaktadır. İngilizlerden de altın aldığından şüpheleniriz. Çünkü ziyadesiyle çok fazla para harcamakta.
0: İstediği kadar para dağıtsın. Bu adama itibar edenlerin de kimler olduğunu biliriz. Unutmayın efendiler, devletin idaresinde hırs her zaman haris olanın ayağına dolanır ve

0: onu alaşağı eder. Siz söyleyin bakalım, buluştuğu, bir araya geldiği insanlarla, İngiliz sefaretinde görüştüğü insanlarla ne konuşulduğunu biliyor muyuz?
1: Evet efendim, raporumuzda arz etmiş bulunuyoruz.
0: Ne kadar acı bir durum, ne kadar vahim bir durum. Bir sadrazamın yabancı bir sefirle görüşmesi, üstüne üstlük para alması demek, onun hegemonyasına girmesi demektir. Öyleyse acilen tedbir alınmalıdır. Başka efendiler, aktarmak istediğiniz başka bilgi?
2: Efendimiz, İngilizlerle ve Fransızlarla yakınlık kurarak Ruslara karşı savaşa girmemiz için el altından da Meclis-i Mebusan'da faaliyetler yürütmekte, kendisine yakın mebuslarla çoğunluk sağlayıp bir karar çıkartarak size arz etmek üzere hazırlıklar yaptığına dair duyumlarımız vardır.
0: Neyine güvenerek böyle bir savaşa girecekmiş? Henüz ordunun yekunundan haberi yoktur. Bilmiyor mu bizim savaşacak kadar ne silahımız ne cephanemiz vardır? Kendisi gibi insanlar orduyu yenilemek adına bir sürü hamle yaparak hem mevcut bakımından hem savaş kabiliyeti bakımından askeri haylice gevşettiler.
1: Sultanım, ayrıca Fransızlarla da görüşmeler yapmaktadır. Duyduğumuz kadarıyla sizin üzerinizden bazı nameler yazarak gerekli gördüğü kişilerle ittifak etmek üzere bir araya gelmek üzere yer ve tayin belirlemeleri yapmaktadır.
0: Kimlerle görüşür, yanına kimleri çekermiş, isim var mıdır elinizde?
1: Efendim, raporumuzda arz etmiştik ancak en önemlisi eski sadrazamlardan Mehmet Rüştü Paşa ile yaptığı görüşmeden sonra mezkur sabık sadrazam öncelikle Mebusan Meclisi'nde bir konuşma yaparak erbabı namus için tek yol vardır. Konferans tekliflerinin katiyen reddedilmesinden yanayım. Oturup konuşulacak bir husus yoktur. İngiliz ve Fransız devletleriyle işbirliği yaparak Ruslara hak ettikleri dersi verecek güçte bir ordumuz mevcuttur hamdolsun tarzında konuşmalar yapmaktadır.
0: Halt etmiş terbiyesiz adam. Yahu nasıl bir cehalettir bu? Görmez mi? Görmezse gözüne mi sokmak lazım şu telgrafı? Daha yeni geldi. Gazi Ahmet Muhtar Paşa Hazretleri mevcudunda bulunan 30 bin askerle girilecek bir savaşta bulundukları mevkide fazla tutunamayacaklarını, çünkü Rusların hayli yoğun ve kalabalık bir orduyla yığınak yapmakta olduklarını bildirir. 300 bin kişilik bir ordu hazırladıklarını da söyler. Kulaklarından aldığı haberdir bunlar. Sadrazam Efendi'ye sorarız, asker evlatlarımızın yekûnu nedir diye, 200 bin askerimiz her an vazifeye hazırdır der. Peki ya silah, mühimmat, cephane, hareket halindeki orduya verilmesi gereken lojistik destek, ordu gerisindeki ikmaller, ileri cephelerde savaştan sonra açılacak yaraların sarılması için yapılması gerekenler, savaşın sonunda üzerimize çullanacak devletlerin kabarmış iştahlarına yem edilecek topraklarımız ve bir hiç uğruna, sadece şahsi ihtirası uğruna vatan toprağına düşecek binlerce yiğidin vebali, hiç mi bunları düşünmez bu adam?
1: Efendim, affınıza mağruren, hırs gözün öylesine bürümüş ve kapatmıştır ki kendisinin her şeyi çok iyi bildiğini zanneder. Sevk ve idareden çok iyi anladığını her fırsatta dillendirir. Ordu komutanlarına sadrazam ve başkomutan sıfatıyla nameler yazar. Askerin her an bir harekete ve teyakkuza hazır vaziyette bekletilmesini, zat-ı penağınızdan alacağı son emirle özellikle Doğu cephesinde büyük bir savaşa hazırlıklı olunmasını emreder.
0: Fesübhanallah! Fesübhanallah! Bu kadar ahmaklık olur mu efendim? Bu kadar bilgisizlik ve cehalet! Görmez mi manzarayı bu adam? Neyine güvenir memleketi böyle bir ateşin ortasına atar? La ilahe illallah!
2: Efendimiz, bunları yapmasındaki yegane gaye sizin gücünüzü kırmak. Özellikle Mebusan Meclisi üzerindeki nüfusunuzu zayıflatmak ve bugüne kadar takip ettiğiniz müsbet diyaloğu yok etmektir.
0: Hayırdır Tayyar Efendi? Bir tedirginliğiniz var. Söylemek istediğiniz bir husus mu var?
1: Nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum sultanım. Ancak daha vahim bir durum söz konusudur.
0: Nedir, anlamadım. Söylenmeyecek kadar sıkıntılı bir konu mu?
1: Efendim, Sadrazam Mithat Paşa hemen her akşam verdiği davetlerde Namık Kemal, Ziya Paşa, Rüştü Paşa, diğer ayanla birlikte toplanıp menhiyat ve müskiratla meşgul olup iş ve işretin son raddesinde söylediklerinin yazılı olduğu rapor arz etmek istiyorum. Affediniz efendim. Artık istibdat

0: ve saltanat rejiminden bu millete bir fayda yoktur. Cumhuriyete geçilmesi şart ve dahi elzemdir. Bakınız İngilizler ve medeniyetin beşiği olan Fransa'daki Fransızlara. Ne kadar rahat ve huzur içinde Cumhuriyet rejiminin nimetlerinden müstefit olmaktadırlar. Bizim bunlardan mahrum kalmaklığımızın yegane sebebi sarayda oturan ihtiyar bunağın yüzündendir. Tez zamanda hallini ve hallinden sonra da derdestini gerçekleştirip bu istibdat rejimine son vermek gerekmektedir.
1: Bunları Sadrazam Mithat Paşa'nın ağzından mı yazdınız?
0: Efendimiz, meclise hizmet edenlerden biri Sadık Bendeniz'dir. Bizzat duyduklarını kaleme alarak aynen tarafıma getirdi, arz edilmek üzere.
1: Vahim, çok vahim bir durum.
0: Efendimiz, malumunuz olduğu üzere Müslümanların çoğunluklu olduğu yerlerde azınlıktan valiler tayin etmeye başladı. Mülki idare amirliklerini azınlıkların uhdesine vermekte beis görmemekte. Bu azınlıklarda umdelerinde bulunan Müslüman çoğunluğa ellerindeki yetkiyi sizden aldıklarını söyleyip eziyet etmektedirler.
1: Âlâ. Tez zamanda bunun tedbirinin alınması gerekmektedir artık. Rabbim bu milletin yardımcısı olsun. Efendiler, siz vazifelerinizin başına dönün. Bundan böyle daha kuvvetli çalışmanız gerekmektedir. Gerekirse yeni elemanlarla faaliyetlerinizi güçlendirin. Yalnız hem gözünüzü hem kulağınızı dört açmak zorundasınız. Aksi halde bu durum herkes için büyük bir tehlike arz edecektir. Çekilebilirsiniz. Ya Rabbi, sen bu milleti nefsinin ve hırsının kölesi olmuşların eline bırakma. Bu millete yardım et. Ümmeti Muhammed'e yardım et Allah'ım.

Radyo tiyatrosu Sultan Abdülhamit. Yazan yöneten Yusuf Duru. Teknik yönetmen Haluk Zekeriya Kürtüncüoğlu. Sesleri alan Mehmet Dunlupınar. Program danışmanı Doçent Doktor Kurtuluş Demirkol. Bölüm oyuncuları: Anlatıcı Cengiz Demir, Sultan Abdülhamit, Seyfullah Kartal, Mabeyinci Yusuf Duru, Birinci Adam Arif, Hüseyin Duran, İkinci Adam Tayyar, Haluk Zekeriya Kürtüncüoğlu.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Dile gelen mektuplar.

İmam Hattat Bağ Alevi Kuddüse Sirru. Tam adı Abdullah bin Alevi bin Muhammed el-Hattat el-Yemeni'dir. 4 Safer 1044 miladi 30 Temmuz 1634 tarihinde Hadramut'un Terim kasabasında doğmuştur. Nesebi Cafer es-Sadık, Muhammed el-Bakır ve Zeynel Abidin silsilesiyle Hazreti Hüseyin radıyallahu anh'a uzandığı için Seyyid unvanıyla anılır. Haddad lakabı ve Haddadi nisbesiyle tanınır. Basra'dan Hadramut yöresine göç eden Abdullah bin Ahmed'in oğlu Alevi'ye nispetle Ali Alevi, Beni Alevi, Ba Alevi, Aleviyun gibi isimlerle anılır. İmam Haddad 4 yaşındayken çiçek hastalığına yakalanarak gözlerini kaybetmesine rağmen güçlü hafızası ve parlak zekası sayesinde öğrenimini başarıyla sürdürmüştür. Hıfzını ikmal edip ilk eğitimini tamamladıktan sonra fıkıh tahsiline ağırlık vermiştir. Aralarında Seh bin Ahmet Ba Hasan'ın da bulunduğu hocalardan fıkıh dersleri almıştır. Ayrıca irşat alanında da kendini yetiştirmiştir. Seyyid Muhammed bin Alevi Es-Sekkaf'la mektuplaşarak ondan tasavvuf zevki almıştır. Terim'de ve çevresindeki yerleşim birimlerinde meclisler ve hayır kurumları inşa ettirmiştir. İmam Haddad'ın Eddürül Manzum li Zevkül Ukul vel Fuhum, El-Fusül İlmiye vel Usulül Hikemiye ve İthafüs Sail bi Cevabil Mesail gibi birçok eseri vardır. Kendisi Yafililerin baskıları yüzünden Havi'ye göç etmiş ve 7 Zilhicce 1132'de miladi 10 Ekim 1720'de orada vefat etmiştir. Fakat naaşı Terim'e getirilerek burada defnedilmiştir. İmam Haddad Bağ Alevi'nin Muhammed bin Abdurrahman Mezrua'ya yakini elde etmenin yolları hakkında gönderdiği mektup şu şekildedir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ım, senin adınla başlıyorum. Emrine uyarak hamd ediyor, üzerime vacip olan şükrü yerine getiriyorum. Her ne kadar şanının yüceliği ve nimetlerinin çokluğu karşısında üzerime vacip olan hamdü senayı tam olarak yerine getirmekten aciz olsam da. Allah'ım, senin verdiğin nimetleri saymaktan aciz olduğumu görünce, bu nimetlerin şükrünü yerine getirmekten daha fazla aciz olduğumu

olduğumu anladım. Cenab-ı Mevla, Efendimiz büyüğümüz Hazreti Muhammed'e ve onun al ve ashabına salat ve selam olsun. Abdullah bin Alevi el-Hattat'tan zeki, akıllı, hak yola vasıl olan, ehli tarikata bezenen ve mensup olan, Allah için seven Fakih Muhammed bin Abdurrahman Mezrua'ya. Allah onun kalbine sevgi tohumunu eksin. Kalbini şevk sularıyla sulasın ve böylece zahiri ibadetlerle kalbinde Allah'a yakınlık meyveleri yetişsin. Nitekim Allah Teala'ya ancak dünya sevgisinin arzuları peşinde koşmanın ve Allah dışındaki şeylere meyletmenin pisliğinden arınmış kalplerin yönelmesiyle vasıl olunur. Allah'ın selamı, rahmet ve bereketi üzerinize olsun. Vesanük Abdullah'ın, Ahmet bin Abdullah Şürahil'in, Abdurrahman bin İbrahim Sahi'nin ve Allah için sevdiklerimizin üzerine olsun. Kıymetli mektubunuz bana ulaştı. Yazdıklarınızı anladım. Sorularınızın hepsi şu üç meselede toplanıyor. Birinci mesele. Dünyaya meyletmenin sebebi ve bundan kurtulmanın yolu nedir? Bilmelisin ki bunun sebebi yakinin azlığıdır. Bundan kurtuluşu sağlayacak deva da yakinin kuvvetiyle hasıl olur. Yakin de iki şekilde elde edilir. İlki konuşmakta olan Allah'ın alametlerine nazar etmektir. Yine Kur'an'ın ayetlerine nazar ve susmakta olan alametlere, yani ulvi ve sufli acayip varlıklara nazar etmektir. Bu da ariflerin tefekkür dediği şeydir. İkinci şekli ise nefsi güzel ahlakla süslemek, kalbin aynasını dünyalıktan uzlet ve sıdkla mücahede ederek parlatmaktır. Böylece oraya hak tecelli eder. Bu ikinci şekil tasavvuf erbabının tercih ettiği yoldur. Yakini sağlam itikat sahibi olmak zannetmeyin. Çünkü o bütün müminlerde vardır. Sadece bununla dünyalıktan uzaklaşmak elde edilmez. Bahsettiğimiz yakinse kalbi saran, kalbi kontrolü altına alan Rabbani nurdur. İşte o zaman yakin sahibi Allah'tan başkasını görmez. Nefsinin arzularından kurtulur. Hatta bütün varlıklardan kurtulur. Kalbin dünyaya meylinin tedavisinde faydalı olan yöntemlerden biri de kişinin sürekli olarak yaratılmışlardan hiç kimsenin kendisine bir yardımının dokunamayacağını hatırında tutmasıdır. Ayrıca kendisinden bir zararı defedemeyeceğini de. Bundan daha aciz bir kimse olabilir mi? Akıllı bir kişinin bu durumdaki bir kişiye meyletmesi ne kadar doğrudur? Hayır, asla. Bunlar vehimdendir. Yakinin azlığından kaynaklanır. Sen yakin halini güçlendirmeye çalış. İnşallah bu durumdan kurtulursun. İkinci mesele. Salih kimseleri sevenlerin, onlarla vakit geçirip onların yolunda yürüyenlerin durumu nedir? Bilmelisin ki salihleri sevmenin önemiyle söylenenler, onlara her yönden benzemek ve her yaptıklarını yapmak değildir. Burada bahsedilen salihlerin nefsidir. Onları bu yönden seven kimse, gerçekten onların muhibbi olur. Kişi, Allah dostlarının her birini sevdikçe, daha çok onlara benzer ve onların eseri kendisinde parıldar. Onların yolunda yürümekten geri kalmanın sebebi ise gayret ve himmet eksikliğindendir. Himmet tevfiğin kalıbıdır. Tevfik de Allah-u Teala'nın hazinesindedir. Öyleyse Allah'tan istenmeli. Üçüncü mesele. İnsan kendisinde o sıfat olmasa bile öveni sever. Kendisinde var olduğunu bilse bile kendisini kınayana kızar. Bu insanın durumu nedir? Bilmelisin ki bu Ademoğlunun hamurundandır. Bundan kimse kurtulamaz. Ancak insanlık vasfından çıkıp ruhani melekler safına katılan

kişi kurtulabilir. Buna ulaşmanın yolu da birinci meselede zikrolunmuştur. İhlas ehline göre bundan kurtulmanın yolu da ihlas sahibi kişinin övgüyü de, kınamayı da, öveni de, kınayanı da aynı görmesidir. Kınanmaktan rahatsız olup övülmekten hoşnut olmaksa bazen mübah, bazen de haram olur. Bu da kişinin sevinme ve rahatsız olma sebebine göredir. Bir kişi övdüğünde sevinen kişinin övenin yanında bir menfaati vardır demektir. Kötülendiğinde rahatsız olması, onun kötüleyen yanında bir menfaatinin olmadığının delilidir. İnsan övgüden hoşnut olur ve kınanmadan rahatsız olur. Çünkü insanların dilleri Hakk'ın kalemleridir. Bu sebeple Allah Teala ishar edip kötüyü de gizlemiştir. Bu övgü de ortaya çıkar ve güzellikler anlatılınca ve iyi olarak anılınca kişi sevinir. Allah'ın ahirette kendisine böyle muamele etmesini diler. Kötülükleri anıldığındaysa hüzünlenir. Zira Rabbinin ahirette kendine böyle muamele edeceğinden korkar. Bu meseleyi açıklamak için sözü çok uzatmak gerekir. Son meselede Hüccetül İslam İmam Gazali Hazretleri İhya kitabında makam sevgisi ve riyayı kötüleme bölümünde uzunca anlatmıştır. Dualarınızda bizi unutmayınız. Vesselam.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Fethiye'ye gelen bilir. Kebabın iyisi, lahmacunun çıtırı, balığın tazesi, pidenin lezizi Durak Kebap'ta yenir. Serpme kahvaltıdan sıcak soğuk içeceklere, çeşit çeşit lezzetler tam damak tadınıza göre. Fethiye'de birbirinden lezzetli yemekler için ilk durağınız Durak Kebap. 0542 537 25 15. Konveyör ve otomasyonda verimliliği artıran çözümler için Rollcon. Lojistik, e-ticaret, ambalaj, otomotiv, ilaç ve kargo sektörleri için geliştirdiğimiz otomasyon çözümleriyle işleriniz şimdi daha hızlı, daha verimli. Otomatik depolama, sorter sistemleri, AGV'ler ve dikey elevatörlerle operasyonlarınıza zaman kazandırıyor, maliyetlerinizi düşürüyoruz. Rollco 0212 485 69 64.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

Marifet Duası. Ey Allah'ım, tevbesi kabul edilenlerden olmamıza izin ver. Senin karşında günahlarımızı kabul ediyor, affınla bizi doğruluğa ulaştırmanı bekliyoruz. Ey Allah'ım, kitabında şerefe layık olanlara şöyle müjdelemedin mi? İnkar edenlere söyle, eğer vazgeçerlerse geçmişteki günahları kendilerine bağışlanır. Günahkarları samimiyet içinde söyledikleri sözler üzerine kabul ettin. Eğer adetin böyleyse o halde samimiyet ihlas bizlerde gerçekleşti. Çünkü biz imanı şehadet ile sağlamlaştırdık. Günahkarları samimiyet içinde söyledikleri sözler üzerine kabul ettin. Eğer adetin böyleyse o halde

nihayet ihlas bizlerde gerçekleşti. Çünkü biz imanı şehadet ile sağlamlaştırdık ve öyle ki artık kalbimizde şirke yer vermiyoruz. Ey Rabbim, bil ki sana itaatsizlik ediyorsak seni inkar ettiğimizden değil, senin emirlerine aykırı davranıyorsak seni kabul etmediğimizden değil. Rabbimiz, senin indirdiğine inandık, peygamberine uyduk, bizi şahitlerle beraber yaz. Rabbimiz, sen birini ateşe soktun mu, onu perişan etmişsindir. Zalimlerin yardımcıları yoktur. Rabbimiz, biz Rabbinize inanın diye imana çağıran bir davetçi işittik. Hemen inandık. Rabbimiz, bizim günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört, iyilerle beraber canımızı al. Ey Allah'ım, bize duayı emrettin ve duaya cevap vermeyi kendine farz kıldın. Biz de emrettiğin şekilde sana dua ediyoruz. Dualarımızı kabul eyle, bizlere söz verdiğin gibi. Ki sen Kur'an'da şöyle diyorsun: bana dua edin, duanıza karşılık vereyim. Ey Allah'ım, eğer dualarına cevap verdiklerin itaat edenler ise, günahkarların dualarına kim cevap verecek? Günahkarların duasını kabul eden sen değil misin? Eğer rahmet ve cömertliği sonsuz olan Allah kuluna cevap vermezse, günahkarlar için bu ne acıdır? Onlar Allah'ın katında tüm şanslarını kaybetmediler mi? Ey Rabbim, şu senin sözün değil mi? Benim rahmetimden ümit kesmeyin. Ey Allah'ım, günahlarım dilimi bağladı ve dalgınlıklarım ve vakit geçirmelerim kalbimi kararttı. Ona ruhumun yaralı olduğunu söyleyin. Eğer beni bağışlamaz, bana acımazsan ziyana uğrayanlardan olurum. Biliyorum ki işlediğim günahlar senin katında ne bir onur ne de beni sana bağlayan bir bağ bıraktı. Çünkü seninle bağları ben kendi tarafımdan kestim. Ve senin hakikatini ben heder ettim. Boşa harcadım. Kaç defa tevbe ettim de yine düştüm. Kaç defa günahtan kaçtım da sonra onları yine işledim. Buna rağmen bana gösterdiğin merhamet, yaptıklarımdan dolayı duyduğum suçluluğun ayarında oldu. Ey Rabbim, şimdiki ve gelecek günahlarımdan dolayı af diliyorum. Bundan da şu sözüne dayanıyorum: onlar af dilenirken Allah onlara azap edecek değildir. Ey Allah'ım, itaatsizliklerimden ve günahlarımdan dolayı senden af diliyorum, tevbe ediyorum. Bütün amellerimi ve zavallılıklarımı da sana teslim ediyorum. Dileseydin bunları da beni de helak ederdin. Hamdolsun sana ki bana karşı ne kadar yumuşaksın ve ben sana ne kadar saygısızım. Lakin bana olan af ve merhamet dolu davranışların benim sana gördüğün gibi davranmama neden oldu. Sonsuz cömertliğin benim o kusurlarımı küçük gösteriyor. Sana ne kadar itaatsizlik etsem de sen bana cömertliğinle karşılık verdin. Kaç kere sana meydan okudumsa da sen bana hep bir süre tanıdın, üstelik bütün dualarımı kabul ettin. Sınırsız cömertliğin bana bir şey elde etmek için çaba gösterme gereğini unutturdu. Ey Allah'ım, beni unuttuğum bu şey için cezalandırma. Bana bir felaket verip beni helak etme. Sen Kur'an'da şöyle dua etmemizi istiyorsun: Rabbimiz, bize bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Rabbimiz,

Bize güç yetiremeyeceğimiz şeylere yükleme. Bizi affet, bizi bağışla, bize acı. Sen bizim dostumuzsun, sahibimiz, efendimizsin. Kafirler toplumuna karşı bize yardım et. Rabbimiz, bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi eğriltme, bize katından bir rahmet ver. Şüphesiz sen çok bağışlayansın. Ey Allah'ım, biz sana onu sormadan sen bize imanı verdin ve o bize cömertçe verdiğin şeylerin en değerlisidir. Ben biliyorum ki sen verdiğin bağışı geri almaz ve kim bir niteliğe sahipse o niteliği ondan eksik etmezsin. Ey Allah'ım, dinime ve imanıma şahitsin. Kulluğuma ve ihsanıma şahitsin. Kalbime ve dilime şahitsin. Rabbimiz, nurumuzu tamamla, bizi bağışla. Çünkü sen her şeye kadirsin. Allah'ım, alemlerde merhametine benden fazla muhtaç olan var mı? Özünün hakikati ve yüzünün nuru üzerine yemin ederim ki sana duyduğum ihtiyaç senin zenginliğine denk. Rahmeti kendine farz kıldığın için senden merhamet diliyorum. Sen Kur'an'da şöyle diyorsun: Rabbiniz rahmeti kendi üzerine yazdı. Eğer merhametin günahkarlar içinse, biz günahlarımızdan dolayı merhametine muhtaçız. Eğer faziletliler içinse, o merhamet bizden uzak olur. O zaman bize yalnızca sana bağladığımız umut ve sana ettiğimiz emin tevekkülün mükemmelliği kalır. Kur'an'da sen şöyle diyorsun: Kim Allah'a güvenirse o ona yeter. İnananlar Allah'a dayanmalıdırlar. Allah'ım, sen günahıma affın ile gelmeden önce ben günahıma önem veriyordum. Affını gördüğüm zaman anladım ki merhametin gazabının önünde gidiyor. Allah'ım, biliyorum ki eğer beni makamından atmak isteseydin bana cömertliğini göstermezdin. Hangi cömertlik şu sözünden daha değerli olabilir? Bir hata yapıp da o hatayı benim affımdan daha üstün görene kızdığım gibi hiç kimseye kızmam. Anladım ki bir mümin aslında senin cömertliğinin ve senin bağışlaman karşısında küçük olan bir şeye önem vermemelidir. Ama bunu yaparken her an senden korkup yine sana yönelmelidir. Yoksa hiçbir günahkar kendi gücü ve ameliyle ayakta duramaz. Sana itaatsizlik ediyor oluşum ne büyük bir şaşkınlık ki her an senin var ettiklerinin içindeyim. Bana verdiklerinle sana nasıl savaş açarım? Sana isyan etmekte kullanmak için senden nasıl lütuf dileyebilirim? Kaçan bir kölenin sahibinden yedek yiyecek istemesi doğru mudur? Veya bir günahkarın günahında kendisine yardımcı olması, kuvvetlenmesi için Rabbine dua etmesi uygun mudur? Yemin ederim ki itaatsizliklerimizi güçsüzlüğüne inandığımızdan yapıyor değiliz. Lakin senin sonsuz cömertliğin bize cezanın büyüklüğünü unutturdu. Değil mi ki efendinin iyiliği kölenin kötülüğünü yok eder? Allah'ım, eğer iyilik ve lütuf ezelde ve ebedde sıfatlarından biri ise senin tarafından ahirete ertelenmesi mümkün müdür? Allah'ım, bana her şeyin senin kararın ve kaderin tarafından tamamlandığını öğretirken seni sana şikayet etmeyi öğrettin.

Sana karşı sığınak yine sensin. Ve kalbimin şahidi sensin ve sen en iyi şahitsin. Gerçekten de sen bize veriyorsan, sen en iyi güven vericisin. Senin tarafından gelen her şeyi heder etmeme ve hakikatini ihmal etmeme rağmen yine sana sığınıyorum. Ey Allah'ım, kötü amelim olmasaydı senin iyiliğin ortaya çıkmazdı. Eğer günahım olmasaydı senin affın ortaya çıkmazdı. Benden gelen itaatsizlik diğerlerinin itaatinin neyi örttüğünü gösteriyor. Ey Allah'ım, sen kalbimi onarmamı ve onu seninle birleştirmemi bana görev olarak verdin. Senin elinde olan şeyi nasıl benden onarmamı istersin? Ey Rabbim, hakikatinin üzerine yemin ederim ki eğer ben kalbime bir an sahip olsaydım onu sana verirdim. Ve eğer beni onunla bir tek an ilgilenmem için bıraksaydın onu seninle birleştirirdim. Görüyorsun ki benim bu konuda kabiliyetim yok. Böylece benim yeteneksizliğim ispatlandı ve sen kalbimin seninle birleşmesine kadirsin dilediğin zaman. Ey Allah'ım, sana karşı olan saygısızlığımı da, haklarına karşı olan tembelliğimi de biliyorum. Ama biliyorsun ki benim saygısızlığım sana ne ortak koşma noktasında geliyor, ne de iftira. Her ne kadar söz dinlemek benim imkanlarımın dışındaysa da sana olan imanım, ihtiyacım tüm imkanların üstündedir.

Rabbim, doğrusu bana indireceğin her hayra muhtacım. Dua edene cevap verebilecek olan yalnız sensin. Her şeye kadirsin. Allah'ım, eğer senden korkuyorsam, o korku benim hakkımdır. Çünkü sen sonsuz kudret sahibisin. Bil ki sana olan umudum doğruluğumdan geliyor. Ey Allah'ım, eğer seni bulmuşsam neyi kaybetmiş sayılırım ki? Ve eğer senden korkuyorsam artık neye muhtaç olabilirim ki? Ne garip bir şey. Korkuyla itaatsizlik bir arada yaşıyor. İtaatsizlikle de af. İşte lütfun zirvesi ve iyinin sonsuz büyüklüğü. Ey Allah'ım, ihtişamının hakikatiyle benim itaatsizliğimi affettin ve ilminin hakikatiyle cahilliğimi sildin. Alimlerden bahsederken şöyle demedin mi? Cahiller kendilerine laf alsalar selam derler. Ey Allah'ım, benden sana olan çağrıyı duydun. Öyleyse katından bana cevap ver. Ben cahilim, bana selam ver. Ey Allah'ım, eğer amellerime bakarsan beni kınarsın. Ve eğer affı sonsuz olan kendine bakarsan beni affedersin. Yaptıklarım özümden ayrı ama beni oluşturan öz bana devamlı bağlı. Beni geçici olan şey üzerine mi yargılayacaksın? Yoksa kalıcı niteliğim üzerine mi? İtaat etmeyenin itaatsizliğinden dolayı kendini kınaması senin için yeterli değil mi? Ey Allah'ım, sana güveniyorum. Af, lütuf ve merhametinle cahilliğimi affetmen için bana yardım et. Ben üzüntümü ve tasamı yalnız Allah'a şikayet ederim. Ey Rabbim, güçsüzlüğümü ve senin isteklerini yerine getirmedeki yeteneksizliğimi sana şikayet ediyorum. Sen Kur'an'da şöyle dememizi öğütlüyorsun. Ben işimi Allah'a bırakıyorum. Şüphesiz Allah kullarını görür. Ey Allah'ım, önünde secde etmiş yüzü geri çevirmek uygun olur mu? Veya sana kulluk etmiş bir vücudu cezalandırman, veya seni anmış bir dili yakman, veya seni görmüş olanı kör etmen, veya seni tanımış olan bir kalbe acı çektirmen, veya senden korkmuş olan bir kulunu katından kovman. Hayır, sen bunların hiçbirini yapmazsın. Her ne kadar bunlar adaletine denkse de senin affın bütün bunlardan üstündür. Çünkü merhamet ve affın gazabının önündedir. Ey Allah'ım, o merhamet her şeye yayılmışken beni de içine almaz mı?

o merhamet sadece itaat edenlere gösteriliyor olsa bile, o merhametten benim de içinde olduğum müminlere de bir hisse yok mudur? Ey Allah'ım! Beni imanla güzelleştirdin ve itaatsizlikle sınadın. Sen bana verdiğin imana göre mi muamele edeceksin, yoksa imtihanın sonucuna göre mi? Biliyorum, bunların hepsi senin için meşrudur. Hepsi de hoştur. Eğer bunlar bizleri senin kapından uzaklaştırmıyor, bizim senin çağrına cevap vermemizi engellemiyorsa, hepsi ama hepsi güzeldir. Ey Allah'ım! Bizim gibi şaşırmışlara yardım etmeyi kendine farz kıldın. Sen yardım ve lütufta en yücesin. Kur'an'da şöyle deniliyor: Allah insanlara çok şefkatli ve merhametlidir. Ey Rabbim! Yardımınla bizi destekle. Çünkü günahlar senin kapını bize kapatmak üzere ve bizi gönderdiğin elçilere uymaktan alıkoyma derecesine geldi. Ey Allah'ım! Biliyorum ki yerim senin razı olacağın bir mevkide değil ve tevhidden başka hiçbir sevap işlemedim. Biliyorum ki senin birliğine şahidim. Buna en iyi şahit sensin. Rabbim, beni Müslüman olarak öldür ve beni iyilerin arasına kat. Ey Allah'ım! Şahitliğimle senin yanında nasıl şefaatçi olabilirim ki? Benim şahit olmamı sağlayan da sensin. Ve kulluğumla sana nasıl yaklaşabilirim ki? Beni kul eden sensin. Ve nasıl ettiğim zikirle sana yalvarabilirim ki? O zikirle aslında sen beni anıyorsun. Ey Rabbim! Bana layık gördüğün amelin gerçekleşmesi bana yetiyor. Kabul olsa da olmasa da, zira ben bütün hallerde senin kulunum. Sana olan bağlılığıma ve sana verdiğim söze yetenekli kılındığım derecede sadık olabilirim. Ben kendime Allah'ın dilediğinden başka ne bir fayda ne bir zarar verme gücüne sahip değilim. Ey Allah'ım! Kalplerimizin sana olan eğilimini ve sevgisini biliyorsun. Ve eğer seninle birleşmişlerse, sen birleşmeleri konusunda mutlak kudret sahibisin. Birleştir onları Rabbim. Çünkü sen bir gün şüphesiz onları birleştireceksin. Ey Allah'ım! Günahlarımız ne kadar ağır olsa da, niyetimiz senden kopmak değil. Rabbim, onları zayıflıklarımız olarak gör. Peygamberinden şu söz gelmedi mi? Ameller sadece niyetlere göre değerlendirilir. Ey Allah'ım! Bize haksızlık yapanı affetmemizi emrettin. Ve biz kendi kendimize haksızlık ettik. Bizi senden başka kimse affedemez. Eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan, muhakkak ziyana uğrayanlardan oluruz. Ey Allah'ım! Eğer benim en iyi amellerimin birleşmemiz için hiçbir etkisi yoksa, nasıl benim kötü amellerim kopma sebebi olabilir? Ey Allah'ım! Kulların sana kulluk ettikleri halde sana tam kulluk etmiyorlar. Arifler seni tanıdıkları halde tam tanıyamıyorlar. Tevhid ehli seninle bir oldukları halde birliği tam gerçekleştiremiyorlar. Senin ahlakını yaşayanlar bunu tam olarak yaşayamıyorlar. Yaşayan nasıl onu yaşatanın özünü anlayabilir ve kul nasıl onu kul edene tamamen borcunu ödeyebilir? Gayba ve görünene karşı hükümranlığı verene andolsun. Böylece görünen saklı bir gerçek ve saklı gerçek de apaçık bir hakikat.

at oluyor. Ey Allah'ım, bize tevhidi gerçekleştirmemizi ve şahit olmamızı buyurdun. Ama senin birliğinin yanında varlığı hiç olan ben senin tevhidini nasıl gerçekleştireyim? Zaten sen her şeye şahitsin. Ey Allah'ım, tevhidini nasıl gerçekleştireyim ki zaten o benim varlığımı sende yok etti ve onu nasıl gerçekleştireyim ki benim var olmamın kaynağı odur? Nasıl mümkündür şekilsiz öz olan seni tanımak ve nasıl mümkündür her şeyde kendisini tanıtan, her şeyde kendini gösteren seni tanımamak? Hiç mümkün müdür ki zaman ve mekandan münezzeh olan seni bulmak ve hiç mümkün müdür ki bize şah damarımızdan daha yakın olan seni bulamamak? Ey Allah'ım, sen her şeyde göründüğün halde nasıl gizli olabilirsin? Tek gerçek varlık sen olduğun halde nasıl yok olan sen olabilirsin? Sen en yüce hakim iken sana nasıl itaatsizlik edilebilir? Hamdolsun sana ki senin kendi kendine övdüğün gibi ben seni övemem. Sana şükrederken senin varlık ve lütfunda hayrete düştüm. Ey Rabbim, sende olan hayretimi artır ve içimizde senden olan özümüzü yücelt. Bizleri alemlerden bağımsız kıl. Ey Rabbim, kulların arasından isteklerin boyunduruğundan kurtardığın kimseler varsa da ben seni isteme boyunduruğundan kurtulmak istemiyorum. Lakin senden başka her şeyden de bağımsız olmak, kurtulmak istiyorum. Ey Rabbim, bilirsin ki yaratılmış şeyleri istemeyi de böyle şeyleri isteyenleri de sevmem. Lakin işlerimiz bizleri onlara götürüyor. Ey Rabbim, bütün işlerimizi sana yönelişimizin kaynağı kıl ve bütün düşüncelerimizi kendinde topla ki başvuracağımız tek kapı sen olasın. Bakışlarımız yalnız sana yönelsin. Allah'ım, sana teslim oluyorum ve sana inanıyorum. Sana dönüyorum ve sana dayanıyorum. Allah'ım, sen benim Rabbimsin ve ben senin her durumda kulunum. Seninle olan bağımı ve sözümü tamamlamaya gücüm yetmiyor. Yaptıklarımın şerrinden sana sığınırım. Ey Rabbim, bizleri senden kaynaklanan öz ile yaşat. Bizden kaynaklananlarla değil. Ey Rabbim, bakışımızı ve basiretimizi koru. Kalplerimizi ve sırrımızı temizle ve bizleri nefislerimizin şerrinden koru. Günahlarımızdan dolayı bizi yargılama. Eğer Allah insanları haksızlıkları yüzünden yargılasaydı, dünyada yaşayan hiçbir varlık kalmazdı. Rabbim, insanlara ve onların haksızlıklarına rağmen affedendir. Rabbimiz, biz kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan, muhakkak ziyana uğrayanlardan oluruz.

Rabbim, eğer bizi imtihan edeceksen, bizi dinimizle imtihan etme. Eğer bize bir felaket yazdıysan, o felaket kalplerimizin felaketi olmasın. Eğer bize bir kötülük eğilimi yazdıysan, ahiret hayatımızla ilgili olmasın. Ve eğer bize bir itaatsizlik takdir ettiysen, bu itaatsizlik hayatımızın sonu olmasın. Ey Rabbim, bizim için takdir ettiğini bizden uzaklaştırmanı istemiyorum. Lakin takdirinin içinde bana yardım etme.

istiyorum. Ey Rabbim, bizi takdirine göre, takdirini de bize göre yap ki meydana gelmesine bir süre tanıdığın işlerde biz acele etmeyelim. Bize görüneni de geriye itmeyelim. Başımıza gelenlerden kaçmayalım. Şüphesiz Allah dilediğini yapar. Rabbim, bize yararsız olanı verme. Bize karşı merhameti olmayanı, bize karşı güçlük kılma. Ve bizleri nefislerimizle baş başa bırakma. Ben böyle yapmakla nefsimi temize çıkarmak istemiyorum. Çünkü nefis daima kötülüğü emredicidir. Rabbimin esirgediği nefis ise öyle değil. Rabbim bağışlayan, esirgeyendir. Yusuf 53. Rabbim, benim için savunucu ve koruyucu ol. Özümü benim efendim kıl. Ki böylece çok teşbih edelim ve seni çok analım. Şüphesiz sen bizi görmektesin. Rabbim, zayıfladım, kuvvetten düştüm. Kararlılığım keskinliğini kaybetti. Ben de Eyüp aleyhisselam gibi diyorum. Ben de kemik gevşedi, başım ihtiyarlık aleviyle tutuştu. Rabbim, sana dua ettiğim sürece hiçbir zaman bahtsız olmadım. Her duamı kabul buyurdum. Ey Rabbim, imanımın devamlılığı için senin yardımını senden diliyorum. Çünkü bundan sonraki hayatımda imanımı zayıflatacak şeyler bana zarar verir diye korkuyorum. Rabbim, bu dert bana dokundu. Sen merhametlilerin en merhametlisisin. Rabbimiz, bizleri cezalandırma ve biz zalimler için bir fitne olmayalım ki bize kötülük yapmasınlar. Allah'ım, dinimin ve imanımın hazinesini sana emanet ediyorum. Beni dinim ve imanımla salihlerin arasına kabul eyle. Rabbimiz, nurumuzu tamamla, bizi bağışla. Çünkü sen her şeye kadirsin. Rabbim, sen bana mülkten bir nasip verdin ve bana rüyaların yorumunu öğrettin. Ey göklerin ve yerin yaratıcısı, dünyada da ahirette de benim dostum sensin. Beni Müslüman olarak öldür ve beni iyilere kat. Benim dostum kitabı indiren Allah'tır. O salihleri dost edinir. Allah'ım, günahlarımızı sevdiklerinin günahları gibi değerlendir. Sevaplarımızı kendilerine kızdıklarının sevapları gibi eyleme. Ey Rabbim, bize karşı cömert ol. Bizleri aşağılara düşürme. Bizlere lütfunu eksik etme. Bizlere nimetlerini arttır. Bizleri destekle. Bizlere kendinden yön ver. Bizleri kabul et. Bizleri memnun kıl. Allah'ın razı olması ise hepsinden büyüktür. İşte büyük kurtuluş budur. Ey Rabbim, ne dinimizde, ne bu dünyadaki işlerimizde, ne hayatımızda, ne de ölümümüzde bizlere acı verme. Bizlerde zalimlere karşı bir özenme duygusu yaratma. Allah'ım, lütuflarından yararlanmamızı sağla ve kötülüklerden bizi uzaklaştır. Allah'ın doğru yola eriştirdiği kimse doğru yoldadır. Kimi de saptırırsa artık onu doğru yola götürecek bir rehber bulamazsın. Ey Rabbimiz, bize tam bir ilim, tam bir anlayış, tam bir akıl, tam bir dayanıklılık, tam bir sağlamlık.

sabırsızlık, tam bir dikkatlilik, tam bir istek, tam bir tat ve yardım nasip et. Rabbim, senin bize Kur'an'da öğrettiğin söz ne güzeldir. Başarı ancak Allah iledir. Ben yalnız ona dayanır, yalnız ona yönelirim. Rabbim, bizi hayatta ve ölümde huzursuz edene karşı bize yardım et. Bütün hallerde bizi huzursuz edene karşı bize yardım et, bize yetiş. Rabbim, bizi huzursuz eden varlıkların seslerine karşı bize yardım et. Onlara karşı Allah sana yeter. O işiten bilendir. En iyi koruyucu Allah'tır ve o merhametlilerin en merhametlisidir. Ey Allah'ım, bu hayat bize lütuf olduğu müddetçe bizi yaşat. Ölüm bize lütuf olduğu an ise bizi öldür ve bizi nefislerimizin şerrinden koru. Çünkü nefis, Rabbimin merhameti olmadıkça kötülüğü emreder. Nefsin ve şeytanın tuzaklarına karşı Allah'a dayanıyorum. İnsanlardan ve cinlerden olan tüm şeytanlara karşı Allah'a sığınıyorum. Allah'ın cezasından Allah'a sığınıyorum. Allah'ın gazabından Allah'a sığınıyorum. Gazabına karşı kabulüne sığınıyorum. Ondan ona sığınıyorum. Gazabından ve cezasından onun af sözlerine sığınıyorum. Mahlukların şerrine, şeytanların telkinlerine karşı da, onların yanımda oluşlarına karşı da ona sığınıyorum. Allah'ım, kapına sığınıyorum. Güvenimi cömertliğine bağlıyorum. Ve isimlerinle güçleniyorum. Her şeyden önce Allah'ın ismiyle, her şeyden sonra Allah'ın ismiyle, her şeyle beraber Allah'ın ismiyle, her şeyde Allah'ın ismiyle. Allah'ın ismiyle, çünkü onun olduğu yerde hiçbir şey kötülük yapamaz. Ve onun adıyla dünyada ve semada hiçbir tehlike olamaz. O işiten ve bilendir. Ey Rabbim, ismi azamla senden istiyorum. Rahman ve Rahim olan senin en yüce isminle senden istiyorum ki önünde yüzler eğildi, sesler kesildi, kalpler korkuyla doldu. Ya Rabbi, Efendimiz Muhammed'i hayır dualarıyla donat ve esenliğini ver. Ailesine ve ashabına da. Ey Rabbim, ihtiyaçlarımızı karşıla, üzüntülerimizden bizi kurtar. Yanlış adımlarımızı azalt, hatalarımızı affet, adımlarımızı sağlamlaştır, delillerimizi aydınlat. Bizi takip edenlere yardım et ve bizleri esenlik yurdunda barındır. Sen ev sahiplerinin en hayırlısısın. Ey Rabbim, uyumayan göz ile bizi bekle. Zarar vermeyen gücünle bize yardım et. Terk edilmeyen kaleye bizleri al ve bizi sonunda selam yurduna ulaştır. Ey Rabbim, sana bütün müminler için dua ediyorum. Onları sıkıca saran bağlardan onları kurtar. Ve düştüklerinde kapanan lütuf ve af kapılarını onlara aç. Kendisine en son dönülecek olan da, sığınılacak olan da sensin. Bizi acılardan kurtaracak olan, her işte müracaat ettiğimiz, başvurduğumuz ey Rabbim, diyorsun ki, dua ettiği zaman darda kalmışa kim yetişiyor da, kötülüğü onun üzerinden kaldırıp onu ferahlatıyor ve sizi eskilerin yerine yeryüzünün hakimleri yapıyor. Allah ile beraber başka bir tanrı mı var? Ne kadar az düşünüyorsun.

yaşıyorsunuz. Andolsun içinizden size öyle bir peygamber geldi ki sıkıntıya uğramanız ona ağır gelir. O size düşkündür. Müminlere karşı şefkatli ve merhametlidir. Eğer inanmaktan yüz çevirirlerse de ki Allah bana yeter. Ondan başka tanrı yoktur. Ona dayandığım o büyük arşın sahibidir. Ey Allah'ım! Bütün kalbimle senden istiyorum. Salat ve selam senin rahmet peygamberine, Adnan'ın çocuklarının efendisi Efendimizin ailesine, eshabına olsun. Ey Rabbim! Her gün yeni bir şey yaratıyorsun. Yarattıkların sayısızdır ve yardımın sonsuzdur. Sen Kur'an'da şöyle diyorsun. De ki, Rabbimin sözlerini yazmak için deniz mürekkep olsa, Rabbimin sözleri tükenmeden önce deniz tükenir. Yardım için bir o kadarını daha getirsek de yine yetmez. Ey Allah'ım! Peygamberine olan duayı var olan sözünün değerinde kıl. Ve her şeye uzanan merhametin, ona olan selamının yardımcısı olsun. Ey Allah'ım! Peygamberine dua ettim. Nimetlerinin bolluğunda gark oldum. Ve yardımının derecesi karşısında silindim, yok oldum. Ve kendime geldim, uyandım ve anladım ki senin bolluğun hesaba sığmaz ve senin yardımın tükenmez. Allah'ım, senden şunu diliyorum. Peygambere olan duanın gücünü sonsuza ulaştır ve yardımını tükenmez kıl. Ey Allah'ım! Efendimiz Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem dua et ve ona şefaat hakkını ver. Onu yüce değer ve dereceye, söz verdiğin övgüye değer makama yükselt. Biliyorum ki sen hiç sözünden dönmeyensin. Allah'ım, Muhammed'in şanını yücelt. Varlığını bize hissettir. Açıkça göster ve delilini parlat. Verinliğini apaçık eyle. Şefaatini kabul et. Ümmetine yön ver. Ve bize Muhammed aşkını ver. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem dua, ailesine, ashabına, taraftarlarına, müdafilerine, hanımlarına, müttefiklerine, soyuna ve onu sevenlere ve mahşer gününe kadar ümmetine ve onlar ile beraber bize de ey merhametlilerin en merhametlisi, ey alemlerin Rabbi, ey Allah'ım, sen peygambere edilen duayı yaklaşma vesilesi kıldın. Ona yapılan bütün dualar ile sana yaklaşıyorum. Allah her türlü eksiklikten ve kafirlerin düşündüklerinden uzaktır. O kadiri mutlak olan Rab'dır. Hamdolsun Allah'a, alemlerin Rabbine. Amin.

Yüce Peygamberimiz buyuruyor ki, ashabım yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız hidayet bulursunuz. Yıldızlar gibi. Hakan Öner.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Pek kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri, Yıldızlar Gibi programımızda bu haftada sizlerle birlikteyiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ashabını, yani onun arkadaşlarını anlatıyoruz. Sahabe-i kiram efendilerimiz her alanda, her zamanda çok büyük fedakarlıkta bulundular. Onlar hayatlarını yaşarken zevklerini, heveslerini, hislerini ön planda tutmadılar. Onlar ahireti, Allah ve Resulünün emirlerini hayatlarının maksadı ve gayesi haline getirdiler. Sahabe-i kiram efendilerimiz yeri geldi aç kaldılar. Yeri geldi korkuya kapıldılar. Yeri geldi nice mücadele edilmesi gereken şeylerle mücadele ettiler. Onların gayretlerinden biri de Allah yolunda çekmiş oldukları susuzluk, açlık gibi fedakarlıklardı. Şimdi de onlardan bahsediyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem

ashabı İslam'ın ilk yıllarında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme daha yeni iman edenlerin oluştuğu bir dönemde fedakarlıkta bulundukları gibi Medine-i Münevvere döneminde de Peygamber aleyhissalatü vesselamın vefatı döneminde de Resulullah aleyhissalatü vesselam Efendimizin vefatından sonra da her zamanda fedakarlık ve gayretle bu İslam'ı, bu dini cihana yaydılar. Kıtalara aktardılar, ulaştırdılar. Yermük Savaşı'nda Haris bin Hişam, İkrime bin Ebi Cehil ve Ayyaş bin Ebi Rebi'a radıyallahu anhum efendilerimiz ağır yara aldılar ve yere düştüler. Bu zatın üçü de Hazreti İkrime Ebu Cehil'in oğlu, Haris bin Hişam Ebu Cehil'in kardeşi, Hazreti İkrime'nin amcası, Ayyaş bin Ebi Rebi'a da Ebu Cehil'le ana bir kardeş, yani o da yine Hazreti İkrime'nin üvey amcası oluyor. Ve böylece Ebu Cehil'e en yakın olan insanlar, fakat bunlar sahabelerin önde gelenleri. Biri Ebu Cehil'in oğlu, biri kardeşi, biri üvey kardeşi. Bu kişiler Yermük Savaşı'nda İslam'a büyük gayret ve emek veren bu insanlar yaralandılar ve yere düştüler. Haris bin Hişam radıyallahu anh içmek için su istedi. Hazreti İkrime'nin amcasıydı o. Askerlerden biri ona su götürdü. Fakat Hazreti İkrime'nin kendisine baktığını görünce bu suyu İkrime'ye götür dedi. İkrime onun yeğeni oluyordu. Hazreti İkrime suyu alırken Hazreti Ayyaş bin Ebi Rebi'a'nın kendisine baktığını gördü. Suyu içmeyerek bunu götür Ayyaş'a ver dedi. Fakat su Hazreti Ayyaş'a yetişmeden o ruhunu teslim etti. Bunun üzerine suyu götüren asker Hazreti Ayyaş vefat ettiği için hemen Hazreti İkrime'ye koştu. Fakat Hazreti İkrime de ruhunu teslim etmişti. Şehit olmuştu. Suyu getiren asker bu sefer hemen İkrime'nin amcası Hazreti Haris'e koştu. Fakat o da ruhunu teslim etmişti. Her üçü de şehit oldu. Burada şunu görüyoruz. Üçü de ağır yaralı ve ruhunu teslim etmeden, şehit olmadan az önceki hallerindeler. Yani hayatlarının son anlarındalar. Kim bilir o suya ne kadar çok muhtaçtılar. İçleri, ciğerleri ne kadar çok yanıyordu. Ama Hazreti Haris, Hazreti İkrime'nin suya baktığını görünce ona götür diyor. Hazreti İkrime de Hazreti Ayyaş'ın suya baktığını görünce ona götür diyor. En son ona götürdüğünde o ruhunu teslim etmiş. Hemen ikinci Hazreti İkrime'ye geldiğinde o da ruhunu teslim etmiş. Hazreti Haris ilk suyu isteyen o da ruhunu teslim etmiş. Elde bir bardak su, onlar suyu içemedi ama ne içtiler? Şehadet şerbetini içtiler. Onlar bir taraftan şehit olmak üzere şehadetin ikramıyla, şehadetin kanatlarıyla uçmak üzere hazırlanmışken bir taraftan da çok büyük bir ikram örneği, kardeşini kendi nefsine tercih etme, onu önemseme örneğini göstermiş oluyorlar. Bir de bu güzel ahlakın da ecrini ve mükafatını alarak bu dünyadan göç ediyorlar. Şehadet şerbetini içiyorlar. Cennete kanatlarını takmış olarak uçuyorlar. Onların bu güzel hadiseyi yaşadıkları ve bize örnek oldukları hadise, savaş, Yermük Savaşı. Yermük Savaşı şöyle gerçekleşiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonra meydana gelen bir savaş bu. Hicretin 13. veyahut da 15. yılında meydana geliyor. Hazreti Ebubekir radıyallahu an efendimizin hilafeti döneminde meydana gelen bir hadise. Hazreti Ebubekir efendimizin Peygamber aleyhissalatü vesselamın vefatından sonra Arabistan'ın kuzey tarafı

tarafları, yani Suriye'nin güney taraflarında pek çok belde İslam'la şerefleniyor. Ve orada İslam'ın bir hakimiyeti meydana geliyor. Ve Hazreti Ebubekir Efendimizin gönderdiği ordular karşısında yenilgiye uğrayarak Suriye ve karşı karşıya gelecek. Nerede? Yermük Vadisi'nde. Bizansların bu hazırlıklarından haberdar olan Suriye orduları başkomutanı Hazreti Ebu Ubeyde bin Cerrah radıyallahu an Yermük Vadisi'ne hareket edilmesine karar veriyor ve Müslümanlardan bir ordu hazırlanıyor. Bizans ordusu 100 bin kişi. Ona karşı Müslümanların ordusu ise 25 bin kadar. Bu orduda 100'ü Bedir gazisi, 1000 kadar sahabe var. Gerisi tabi'in ve tebe-ü tabi'inden, yani Peygamber Efendimiz'i görmemiş ama sahabeleri gören nesilden. Artık o dönemlerde, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatından sonraki dönemlerde tabi'in dediğimiz, yani sahabeleri gören nesil hızla çoğalıyor. Irak tarafının valisi olan Hazreti Halid bin Velid de radıyallahu anh Ebu Ubeyde bin Cerrah radıyallahu anh'a yardıma geliyor. Hazreti Halid bin Velid de radıyallahu anh Efendimiz bir savaş dehası. Hazreti Halid bin Velid ve Hazreti Ebu Ubeyde bin Cerrah radıyallahu anhuma Arapların daha önce bilmedikleri bir savaş nizamını, bölük ve tabur sistemini ilk defa muharebede uygulamaya karar veriyor. Şimdi çok büyük bir çatışma var. Müslümanlar bir imparatorluğa karşı, bir Bizans imparatorluğuna karşı mücadele edecekler ve onların orduları çok kalabalık ve geçmişi olan bir imparatorluk, bir ordu düzeni. Ve muharebe başladığında Bizans'ın sayıca üstünlüğüyle de çok şiddetli bir saldırıyla başlıyorlar ve Bizans'ın birlikleri İslam ordugahına kadar ilerliyor ve savaş kızışıyor. Bizans ordusunun ilk saldırılarını Hazreti Halid bin Velid radıyallahu anh püskürtüyor ve geride destek için tuttuğu süvari birliğine Bizans süvari birlikleriyle piyadelerin arasındaki boşluğa doğru hücum etme emri veriyor ve iki birlik arasındaki irtibatı bu kişiler, bu ordu koparıyor. O Hazreti Halid bin Velid radıyallahu anh'ın destek için tuttuğu ayrı bir süvari birliğiydi bu askerler. Sonuçta çok şiddetli bir savaşın ardından Müslümanlar kendilerinden çok kalabalık olan Bizans ordusunu hezimete uğratıyorlar. Böylece askeri bir dehasını daha ortaya koyan Hazreti Halid bin Velid radıyallahu anh Efendimiz, Peygamber aleyhisselamın kendisine verdiği Seyfullah, Allah'ın kılıcı ünvanı yanına bir de Suriye Fatihi ünvanını kazanıyor. 12 Recep 15 yani 20 Ağustos 636 tarihinde cereyan eden savaşta Bizans ordusu ağır bir yenilgiye uğruyor. Başkomutan Theodoros ve çok sayıda asker öldürülüyor. Sağ kalanlar Filistin, Antakya, Halep, El Cezire taraflarına doğru kaçıyorlar. Bu savaş Suriye ve çevresinde Malatya'ya kadar Bizans varlığını sona erdiriyor. İmparator Heraklius bu savaştan sonra Antakya'dan ayrılıyor, Urfa'da ve Samsat'a dağılan ordusunu toparlamaya çalıştıysa da bir başarı sağlayamıyor. Konstantin'e yani İstanbul'a dönüyor. Müslümanlar Bizans İmparatorluğu'na ait olan Antakya, Halep, Kudüs, Kaysarya, Urfa, El Cezire bölgelerinin yanında İrminiye'yi yani bugünkü Ermenistan ve Azerbaycan topraklarını dahi ele geçiriyorlar ve bunun ardından Mısır'ın fethine yöneliyorlar. İşte bu büyük savaşta, yani Suriye ve Irak topraklarının, hatta Malatya'ya kadar olan toprakların tamamının İslam'la tanışmasına, Müslüman olmasına, Müslümanlar tarafından fethedilmesine sebep olan bu kutlu

Bu savaş. Ama orada işte az önce hadisesini anlattığımız Hazreti İkrime bin Ebi Cehil, Hazreti Haris bin Hişam ve Hazreti Ayyaş bin Ebi Rebi'a, onlar şehit ediliyorlar. İslam'a en büyük katkı sağlayan bu üç zat, İslam'ın en büyük düşmanı olan Ebu Cehil'in en yakınları. Biri oğlu, biri kardeşi, bir de anne tarafından süt kardeşi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Cehil hakkında o Bedir'de öldürüldüğünde Peygamber Efendimiz'e çok ağır kelimeler söylemişti. Son nefesinde demişti ki Muhammed'e aleyhisselam söyleyin, ben hayatımdayken en çok nefret ettiğim kimse Muhammed'di aleyhisselam ve şimdi son nefesimi verdiğim anda da en çok nefret ettiğim kişi yine Muhammed'dir aleyhisselam dedikten sonra Hazreti Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh onu öldürüyor. Ve böylece Peygamber Efendimiz'e bu durum haber verildiğinde Resulullah aleyhisselam buyuruyor ki benim Firavunum Musa'nın Firavunundan daha şedittir, daha şiddetlidir. Çünkü Musa'nın Firavunu ölürken ben iman ettim dedi. Benim Firavunumsa ölürken azgınlığını daha da arttırdı. İşte Peygamber Efendimiz bunu Ebu Cehil hakkında söylemişti. Hakkında ayetler indi. Alak suresinin ilk 5 ayetinden sonraki ayetlerin hepsi Ebu Cehil hakkında, Peygamber Efendimiz'e yaptığı düşmanlık hakkında inmiştir. Ama onun oğlu ileride Müslüman oluyor. Onun oğlu, kardeşi, yine anne tarafından olan süt kardeşi, bunlar da iman edenlerden ve Yermük Savaşı gibi çok kıymetli, çok önemli bir savaşta en büyük kahramanlığı gösterenlerden oluyor. Yani bir tarafta İslam'ı en büyük düşmanlığı yapanlar, bir tarafta onun en yakınları İslam'a en büyük katkıyı sağlayanlar oluyor. Her şey iman ediple etmeme arasındaki bir tercihe bağlı olduğunu görüyoruz. Ebu Amr el-Ensari hazretlerini gördüm diyor hadiseyi nakleden sahabe-i kiram efendilerimiz. Bu zat hem 2. Akabe biatında bulunmuş hem de Bedir ve Uhud savaşlarına katılmıştı. Oruçlu olduğu için susuzluktan da kıvranıyordu. Hizmetlisine yüzüme biraz su serp dedi. Hizmetlisi yüzüne suyu serptikten sonra okluğundan 3 tane ok çekti. Okları düşmana attıktan sonra Resulullah aleyhisselamdan duydum ki kim Allah yolunda bir ok atarsa isterse o ok hedefe ulaşmasın. O ok kıyamet günü kendisi için bir nur olur buyurdu dedi ve güneş batmadan şehit oldu. İşte sahabe-i kiram efendilerimizin son anlarına varana kadar, yani yüzüne birkaç damla suyun serpilmesine muhtaç olacak kadar ileri seviyede susuzluk içinde olsa da yine cihadı, cihat için gayret etmeyi bırakmadıklarını görüyoruz. Yine sahabe-i kiram efendilerimiz şöyle naklediyor. Bir gazvede Peygamber aleyhisselamla beraberdik. Bir gece yüksek bir yere vardık. Çok şiddetli bir soğuğa yakalanmıştık. Hatta baktım ki bazıları bir çukur içine giriyor, çukur eşiyor ve zırhını da üzerini örtüyordu. Soğuğun şiddetinden korunmak için. Hazreti Peygamber aleyhisselam bunu gördüğü zaman bu gece bizi koruyacak, nöbet tutacak kim vardır? Ona faziletine nail olacak bir dua yapacağım buyurdu. Ensardan, Medineli sahabelerden bir kişi ayağa kalktı. Ben varım ya Resulallah dedi. Sahabelerin soğuktan ayakta durmaya takatleri yok.

da soğukta dikilmek demek. Ensardan bir kişi kalkarak ben varım ya Resulallah dedi. Peygamber aleyhisselam sen kimsin buyurdu. Bu adam ben filancayım dedi. Bunun üzerine Resulullah aleyhisselam ona yaklaş dedi. Sahabe efendimiz Peygamber aleyhisselama yaklaştı. Resulullah aleyhisselatü vesselam onun elbisesinin bir yerinden tuttu, sonra dua etmeye başladı. Peygamber aleyhisselam onun için dua ettiğini işittiğimde ben de nöbet tutacağım ya Resulallah dedim. Bana sen kimsin dedi. Ben Ebu Reyhane'yim dedim. Efendimiz aleyhisselam bana da dua etti. Fakat arkadaşıma dua ettiği kadar değildi. Sonra Hazreti Peygamber Allah yolunda uykusuz kalan bir gözü cehennem ateşi yakmaz buyurdu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yolunda, rehberliğinde, İslam yolunda, Allah yolunda sahabe-i kiram efendilerimizin her biri fedakarlıkta bulundular. Hazreti Hamza radıyallahu an efendimiz Uhud günü şehit olmuştu. Ama şehidin de üzerini, açık kalan yerlerini bir şeylerle kapatmak istiyorlardı. Hazreti Hamza radıyallahu an çok güçlü bir şahsiyet. Peygamber aleyhissalatü vesselamın amcası. O istese pek çok dünyevi varlığı elde edebilir, nice nimetlere kavuşabilirdi. Hazreti Habbab bin Eret radıyallahu an şöyle anlatıyor. Hazreti Hamza Uhud günü şehit olduğunda ben kendisini gördüm. Üzerini açık kalan yerlerini örtecek bir elbisesi dahi üstünde yoktu. Ancak bir deriden bir parça örtü vardı. Biz onu o hayvan derisiyle mübarek ayaklarını kapatmak istediğimizde baş tarafı açıkta kalıyordu. Baş tarafını kapatmak istediğimizde ayak tarafları açıkta kalıyordu. Bundan dolayı biz onun baş tarafını örttük, ayak tarafında kalan kısımlarını da ızhır otuyla kapatmak zorunda kaldık diyor Hazreti Habbab bin Eret radıyallahu an efendimiz. Bu da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ashabının hepsinin din için çok büyük fedakarlığa katlandıklarını, dünyaya ve dünya malına rağbet etmediklerini, dünya malı biriktirmek için uğraşmadıklarını görmüş oluyoruz. Sahabe-i kiram efendilerimiz kimi zaman böyle açlıkla, susuzlukla mücadele ettikleri gibi bazen de elbisesiz kalırlardı. Üzerlerini örtecek doğru düzgün bir elbise bulunamazdı. Hazreti Şifa binti Abdullah radıyallahu anha annemiz anlatıyor. Diyor ben Hazreti Peygamber aleyhisselama geldim. Muhtaçtım. Peygamber aleyhisselamdan yardım istedim. Bana yardım et ya Resulallah dedim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bana özür bildirdi. Kendisinde bir şey olmadığını, ona bir şey veremeyeceğini söyledi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bana bir şey vermemesi beni çok üzdü. Canımı sıktı. Namaz vakti geldi, ben de çıktım. Kızımın hanesine, evine gittim. Kocası Şurahbil'i evde gördüm. Ona namaz başladı, sen hala evdesin dedim. Ve bu sefer de Şurahbil'i kınadım. Niye evde duruyorsun diye onu azarladım. Şurahbil de ey teyze dedi. Beni kınama. Bir elbisem vardı. Resulullah aleyhisselam onu benden emaneten aldı. Onunla Resulullah aleyhisselam camiye gitti dedi. Ben kendi kendime anam babam o Resulullah'a kurban olsun. Ben de sabahtan beri seni kınıyordum. Halbuki senin ya Resulallah elbisen dahi yokmuş. Ben bunu bilmiyordum dedim. Şurahbil şöyle ilave etti sözlerine. Resulullah aleyhisselama emanet olarak verdiğim elbise de yamalı eski bir elbiseydi.

bir elbise emanet olarak elden ele geziyor. Peygamber aleyhisselamın üzerine örtecek, camiye gidecek uygun bir elbisesi olmadığından Hazreti Şurahbil'den emanet olarak alıyor. O da Peygamber aleyhisselama veriyor. Bu sefer Hazreti Şurahbil elbisesiz kaldığını naklediyor. Nice sahabe efendilerimiz de bir elbiselerini eşiyle kendi arasında paylaşarak giydiklerini, dışarı kim çıkacaksa elbiseyi o da verdiğini, diğeri evde onu beklediğini naklediyorlar. Bugün bir elbise nerede? İki elbise nerede? Dolaplarımızı açtığımızda elbiselerimize, ayakkabılarımıza, terliklerimize, çamaşırlarımıza, çoraplarımıza baktığımızda, pijamalarımıza baktığımızda acaba hiç o asr-ı saadet gözümüzün önünde canlanıyor mu? Şöyle bir evimize vardığımızda bir sayalım bakalım. Kaç tane terliğimiz, kaç tane çantamız, kaç tane pijamamız var, kaç tane çorabımız var, kaç tane pantolonumuz, eteğimiz, elbisemiz, üzerimize aldığımız kıyafetlerimiz var, kaç tane gömleğimiz var. Bunları bir sayalım bakalım. Bir de asr-ı saadete bakalım. Evet, buradan şöyle bir ders çıkarmamız gerekiyor. Dünyayı kalbine sığdırmamak, dünyayı bir asıl maksat haline getirmemek, en önemli kısmın burası olduğunu görüyoruz. Evet, biz bugün elbiselerimizin hepsini atalım, bir tane elbiseyle yaşayalım demiyoruz. Peygamber aleyhisselam da böyle söylememiş. Ama onun dünyaya tamah etmeyen bir yaşantısı, sahabelerin de öyle yaşantıları vardı. Onlar gerçekten de olmadığından değil, dünyayı tercih etmediklerinden öyle yaşadılar. Hazreti Ebubekir Efendimiz isterse çok âlâ mal ve mülkle safa sürebilirdi çünkü kendisi tüccardı. Hazreti Hamza radıyallahu anh isteseydi çok âlâ bir dünya hayatı yaşayabilirdi. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın oğlu şöyle bir hadise naklediyor. Hazreti Peygamber aleyhisselam bir gün oturuyordu. Yanında Hazreti Ebubekir de vardı. Hazreti Ebubekir'in sırtında bir aba vardı. O abayı da göğsüne bir dikenle iliklemişti. O anda Hazreti Peygamber'e Cebrail aleyhisselam geldi. Allahü Teala'dan ona selam getirdi. Sonra, ey Allah'ın Resulü, ne oluyor? Ebubekir'in göğsünde bir dikenle iliklenmiş aba giydiğini görüyorum dedi. Peygamber aleyhisselam, ey Cebrail, Mekke fethinden önce bütün malını bana harcadı buyurdu. Cebrail aleyhisselam, o halde Allahü Teala'dan ona selam söyle ve de ki Rabbin sana soruyor, bu fakirlik halinden razı mısın? Hazreti Ebubekir Efendimiz'e dönerek, ya Ebubekir, Cebrail burada Allahü Teala'dan sana selam getirmiş ve Rabbin senden bu fakirlik halinde benden razı mısın değil misin diye soruyor. Bunun üzerine Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu anh gözyaşları döküyor ve ben Rabbime nasıl öfkelenirim? Ben Rabbimden razıyım. Ben Rabbimden razıyım. Ondan nasıl razı olmam diyor. İşte Hazreti Ebubekir Efendimizin de yaşantısı burada. Dünya amaç ve maksat haline gelmemeli. Kalbimizi meşgul edip bizi ve hayatımızı yıpratmamalı. İşte Peygamber Efendimizin ve sahabe-i kiram efendilerimizin örnek yaşantıları. Kıymetli dinleyenlerimiz, bu hafta da sohbetimizin sonuna geldik. İnşallah önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz. Allahü Teala'ya emanet olun.

Yüce Peygamberimiz buyuruyor ki, ashabım yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız hidayet bulursunuz. Yıldızlar gibi. Hakan Öner.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: İki yiğit çıktı meydane, ikisi de birbirinden merdane. Allah Allah, illallah, haydi bismillah.
2: Er meydanı. Yusuf Koç.
3: Buna er meydanı derler.
2: Pamukçulu Osman Pehlivan. Güreşin hem hakemliğini hem de cazgırlığını üzerine alan Hüseyin Ağa güzel bir güreş duası okumaya başladı.
4: Allah Allah, illallah, hayır gele inşallah, Muhammedur Resulullah. Baş pehlivanlar çıktı meydane, hepsi de birbirinden merdane. Pirimiz, üstadımız, Hazreti Hamza pehlivan, pehlivan, pehlivan. Alta düştüm diye erinme, üste çıktım diye sevinme. Vur sarmayı kündeden at, gönder Hazreti Muhammed'e salavat. Seyirttim gittim Pınar'a, Mevlam hepinizin işini onara. Saldım pehlivanları er meydanındaki çayıra. Koç yiğitlerin hepsini Mevlam kayıra. Pehlivanlara, koç yiğitlere canı gönülden diyelim maşallah. Haydi aslanlarım, Allah derman versin. Vur davulcu, er meydanı!

Hüseyin Ağa bu güzel duadan sonra pehlivanlara öğütler verdi. Baş pehlivanlık havasını vurmaya başlarken Koca Mustafa ile Pamukçulu Osman pehlivan da peşreve koyuldular.

0: Saray pehlivanı fevkalade güzel bir peşrev yapıyordu. O kadar ahenkli bir şekilde çırpınıyordu ki pamukçulu Osman pehlivan bile kendi peşrevini bırakmış onu seyrediyordu. Koca Mustafa nihayet kendi peşrevini bitirdi. Pamukçulu Osman pehlivanla ense enseye geldiği anda şiddetli bir alkış koptu.
1: Yaşa Mustafa pehlivan! Yaşa aslan!
2: Peşrev bu kadar çıkarılır. Tam bir

0: Peşrev'i seyrettirdin bize. Yaşa be pehlivan, yaşa!
1: Bu sırada koca Mustafa pehlivan hafif el enselerle genç hasmını yoklamaya başlamış bulunuyordu. İki pehlivanların boyları aşağı yukarı birbirlerine eşitti. Yalnız saray pehlivanı ondan bir hayli daha kalındı. Aralarında saray pehlivanının lehinde olmak üzere en azından bir 20 okka fark vardı. Pamukçulu müdafaya geçmiş bulunuyordu.

0: Saray pehlivanının çekmekte olduğu elenseler şimdi daha da sertleşmişti. Bunlar sert olduğu için çok çabuk düşürücü, şaşırtıcı elenselerdi. Bu fasıl 5 dakika kadar sürdükten sonra saray pehlivanının birdenbire ani ve çok kuvvetli bir elense çektiği görüldü. Bu elense öylesine ustaca çekilmiş bir elenseydi ki Pamukçulu Osman pehlivan kendini tutamayarak dengesini kaybetti ve yüzü koyun yere kapaklanıverdi. Koca Mustafa yetişip kendisini bastırırken ikinci bir alkış koptu.
1: Yaşa Mustafa pehlivan! Çok güzel! Elense bu kadar çekilir!
2: Aşk olsun padişah aslanı! Haydi Kündele!
3: Bir de Künde dersi ver! Haydi aslan!
1: Haydi koca Mustafa pehlivan!
0: Pamukçulu Osman hala kendisini toparlamış değildi. Fakat içinden saray pehlivanının kendisini düşüren elenselerini de takdir etmekten geri kalmıyordu. Allah için çok ustaca çekilmiş bir elenseydi bu. Bunu nasıl çekebilmiş olduğunu hala anlayabilmiş değildi. Saray pehlivanı kendisini güzelce bastırdıktan sonra Künde'ye geçmiş bulunuyordu. Pamukçulu ancak o zaman kendisini toparlayabildi ve hasmanın Künde oyununa düşmemek için direnmeye geçti. Yenileceğini biliyordu. Onun istediği bu sürenin mümkün olduğu kadar uzamasından başka bir şey değil. Şöyle hiç olmazsa bir çeyrek saat, 20 dakika, hele yarım saat dayanabilecek olursa istediğini elde etmiş olacaktı. Seyirciler ise başka türlü düşünüyorlardı. Her biri bir şeyler söylüyordu.
1: Bu güreş fazla uzun sürmez arkadaşlar.
3: Evet evet, koca Mustafa pehlivan çabuk yenecek Pamukçulu'yu.
4: Aralarında çok fark var.
2: Belki de oyun göstermek için hemen küntelemez. Uzatır biraz güreş ha.
4: İnşallah ama ben pek inanmıyorum. Bitiyor bu güreş.
2: Görünüş öyle.
0: Koca Mustafa pehlivan tam kündeyi dolduruyordu ki Pamukçulu son anda kendisini öne atarak bundan sıyrıldı. Saray pehlivanı tekrar kündeye doldurmaya girişti. Fakat yine olmadı. Pamukçulu yine kendisini kurtarmaya muvaffak oldu. Bu iş birkaç sefer tekrar edince meydanı bir şaşkınlık kablar gibi oldu. Ama işin izahı çabuk yapıldı. Saray pehlivanı herhalde bu genç pehlivanı kısa zamanda yenmek istemiyordu. Kedi fareyle nasıl oynuyorsa o da onunla öylesine oynamak istiyordu. Düşünceler de buydu. Hatta Pamukçulu Osman bir fırsat bularak ayağa kalktığı zaman bile yine de herkes onun saray pehlivanının istediğiyle ayağa kalkabilmiş olduğuna inanmıştı. Sanki saray pehlivanı böyle istiyordu. Evet, Pamukçulu ne yapmış yapmış bir fırsat bulur bulmaz ayağa kalkmaya muvaffak olmuştu. Böylece 10 dakikadan fazla bir zamandan beri yerde sürüp giden güreş yeniden ayağa intikal etmiş oldu. Koca Mustafa pehlivanın bu işe biraz canı sıkılmış bulunuyordu. Bu genç pehlivanı küntelemek istediği halde buna muvaffak olamamış, üstelik onu altından da kaçırmıştı. Nasıl olurdu böyle bir şey? Bu mümkün olamazdı. Pamukçulu Osman'la koca Mustafa pehlivan yeniden ayakta tuttukları vakit güreşin 20. dakikası dolmuştu bile. Saray pehlivanı bu sefer yeniden sert elenselerle güreşe girişmiş, üstelik bunlara tırpanları da katmıştı. Pamukçulu yine müdafaya geçmişti. Güreşten anlayanlar bu genç pehlivanın saray pehlivanı karşısında pekala başarılı bir müdafaa güreşi çıkarmakta olduğunu görüyorlardı. Güreşe koca Mustafa pehlivan hakimdi. Buna rağmen

0: pamukçuluğu onun karşısında hiç de ezilmiyordu, kendini ezdirmiyordu. Güreşi bilenler bunun da farkındaydılar. Güreş yarım saati doldurduğu anda koca Mustafa'nın bu sefer sıkı bir çapraza girdiği görüldü. Pamukçulu sıyrılmak istedi ama muvaffak olamadı. Gittikçe hızlanarak arka arkaya gidiyordu ve güreşi seyretmekte olan misafirler bu işin artık bitmiş olduğuna inanmışlardı. Teşvik ve takdirle dolu birkaç ses yükseldi.
1: Aferin koca Mustafa Pehlivan!
2: Çok güzel.
3: Çok iyi girdi çapraza. Aşk olsun Mustafa Pehlivan.
0: Şimdi herkes saray pehlivanının çaprazdayken çangalı yetiştirmesini ve hasmını bir anda sırt üstü yeni vermesini bekliyordu. Beklenen şey olmadı. Olmadı. Pamukçulu son anda tam da çengeli yiyeceği sırada zar zor dönerek kendisini yüzü koyun yere atabilmişti. Tabii saray pehlivanı da kendisine yetişmiş ve bastırmış bulunuyordu. Böylelikle koca Mustafa Pehlivan ikinci defa olmak üzere hasmını bastırmaya muvaffak olmuştu. Bastırır bastırmaz da tekrar künde aramaya koyulmuştu. Koca Mustafa Pehlivan'ın genç rakibini mutlaka künde ile yenmek kararında olduğunu anlamış bulunan davetliler seslerini yeniden yükseltmekten geri durmadılar, geri kalmadılar.
1: Yaşa Mustafa Pehlivan!
0: Haydi künde ile artık!
3: Saydır şunu yıldızları! Haydi be arslan!
0: Yerdeki mücadele pek sert oluyordu. Saray pehlivanının ne pahasına olursa olsun hasmını kündelemek kararında olduğunu açıkça da belli oluyordu. Herkes de bunun farkındaydı. Ne var ki pamukçulu bir türlü bu oyuna gelmiyordu. Sonunda o kadar bunaldı ki kündeye gelmemek için kendisini yüzü koyun yere atmak zorunda kaldı. Öylece uzanıverdi. Bu durum karşısında saray pehlivanı da oyununu değiştirerek paça kasnak denemelerine geçti. Pamukçulu paçalarını o kadar sıkı bağlamıştı ki saray pehlivanı ne kadar uğraştıysa da bir türlü kalın parmaklarını aradan sokamıyor, pamukçulunun paçasını kavrayamıyordu bir türlü. Bu sırada pamukçulu ellerini yere dayayarak dirseklerini kaldırmış ve böylelikle hasmına kurt kapanı oyununu göstermişti. Saray pehlivanı bunu görür görmez hemen döndü, ellerini hasmının koltuk altlarından geçirerek onu kurt kapanına almak istedi. Buna kalkışmasıyla beraber esasen bu anı beklemekte olan pamukçulu birden kollarını sıkıştırdığı gibi kılçığı da atıverdi. Saray pehlivanı kılçığı yer yemez sola doğru kaydı. O kadar ağır ve tecrübeli pehlivan olması belki bozuk da düşerdi ama olmadı. Bundan faydalanan pamukçulu Osman, pehlivanın da birden yerden ayağa fırlayıverdiği görüldü. Arkasından saray pehlivanı da ağır ağır doğruldu. Pamukçulu Osman pehlivanın bu cidden ustaca kalkışını hiç kimse alkışlamamıştı. Ama güreşten anlayanlar bunu takdir etmekten de kendilerini alamıyorlardı. İki pehlivan ayakta yeniden ense bağlarken şöyle konuşmalar oluyordu.
3: Bu Osman çok iyi pehlivanmış Allah için.
2: Öyle öyle. Mustafa pehlivana bu kadar dayanabileceğini hiç umuyordum.
3: Yerden nasıl kalktığını görmedin mi?
2: Görmez olur muyum ya? Eğer koca Mustafa'dan başkası olsa bu kılçıkla açık bile düşebilirdi ha.
3: İyi bu ustadan ders görmüş.
2: Çok da genç üstelik.
3: Allah nazarlardan saklasın.
2: Eğer başına bir iş gelmeyecek olursa, güreşe devam ederse ileride onun adını çok duyacağız.
3: Doğru doğru. Güreş 45 dakikayı geçti. Koca Mustafa pehlivan ise ona hala bir şey yapamadı.
2: Bir saray pehlivanına bir saat dayanmak ne demek ya?
3: Yoksa Mustafa pehlivan mı gevşek davranıyor? Hı?
2: Hayır hayır. Ne kadar sinirli olduğunu görmüyor musun? Bu derece sinirli olması her şeyi ortaya koyuyor. Güreşini uyduramadı ona. Onu hala yenememesini fena kızdırdı kendisini.
3: Şu halde artık yener.
2: Orası da belli olmaz. Bir pehlivan sinirlendi mi daha çok bocalar.

Evet, bu konuşmalarda hakikatin de büyük payı vardı. Saray pehlivanı hakikaten oldukça sinirlenmişe benziyordu. Bu yüzden yeniden başlamış

0: olduğu Elense Tırpan faslında birçok hamlelerinin boşa gittiği görülüyordu. Buna karşılık Pamukçulu Osman Pehlivan soğukkanlılığının zerresini bile kaybetmiş değildi. Hatta güreş bir saatini doldururken kendisini daha iyi müdafaa ettiğiyle görünüyordu. Daha serbestleşmiş, daha rahatlamıştı sanki. Hasmının kuvvetli elense ve tırpanlarının birçoğunu boşa çıkarırken fırsat buldukça buna karşılık verdiği de görülüyordu. Sonra birdenbire o beklemedik şey oldu. Pamukçulu birden dalmış ve tekten kapmıştı. Hasmının kaptığı bacağını havaya kaldırınca da saray pehlivanı ister istemez kendisini yüzü koyun yere atmak zorunda kalmıştı. Pamukçulu da onu bastırmasıyla beraber sağdan sarmayı da vurmayı ihmal etmemişti. Bütün bunlar da bir dakikadan çok daha kısa zamanda olmuş bitmişti. Ve güreş yerini anlaşılmaz bir şaşkınlık kaplamıştı. Kimse adeta gözüne inanamıyordu. Pamukçulu Osman pehlivanın göstermiş olduğu bu acarlık koca saray pehlivanının altını almayı muvaffak oluşu inanılır şey değildi. Hiç kimse gözlerine inanamıyordu. Bu işe koca Mustafa pehlivanın da fena halde şaşırdığı suratından ve yerde hareketsiz kalışından belli oluyordu. Fakat bu şaşkınlığı öyle uzun sürmemişti. Birden sarmayı sökmek ve ayağa kalkmak için harekete geçtiği görüldü. Pamukçulu da buna meydan vermemek için elinden gelen her şeyi yapıyordu. İki pehlivan arasındaki mücadele bütün şiddetiyle sürüp gidiyordu. Seyirciler de büyük bir şaşkınlık ve heyecan içinde bu işin sonucunu bekliyorlardı. Edirne valisi yalnız şaşkınlık değil, fakat aynı zamanda endişe içinde bulunuyordu. Güreşten, pehlivanlıktan pek anlamamakla beraber saray pehlivanının bu yabancı pehlivanı hiç de kolay kolay yenemeyeceğini pek güzel tahmin ediyordu. İşte endişesinin sebebi de buydu. Herkes gibi o da padişahın pehlivanlarını ne derece sevmekte olduğunu biliyordu. Bunlar kaba saba adamlardı ama Sultan Abdülaziz onlara çok kıymet verirdi. Kendileri padişahın yakını kimselerdi. Padişah bunların bir sözüyle bir valiyi, bir kumandanı yerinden atabilirdi. Bu pehlivanlar hakikati de bilmezlerdi. Bu zorlu pehlivanı onların karşısına mahsustan çıkarmış olduğunu da inanabilirler ve kendisine düşman kesilebilirlerdi. İşte o zaman hali dumandı. Ne yapar, hakikati nasıl ispat edebilirdi? Saray pehlivanları aynı zamanda padişahın temsilcisi gibiydiler. Bunlardan birinin Allah göstermesin yenilmesi padişaha da bir çeşit hakaret sayılırdı. Bütün bunları düşünmek valiye soğuk soğuk terler döktürmeye başlamıştı. Yanında oturan kumandan paşaya baktı. Onun da büyük bir endişe içinde bulunduğunu sezince yavaş bir sesle "Bu işin sonu ne olacak paşa birader?" Kendisi gibi güreşten, pehlivanlıktan pek anlamayan kumandan paşa
1: "Vallahi işin sonunu ben iyi görmüyorum paşa birader. Çok zorlu bir pehlivan bu.
0: Nereden çıktı geldi?"
1: "Bunu siz daha iyi bilirsiniz. Ben ancak askerlere karışırım. Başı bozukluklarla ilgilenmem."
0: "Ne diye böyle direnir durur? Karşısındakinin nihayet padişah, pehlivan olduğunu düşünmez mi? Sanki pes etse ne kaybederdi?"
1: "Küstah bir genç. Saray pehlivanları da onu mahsustan karşılarına çıkarmış olduğunuza inanabilirler."
0: "Kim demiş haşa? Böyle bir şeyi nasıl yaparım?"
1: "Siz elbette yapmazsınız ama onlar böyle düşünebilirler. Güreşten önce kendisine nasıl güreşeceği, nasıl güreşmesi gerektiği yolunda bir emir vermediniz mi?"
0: "Hayır."
1: "Yanlış yapmışsınız. Eğer başı bozuk olmayıp da asker olsaydı, ben kendisine gerekli emri verirdim. Bu saray pehlivanları da bütün saray adamları gibi netameli kişilerdir."
0: "Bana akıl verecek yerde beni büsbütün korkutuyorsunuz paşa birader."
1: "Şu hakemi çağırıp emir verin. Mustafa pehlivanın rakibini mağlup ilan etsin. Olsun bitsin."
0: "Olur mu acaba?"
1: "Neden olmasın? Geçen seferki nasıl yapmıştı?"
0: "Haksızlık olmaz mı bu?"
1: "İlahi paşa, düşündüğün şeye bak.

0: Varsın büyük bir haksızlık olsun, mühim olan haklı veya haksız olmak değildir. Mühim olan bir hakemin vermiş olduğu karar. Padişahın yakını olduğunu bildiği bir pehlivana pes etmemek, onu zorlamak, yormak, terletmek ve sinirlendirmek ise büyük bir suçtur. Bu davranışı ne demek istiyor, burasını hiç düşünmüyor musunuz? Evet, bakalım bu işin sonu nereye varacak sevgili dinleyenler. Yine Pamukçulu Osman önceki saray pehlivanına karşı yenik düşmesi gibi bu pehlivana karşı da yenik düşecek mi? Sonra hatırlarsanız Cazgır'ın bir sözü vardı. Sözünden dönmeyecekti. Bakalım neler olacak? Bir sonraki bölümde sabırla hoşça kalın.
1: İki yiğit çıktı meydane, ikisi de birbirinden merdane. Allah Allah, illallah, haydi bismillah.
2: Er meydanı. Yusuf Koç.
3: Buna er meydanı derler.
2: Pamukçulu Osman Pehlivan.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Talül Büşra. Abdullah Bıyıklıoğlu. Talül Büşra.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala hayri halqihi Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Önceki dersimizde haşırdan bahsetmiştik. Bu dersimizde hesap, mizan, vezin bunlardan bahsedeceğiz. Tabi Musannif Hazretleri İbrahim Lakkani Hazretleri metinde dedi ki vel hisabu hakkun ve ma fi hakkin irtiyabu. Yani hesap, kulların hesaba çekilmesi haktır. Bu konuda herhangi bir şek şüphe yoktur diye Musannif Hazretleri metinde böyle belirtti. Tabi Şarih Hazretleri, İbrahim Bağcuri Hazretleri ise bunu açıklarken dedi ki vel hisabu hakkun, yani hesap haktır demesinden maksat şudur. Fâbitun bil kitâbi ve sünneti vel icma. Yani hesabın hak olması kulların hesaba çekileceği Kur'an-ı Kerim'le, hadislerle ve icma ile sabittir. Nitekim Allah-u Teala ayet-i kerimede estaizu billah, hesabı seri olandır şeklinde buyurmaktadır. Aynı şekilde hadiste ise hasibu enfusekum kable en tuhasebu. Yani hesaba çekilmeden önce kendi nefislerinizi siz hesaba çekin. Yani yapmış olduğunuz yanlışlıklardan tövbe edin maksadıyla. Onun için bu ayet-i kerimeden ve hadis-i şeriften anlaşılan kulların hesaba çekileceğidir. Dolayısıyla kulların hesaba çekileceği hem Kur'an-ı Kerim'de hem hadislerle hem de Müslümanların icmaıyla sabittir. Ve ecma'al müslimune aleyhi, tabi Müslümanlar da bunun üzerine icma etmişlerdir. Peki hesaptan maksat nedir? Hesap tevkifullahu ennase ala a'malihim hayran kânet ev şerran, kavlen kânet ev fiyalen, tafsilen ba'de ahdihim kutubaha ve yekunu lil mu'mini vel kafir, insen ve cinnen illa men üstüsniye minhum. Hesap Allah-u Teala'nın kullarını yapmış olduğu hayırlı işler veya şerli işleri, ister fiil olsun ister kavil olsun, kitaplarını aldıktan sonra bunların tafsilatına vakıf kılmasıdır. Tabi mümin için de hesap vardır, kafir için de hesap vardır, insanlar için de vardır, cinler için de vardır. Sadece istisna edilenler hariç, hesaptan istisna edilenler vardır. Tabi buradan, yani hesaptan istisna edilenler,

Musannif Hazretleri bunları zikredecek. Tabi burada Allah-u Teala'nın insanları yani kullarını hesapta yapmış olduğu amellere vakıf kılması, hesaptan maksat budur demiştik. Hem fiillerinde, ister fiil olsun ister kavl olsun, ister hayır olsun ister şer olsun, kitaplarını aldıktan sonra bunların tafsilatına kulları vakıf kılması bu hesaptır demiştik. Peki buradaki Allah-u Teala'nın kulları buna vakıf kılmasından maksat ne? Allah-u Teala kulları buna nasıl vakıf kılacak bu tafsilatlara? Bir kıyla göre bazı ulemalar demiş ki buradan maksat el muradu bihi en yahlukallahu fi kulubihim ulumen daruriyeten bi makadiri a'malihim min es-sevab vel ikab. Yani Allah-u Teala kullarda mecburi bir ilim yaratacak. Yani kullar mecburi bir şekilde bir anda Allah-u Teala'nın irade etmesiyle ve yaratmasıyla ne kadar sevabı var, ne kadar günahı var onu bilecekler. Tabi bu Fahrettin Razi Hazretleri'nin görüşüdür. Bazı alimlere göre ise buradan murat Allah-u Teala en yuveffikahum beyne yedeyhi ve yu'tihim kutuba a'malihim fiha seyyiatuhum ve hasenatuhum. Allah-u Teala'nın huzurunda beklerler. Ve Allah-u Teala onlara der ki bu sizin günahlarınız, bunları affettim. Bunlarsa sizin sevaplarınız, bunları da katladım diye söyler. Tabi bunun dışında yine başka bir görüş olarak Allah-u Teala onlara yani yapmış oldukları amellerde, yapmış oldukları amelleri kelamı kadimiyle bildirir. Dolayısıyla kullar Allah-u Teala'nın orada kelamı kadimini işitmiş olur diye bir görüş daha zikredilmekte. Bu en son söylemiş olduğum görüş ise Musannif Hazretleri dedi ki وَهَذَا هُوَ الَّذ۪ي تَشْهَدُ لَهُ الْاَحَاد۪يثُ الصَّح۪يهَةُ Sahih hadislerin de ikrar ettiği yani sahih hadislerinde delalet ettiği görüş bu görüştür diye söyledi. Tabi Allah-u Teala kulları hesaba çekerken akla şöyle bir soru gelebilir. Birçok kul var. Hepsi aynı anda nasıl hesaba çekilecek? Musannif Hazretleri dedi ki وَلَا يَشْغَلُهُ تَعَالَى مُحَاسَبَةُ اَحَدٍ عَنْ اَحَدٍ. Herhangi bir kulun hesaba çekilmesi Allah-u Teala'yı başka bir kulu hesaba çekmekten meşgul etmez. Böyle bir şey Allah-u Teala hakkında söz konusu değildir. Peki nasıl olacak? بَلْ يُحَاسِبُ النَّاسَ جَمِيعًا مَعًا. Allah-u Teala bütün hepsini bir anda hesaba çekecek. حَتَّى اِنَّ كُلَّ اَحَدٍ. Ta ki her hesaba çekilen yara ennehu el muhaseb vahdehu, sanki tek hesaba çekilen oymuş gibi inanacak. Yani öyle bir itikad içinde olacak. Dolayısıyla Allah-u Teala'nın aynı anda bütün hepsini hesaba çekmesi, Allah-u Teala'yı yani bütün hepsini hesaba çekmesi birbirinden meşgul edecek bir konumda değildir. Bu insanlar için geçerlidir. Allah-u Teala hakkında böyle bir şey söz konusu değildir. Bütün herkesi aynı anda hesaba çekecek ve herkes aynı anda kendisinin hesapta olduğunu bilecektir. Peki hesabın keyfiyeti nasıl olacak? Yani hesaptaki durumlar nasıl olacak? Hesabın keyfiyeti ise ve keyfiyetuhu muhtelifetun. Hesabın keyfiyetleri muhteliftir. Çeşit çeşittir. Feminhu el yesir. Bazı hesaplar kolaydır. Bazı kulların hesabı. Vel asir. Bazılarınınki zordur. Vessirru vel cehru. Bazılarınınki açıktan, bazılarınınki gizliden. Ve tevbih, bazılarınınki azarlama üzerine. Vel fadl, bazılarınınki Allah-u Teala'nın faziletinden. Vel adl, bazılarınınki ise hesabı Allah-u Teala'nın adaleti üzerindendir. Peki hesabın hikmeti nedir? Yani Allah-u Teala kullarını niye hesaba çekecek? Hesabın hikmeti ise şudur. İzharu tefavutul meratib fil kemal, kulların kemal derecesindeki rutbelerinin değiştiğini göstermek. Ve fadaihu ehlin naksi, noksan ehlinin noksanlıklarını açığa çıkarmak. Ki dolayısıyla fefihi tergibun fil hasenat ve zecrun anis seyyiat. Kul bunu bildiği zaman bu dünyada iyi fiillere sarılıp kötü fiillerden uzaklaşması söz konusudur. Onun için Allah-u Teala'nın kullarını hesaba çekmesinden hikmeti budur. Tabi en başta da söyledik, Musannif Hazretleri dedi ki وَمَا فِي حَقِّنْ اِرْتِيَابُ. Yani bu konu hakkında herhangi bir şek şüphe yoktur. اَيْ وَلَيْسَ ف۪ي وُقُوءِ حَقِّنْ شَكٌ. اَيْ لَا يَنْبَغِي اَنْ يَكَعَ ف۪يهِ ذَٰلِكَ. Bu konuda herhangi bir şekkin meydana gelmesi söz konusu.

değildir. Çünkü en başta da belirttik, Kur'an-ı Kerim'le, sünnetle ve icmala sabittir. Yine diğer bir konu, Musannif Hazretleri günah ve sevaplarla alakalı şöyle buyurdu. فَسَيِّئَاتُ عِنْدَهُ بِالْمِثْلِ Yani Allah katında günahlar misliyledir. Kişi ne günah işlemişse onun karşılığını alır. وَالْحَسَنَاتُ دُعِفَتْ بِالْفَضْلِ İşlemiş olduğu iyilikler ise Allah-u Teala'nın fazlıyladır. Yani Allah-u Teala onu kendi fazlı ve keremiyle kat kat verir. Tabi Musannif Hazretleri metinde bunu söyledi. Şarih Hazretleri ise, İbrahim el-Bacuri Hazretleri ise bunun açıklamasını şöyle yaptı. فَسَيِّئَاتُ عِنْدَهُ بِالْمِثْلِ اَيْ جَزَاءُهَا عِنْدَهُ تَعَالَى Yani işlemiş olduğu kötülüklerin karşılığı مُقَدَّرٌ بِمِثْلِهَا اِنْ جَزَاهُ عَلَيْهِ Eğer Allah-u Teala onların karşılığını verecekse, yapmış olduğu, işlemiş olduğu kötülüklerin karşılığını verecekse azap olarak, o zaman ne işlemişse o kadarını verir. وَلَهُ اَنْ يَعْفُوا اِنْ لَمْ تَكُنْ كُفْرًا Eğer yapmış olduğu, işlemiş olduğu günah küfür değilse, yani Müslüman bir kişiden meydana gelmiş bir günahsa, kişi Müslümansa ama günah işlemişse, Allah-u Teala onun işlemiş olduğu günahın karşılığını da verebilir. Aynı şekilde Allah-u Teala rahmetiyle onu af da edebilir. Ve illa eğer işleyen kafir biri ise, hullide finnari, ömür boyu cehennemde kalır. Çünkü Allah-u Teala ayet-i kerimede bildirmektedir. Peki seyyiat dediğimiz günahlar nedir? وَهِيَ مَا يُذَمُّ فَاِلُهُ شَرْعًا سَغِيرَةً كَانَتْ اَوْ كَب۪يرَةً Yani şer'an işlenildiği takdirde insanın kınandığı, kötülendiği şeydir. İster büyük günah olsun, ister küçük günah. Yani Arapçada ıstılah olarak günaha seyyiat olarak, yani seyyie olarak söylenilmiş. Bunun nedeni ise kişi günahlarını öbür dünyada gördüğü vakit yüzü siyahlaşacağından dolayı. Yani bundan dolayı utanacağından dolayı. Aynı şekilde Musannif Hazretleri dedi ki وَسُمِّيَتْ سَيِّئَةً Niye seyyie diye, yani günahlara niye seyyie denildi? لِأَنَّ فَاِلَهَا يُسَى اِنَّ الْمُقَابِلَةِ عَلَيْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ Çünkü kıyamet gününde onu gördüğü zaman utanacak ve kaçacak. Yüzü siyahlaşacak. وَالْمُرَاتْ اَلَّتِي عَمِلَهَا الْعَبْدُ حَقِيقَةً Peki hangi günahlardan dolayı kul ceza çekecek? Gerçekten işlemiş olduğu günahlar, bizzat kendisinin yaptığı günahlar, ev hükmen veya da kendi işlemedi hükmi günahlar. Nedir hükmi günahlar? Bi en taruhat aleyhi li zulametil gayri, başka birine zulmettiğinden dolayı, bade nefati hasenatihi, yani başka birine zulmetti, o kişinin, yani kendi sevapları bitti, dolayısıyla bir kişi birine zulmettiği zaman öbür dünyada Allah Teala onun sevaplarından o zulmettiği kişiye verir. Eğer sevabı kalmamışsa zulmettiği kişinin günahlarını zulmeden kişiye verir. Onun için buradan maksadımız, yani hükmî günahtan maksadımız, ister hakikaten kendi işlemiş olsun, isterse zulmettiği kişinin günahları öbür dünyada sevabı kalmadığı için ona yüklenmiş olsun. وَالْحَسَنَاتُ دُعِفَتْ بِالْفَضْلِ Yani buradan anlaşılan günahlar ister hakikaten kendi işlemiş olsun, ister hükmü zulmettiği kişinin günahları kendisine sevabı kalmadığı için kendisine zulmettiği kişinin günahları verilmiş olsun. Bunlar hep nasıl işlenmişse onun miktarınca Allah-u Teala onun karşılığını verir. Peki sevaplar nasıl olur işlemiş olduğu iyiliklere karşı? Hasenat ise du'ifet bil fadli. Ey da'afaha Allahu Teala bi fadlihi la vucuben aleyhi. Yani Allah Teala kulun işlemiş olduğu güzel amellere karşılık ise kendi katından, kendi fazlı keremiyle, herhangi bir vaciplik söz konusu olmaksızın kendi katından ona kat kat sevap verir. Peki hasenat ne demek? Musannif Hazretleri vel hasenatu diye başladı. Hasene ise ma yumdahu fa'iluhu şer'an. Yani şer'an onu işleyenin övüldüğü şeylere hasenat denir. Sevap, iyi işler. Niye hasene diye isimlendirildi? لِحُسْنِ وَجْهِ صَاحِبِهَا اِنْدَ رُؤْيَتِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ Çünkü kıyamet gününde onu işleyen sahibi, o amelleri yapan kişi, onları gördüğü zaman

yüzü güzelleşecek ve parıldayacak. Ondan dolayı Hasene diye isimlendirildi. Peki biz burada dedik ki yani Allah-u Teala kulun yapmış olduğu iyiliklere karşılık kat kat sevap verir. Peki kulun yapmış olduğu iyilikler, hangi iyilikler kat kat sevabı alır? Çünkü bütün iyilikler katlanmaz. Bunlardan bazıları katlanır, bazıları katlanmaz. Musannif Hazretleri de dedi ki vel muradu el hasenatul makbule, yani katlanan sevaplar, kişi bir iyilik yaptığı zaman hangi sevap katlanır? El hasenatul makbule. Birincisi makbul olacak. İkincisi el asliye, asıl olacak. El ma'mule lil abdi, ve kulun yaptığı olacak. Tabii bunlarla ne demek istedi? Teker teker bütün hepsini de söyleyecek. Evma fi hukmiha bi en amilaha anhu gayruhu, ya kul kendisi yaptı veya da kulun adına başka biri yaptı. Ne gibi? Kema iza tasaddaka gayruke anke bi sadakatin. Nasıl ki biri ölmüş birinin, vefat etmiş birinin adına sadaka verdiğinde o da aynı şekilde o kulun, ölmüş kulun fiili sayılır ama vasıtayla, hükmi olarak yapmış sayılır. Çünkü kendisi bizzat yapmadı, vefat etmişti. Sadece yapan kişi o hayrı ona adadı. Dolayısıyla hükmen o yapmış gibi kabul edildi Allah katında. Dolayısıyla katlanacak sevaplar bunlardır. Yani kulun yapmış olduğu makbul, asli ve aynı şekilde kulun kendi yapmış olduğu veya hükmen yapmış olduğu sevaplar katlanır. Peki hangileri katlanmaz? Lel me'hude fi nazir-i zulametin. Yani deminden de söylediğimiz gibi bir kişi birine zulmetti. Mazlum olan kişi zalim kişiden hakkını alacak. Dolayısıyla onun sevaplarından alacak. Eğer sevapları bitmişse günahlarını zulmedene verecek Allah-u Teala demiştik. Peki ondan aldığı sevaplar, yani mazlumun hak olarak zalimden almış olduğu sevaplar katlanır mı? Bunlar katlanmaz. Çünkü biz dedik ki asli olacak dedik. Dolayısıyla kulun yapmış olduğu olacak. Bu zulmeden kişiden kendine geçen sevaplar kulun yapmış olduğu değildir. Ne hakikaten ne de hükmen. Dolayısıyla kendisine zulmeden birinden Allah-u Teala'nın onun sevaplarını mazluma vermiş olduğu sevaplar katlanmaz. Peki makbul olmasıyla neyi kastettik? El merdude bi nahvi riyain fela sevabe fiha aslen. Dedik ki kulun yapmış olduğu makbul fiiller, makbul haseneler, iyilikler dedik. Peki kulun yapmış olduğu makbul olmayan haseneler, iyi fiiller nelerdir? Riya üzere yapmış olduğu şeylerdir. Bunlar katlanmaz. Katlanmanın dışında bunlar sevap dahi kazanmaz. Çünkü riya olduğu zaman, Allah rızası olmadığı zaman o işin içinde, dolayısıyla buna herhangi bir sevap verilmez. Dolayısıyla riya ile yapılmış bir fiil de sevabı olmadığı için katlanamaz da. Peki yine söylerken dedik ki kulun yapmış olduğu fiiller ama asli fiiller dedik. Asli fiillerle maksadımız ne? Katlanmış olanlar bir daha katlanmaz. Allah-u Teala mesela tutmuş olduğu bir oruca kat kat sevap vermişse ikinci bir defa o katlanmaz. Yani Allah-u Teala katlamış olduğu sevabın üzerine de katlayarak sevap vermez. Yani bir iyilik bir kere katlanır. Bizim bildiğimiz birden 700'e kadar, tabi Allah-u Teala'nın fadlı geniştir. Dolayısıyla yani ilâ mâ lâ nihayetel, sonsuza kadar ne kadar Allah-u Teala irade ederse, dilerse o kadar verir. Ama bir kere katladıktan sonra, yani 10 sevap vereceğine 20 sevap verdikten sonra ikinci bir defa katlanma olmaz. Dolayısıyla kulun fiillerinden hangileri katlanır, hangileri katlanmaz konusunda kulun asli fiilleri olacak. Aynı şekilde makbul fiiller olacak. Kendisinde riya bulunan fiiller olmayacak. Yine aynı şekilde başka birinden, yani kendisine zulmeden birinden elde ettiği iyilikler olmayacak. Onlar katlanmaz. Biraz önce de söylediğim gibi asli olacak. Asli olmayanlar da katlanmaz. Asliden maksat, yani katlananlar da bir daha katlanmaz. Dolayısıyla kulun yapmış olduğu asli

fiilleri katlanır. Kendisinde riya bulunmayan asli fiillere katlanmamış olan iyilikler, bunların sevabı katlanır. İster hakikaten yapsın, ister hükmen. Hükmenden maksat

Bu ve tadayif, yani sevabın katlanması. Musannif Hazretleri dedi ki min hasaisi hâzihil ümme. Bu sevapların katlanması bu ümmetin özelliklerindendir. Ve emmâ gayruha minel umem. Bu ümmetin dışındaki diğer ümmetler ise fekânet hasenetuhum bivâhidetin. Onların iyilikleri katlanmayla değil de sevabı neyse odur sadece. Ve ekallu merâtibit tedaif aşaratun. Peki katlanmanın en azına kadardır. Yani Allah Teala bir fiile, yapılan bir iyiliğe en az ne kadar, kaç kat sevap verir? Musannif Hazretleri dedi ki ve akallu meratibit tedaif aşaratun. En azı 10'dur. Ve kat tedaafe ila seb'ine ila seb'imi'e ev ekter min gayri intihain ila haddin takif indahu. Dolayısıyla ondan 70'e, 700'e veya daha fazlasına bizim artık idrak edemeyeceğimiz yerlere kadar Allah Teala fadlı keremiyle bunları katlayabilir. Peki sevabın katlanması, yani kişinin yapmış olduğu iyilik karşılığında bu sevabın katlanması neyle gerçekleşir? Kişinin böyle bir tedaif olması, yani yapmış olduğu iyiliklerin katlanmasına neyle ulaşabilir? Tabi bu Allah-u Teala'nın bir fazlı keremiyledir. Allah-u Teala kime dilerse ona bunu yapar. Dolayısıyla dediğimiz gibi herhangi bir vaciplik söz konusu değildir. Peki bunun sebepleri nelerdir? Bunun sebepleri ise bihasebi ma yakterinu bil haseneti minel ihlas ve husnun niyye. Yapmış olduğu iyilikleri hem güzel bir niyet hem de ihlasla beraber yaparsa bunlar da tedaifin, yani yapmış oldukları iyiliğin sevabının katlanmasının sebeplerindendir. Yine diğer bir konu, Musannif Hazretleri kıyametten ve yevmül ahirden, yani kıyamet gününden, kıyamet gününde gerçekleşecek olaylardan bahsetti. Musannif Hazretleri dedi ki vel yevmul ahir thumme hevlul mevkif hakkun fehaffif ya rahimu vesayfi. Yani kıyamet günü, daha sonra kıyamette o bekleyişteki meydana gelecek korkunç, dehşet verici olaylar hakkun, bunların hepsi haktır, hiçbiri inkar edilmez. Fehaffif ya rahimu vesayfi, ey Allah'ım bize hafiflet. Bunları bize karşı hafiflet diye Musannif Hazretleri dua etti. Peki yevmül ahir nedir? Metinde zikredilen yevmül ahir dedik. Yevmül ahir huve yevmül kıyamet, kıyame günüdür. Kıyamet günü. Peki kıyamet gününün evveli nereden başlayıp nereye kadar devam ediyor? Çünkü kıyamet günü genel bir terimdir. İçinde birçok manayı barındırmakta. Kıyamet günü nereden başlar ve nerede son bulur? Musannif Hazretleri dedi ki ve evveluhu, kıyametin evveli min vaktil haşri, haşir vaktinden ila ma la yetenaha alessahih, sonsuza kadar, artık bitmeyen bir süre. Haşırdan maksadımız da, hatırlarsanız önceki derslerimizde bahsetmiştik, bir ateşin çıkıp insanları toplanacakları yere sürüklemesi diye söylemiştik. Peki kıyamet günü niye yevmül ahir diye isimlendirildi? Musannif Hazretleri dedi ki وَسُمِّيَ بِالْيَوْمِ الْآخِرِ لِأَنَّهُ آخِرُ اَيَّامِ الدُّنْيَا. Çünkü dünyanın son günüdür. Yani aslında kendisi dünyanın son günü değil. Dünyanın son gününe bitişiktir. Dünyanın en son gününle bağlantılıdır. Dünyanın son gününden sonra kıyamet günü gelmektedir. Dolayısıyla yevmül ahir diye isimlendirilmiştir. Ve kıyamet gününün bunun dışında 300'e yakın ismi bulunmaktadır. Tabi kıyametten başka sümme hevlül mevkif. Aynı şekilde kıyametin içinde, yani bulunan, dedik o mahşerle beraber başlıyor. Haşredilmeyle beraber başlıyor. İnsanların toplanacakları yere o ateş tarafından sürüklenmesiyle. Daha sonra devam ediyor. Bunlardan bir tanesi de mevkiftir. Mevkif, insanların uzun müddet beklemesi. Tabii burada da yine çok uzun bir müddet bekledikten sonra artık insanlar dayanamayacak bir hale gelip şefaatul uzma dediğimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah-u Teala'ya insanlar hakkında şefaatte bulunması, artık hesabın başlaması için Allah-u Teala'ya yalvarması ve Allah-u Teala'nın da hesap vaktini başlatması. Tabi hevlül mevkiften maksat el hevlül hasil fil mevkif. O mevkifte, beklenilen yerdeki hasıl olan dehşet verici işler. Fehu min idafe

0: şey ile mekanihi, yani o mekanda gerçekleşen dehşet verici olaylar. Peki hevlül mevkif ne? Ma yenalun nas fihi min eşşedait li tulil vukuf. İnsanların orada uzun bir süre beklediğinden dolayı, uzun bir müddet beklediğinden dolayı o bekleme anında başına gelen olaylar. Tabi ve huve muhtelifun bi ihtilafi ahvalin nasi, bu insanların hallerine göre değişmekte. Nasıl? Feyatul alel kuffar. Kafirlere o mevkif çok uzun gelecek. Ve yetevassat alel fussak. Mesela fasıklara orta dereceli olacak. Ve yahif alel ta'i'in. İtaatkar, takva ehline ise çok kısa gelecek. Hatta yekunu kesalati rekateyni. Sanki iki rekat namaz kılacak bir vakitmiş gibi gelecek. Aynı şekilde ve ke ilcamin nasi bil arak. Yani burada bizim bahsettiğimiz, yani dedik orada dehşet verici olaylar olacak. Onlardan bir tanesi de mesela insanların terlerinin içine batması. Ne gibi? Ellevi huve entenu minel cife hatta yebluğa azanehum. Ta ki insanlar orada mertebelerine göre kulaklarına kadar kendi terlerine batacaklar. Tabi bunu da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şu hadisiyle açıklıyorlar. Tednu eşşemsu yevmel kıyame. Kıyamet gününde güneş iyice yaklaşır. Minel halki mahlukata, o mevkifte bekleyenlere. Hatta tekunu minhum kemiktari milin. Ta ki insanlara bir mil miktarı. Tabi buradaki milden maksat ne? Sürme çekilen çubuk. Küçük, sürme çekilen, göze sürme çekilen çubuk kadar da olabilir diye söylüyorlar. Dolayısıyla güneşin insanlara o kadar yaklaştığı bir vakit. Feyekunu nasu ala kadri a'malihim fil irk. Bu tellemede fil irk, insanlar amelleri mertebesindedir. Yani amelleri neyse ona göre orada durumları ona göre belirlenir. Nasıl? Feminhum men yekunu ila kabeyhi. Yani o teri aşık kemiklerine kadar olan var. Ve minhum men yekunu ila rukbeteyhi, dizlerine kadar olan var. Ve minhum men yekunu ila hakveyhi, böğrüne kadar olan var. Ve minhum men yulcimuhu el arak ilcamen. Aynı şekilde orada kulaklarına kadar, ağzına kadar terine batılacak olanlar da var. Her biri amelleri hasebince. Tabi ve eşar aleyhissalatü vesselam ila fihi. Buradaki Kale Süleym bin Amir, deminden de bahsettik hadiste geçen mil lafzından maksat nedir diye. Herkesin bildiği üzere Arapçada mil kilometreler manasına da gelebilir. Aynı şekilde şey manasına da gelebilir. Sürme kabının içindeki, sürme çekmek için kullanılan o küçük çubuk anlamına da gelir. Dolayısıyla Süleym bin Amir Hazretleri demiş ki fevallahi ma edri ma ya'ni bil mil. Bu hadisteki mille neyin kastedildiğini ben bilmiyorum. E mesafetul art, yani yerde kullanılan kilometre hesabı olan mil mi? Evil mil ellezi yuktahalu bihi, veya kendisiyle sürme çekilen sürme çubuğu mu? Vel evvelu akrab, sanki kilometre olarak kullanılan mil daha yakın diye söylemiş. Bugünkü dersimiz buraya kadar. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.
1: Talül Büşra Abdullah Bıyıklıoğlu Talül Büşra

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Günün ötesi.
2: Günün ötesi.
3: Duran Şahin.
2: Günün ötesi.

Açlıktan gözü dönmüş iki kurdun bir koyun sürüsüne yaklaştığını, çobanın sürünün başında bulunmadığını anlayınca iki yandan sürüye daldığını düşünelim. Bu aslı canavarların o zavallı koyunları nasıl parçalayacağını, bir iki koyunla yetinmeyip kocaman sürüyü nasıl telef edeceğini göz önüne getirelim. İnsanın içindeki mal biriktirme, makam ve mevki elde etme hırsını aç kurtların haline benzeten, hatta onlardan daha tehlikeli bulan Peygamber Efendimiz o veciz anlatımıyla meseleyi şöyle ifade etmektedir. Bir koyun sürüsünün içine salıverilmiş iki aç kurdun o sürüye verdiği zarar, mala ve mevkiye düşkün bir adamın dinine verdiği zarardan daha büyük değildir. Muhterem dinleyicilerimiz, Peygamberler Sultanı Efendimizin bu hadis-i şerifi ne zaman ve ne münasebetle söylediğini

edildiğini bilmekteyiz. Hicretin 7. yılında Hayber fethedilince Allah'ın Resulü Hayber arazisini gaziler arasında taksim etmişti. Ashab-ı kiramdan varlıklı bir Müslüman olan Asım İbni adıyla kardeşi 100 kişinin hissesini satın almışlardı. Bunu duyan Efendimiz mal biriktirme hırsının fenalığını dile getiren bu hadis-i şerifi söylemişti. Varlıklı bir mümin servetini Allah yolunda harcayacağı için güzel dinimiz zengin olmayı yasaklamamış ama mübah yollardan bile olsa aşırı mal biriktirme hırsını kötülemiştir. Çünkü mal biriktirme hırsı ömür servetini heder eder. Kısmetten ziyadesi olmayacağı gerçeğini unutturur. Şüphesiz Allah Teala herkesin rızkını takdir, taksim ve tayin etmiştir. Herkesin yiyeceği ve içeceği bellidir. Hal böyle olunca sınırlı ömrü Allah'ın rızasını elde edecek şekilde kullanmak yerine onu mirasçıların keyfi ve rahatı uğruna harcamak akıl kârı değildir. Zira insan dünyaya dünyalık biriktirmek için değil, ahiret azığı toplamak için gelmiştir. Biriktirme hırsı herkese vardır. Akıllı insan bu hırsı ahiret azığı biriktirmek suretiyle tatmin eden kimsedir. Bu gerçeğe uygun hareket eden bir zatın ışıldayan yüzüne baktığımız zaman onun iç dünyasının ne kadar aydınlık olduğunu hemen fark ederiz. Böyle bir müminin huzur dolu gönlü içimizi ısıtır ve aydınlatır. Mal biriktirme hırsıyla gönül dünyası altüst olmuş kimsenin yüzünde ise kaygı, endişe ve tedirginlik görürüz. Onun yanında gönlümüze kasvet basar. Huzursuz ve tedirgin oluruz. Kader diye bir şey varsa mal biriktirme hırsı boş ve manasızdır. Herkes bir gün mutlaka ölecek ve kazandıklarını geride bırakacaksa mal biriktirme hırsıyla dünyaya sarılmak akıllı adamın yapacağı iş değildir. Dünyaya dört elle sarılanlar hiçbir zaman iyi mümin olamazlar. Dinin kendilerinden beklediği fedakarlığı ve feragatı gösteremez, paralarını Allah rızası için harcayamazlar. Bunlardan daha beteri ise haram yollardan zengin olanlar, başkalarının malını haksız şekilde ele geçirenler ve kazandıklarını yerli yerince sarf etmeyenlerdir. Bunların nefislerine cimrilik hakimdir. Peygamber Efendimiz ortaya koyduğu bir hayat ölçüsünde cimriliğin insan için felaket olduğunu şöyle belirtmiştir. Cimrilikten sakınınız. Zira cimrilik sizden önce yaşayan insanları birbirini boğazlamaya ve dokunulmaz haklarını çiğnemeye götürmek suretiyle perişan etmiştir. Demek ki cimrilik denilen mal biriktirme hırsı insanı gözünü kırpmadan günah bataklığına daldırabilecek bir hastalıktır. Öyleyse mümin kendini cimrilikten kurtarmak zorundadır. Zira Allah'ın Resulü insanın kalbinde hem imanın hem de cimriliğin bulunamayacağını söylemiş. Cimrilikten kendini koruması için Allah'a dua etmiştir. Yüce Rabbimiz de kendini nefsinin cimriliğinden koruyanlar kurtulmuştur buyurmak suretiyle cimriliğin insanın dünyasını ve ahiretini mahveden bir bela olduğuna dikkatimizi çekmiştir.

hırsından daha tehlikelisi makam ve mevki hırsıdır. Üstün mevkilerde görünme ve insanlara hükmetme zevki uğrunda cimrilerin bile para harcamaktan çekinmemesi mevki hırsının baştan çıkarıcılığını ortaya koymaktadır. İnsanlara üstten bakma ve gururlanıp böbürlenme hazının bazı kimselere ne kadar cazip geldiğini göstermektedir. Halbuki Allah Teala'nın cenneti yeryüzünde böbürlenmeyenlere vereceğini söylemesi, mevki hırsının ne kadar aşağılık bir duygu olduğunu anlatmaktadır. Abdurrahman İbn-i Semüre Hazretleri, Mekke fethi sırasında Müslüman olmuş bir sahabidir. Bir defasında Resul-i Ekrem'den muhtemelen valilik, kaymakamlık gibi bir yöneticilik istemişti. Peygamber-i Zişan ona şöyle hitap etti. Abdurrahman İbn-i Semüre, kimseden yöneticilik görevi isteme. Zira bu görev sen istemeden verilirse Allah yardımcın olsun. Eğer sen istediğin için verilirse Allah'tan yardım göremezsin. Bu aziz sahabi Hazreti Osman devrine kadar hiçbir idari görev almadı. Sistan valiliğine tayin edildikten sonra pek değerli hizmetler gördü. Afganistan'ın baş şehri Kabil gibi yerlerin İslam hakimiyetine girmesine sağladı. Resulullah Efendimiz kendisine çok değer verdiği Ebu Ser el-Gıfari'nin aynı yöndeki isteğini de olumlu karşılamadı. Ona zayıf bir insan olduğunu hatırlatarak iki kişiye bile olsa sakın başkan olma buyurdu. Emaneti ihin olarak almayan ve üzerine düşeni yapmayanlar için yöneticiliğin kıyamet gününde bir rezillik ve pişmanlık olduğunu hatırlattı. Makam ve mevki elde etmenin hiç de özenilecek bir şey olmadığını belirtti. İnsana makam ve mevkiyi cazip gösteren şey, daha iyi yiyip içme, daha güzel giyinip kuşanma, daha lüks arabalara binme, herkesin gidemeyeceği meclislerde bulunma, konuştuğu zaman sözünü dinletme, emir verdiği zaman baş üstüne dedirtebilme hırs ve arzusudur. Bu tür geçici imkanları bulunmaz nimet olarak gören kimseler, bitip tükenmeyen ebedi ve emsalsiz nimetleri göremeyen zavallılardır. Sevilip takdir edilmek güzel bir şey olmakla beraber, şan ve şöhret sahibi olmaya çalışmak tehlikelidir. Şu zat ne alim adam, ne dindar kişi, ne zahit Müslüman, ne mütevazı insan, ne kadar güzel konuşan bir hatip dedirtmeye, eli öpülen, duası alınan muhterem bir kişi olmaya çalışmak da bir tür makam ve mevki hırsı korkunç bir riyakarlıktır. İslam büyükleri şöhret sahibi olmayı bir tür afet saymışlardır. Bizim Veysel Karani diye andığımız Yemenli Üveysül Karani Hazretlerinin hali konumuzun en güzel misalidir. Resul-i Ekrem Efendimiz Hazreti Ömer'e ve diğer sahabilere Üveys'i bazı özellikleriyle tanıtarak onun tabi'in neslinin en hayırlısı olduğunu söylemiş, Allah katındaki üstün yerini belirtmiş, onu görürlerse duasını almalarını tavsiye buyurmuştu. Üveys Medine'ye gelince Hazreti Ömer onu bulup duasını almıştı. Bu Allah adamı memleketine dönüp de Hazreti Peygamber'in onun hakkındaki övgüsü herkes tarafından duyulunca memleketini bırakıp meçhul bir diyarın yolunu tutmuş, kendisini tanımayan kimselerin arasına karışmıştı. Muhterem dinleyicilerimiz, biz et ve kemikten ibaret değiliz. Bizi biz yapan, hareketlerimize yön veren duygularımızdır. Bu duygular bizi imtihan etmek için verilmiştir. İslam ahlakının hedefi bu duygular.

duyguları eğitmektir. Şayet onları eğitir, Allah'ın ve Resulullah'ın tavsiye buyurduğu kıvama getirirsek iyi mümin olabiliriz. Aksi halde kötü duyguların tesiri altında kalarak dünya ve ahiretimizi perişan edebiliriz. Dünyadaki biricik hedefimizin Müslümanca yaşamak ve ahiret azığı hazırlamak olduğunu unutmamalıyız.

verirken şöyle der. Kendi ihtiyaçları olduğu halde başkalarını kendilerine tercih ederlerdi. Yani kendilerine bir yardım ve fayda gelirse hemen başka muhtaç mümin kardeşlerini düşünürler. Bu imkan ve yardımı önce o mümin kardeşlerine gösterirlerdi. Rabbimiz ashabın bu fedakarlık ve diğer gamlığını makbul bir İslami ve insani fazilet ve meziyet olarak kabul etmiş ki, Kur'an-ı Kerim'inde bu tutumu bütün Müslümanlara haber veriyor. Örnek müminlerin bu seviyede fedakarlıkta olacağını işarette bulunuyor. İslam tarihi, tercih ahlakı denen bu çeşit feragat ve fedakarlıklarla doludur. Kur'an-ı Kerim'in haber verdiği bu fazilet ve meziyete talip olan nice müminler, kendi ihtiyaçları meydandayken bile din kardeşlerini tercih etmişler, başka muhtaçları görüp onlara yardım ve destekte bulunmuş, sonra kendi nefislerini düşünmüşlerdi. İşte misaller. Resul-i Ekrem'in aziz ashabı Yermük Savaşı'ndaydılar. Savaş bütün gün devam etmiş, geç saatlerde taraflar ayrılarak yaralı ve ölülerini toplamaya başlamışlardı. İşte bu sırada amcası oğlu Harise'yi arayan Huzeyfe, onu yaralılar arasında can çekişirken buldu. Kırbasından onun için sakladığı suyu çıkarıp vermek istiyordu. Harise ise susuzluktan ciğeri kavrulmuş halde sıcak kumlar üzerinde kaş göz işaretleriyle "Ne duruyorsun, çabuk doldursana," diyor gibiydi. Huzeyfe suyu uzatacağı sırada öteki yaralıların arasından bir inilti işitildi. "Su, ne olur bir damla su." Bu feryadı duyan yaralı Harise, takatsız yattığı kızgın kumların üzerinde kaşlarını yukarı kaldırarak kesin işaretini verdi. "İstemiyorum bana vereceğin suyu. Feryadı işitilen kardeşime götür," demek istiyordu. Huzeyfe bunu anlayınca yaralıları atlayıp iniltisi gelene doğru koştu. Feryadı işitilen İkrime'ydi. Hemen hazırlandı, suyu uzatacağı sırada bir feryat daha. "Su, Allah rızası için bir damla su." Hayret edilecek bir durum. Bu da vazgeçti suyu içmekten. O da işaret ediyordu. "Suyu iniltisi gelen kardeşime götür." Huzeyfe sıçradı. İniltisi işitilen İyaş'a vardı. Vardı ama İyaş şehadet şerbetini içmiş, gözlerini ateş gibi yanan kumların üzerinde yummuştu. Derhal geri dönen Huzeyfe, "Bari İkrime'ye yetişeyim," diyerek koştu. Ne var ki İkrime de şehit olmuştu. Bu defa amcası oğlu Harise'ye yetişmeyi istedi. Gelip baktı, Harise de şehadet şerbetini içmiş, Hakk'ın huzuruna göçmüştü. Huzeyfe bu vakayı anlatırken şöyle der muhterem dinleyicilerimiz. "Hayatımda birçok hadiseyle karşılaştım. Hiçbiri beni bu kadar duygulandırıp hayrete sevk etmedi. Bunların aralarında akrabalık gibi bir yakınlık da yoktu. Ama din kardeşliği onları o hale getirmişti ki, kendi ihtiyaçları kesin olduğu halde, ciğerleri kavrulurcasına hararetteyken, yine de din kardeşlerini tercih ediyorlar, kendilerini onlardan sonraya bırakıyorlardı. Şimdi daha iyi anlıyorum ki, Kur'an-ı Kerim'de methedilmeye gerçekten de hakları var bunların. Küçük fedakarlık değil bu haller."

sevinçten ne söyleyip ne diyeceğini şaşırmıştı. Titriyor, kendisini heyecandan kurtaramıyordu. Peygamberimiz adamın halini görünce şöyle buyurdu. Ey Allah'ın kulu, ben Kureyş'ten kuru ekmekle geçinen bir kadının oğluyum. Yani içinizden biriyim. Ne var öyle titreyip heyecan duyacak? Benim anamın senin anandan farkı yoktur. Bu ikazdan sonra titremesi geçen köylü derdini anlatabilmiş, dileğini ortaya koymuştu. Peygamberimiz ne köylü, ne şehirli, ne erkek, ne de kadın halkından hiç kimseyi ayırmaz, hepsini de huzurunda müsavi görürdü. Nitekim bir gün yaşlı bir kadın huzuruna gelip derdi olduğunu ancak burada söyleyemeyeceğini ifade etmişti. Efendimiz ona, ey Allah'ın kulu, Medine sokaklarından hangisine istersen oraya geleyim derdini anlat buyurdu. Nitekim az sonra Medine sokaklarından birinin başında kadınla buluşmuş, uzun süre onu dinleme sabrını göstermişti. Bir ara Hazreti Ömer radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yaşlı bir kadını uzun zaman dinleyişinden sıkılmış, ayrıldıktan sonra, ya Resulallah bu kadar da sabredilir mi diye sormuştu. Efendimizin cevabı şöyle oldu. Bu kadın hakkında Mücadele suresi nazil olan kadındır. Onun meselesini Allah dinliyor, hakkında sure nazil ediyor da bize ne olmuş?

0: Ötesi.
1: Duran Şahin.
0: Günün Ötesi.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Dile gelen mektuplar.

İmam Hattat Bağ Alevi Kuddüse Sirru. Tam adı Abdullah bin Alevi bin Muhammed el-Hattat el-Yemeni'dir. 4 Safer 1044 miladi 30 Temmuz 1634 tarihinde Hadramut'un Terim kasabasında doğmuştur. Nesebi Cafer es-Sadık, Muhammed el-Bakır ve Zeynel Abidin silsilesiyle Hazreti Hüseyin radıyallahu anh'a uzandığı için Seyyid unvanıyla anılır. Haddad lakabı ve Haddadi nispesiyle tanınır. Basra'dan Hadramut yöresine göç eden Abdullah bin Ahmed'in oğlu Alevi'ye nispetle Ali Alevi, Beni Alevi, Ba Alevi, Aleviyun gibi isimlerle anılır. İmam Hattat 4 yaşındayken çiçek hastalığına yakalanarak gözlerini kaybetmesine rağmen güçlü hafızası ve parlak zekası sayesinde öğrenimini başarıyla sürdürmüştür. Hıfzını ikmal edip ilk eğitimini tamamladıktan sonra fıkıh tahsiline ağırlık vermiştir. Aralarında Seh bin Ahmet Ba Hasan'ın da bulunduğu hocalardan fıkıh dersleri almıştır. Ayrıca irşat alanında da kendini yetiştirmiştir. Seyyid Muhammed bin Alevi Es-Sekkaf'la mektuplaşarak ondan tasavvuf zevki almıştır. Terim'de ve çevresindeki yerleşim birimlerinde meclisler ve hayır kurumları inşa ettirmiştir. İmam Hattat'ın Eddürül Manzum li Zevkül Ukul vel Fuhum, El-Fusül İlmiye vel Usulül Hikemiye ve İthafü Sâil bi Cevâbil Mesâil gibi birçok eseri vardır. Kendisi Yafililerin baskıları yüzünden Havi'ye göç etmiş ve 7 Zilhicce 1132'de miladi 10 Ekim 1720'de orada vefat etmiştir. Fakat naaşı Terim'e getirilerek burada defnedilmiştir. İmam Hattat Bağ Alevi'nin Muhammed bin Abdurrahman Mezru'a'ya yakini elde etmenin yolları hakkında gönderdiği mektup şu şekildedir.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ım, senin adınla başlıyorum. Emrine uyarak hamd ediyor, üzerime vacip olan şükrü yerine getiriyorum. Her ne kadar şanının yüceliği ve nimetlerinin çokluğu karşısında üzerime vacip olan hamdü senayı tam olarak yerine getirmekten aciz olsam da. Allah'ım, senin verdiğin nimetleri saymaktan aciz olduğumu görünce, bu nimetlerin şükrünü yerine getirmekten daha fazla aciz olduğumu anladım. Cenab-ı Mevla, Efendimiz büyüğümüz Hazreti Muhammed'e ve onun al ve ashabına salat ve selam olsun. Abdullah bin Alevi el-Hattat'tan zeki, akıllı, hak yola vasıl olan, ehli tarikata bezenen ve mensup olan, Allah için seven Fakih Muhammed bin Abdurrahman Mezrua'ya. Allah onun kalbine sevgi tohumunu eksin. Kalbini şevk sularıyla sulasın ve böylece zahiri ibadetlerle kalbinde Allah'a yakınlık meyveleri yetişsin. Nitekim Allah Teala'ya ancak dünya sevgisinin arzuları peşinde koşmanın ve Allah dışındaki şeylere meyletmenin pisliğinden arınmış kalplerin yönelmesiyle vasıl olunur. Allah'ın selamı, rahmet ve bereketi üzerinize olsun. Vesanük Abdullah'ın, Ahmet bin Abdullah Şürahil'in, Abdurrahman bin İbrahim Sahin'in ve Allah için sevdiklerimizin üzerine olsun. Kıymetli mektubunuz bana ulaştı. Yazdıklarınızı anladım. Sorularınızın hepsi şu üç meselede toplanıyor. Birinci mesele. Dünyaya meyletmenin sebebi ve bundan kurtulmanın yolu nedir? Bilmelisin ki bunun sebebi yakinin azlığıdır. Bundan kurtuluşu sağlayacak deva da yakinin kuvvetiyle hasıl olur. Yakin de iki şekilde elde edilir. İlki, konuşmakta olan Allah'ın alametlerine nazar etmektir. Yine Kur'an'ın ayetlerine nazar ve susmakta olan alametlere, yani ulvi ve sufli acayip varlıklara nazar etmektir. Bu da ariflerin tefekkür dediği şeydir. İkinci şekli ise nefsi güzel ahlakla süslemek, kalbin aynasını dünyalıktan uzlet ve sıdkla mücahede ederek parlatmaktır. Böylece oraya hak tecelli eder. Bu ikinci şekil tasavvuf erbabının tercih ettiği yoldur. Yakini sağlam itikat sahibi olmak zannetmeyin. Çünkü o bütün müminlerde vardır. Sadece bununla dünyalıktan uzaklaşmak elde edilmez. Bahsettiğimiz yakinse kalbi saran, kalbi kontrolü altına alan Rabbani nurdur. İşte o zaman yakin sahibi Allah'tan başkasını görmez. Nefsinin arzularından kurtulur. Hatta bütün varlıklardan kurtulur. Kalbin dünyaya meylenin tedavisinde faydalı olan yöntemlerden biri de kişinin sürekli olarak yaratılmışlardan hiç kimsenin kendisine bir yardımının dokunamayacağını hatırında tutmasıdır. Ayrıca kendisinden bir zararı defedemeyeceğini de. Bundan daha aciz bir kimse olabilir mi? Akıllı bir kişinin bu durumdaki bir kişiye meyletmesi ne kadar doğrudur? Hayır, asla. Bunlar vehimdendir. Yakinin azlığından kaynaklanır. Sen yakin halini güçlendirmeye çalış. İnşallah bu durumdan kurtulursun. İkinci mesele. Salih kimseleri sevenlerin, onlarla vakit geçirip onların yolunda yürüyenlerin durumu nedir? Bilmelisin ki salihleri sevmenin önemiyle söylenenler, onlara her yönden benzemek ve her yaptıklarını yapmak değildir. Burada bahsedilen salihlerin nefsidir. Onları bu yönden seven kimse gerçekten onların muhibbi olur. Kişi Allah dostlarının her birini sevdikçe daha çok onlara benzer ve onların eseri kendisinde parıldar.

onların yolunda yürümekten geri kalmanın sebebi ise gayret ve himmet eksikliğindendir. Himmet, tevfiğin kalıbıdır. Tevfik de Allah-u Teala'nın hazinesindedir. Öyleyse Allah'tan istenmeli. Üçüncü mesele. İnsan kendisinde o sıfat olmasa bile öveni sever. Kendisinde var olduğunu bilse bile kendisini kınayana kızar. Bu insanın durumu nedir? Bilmelisin ki bu Ademoğlunun hamurundandır. Bundan kimse kurtulamaz. Ancak insanlık vasfından çıkıp ruhani melekler safına katılan kişi kurtulabilir. Buna ulaşmanın yolu da birinci meselede zikrolunmuştur. İhlas ehline göre bundan kurtulmanın yolu da ihlas sahibi kişinin övgüyü de, kınamayı da, öveni de, kınayanı da aynı görmesidir. Kınanmaktan rahatsız olup övülmekten hoşnut olmaksa bazen mübah, bazen de haram olur. Bu da kişinin sevinme ve rahatsız olma sebebine göredir. Bir kişi övdüğünde sevinen kişinin övenin yanında bir menfaati vardır demektir. Kötülendiğinde rahatsız olması, onun kötüleyen yanında bir menfaatinin olmadığının delilidir. İnsan övgüden hoşnut olur ve kınanmadan rahatsız olur. Çünkü insanların dilleri Hakk'ın kalemleridir. Bu sebeple Allah Teala ishar edip kötüyü de gizlemiştir. Bu övgü de ortaya çıkar ve güzellikler anlatılınca ve iyi olarak anılınca kişi sevinir. Allah'ın ahirette kendisine böyle muamele etmesini diler. Kötülükleri anıldığındaysa hüzünlenir. Zira Rabbinin ahirette kendine böyle muamele edeceğinden korkar. Bu meseleyi açıklamak için sözü çok uzatmak gerekir. Son meselede Hüccetül İslam İmam Gazali Hazretleri İhya kitabında makam sevgisi ve riyayı kötüleme bölümünde uzunca anlatmıştır. Dualarınızda bizi unutmayınız. Vesselam.

Sevgili dinleyenler, Konuşan Tarih'ten hepinize sevgiler ve saygılar efendim. Efendim, Osmanlı'yı anlatmaya bu hafta da devam edeceğiz. Osman Gazi hasta yatağında olmasına rağmen ne fetihlerden ne de halkın şikayetlerini dinlemekten, onların dertlerine derman olmaktan geri kalmadığını geçen haftaki programlarımızda anlatmıştık. Fetihleri kendisi çıkamıyor, evladı Orhan Gazi gönderiyordu Osman Gazi, ki biz bu programımızda Orhan Gazi'ye de diğer ilerleyen dakikalarda geçeceğiz. Sevgili dinleyenler, Osman Gazi hasta yatağında ızdırap içindeyken dahi Anadolu, Trakya ve Konstantiniyye'den onlarca mağdur, şikayetçi geliyor. Özellikle Bolu, Kandıra, Ermeni pazarı tekfurları ile Bizans İmparatorluğu'nu şikayet ediyorlardı. Bu beldelerin Osmanlı idaresi altına girmesi için sultana adeta yalvarıyorlardı. Sevgili dinleyenler, bu şikayeti yapanların tamamı Hristiyan'dı. Şikayet nedeni ise mezkur mahallelerde faaliyet gösteren bazı çete ve örgütlerin Anadolu, Trakya ve Konstantiniyye'de iskan etmekte olan, hiç suçu günahı olmayan masum kızları kaçırmak ve onları zengin Bizanslara, Yahudi ve Ermeni tüccarlara satmaktı. Hiç şüphesiz bunlar Hristiyan da olsa neticede insandı diye düşündü Osman Gazi. Bu zulmün önüne geçmenin yolu oralarda bulunan kokuşmuş

uzlaşmış idareye son vermek, bu zamana kadar kaçırılan kız ve kadınları bulup sahiplerini teslim etmek gerekiyordu. Adalet mekanizmasının işlemediği bir yerde bu hak ve hukuk olmazdı şüphesiz. Hristiyan yönetim ve halkının bu denli çürümesinin nedeni fuhuş ve zinanın buralarda aşırı derecede yaygın olmasıydı. Bundan dolayı birçok zührevi hastalıklar Hristiyan toplumda yayılıyor, sayısız insanın ölmesine neden oluyor.

olan frengi hastalığı ortalığı kasıp kavuruyordu. Zaten fakirlik ve pislik girdabında boğulan Hristiyan tebaa Osman Gazi'den medet bekliyordu. Sevgili dinleyenler, Osman Gazi kendisine gelen şikayet dilekçelerini oğlu Orhan Bey'e verdi. Oğlum, işte nizam-ı alem bütün bu illetlere son vermek, Müslüman kafir ayrımı yapmaksızın tüm insanlığı bu zulümden kurtarmaktır diyerek Bolu, Kandıra, Ermeni Pazarı, Devehisar'ı, Bursa ve Konstantiniyye'nin fethedilmesini emretti. Osman Gazi Bursa'yı fethederek müjde vermek için kendisini ziyarete gelen oğlu Orhan Gazi'ye bir takım talimatlar veriyor, eksik bir şeyin kalmamasını istiyordu. Orhan Gazi babasına değişik bir hal görüyordu. Fethedilen bölgeler imar oluna, sahipsiz evler gazilere dağıtıla, Hristiyan ahaliden Osmanlı ülkesinde oturanlara İslam dininin gayrimüslimlerle alakalı hukuku tatbik edile, kimseye zulmedilmesine fırsat verilmeye dedikten sonra sünnet üzere hazırladığı vasiyetini okumaya başladı. Oğul, önce din işlerini her şeyden evvel alıp yürütmek gayret ve esasını daima göz önünde bulundur ve bu esası sakın gevşekliğe uğratma. Çünkü bir farzın yerine getirilmesini sağlamak din ve devletin kuvvetlenmesine sebep olur. Din gayretine sahip olmayan, sefahate düşkün, tecrübe edilmemiş kimselerle devlet işlerini verme. Zira yaratandan korkmayan kimse yaratıklardan çekinmez. Zulümden ve hangisi olursa olsun bidattan, yani İslamiyet'e aykırı olan şeylerden son derece uzak dur. Seni zulüm ve bidada teşvik edip sürükleyenleri devletinden uzaklaştır ki böyle kimseler seni yıkılışa sürüklemektedirler. Allah-u Teala'nın rızası için devlet hizmetinde ömrünü tüketen sadık devlet adamlarını daima gözet. Böyle kıymetli kimselerin vefatından sonra aile efradını koru. İhtiyaçları olanların da ihtiyaçlarını karşıla. Tebaandan hiç kimsenin malına mülküne dokunma. Hak sahiplerine hakkını ver. Layık olanlara ihsan ve ikramlarda bulun ve ailelerini daima gözet. Özellikle devletin ruhu mesabesinde olan ve en büyük dayanağı bulunan asker tayfesini güzelce idare edip rahatlarını temin eyle. Devletin bedeninde kuvvet mesabesinde olan hakiki alimleri ve fazilet sahiplerini, edip ve yazarları, sanat erbabını gözetip koru. Onlara hürmet, ikram ve ihsanda bulun. Bir ülkede olgun bir alemin, bir velinin, bir arifin bulunduğunu duyarsan, uygun ve layık bir usul ve ifade ile onu memleketine getirdi. Onlara her türlü imkanı tanıyarak ülkene yerleştir ki, hükümetin süresince alim ve arifler, bilginler memleketinde çoğalsın. Din ve devlet işleri nizama oturup ilerlesin. Kıymetli dinleyenler, Osman Gazi evladı Orhan Gazi'ye nasihatlere devam etti. Sakın orduya ve zenginliğe mağrur olma. Hakiki alim ve ariflere, bilginlere hürmet edip sarayında onlara yer ver. Benim halimden ibret al ki zayıf, güçsüz bir karınca misali hiç layık olmadığım halde buraya geldim. Allah-u Teala'nın nice nice ihsanlarına ve inayetlerine kavuştum. Sen de benim uyduğum ve uyguladığım nizamı uygula. Kıymetli dinleyenler, şüphesiz ki Osman Gazi'nin evladına yaptığı bu nasihatler sadece Orhan Gazi'ye yapılıyormuş gibi dinlemek yanlış olur. Bu nasihatler ve öğütler şüphesiz bizim için de bugün dahi geçerli. Osman Gazi şöyle devam etti. Muhammed Aleyhisselam'ın dini, bu yüce dinin mensuplarını itaat eden diğer tebaanı himaye eyle. Allah-u Teala'nın hakkını ve kullarının hukukunu gözet. Dinimizin tayin ettiği Beytülmal'daki gelirin ile kanaat eyle. Devletin zaruri ihtiyaçları dışında sarfiyatla bulunmaktan son derece sakın. Senden sonra geleceklere de aynı nasihatlerde bulun ve iyice tembih eyle. Daima adalet ve insaf üzere bulun. Zulme meydan verme. Herhangi bir işe başlayacağın zaman Allah-u Teala'dan yardım iste. Ona sığın. Tebaanı, düşmanların ve zalimlerin saldırılarından koru. Haksız olarak hiç kimseye muamelede bulunma. Daima halkın hoşnut edecek şeyleri arayıp yapılmasını sağla. Onların gönlünü kazan.

yapmayı, bunun devamının ve artmasını büyük bir nimet bil. Tebaanın sana olan güveninin sarsılmamasına son derece dikkat et. Kıymetli dinleyenler, Orhan Gazi babasını her zamanki gibi can kulağıyla dinliyordu. Ama babasının hali gitgide değişiyor, soluğu kabarıyor. Arada sırada sanki gayb aleminden birilerini görüyor gibi gözlerini dikerek pür dikkat kesilip tebessüm ediyordu. Kim derdi ki Ermeni ve Domaç dağlarına doğru rüzgar gibi at koşturan bu yalnız delikanlı şu yatakta aciz ve hasta olan kişidir. Orhan Bey'in gözleri nemlendi. Boğazında hıçkırıklar düğümlendi. Arkasında bir kale gibiydi babası. O olmadan ne yapar, nasıl ederdi? Kur'an-ı Kerim alarak bir Yasin-i Şerif okumaya başladı. Yasin-i Şerif bittiğinde Osman Gazi'nin yüzünde güller açmış gibiydi. Bu güller bir de sağlığında Edebali Hazretleri'nin dergahını açardı babasının yüzünde. Cennet nimetler içinde hocası Edebali Hazretleri'ni Ertuğrul Gazi ve Hanım Malhun Hatun'u görmüş olmalıydı. Onlara kavuşmanın sevinci vardı yüzünde. Bir müddet sonra gene ciddileşerek Orhan Bey'e döndü. Sesi şimdi biraz daha kırık ve titrekti. Allah-u Teala'nın emirlerine muhalif bir iş işlemeyesin. Bilmediğini sorup anlayasın. İyice bilmeyince bir işe başlamayasın. Sana itaat edenleri hoş tutasın. Askerine inamı ve ihsanı eksik etmeyesin ki insan ihsanın kulcağızıdır. Zalim olma. Alemi adaletle şenlendir ve Allah için cihadı terk etmeyerek beni şehad et. Ulemaya riayet et ki nizam bulsun. Nerede bir ilim ehli duyarsan ona rağbet et. İkbal ve hilm göster. Askerine ve malına gurur getirip uzaklaşma. Bizim mesleğimiz Allah yoludur ve maksadımız Allah'ın dinini yaymaktır. Yoksa kuru kavga ve cihangirlik davası değildir bizim davamız. Sana da bunlar yaraşır oğul. Daima herkese ihsanda bulun. Memleket işlerini noksansız gör. Hepimiz Allah-u Teala'ya emanet ediyorum dedi. Osman Gazi'nin son sözleriydi bunlar. Kelime-i tevhid, kelime-i şehadet ve salavat-ı şerifenin dışında başka kelam etmedi. Nefesi gittikçe yavaşlamış, nefesi yavaşladıkça yüzü güzelleşmişti. Sakalı altın ve zümrütte dahi görülmeyecek bir renk ve parlaklığa kavuşmuştu. Nefesi durduğunda bile canlı gibi tebessüm ediyordu. Sevgili dinleyenler, kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Sevgili dinleyenler, Orhan Bey, babası Osman Gazi'nin vazgeçilmez ülküsü haline gelen ve fethedilmezse gözleri açık gideceğini söylediği Bursa'yı kesin olarak fethetmeye karar vermişti. Bursa, 1314 yılından beri kuşatılma altındaydı. Bu çok eski Bizans kalesini tam 12 yıldır yılmadan savunan kale kumandanı Evrenuzun, Müslüman ordularının karşısında nasıl bu kadar mukavemet edebildiğini herkes şaşıyordu. Osman Gazi sıkça Hazreti Ömer'in bir sözünü tekrar edip dururdu. Kafirler kim oluyor da İslam ordusu karşısında duruyor? Eğer duruyorsa içinizde bir günah işleyen var. Orhan Bey babasına hak veriyordu ama ordusu haram işlememesine rağmen bir türlü kalenin fethi müyesser olmamıştı şu ana kadar. Osmanlı'nın ileri gelen savaş ustaları Abdurrahman Gazi, Konur Alp, Turgut Alp, Ahi Hasan ve kardeşi Alaaddin Paşa ile sıkça meşveret ediyor, muhasarayı sıklaştırarak Bursa Kalesi'ni düşürmek için uğraşıyor, çalışıyordu. Orhan Bey günlerdir uyku uyumamıştı. Sık aralıklarla kaleyi ok ve güle yağmuruna tutan gaziler arasında dolaşıyor, onlara moral veriyor, arada bir çadırına girerek alnını toprağa koyarak secde ediyor, Cenab-ı Hakk'a kalenin fethi için dua ediyordu. Kıymetli dinleyenler, babasının kendisine yardımcı olarak görevlendirdiği Abdurrahman Gazi, Konur Alp, Akçakoca, Turgut Alp, Ahi Hasan ve Alaaddin Paşa ile meşret toplantısındaydı. Çadırı delip geçen güneş beynini kaynatmıştı adeta. Alnını silerek paşalara sordu. Birakay'ın büyükleri, uluları, dün görmüş zafer kazanmış beylerim, paşalarım, bu ne haldir? 12 senedir muhasır edilen bir kale nasıl düşmez? Meşvet Meclisi'nin en tecrübeli ve yaşlı üyesi Akçakoca idi. Saç sakalı gazalarda ağarmış, beli bükülmüştü. Ertuğrul Gazi zamanını yaşamış, Osman Gazi'nin askeri eğitimde rol oynamıştı. Meşvet Meclisi'ndekilerin gözleri ona çevrildiğinde sözlerini asırların süzgecinden geçirip seçerek konuşmaya başladı. Ali Osman yiğit beyleri, paşaları. Doğrudur. 12 yıldır Bursa muhasara edilmesine rağmen henüz fethedilememiştir. Ama her şeyin bir vakti saati vardır. Vakti gelmeden çiçek bile açmaz. Bir devletin silahlı kuvvetlerinin tamamı İslam devletlerinde, insanların dünya ahirette rahat ve huzuru kavuşup saadete ermelerine vesile olmak için teşkil edilmiştir. İnsanlar Adem Aleyhisselam'dan beri kendi fikir ve emirlerini başkalarına kabul ettirmeye çalışınca karşı tarafta savunma ihtiyacı duymuştur. İnsanlar çoğalınca değişik kavim ve milletlere ayrıldılar. Yaratılışları icabı topluluklar halinde yaşamayı tercih ettiler. Bu kavim ve topluluklar da başka topluluklara hakimiyet ve fikirlerini zorla kabul ettirebilmek için savaşabilecek kimseler bir araya getirip düşman bildikleri toplulukların üzerine saldırılar düzenlediler. Diğer taraftan karşı savunma birlikleri kurdular. Fakat bunlar planlı ve tertipli değildi. Bir saldırı anında kabile ve toplulukların eli silah tutanları, gücü yetenlerin bir araya gelmesinden meydana geliyordu. Zamanla bütün bunlar düzenli bir hale geldi. Disiplinli ordu birlikleri teşkil edildi. Bizim 50 sene önceki silahlı kuvvetlerimizle şimdiki ordumuz aynı mı? Önceki mücadeleler basit silahlarla yapılırken sonraları gelişmiş silahlar kullanıldı. Devletlerin kurulması güç ve kuvvet sahibi olmayı gerektirdi. Mısırlılar, Sümerler, Asurlular, Persler ve Akatlar ordular kurdular. Musa Aleyhisselam, Süleyman Aleyhisselam ve Zülkarneyn Aleyhisselam orduları vardı. Davud Aleyhisselam Calut'un askerleriyle savaştı. Süleyman Aleyhisselam ordusuyla birlikte sabahtan öğleye kadar bir aylık yol kat eder, öğleden akşama kadar bir aylık yol daha giderdi. Eski Yunanlılar da 7'den 70'e herkes askerlik için eğitilirdi. Hindistan seferine 30-40 bin kişilik orduyla çıkan Makedonyalı Büyük İskender muhasara için ordusunda mancınık bulundururdu. Kartacalı kumandan Anibal parıl askerlerinden müteşekkil ordusuyla zaferler kazandı. İnsanlara zulmekten zevk alan Romalılar bu zevklerinin tatmininde kolaylık temin ettiği için orduya çok ehemmiyet verdiler. Romalılar paralı askerlerden meydana gelen ordularını, müessese ve teşkilatlarını aldıkları büyük mağlubiyetten sonra Bizans'ın merkezi olan İstanbul'a taşıdılar. Fakat Peygamber Efendimiz peygamberliğini açıkladıktan sonra Sasaniler karşısında yenilmekten kurtulamadılar. Daha sonra da Sasanileri yendiler. Bizanslıların Sasanileri yenecekleri Rum suresinde belirtilmişti. Bizanslılarla Sasaniler arasındaki bu mücadeleler devam ederken Resulullah Efendimiz Medine-i Münevvere'ye hicret buyurdular. İslam devletinin ilk temelleri burada atıldı. Peygamber Efendimiz Abdullah bin Cahş kumandasında müşriklere karşı kurduğu 12 kişilik birlik Müslümanların ilk askeri kuvveti oldu. Peygamberimiz Medine'nin asayişini korumak ve düşmanların durumunu kontrol etmek için seriyeler yani küçük asker birlikler teşkil etti. Seriyelerdeki asker sayısı 5 ile 400 arasında değişiyordu. Peygamber Efendimizin katıldığı ve bize idare ettiği gazalar da oldu. Peygamber Efendimiz müşriklere karşı başkomutanlık yaptığı ilk savaş Bedir gazasıdır. Bunu hepiniz biliyorsunuz. Bu savaşta İslam ordusu 313 kişiyi müşrik kuvvetleriyle çarpıştı. Bunlar da biliyorsunuz. Akçak Hoca Meşveret Meclisi'nde ordu ve askeri birlikleri tarihi seyrini anlatırken meşveret üyeleri merakla tecrübeli savaşçıyı dinlemeye devam ediyorlardı. Sonraki muharebelerde de İslam ordusu düşman kuvvetlerinin sayıca az olmasına rağmen her zaman galip geldi. Bizanslılarla yapılan Muhte gazasında 3000 mücahit 100 bin kişiden fazla olan düşman ordusunu yenebildi. Allah-u Teala'nın yardımı ve düzenli itaatkar bir ordu ile her zaman kendilerinden kat be kat daha fazla olan düşman kuvvetlerini hizmete uğrattı. Peygamber Efendimiz Mekke'yi 12 bin sahabe ile fethetti. Yine Peygamber Efendimiz savaşları İslamiyet'i yaymak ve insanların ebedi saadete kavuşmalar için yapar veya yaptırırdı. Kendisi gitmediği zaman askerlerine ben size Allah-u Teala'nın emirlerini yapıp yasaklarından kaçınmanızı, yanınızdaki Müslümanlara karşı ve onlara iyi davranmanızı tavsiye ederim. Allah-u Teala'nın yolunda onun ismini söyleyerek harp ediniz. Ganimet alınan mallara hiyanet etmeyiniz. Ahde vefasızlık göstermeyiniz. Çocukları asla öldürmeyiniz. Orada Hristiyanların kiliselerinde insanlardan ayrılıp kendilerini ibadete vermiş bazı kimseler bulacaksınız. Onlara dokunmaktan sakınınız. Onların dışında başlarında şeytanların yuvalandıkları bazı kimseler de rastlayacaksınız ki onların başlarını kılıcınızla koparınız. Kadınları, yaşlı piri fanileri öldürmeyiniz. Ağaçları yakmayınız ve kesmeyiniz. Evleri de yakmayınız. Başkomutana da müşriklerden düşmanınla karşılaştığın zaman onları 3 husustan birine davet et. Davetini kabul etmezlerse muhacirler yurdu olan Medine'ye hicret etmeye davet et. Davetini yine kabul etmezlerse muhacirlerin sahip oldukları haklara kendilerinin de sahip olacaklarını, onların mükellef oldukları vazifelerle kendilerini

de mükellef olacaklarını bildir. Şayet Müslüman olup ülkelerinde oturmayı tercih ederlerse, göçebe Müslümanlar Araplar gibi olacaklarını ve onlar hakkında uygulanan ilahi hükmün kendiler için de uygulanacağını, harp ganimetlerinden kendilerine bir şey ayrılmayacağını ve ganimetten ancak Müslümanların yanında harp edenlerin faydalanacağını bildir. Eğer İslam'ı kabul etmezlerse onları cizye vermeye davet et. İçlerinde bunu kabul edenlere sakın dokunma. Cizye vermeye de yanaşmazlarsa Allah-u Teala'nın yardımına sığınarak onlarla harp et buyururlardı. Peygamber Efendimiz askerlerine her zaman tertip ve düzen içinde olmalarını emreder, karargahı nereye kuracaklarını ve nasıl hareket edeceklerini onlarla istişare ederdi. Nitekim Bedir gazasında karargahın kurulmasıyla ilgili eshabın fikrini sormuş. Eshabtan birisi, ya Resulallah, burası Allah-u Teala'nın size karargah kurulması için emrettiği ve mutlaka kalması gereken bir yer midir? Yoksa şahsi görüş neticesi ve bir harp tedbiri olarak mı seçildi diye sual etmişti. Peygamberimiz hayır, bir harp tedbiri icap burası seçildi deyince o sahabi, anam babam canım feda olsun ya Resulallah. Biz harpçı kimseleriz. Buraları da iyi biliriz. Şu Kureyşlerin konacağı yerin yakınlarında tatlı ve bol suyu olan bir kuyu var. Müsaadeniz olursa oraya konalım. Etraftaki kuyuların hepsini kapatalım. Sonra bir havuz yapıp içini suyla dolduralım. Düşmanla çarpışırken suladıkça gelip havuzumuzdan su içeriz. Düşman ise su bulamaz ve perişan olur dedi. O anda Cebrail aleyhisselam bu fikrin doğru olduğunu teyit eden vahyi getirdi. Peygamberimiz o sahabenin ismini zikrederek, ey Habbab, doğru olan görüş senin işaretindir buyurdular. Peygamber Efendimiz harbin nasıl yapılacağı hakkında eshabın fikirlerini sorunca, elinde yayı ve oku olduğu halde Asım bin Sabit radıyallahu anh müsaade isteyip ayağa kalkarak, ya Resulallah, Kureyşliler bize 100 metre kadar yaklaştıklarında onları ok atışına tutalım. Elimizde taş atım mesafesine geldiklerinde taş atalım. Mızrak erişecek kadar yaklaştıklarında ise kırılıncaya kadar mızraklarımızla mücadele edelim. Sonra da kılıçlarımızı sıyırıp çarpışalım dedi. Kıymetli dinleyenler, Akçak Hoca tarihi bilgileri bir bir saydıktan sonra harp ve ordu hakkındaki önemli açıklamayı yapmaya devam etti. Bu sırada Bursa Kalesi'ni muhasara etmekte olan Osmanlı askerleri arasında canhıraş bir feryat yükselmişti. Kale surlarından Müslüman askerler üzerine Grojuva, yani Rum ateşi atılmış ve iki asker çok feci şekilde yanmaya başlamıştı. Meşvet meclisinde bulunanlar bu feci duruma şahit olmuş, fethin bir an önce gerçekleşmesi için her türlü tedbir almaya ahdetmişlerdi. Akçak Hoca yanarak şehit olan askerlerin yüzünden sesi titreyerek devam etti konuşmasına. Asım bin Sabit Hazretlerinin bu taktiği Peygamber Efendimiz'in hoşuna gitti ve eshabına şu talimatı verdi. Hatlarınızı bırakıp ayrılmayınız. Bir yere kımıldamadan yerlerinize sebat ediniz. Ben emir vermedikçe harbe başlamayınız. Oklarınızı düşman size yaklaşmadan kullanıp israf etmeyiniz. Düşman kalkanını açtığı zaman okunuzu atınız. Düşman iyice sokulunca elinizle taş atınız. Yaklaştıklarında da mızraklarınızı kullanınız. Düşmanla göğüs göğüse geldiğiniz zaman da kılıçlarınızla çarpışınız. Peygamber Efendimiz düşmanın karşısında gaza ordusuyla çıktığı gibi mübarek ellerini kaldırıp büyük bir hüzün içinde Allah-u Teala'ya, ya Rabbi, sen şu bir avuç cemaati helak edersen artık sana yeryüzünde hiç ibadet olunmaz diye yalvararak dua ile de karşı çıkardı düşmanlara. Kıymetli dinleyenler, bir kısa aradan sonra tekrar beraberiz.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Kıymetli dinleyenler, bu son bölümümüzde de Akçak Hoca'nın Meşveret Meclisi'nde diğerlerine yaptığı nasihatı anlatmaya devam edeceğiz. Akçak Hoca şöyle anlatmaya devam etti. Peygamber Efendimizin dualarıyla bereketiyle Allah-u Teala melekleri imdada gönderdi. Ki bunu Bedir gazvesi için söylüyor. Nitekim Bedir gazasında Cebrail, Mikail, İsrafil aleyhisselam binek binek melekten meydana gelen orduları başında gazaya iştirak etmişlerdi. Cebrail aleyhisselamın başında sarı, diğerlerinkinde ise beyaz sarıklar vardı. Sarıkların uçlarını arkalarına sarkıtmışlar, beyaz atlara binmişlerdi. Eshab-ı kiram daha kılıçlarını müşriklere sallamadan onların başı gövdesinden ayrılırdı. Bütün bunları Resulullah'ın doğru sözlü eshabı bizzat görüp haber vermiştir. Peygamber Efendimiz orduya kumanda edecek komutanlara mübarek elleriyle bağladığı sancağı şerifi teslim eder, bayrak da kullandırırdı. Askerinin büyük bir kısmı piyadeydi. Öncü kuvvetlerinin başına sağ ve sol kola kumandanlar tayin eder, kendileri merkezde bulunurlardı. Düşmana karşılaştıkları zaman onları önce dini İslam'a davet eder, baskın yapmaz, savaşa öğleden sonra başlarlardı. İslam orduları Hazreti Ömer zamanında Irak, Suriye, Filistin, İran, Mısır gibi memleketleri fethedince orduya katılan Müslümanlar buralarda ziraatle uğraştılar. Servetler, araziler edinmeye başlayınca askerlikte uzaklaşmalar görüldü. Bu büyük tehlikeyi gören Hazreti Ömer Müslümanlara cihad ile meşgul olmalarını emretti. Askerlerin ve ailelerinin ihtiyaçlarını karşılamayı garanti edip yıllık maaş bağladı. Askerleri kontrol ve idare etmek için isimlerini, vasıflarını

maaşlarının miktarını ve vazifelerini kaydettirmek suretiyle ordu divanı yani ordu defteri meydana getirdi. Ordunun sefer esnasında rahat edebilmesi için daimi ordugahlar ve kaleler yaptırdı. Gelecek düşman baskınlarını püskürtmek için kalelere muhafız birlikleri yerleştirdi. Müslümanlar Allah-u Teala'nın kafirlerin hücum ve işkencelerine uğramamak, onları saadet ebediyeye kavuşturmak için insan gücünün yettiği kadar durmadan çalışınız. En mükemmel harp vasıtalarını yapınız. Bağlanıp beslenen atlar hazırlayınız. Bununla Allah'ın ve sizin düşmanlarınız ve bunlardan başka sizin bilmeyip Allah-u Teala'nın bildiği diğer düşmanlarınızı yani Hristiyan, Yahudi ve Mecusileri korkutunuz. Allah-u Teala yolunda ne sarf ederseniz eksiksiz ödenir ve siz asla haksızlığa uğratılmazsınız. Mealindeki emrine uyarak devamlı şekilde güçlü olmaya gayret ettiler. Barışta savaş için hazırlanmaktan geri durmadılar. En modern savaş aletlerini yapıp din ve devletlerinin muhafazasında ve Allah-u Teala'nın dinin yayılmasında kullandılar. Bu devirde piyade askerler kalkan, kılıç ve mızrak, süvariler ise kalkan, kılıç, yay ve ok taşırlardı. Okçulukça o kadar maharet kazanmışlardı ki bir okçu düşmanın istediği gözünden vurabilirdi. Askerinin bu mahareti kazanabilmesi için komutanlar okçuluk talim ve eğitimi üzerine önemli dururlar, yarışmalar tertip ederlerdi. Bunun için Müslümanlar muhasara ettikleri kaleleri kısa zamanda zapt ederlerdi. Tecrübeli bir harp dahisi olan Akçak Hoca'nın verdiği İslam ordusu tarihi dersini başta Orhan Bey olmak üzere tüm üst düzey silah arkadaşları can kulağıyla dinliyorlardı. Anlatılanlardan kendilerinin uyguladıklarından başka örnek alınacak hususları tespit etmeye çalışırlarken can kulağıyla dinlemeleri Akçak Hoca'yı daha fazla iştahla anlatmaya sevk ediyordu. Akçak Hoca peygamberimiz cihatla ilgili hadislerinden bahsettikten sonra hiç beklenilmedik bir çeviklikle ayağa kalktı. Onun kalkmasıyla diğer şura üyeleri de onu takip ettiler. Orhan Bey bu savaş kurduğu baba dostunun sağında ona yakın yürüyor, onun ne yapmak istediğini merak ediyordu. Bire Hakan'ım, şu okçularla kale burçlarını bir yoklayalım da Peygamber Efendimizin buyruğuna uyabilmiş miyiz bir görelim dedi. Orhan Gazi de bunu memnun olmuştu. Askerin muvaffak olabilmesi için kumandanlarının örnek olması gerekiyordu. Akçak Hoca yayına geldi. Yay iyice aklaşan sakallar arasında titremiş ve kaleyi muhasara eden İslam askerlerine kılıcı ve Rum ateş atmaya devam eden bir Rum askerinin gözüne doğru oku bıraktı. Orhan Gazi'nin ve diğer yüksek asker şura üyelerinin şaşkın bakışları arasında sağ gözünün oku yiyen Rum askeri böğürerek burçlardan aşağı yuvarlandı. Akçak Hoca elhamdülillah dedi. İşten gelen memnuniyetle ve sonra Orhan Bey'e döndü. Bakışlarından sultanım şimdi sıra sizde dediği anlaşılıyordu. Orhan Bey beklemeden yayını geldi. Tam Akçak Hoca'nın vurduğu askerin yanı başındaki askerin sol gözünü hedef almıştı. Gönderdiği ok kısa zamanda hedefine vardı. Müslüman okçular padişahın bu atışı üzerine hep birazdan Allahu Ekber diyerek coştular ve burçlardaki askerleri gözünden vurmak için bir yarış başladı. Kısa zamanda burçlardaki askerler ateş atmaktan vazgeçip burçların gerisine siper aldılar. Akçak Hoca okçuların bu gayretini görünce çok keyiflendi. Şura açadığına doğru ilerlemeye başladı. Hele Orhan Bey'in Akçak Hoca'dan duyduğu taktikleri ordu kumandanlarına ileterek askerin talimiyle ilgili emir verdiğini görünce bütün tecrübelerini aktararak genç padişaha yardıma devam etmesi gerektiğini hissetti. Bu defa oturmadan ayakta anlatmaya başladı. Harpler, piyadeler sıkı saflar halinde bulunur. Mızrak taşıyanlar düşman süvarilerinin hücumlarını püskürtmek için ön saflarda dururlar. Sağ ve sol kanatlarda süvari birlikleri yer alır. Müslümanların harp meydanlarında düşmana galip gelmeleri sadece askeri güce bağlı değil, çeviklik, süratli hareket, güçlüklere sabır, cesaret, en mühimi de Allah yolunda canlarını seve seve vererek şehit olmak arzusudur. Harp başlamadan önce kumandanlar askerin bu duygularını tahrik için şehadet mertebesinin fazilet ve üstünlükleriyle şehitlerin cennetteki makamlarını anlatırlar, ümmaldeki ayet ve hadisleri okurlardı. Sonra Allahu Ekber

diyerek tekbir getirilir. Buna harp esnasında da susmadan devam edilirdi. Askerin hep bir ağızdan Allahu Ekber diyerek yeri göğü inletmesi küffarın kalbine büyük bir korku düşürürdü. Ordunun heyecanının devamı, cesaretinin artması ve savaşta teşvik için kumandanlar naralar atarlar, bazen düşmanla en önde çarpışırlardı. Her kumandan askerine iyi muamele etmeye dikkat eder, disiplini bozulanları ve fethedilen memleket halkına kötü davrananları şiddetle cezalandırırlardı. Kumandan ayrıca halifenin vekili sıfatıyla askeri imam olarak namaz kıldırırdı. Ailesine uzak askere her 4 ayda bir izin verirdi. Cahiliye döneminde Arabistan'da vurkaç yani hücum edip geriye çekilme taktiği uygulanırdı. Önce düşmana saldırırlar, kendilerini zayıf görünce geriye çekerlerdi. Sonra tekrar saldırıp geri çekilirler ve muharebeye bu şekilde devam ederlerdi. Kıymetli dinleyenler, Orhan Bey askeri şurada Akçakoca'nın anlattıklarından birçok ders çıkarmış, 12 yıldır Bursa Hisarı'nın fethedilememesini askerin taliminin eksik olmasına yorarak sıkı bir talim programı hazırlamıştı. Düşman yerinde saymıyor, savunma hususunda yeni silahlar keşfederek tedbirler alıyordu. Babası Osman Bey, eski Oğuz askeri stratejisiyle beyliği süresi içinde başarılı olmuş, cesaret ve ferasetle ülke topraklarını inanılmaz derecede genişletmişti. Birçok mücadeleye tek başına girmiş, çok sayıdaki Rum çapulcularını dağıtmaya başarmıştı. Fakat şimdi eski durum yoktu. Müslümanların bu bölgedeki başarıları Rumları tedbir almaya zorlamış, çapulcular toplanarak düzenli birlikler oluşturmuşlardı. Artık ferdi başarılardan ziyade düzenli ordu ile sistemli hareket etmek zamanıydı. Kıymetli dinleyenler, Akçakoca bizzat kendisi askere okçuluk eğitimi veriyordu. Düşmanı gözünden vurma hedefi veriyor, hedefi tutturanlara ödüller vaat ediyordu. Birkaç gündür kale burçlarına çıkan her Bizans askeri ya gözünden okuyordu yahut da başının başka bir yerinden. İslam askerine Kırıcıva yani Rum ateşi atamaz olmuşlardı artık. Orhan Bey'in askerleri öyle motive olmuşlardı ki Bizans askerlerinin açıkta neresini görseler oralarını vuruyorlardı. Orhan Bey tüm vurucu güçlerini Bursa önlerine topladı. 12 yıldır kuşatma altında bulunan Bursa'nın artık fethedilmesi şarttı. Ölüm döşeğindeki babasına bundan daha büyük bir müjde veremezdi Orhan Bey. Kıymetli dinleyenler, bugün de süremizin sonuna geldik. Bursa'nın fethini önümüzdeki haftaya bırakıyoruz. Görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine. Ana haber bülteninin tekrarını dinleyeceksiniz.
1: Semerkant Radyo Haber Merkezi'nden hayırlı akşamlar. Ana haber bültenini sunuyoruz. Değerli dinleyenler, Türkiye İstatistik Kurumu Nisan ayına ilişkin tüketici fiyat endeksi rakamlarını açıkladı. Buna göre TÜFE'deki değişim Nisan ayında bir önceki aya göre %4.18 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %14.64 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %32.37 artış ve 12 aylık ortalamalara göre %32.43 artış olarak gerçekleşti. En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun yıllık değişimleri, gıda ve alkolsüz içeceklerde %34.55 artış, ulaştırmada %35.06 artış ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda %46.60 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana harcama gruplarının yıllık değişimi olan katkıları ise, gıda ve alkolsüz içeceklerde 8.72, ulaştırmada 5.66 ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda 6.30 puan oldu. En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun aylık değişimleri gıda ve alkolsüz içeceklerde %3.70 artış, ulaştırmada %4.29, konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda %7.99 olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların aylık değişimi olan katkıları ise gıda ve alkolsüz içeceklerde 0.95, ulaştırmada 0.73 ve konutta 0.90 puan oldu. Endekste kapsanan 174 alt sınıftan Nisan ayı itibariyle 19 alt sınıfın endeksinde düşüş gerçekleşirken 8 alt sınıfın endeksinde değişim olmadı. 147 alt sınıfın endeksinde ise artış gerçekleşti. Değerli dinleyenler, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Nek Sosyal'deki hesabından Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Nisan ayı enflasyon verilerine ilişkin paylaşım yaptı. Nisan'da enflasyonun aylık %4.2, yıllık %32.4 gerçekleştiğine işaret eden Şimşek, hizmetlerde enflasyonun geçen yılın aynı dönemine göre 14.3 puanlık iyileşerek yıllık %40.3, temel mallarda %16.5 olduğunu belirtti. Bakan Şimşek paylaşımında şunları kaydetti. Jeopolitik gelişmelerin etkisiyle artan enerji ve emtia fiyatları, kısa vadede enflasyon görünümü üzerinde baskı oluştursa da, bu etkileri sınırlamak amacıyla bütçe imkanları çerçevesinde gerekli adımları atıyoruz. Enflasyondaki yükselişin geçici olduğunu değerlendiriyor ve dezenflasyonun devam etmesini öngörüyoruz. Kalıcı fiyat istikrarını sağlayarak vatandaşlarımızın refahını artıracak politikalarımızı kararlılıkla uygulamayı sürdüreceğiz, dedi. Uşak'ta 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 34 kişi de yaralandı. Alınan bilgiye göre Uşak-İzmir Karayolu Ürünköy mevkiinde yolcu otobüsüyle 6 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 4 kişi hayatını kaybederken 34 kişi de yaralandı. Uşak Valisi Serdar Kartal, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giderek yaralıların sağlık durumları hakkında İl Sağlık Müdürü Tarık Acar ve Başhekim Mesut Saka'dan bilgi aldı. Ziyaretin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Kartal, bugün saat 22.20 sularında İzmir istikametinde 7 aracın karıştığı bir trafik kazası oldu. 4 vatandaşımızı kaybettik, 34 vatandaşımız yaralı olarak, 20'si Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, 14'ü de ilimizdeki

çeşitli özel hastanelere kaldırıldı. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Vefat eden vatandaşlarımızın arasında biri 1 yaşında, biri de 6 yaşında evladımız var. Anne ve babasıyla beraber vefat etti. Allah rahmet eylesin dedi. Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde de yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi de yaralandı. Malatya valisi Seddar Yavuz gazetecilere yaptığı açıklamada Doğanşehir ilçesi sınırlarında bir yolcu otobüsünün sürüş kontrolünü kaybedilmesi sonucu şarampole devrildiğini belirtti. Yavuz kazada maalesef 3 kardeşimiz hayatını kaybetmiştir. Şu anda hastanelerimizde 22 yaralımız tedavi görmektedir. 22 yaralımızdan 5'i yoğun bakımda tedavi edilmektedir. Hayati tehlikeleri bulunmadığını ilk etapta arkadaşlarımız ifade etmiştir. Ancak yoğun bakımda tedavileri uygun görülmüştür. Diğer kardeşlerimizin, yaralılarımızın bir kısmı ayakta tedavi edilmiştir dedi. Kazanın oluş şekline ilişkin adli ve idari soruşturmanın sürdüğünü belirten Yavuz, ilk etapta aracın kaydığına yönelik bir görüntü var. Ama ön kısmında neler olduğu konusuyla ilgili açı yeterli değil dedi. Gaziantep valisi Kemal Çeber, kentte dün etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle 14 kişinin yaralandığını, yaklaşık 100 binanın çatısında hasar oluştuğunu ve tarım arazilerinin ciddi hasar gördüğünü söyledi. Vali Çeber beraberinde İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Halil Şen ve İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı ile kentte etkili olan olumsuz hava şartlarından etkilenen Adil Sani Konukolu Spor Lisesi ile İpek Yolu İlkokulu incelemede bulunduğu yetkililerden bilgi aldı. Ziyaretin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Çeber, kentte dün fırtına ve sağanak başta olmak üzere yoğun hava olaylarının meydana geldiğini söyledi. Olumsuz hava şartları nedeniyle Şahin Bey, Şehit Kamil ve Nizip ilçelerinde eğitime bugün ara verdiklerini hatırlatan Çeber, yağıştan dolayı 39 okulumuz çatı uçması, cam kırılması gibi nedenlerle hasar gördü. Önce 39 okulumuzla ilgili tatil kararı verdik. Daha sonra incelemelerimizde hem öğrencilerimizde hem velilerimizde yoğun bir tedirginlik olduğunu gördük. Bu tedirginliğin giderilmesi ve okullarımızın daha titiz incelenmesi için bugün de tatil kararı aldık. Daha somut şekilde değerlendirme yapmak istedik dedi. Öte yandan Şanlıurfa Valiliği olumsuz hava şartları nedeniyle Birecik'te bir kişinin hayatını kaybettiğini, 29 kişinin yaralandığını, Viranşehir'de de 11 kişinin yaralandığını bildirdi. Açıklamada şunlar kaydedildi. Meydana gelen olaylarda bir vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 29 vatandaşımız ise çeşitli şekillerde yaralanmıştır. 7 yaralımız il merkezdeki hastanelere sevk edilmiş, 22 yaralımızın tedavileri ise Birecik Devlet Hastanesi'nde devam etmektedir. Ayrıca Viranşehir ilçemizde meydana gelen ani kuvvetli sağanak yağış ve fırtına aynı şekilde olumsuzluklara yol açmış, 11 vatandaşımız hafif şekilde yaralanmıştır dedi. İçişleri Bakanlığı'nca 24 ilde çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi, yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınanlardan 127'si tutuklandı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi, yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik 24 ildeki operasyonlarda gözaltına alınan 212 şüpheliden 127'si sevk edildi, adli makamlarca tutuklandı. 35'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı, diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Zanlıların müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları, post tefeciliği yaptıkları, vatandaşların mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladığı, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, bahis sitelerinin reklamını yaptıkları, yasa dışı bahis ve kumar sitelerinde para nakline aracılık ettikleri, kişisel verilerin paylaşımı ve sorgulama konularında paylaşım yaptıkları, sosyal medya platformları ve oltalama siteleri üzerinden yatırım ve ürün satış dolandırıcılığıyla TOKİ başvurusu temalarını kullanarak dolandırıcılık yaptığı tespit edildi. İranlı bir askeri yetkili, Amerika Birleşik Devletleri donanmasının Hürmüz Boğazı'ndan geçme girişimlerine ilişkin, İran, Hürmüz Boğazı'nda tüm senaryoları hazır, ilk atışlar yapıldı ifadelerini kullandı. Askeri yetkili, Amerikan donanmasının Hürmüz Boğazı'ndan geçme girişimlerine ilişkin, İran, Hürmüz Boğazı'nda tüm senaryoları hazır, ilk atışlar yapıldı. Amerikalılar, İran'ın Trump'ın zorbalık yapmasına müsaade etmeyeceğini biliyorlar, dedi. Hürmüz Boğazı'nın İran Silahlı Kuvvetleri'nin kontrolü altında olduğunu söyleyen askeri yetkili, İran tıpkı 40 günlük savaşta olduğu gibi Amerika Birleşik Devletleri kuvvetleri

Hükümetlerine Hürmüz Boğazı'ndan geçiş izni vermeyecek ifadelerini kullandı. İranlı yetkili boğazda bulunan gemilerin Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'le yaşanan savaştan ders çıkarmaları ve ABD'nin yanlışlarının bedelini ödememeleri gerektiğini söyledi. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM'un ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada da Başkan Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemi geçişine yönelik duyurduğu özgürlük projesine ilişkin detaylara yer verildi. Paylaşımda Amerikan donanmasına ait güdümlü füze destroyerleri Hürmüz Boğazı'ndan geçtikten sonra şu anda özgürlük projesini desteklemek amacıyla Basra Körfezi'nde görev yapıyor ifadesi kullanıldı. Amerikan güçlerinin ticari gemilerin geçişini yeniden sağlamaya yönelik çabalara katıldığı belirtilen paylaşımda bu sürecin ilk adım olarak Amerika Birleşik Devletleri bandıralı iki ticaret gemisinin de Hürmüz Boğazı'ndan başarıyla geçtiği duyuruldu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump 4 Mayıs itibariyle Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan ve Orta Doğu'daki krizle ilgisi olmayan tarafsız ülkelere ait gemilerin Boğaz'dan geçişine yardım etmeye başlayacaklarını açıklamış ve buna Özgürlük Projesi adını vermişti. Öte yandan Devrim Muhafızları Ordusu Halkla İlişkiler Birimi, Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM'un Amerikan bayrağı taşıyan iki ticari geminin Hürmüz Boğazı'ndan geçtiği yönündeki iddialarını yalanladı. İran Devlet Televizyonu Devrim Muhafızları Ordusu'nun Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerle ilgili açıklamasını yayınladı. Yapılan açıklamada Hürmüz Boğazı'ndan son saatlerde hiçbir ticari gemi ve petrol tankeri geçmedi. Amerikalı yetkililerin iddiaları tamamen asılsızdır ifadelerine yer verildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'ın müzakerelerde sunduğu teklifi incelediğini ve kabul edilemez bulduğunu açıkladı. Trump, Tahran yönetiminin Pakistan aracılığıyla ilettiği 14 maddelik teklifi ilişkin İsrail Devlet Televizyonu Kan'a konuştu. Trump söz konusu teklifi ilişkin İran'ın yeni teklifini inceledim ve benim için kabul edilemez ifadesini kullandı. İranlıların bir anlaşma yapmak istediğini ancak sundukları tekliften memnun olmadığını belirten Trump, kabul edemeyeceğim şeyler var dedi. Trump, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un Başbakan Netanyahu yolsuzluk davasından affetmesi baskısını sürdürerek, o bir savaş dönemi başbakanı, ben ve Bibi olmasaydık İsrail var olmazdı, saçmalıklara değil savaşa odaklanabilecek bir başbakana ihtiyacımız var dedi. İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 72.612'ye ulaştı. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı. Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 2 ölü ve 9 yaralının getirildiği kaydedildi. Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 832 kişinin öldürüldüğü, 2354 kişinin yaralandığı, enkaz altındansa 767 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı ifade edildi. İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda can kaybının 72.612'ye, yaralı sayısının da 172.457'ye yükseldiği bildirildi. İçişleri Bakanlığı 2016'dan bugüne kadar Türkiye'den gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli şekilde geri dönen Suriyeli sayısının 1.407.568 olduğunu bildirdi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi tarafından kamuoyuyla paylaşılan verilerin 2016 yılından itibaren gerçekleştirilen toplam gönüllü geri dönüş sayılarını kapsadığı ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi. Bu kapsamda 2016 yılından bugüne kadar ülkemizden gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli şekilde geri dönen Suriyeli sayısı 1.407.568'dir. Göç İdaresi Başkanlığı'nın güncel verilerine göre ülkemizde geçici koruma statüsünde bulunan Suriyeli sayısı 2.280.542 olup 8 Aralık 2024 sonrasında gönüllü geri dönüş yapan Suriyeli sayısı 667.565 olarak kaydedilmiştir. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği verilerine göre 8 Aralık 2024 tarihinden bu yana bölge genelinde toplam 1.630.874 Suriyelinin ülkesine geri döndüğü tahmin edilmektedir. Geri dönüşlerin ülkelere göre dağılımına bakıldığında Türkiye 639.995 kişiyle ilk sırada yer almaktadır. Edirne'de bir araçta 90 kilo 200 gram sukunk ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele

0: Mücadele Şube ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışma sonrası Avrupa Otoyolu'nun Edirne eski gişeleri mevkiinde Moldova plakalı SUV tipi aracı durdurdu. Araçta dedektör köpekle yapılan aramada 90 kilo 200 gram skunkla suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi. Olayla ilgili Moldova uyruklu VC ve PA gözaltına alındı. Hatay'ın Yayladağ ilçesinde yasa dışı yollarla yurda giren 37 yabancı uyruklu yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Yukarı Pulluyazı mahallesinde yapılan drone destekli denetimde bölgede şüpheli kişiler olduğu tespit edildi. Ekiplerin incelemesinde yurda yasa dışı yollarla girdikleri tespit edilen 36 Suriye ve bir Bangladeş uyruklu kişi gözaltına alındı. Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürüldü. Balıkesir'in Edremit ilçesine düzenlenen operasyonda ikisi çocuk 31 düzensiz göçmen yakalandı. İlçeye bağlı Altınoluk Mahallesi Mıhlı mevkiinde yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan düzensiz göçmenler olduğu ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. Akçay ve Küçükkuyu Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timleri ile Altınoluk Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen ortak operasyonda 31 düzensiz göçmen denize açılmadan yakalandı. Göçmenler işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınır dışı edilmek üzere Balıkesir İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Değerli dinleyenler, Semerkant Radyo'da ana haber bültenini dinlediniz. Gelişmelerle bir sonraki haber bülteninde tekrar birlikte olmak dileğiyle. Esen kalın.
1: Hava durumu.
2: Yapılan son tahminlere göre bazı illerin hava durumuyla gecenin en düşük ve yarın günün beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. Marmara bölgesi parçalı bulutlu. İstanbul 10-18, Bursa 7-20, Edirne 7-23, Kocaeli 9-20, Çanakkale 8-20, Balıkesir 4-22 derece. Ege bölgesi parçalı bulutlu. İzmir 10-24, Aydın 9-24, Manisa 8-23, Denizli 8-21, Muğla 5-24, Uşak 2-16 derece. Akdeniz bölgesi parçalı bulutlu. Antalya 12-23, Adana 11-23, Isparta 2-19, Mersin 12-20, Kahramanmaraş 8-20, Hatay 9-20 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı. Ankara 3-15, Konya 3-15, Kayseri 3-15, Sivas 5-12, Eskişehir 4-15, Nevşehir 4-12 derece. Karadeniz bölgesi sağanak yağışlı. Trabzon 10-14, Rize 11-15, Samsun 10-16, Ordu 10-15, Giresun 11-16, Zonguldak 8-14 derece. Doğu Anadolu bölgesi yağmurlu. Erzurum 1-13, Erzincan 6-14, Malatya 5-15, Van 4-13, Hakkari 3-13, Kars 2-12 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi sağanak yağışlı. Adıyaman 10-19, Diyarbakır 7-17, Şanlıurfa 10-19, Gaziantep 7-16, Mardin 7-15 ve Siirt 10-17 derece.

0: senin hikaye. Ebubekir Tokay. Senin hikaye.
1: Uzak ihtimal. Emre Başdoğ. Sait Sıtrik 1948 yılında Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da dünyaya gelir. Bir derviş torunu ve Yugoslavya komünist rejiminin baskılarına rağmen Saraybosna'daki irşatta bulunan bir şeyhin yakın akrabası olan Sıtrik bu şehirde yetişir. Anne ve babası ayrıldıktan sonra bu yorucu boşanma hikayesinden bir nebze kurtulmak için annesiyle birlikte Viyana'ya giderler. O yıllarda İnsanlar Balkanlardan Avustralya'ya ekmek parası kazanmak için göç ediyorlardır. Yeni kazanç fırsatını değerlendirmek isteyen anne Sıtrik, oğluna Avustralya'ya gitmeyi teklif eder ama henüz 17'sinde olan Sait, doğup büyüdüğü ülkede yaşamak istediği için bu teklifi geri çevirir. Ama anne kararını vermiştir. Planladıklarından daha uzun bir süre, yaklaşık bir yıl Viyana'da yaşayan anne oğul, ülkelerine geri dönüş için havaalanına gelirler. Sait için uçağa binene kadar her şey yolundadır ve sıradan gitmektedir. Yalnızca boşnakçası olan Sait, bindikleri uçağın Bosna Hersek'e değil de Avustralya'ya gittiğini anladığında artık çok geçtir, uçak okyanus ötesine kanıtlanmıştır bir kere. Bıyıkları terlemeye başladığı yıllarda kendisini başka bir yaşamın kucağında bulur Sait. Avustralya'daki hayata çok çabuk adapte olamaz. Avustralya'ya geliş macerasının etkisi üzerine sinmiş olacak ki kendisine yeni bir çevre edinip kaldığı yerden düzenli bir yaşam sürmek yerine hızlı ve serüven dolu bir yaşamı tercih eder. Avustralya'ya geldikten yaklaşık bir yıl sonra arabasına atlar ve tüm kıtayı karış karış dolaşır. Bu süre içinde çok farklı işlerle meşgul olur. Araba fabrikasında, şapka üreten bir atölyede ve kuaförde çalışır. Hatta bir ara bodyguardlık bile yapar. Bodyguardlık yaptığı dönemde işi gereği ister istemez birçok kavgaya karışan Sait, az aborjin dövmemiştir bu dönemde. Sait'in maceracı ruhu, Güney Yarımküre'nin devasa kara parçasının her köşesini avucunun içi gibi bildiğine inandığında, daha düzenli bir yaşam sürmeye karar verir. Bir şeyler içmek için geldiği kafenin önüne yanaşan, şık bir Lincoln'den inen hanımefendiyi gördüğünde, hayatının artık çok farklı bir hal alacağının farkında değildir. Ancak kendisinden çok etkilendiği kızla tanışmaya can atan boşnak genci beklediği gibi bir cevap alamaz. Fakat o gün talihe yaver gidecek ve hanımefendinin yanında bulunan kız kardeşi, gözleri umutla bakan şık giyimli gence iş yerlerinin kartını verecektir. Artık Sait imkan bulduğu her an bu ses kayıt cihazları satan iş yerinin çevresinde bulur kendisini. Sait uzun çabalar sonucu tanışmayı başardığı Patricia'nın çok zengin bir aileden geldiğini öğrenir. Babası hakimdir ve Patricia'yı yatılı Katolik okuluna gönderip dindar bir Hristiyan olarak yetişmesini sağlamıştır. Bunları öğrendiğinde kafası biraz karışır Sait'in. Ancak onunla evlenmekten vazgeçmez. Bir kere vurulmuştur ona. Fakat evlilik arifesinde nikahın nerede yapılacağı büyük tartışma konusu olur. Dinine bağlı bir kız olan Patricia, nikahın kilisede yapılması için ısrarcı olur. Ancak Sait, İslami bir hayat sürmese de bu nikahın bir kilisede yapılmayacağını söyleyip tartışmalara son noktayı koyar. Sonuç olarak genç çiftin nikahları bir restoranda kıyılır. Evliliğin ilk yılları sorunsuz bir şekilde mutlu ve mesut geçer. Sait son olarak yapmaya başladığı ev boyama işini bir sanata dönüştürünce bu alanda kendi işini kurma düşüncesi de arkasından gelir. Her şey yolundayken ikinci erkek çocuklarının doğması ve onların okula gitme yaşının gelip çatmasıyla mutlu çift yüzleşmeleri gereken gerçeklerle karşılaşırlar. Anne Patricia, çocuklarını Hristiyan olarak yetiştirmek istemekte ve Katolik okulunda eğitim almalarını arzulamaktadır. Sait ise bu duruma şiddetle karşı çıkmaktadır. "Ben Müslümanım ve çocuklarım da öyle," diyen Sait hanımından, "Ama sen İslam'ı yaşamıyorsun, İslam'la alakalı sorduğum soruları yanıtlamıyorsun." cevabını alınca aralarındaki bu tartışmalar bitmek bilmeyen bir hal alır. Yaşananlar Patricia için yeni bir başlangıcın sancılı hatıraları olarak kalacaktır. Bu arada Patricia İslam'ı araştırmaya karar verir. Sait'e hiç haber vermeden yaşadıkları başkent Canberra'da bulunan bir camiye gider.

camide bulunan hocadan İslam'ı anlatmasını ister ve Kur'an-ı Kerim okumaya başlar. Daha sonra rutin bir hal alan derslere iki çocuğuyla birlikte gitmeye başlar. Uzun bir süre Said'e bu durumdan bahsetmeyen Patricia, çocuklarının evde sure okurken babalarının duyması üzerine ona bu gerçeği açıklar. Kulaklarına inanamayan Said, çocuklarının bu haline çok sevinir. Camide eğitimine devam eden Patricia, bu süre içinde yeni doğmuş çocuklarına Müslüman isimleri koyar. Bir tarafta hanımının bu kadar kısa sürede Müslüman olmak isteğine sevinen Said, diğer tarafta ise her gün kafasında hayata, varoluşa dair sorular biriken ve bu sorulara İslam'ı öğrendikçe bir bir cevap bulan Patricia vardır. Ramazan ayı gelmiştir, Patricia kocasına oruç tutması gerektiğini söylemekte ve onun için her iftarda bir bardak su hazırlamaktadır. Ramazan ayında Said, Patricia'nın teşvikiyle hiçbir teravih namazını da kaçırmaz. O günlerde gördüğü, duyduğu her olay, İslam'ın Patricia'nın kalbinde karış karış kök salmasına vesile olmaktadır. Evlerine Bosna'dan gelen bir misafirin, "Üzerinde namaz kılabileceğim temiz beyaz bir örtünüz var mı?" sorusu, ona İslam'ın temizliğe verdiği önemi kavratıyor ve bunun gibi yaşadığı her olay, okuduğu her ayet, onun kalbine serpilen birer iman tohumu oluyordu. Taşındıkları Güney Avustralya'da bulunan Adelaide şehrinde devam eden günlerde İslam'a daha çok yakınlaşan Patricia için evren anlam kazanmaya başlamış ve o kalbinde hissettiği kuvvetle kelime-i şehadet getirerek Müslüman olmuştur. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle Hazreti Hatice radıyallahu anha validemizin arasında bulunan güzel ilişkiden çok etkilenen Patricia bu sebepten dolayı Müslüman olduktan sonra adını Hatice olarak değiştirir. Adelaide'de yaşadığı günlerde Malezyalı kadınların hocalık yaptığı medresede eğitimine devam eden Hatice, Said ve çocuklarının dini eğitimleriyle kendisi ilgilenir. Sitrik ailesi bu şehirde yaşayan Müslüman cemaatle iç içe bir yaşamı seçerler. Şu an 30'lu yaşlarda olan ailenin en küçüğü, "Biz çocukken okuldan eve geldiğimizde annem bize öğle namazımızı kılıp kılmadığımızı sorardı hep," diyor. Bu yolda birbirlerine vesile olan Said ve Hatice şu an Sidney'de Müslümanca bir yaşam sürmekte. Emekli olan Said, geçirdiği bir rahatsızlıktan dolayı vaktini genellikle evde geçiriyor ama oğlu onun rahatsız olmasına rağmen namazın hiçbir vaktini kaçırmadığını söylüyor. Hatice ise şehirdeki medreseye gidip geliyor. Bunun dışında yeni Müslüman olmuş ve Müslüman olmayan kadınların gelip İslam hakkında bilgi edindikleri bir enstitüde gönüllü olarak eğitmenlik yapıyor.

0: senin hikaye. Ebu Bekir Tokay. Senin hikaye.
1: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine. Aşktandır.
1: Seslendiren Sacit Onan.
2: Hale rıza tevekküldür.

Herkesin bulunduğu hal, kendisi için hallerin en güzelidir. Çünkü Allah kuluna ne nimetle ne de sıkıntıyla taşıyamayacağını yüklemez. Ne var ki insanlar hep fazlasını, kendinde olmayanı ister. Bu istek de çoğu zaman dünyalık içindir. Vaktiyle böyle bir adam, kurtların, kuşların dilinden anlayan Hazreti Süleyman Aleyhisselam'a gidip yalvarır. Ne olur ey Allah'ın nebisi, bana da hayvanların dilini öğret de ben de konuştuklarından anlayayım. Süleyman Aleyhisselam izin vermez. Olmaz der. Sen onların konuştuklarını dinlersen sabredemezsin. Arkasındaki hikmetleri düşünemezsin. Ne var ki adam ısrar eder. Süleyman Aleyhisselam da adama hayvanların dilini öğretir. Sevinçle evine gelen adam çöplükteki köpekle horozun konuşmalarını dinlemeye başlar. Bir ara köpekten şu sözleri duyar. Yanındaki horoz...

horoza diyor ki, horoz kardeş, sen arpayla buğdayla da karnını doyurabilirsin. Biraz ötedeki taneleri yesen de ekmek kırıntılarını bana bıraksan olmaz mı? Benim karnım çok açtır. Horoz şu cevabı verir. Sabret köpek kardeş. Yarın buraya ağanın ölen eşeğini getirip bırakacaklar. Bolca et yer, karnını doyurursun. Bunu duyan ağa hemen koşar, ahırdaki eşeği alıp pazarda satar. Kendi kendine söylenerek döner. İyi ki hayvanların dilini öğrendim. Yoksa eşek elimde ölecekti. Ertesi gün yine kulak kabartır çöplükteki seslere. Köpek sitem etmektedir horoza. Hani ağanın eşeği ölecekti de ben de bolca et yiyecektim ya. Horoz cevap verir. Ağanın eşeği öldü ölmesine de satın alan zavallının elinde öldü. Ağa açık gözlük edip eşeği sattı. Ama üzülme, bu sefer ağanın atı ölecek. Buraya getirip bırakacaklar. Bolca et yer, karnını doyurursun. Ağa yine hızla kalkıp ahıra gider, atı alarak pazara götürüp satar. Dönerken de yine söylenir. İyi ki hayvanların dilini öğrendim, yoksa at da elimde ölecekti. Gelip yine merakla kulak misafiri olur. Bu sefer köpek daha yüksek sesle sitem eder. Horoz kardeş, beni yine aldattın. Hani ağanın atı ölecekti ya? Ağanın atı öldü ölmesine de sattığı zavallının elinde öldü. Üzülme der. Bu sefer daha büyük bir ziyafete konacağız. Hep birlikte. Köpek inanmaz. Hadi hadi, beni yine aldatıyorsun. Horoz kesin cevap verir. Hayır, aldatma falan yok. Durum kesin. Çünkü der, bu sefer ağanın kendisi ölecek. Malına gelecek olan bu defa kendi canına gelecek. Arkasından yemekler yapılıp etler pişirilecek. Artanını da bizlere dökecekler. Ye yiyebildiğin kadar. Ağa bunu duyunca şaşırır. Sağa sola koşuşturmaya başlar. Yok mu beni satın alacak biri diye söylenir. Derken gece hastalanan ağa sabah çıkamaz ölür. Arkasından yapılan yemek, pişirilen etlerden artanlar çöplüğe dökülür. Uzun zaman hayvanlar ziyafete konmuş olurlar. Her şeyin farkında olan horoz acı acı söylenir. İnsanlar keşke canıma gelecek olan malıma gelsin diyebilselerdi de hileye başvurmasalardı. Bunda da bir hayır vardır diye düşünselerdi. Bunu diyemedikleri için mallarına gelen canlarına geliyor. Ama son pişmanlık fayda vermiyor. Evet, hali rıza tevekküldür. Tevekkül, olgun bir ruhun nişanesidir. Eyvallah diyebilmek aşktandır.

Derviş Bohçası. Tasavvuf 10. Tasavvuf, insanın Allah'ı tanıma ve ona yaklaşma yoludur. Nefsini kötü huylarından arındırmak, yerlerine güzel ahlakı yerleştirmek ve Allah'ın her an kendisiyle birlikte olduğunu idrak etmektir. Kalbini temizleyip Hakk'a ulaşan veliler seyri sülük yolculuklarına göre tasavvufu farklı biçimlerde tarif etmişlerdir. Bu nedenle tasavvuf çeşitli mertebelerde farklı ifadelerle anlaşılır. Ebu Nasır Serraç Kudüs'ü ruhunun aktardığına göre bir şey tam olarak anlamak isteyenler için tasavvufu üç açıdan tarif eder. Birincisi ilim şartına uygun tarif. Tasavvuf kalplerin kirlerden temizlenmesi, yaratılmışlara güzel davranış, şer'i meselelerde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmaktır. İkincisi, hakikat lisanıyla tarif. Sahip olma ve kendini önemli ve merkezde görme iddiasından uzaklaşmak, alemlerin yaratıcısına bağlanarak beşeri sıfatların esaretinden kurtulmaktır. Üçüncüsü, hak lisanıyla tarif. Sufi, Allah'ın beşeri sıfatlardan temize çıkarıp tertemiz kıldığı kimselere verilen addır. Sufilerin tasavvuf tarifleri her ne kadar öznel bir tecrübenin diliyle ifade edilmiş olsa da bu tariflerin tamamı ya da bir ayet-i kerimeye ya da bir hadis-i şerife dayanır. Zira tasavvuf, Kur'an ve sünnetin zahirde ve batında, kamil manada yaşanmasından başka bir şey değildir. Yukarıdaki ilk tarif, ancak Allah'a kalbi selim, temiz bir kalple gelenler o gün fayda bulur. Şuara 89. Şüphesiz Allah adaleti, iyilik yapmayı, akrabaya yardım etmeyi emreder. Hayasızlıktan, kötülük ve azgınlıktansa men eder. Nahl 90 gibi ayet-i kerimelere dayanmaktadır. Yine birinci tarifteki kirden kasıt bencillik, cimrilik, kin, nefret gibi rezilet denen kötü ahlaki özellikler ve dünyaya bağlılık anlamına gelir. İşlenen her günah kalpte siyah bir nokta bırakır ve bu noktalar arttıkça insanın kalbi kararır. Böylece her türlü günah sınır tanımadan işlenir hale gelir. İşte tasavvuf bu kirlerden arınma ve böylece manen Kabe hükmünde olan kalbi temizleme işlemidir. Bütün bunlarsa bir usul dairesinde gerçekleştirilir ki bu usulde Kur'an-ı Kerim ve Sünnet-i Seniye tarafından belirlenmiştir. Tasavvuf her varlığın Allah'ın bir delili olduğunu, var olmasıyla ona işaret ettiğini, bu sebeple değerli olduğunu söyler. Bu yüzden Sufi hem kendisiyle hem varlıkla barış halindedir. Mahlukata merhamet ve sevgiyle muamele eder. Bu ahlaki olgunluğun göstergesidir. İkinci tarifse bilin ki dünya hayatı ancak bir oyun, bir eğlence, bir süz, aranızda karşılıklı bir övünme, çok mal ve evlat sahibi olma yarışından ibarettir. Hadid 20 ve müminler ancak Allah'a güvenip dayanmalılar. Âl-i İmran 160 gibi ayeti kerimelere dayanmaktadır. Tarifteki sahip olma ve kendini önemli ve merkezde görme, yani mülkiyet ve varlık iddiasından uzaklaşmak ifadesi, insanın bu dünyada hakiki malik değil, bir emanetçi olduğunu idrak etmesi, varlığın ve sahip olduğu her şeyin Allah'ın lütfu olduğunu bilerek sahiplik iddiasından vazgeçmesini ifade eder. Çünkü sahiplik iddiası benliği doğurur, benlik ise kibri, hırsı ve cimriliği besler. İnsan, kendisini malik zannettikçe hem nesnelerle hem de insanlarla ilişkisi bozulur. Beşeri sıfatların esaretinden kurtulmak ifadesi ise nefs terbiyesinin zorunluluğunu ifade eder. Terbiye edilmemiş nefs, bedensel isteklere esir olduğu kadar hazza ve menfaate eğilimlidir. İnsan, kendisini bedenden ibaret gördüğünde nefsani temayüllerin darlığına hapsolur.

Oysa insan aynı zamanda ruh sahibidir ve ruhun da kendine özgü gıdası vardır. Zikir ve tefekkürle beslenen ruh, güç kazandıkça bedensel istekleri dengeleyebilir. Böylece insan ilahi tecellilere açık hale gelir. Son tarif ise, o Kur'an müttakiler, sakınanlar ve arınmak isteyenler için bir yol göstericidir. Bakara 2 ayetine dayanmaktadır. Sufi başına ne gelirse gelsin haktan bilir. Gerçek failin kadiri mutlak olan Allah olduğundan şüphe ve tereddüdü yoktur. Güzel ahlakı ve salih amelleri sebebiyle kendisine pay çıkartıp kibir kapısından girmez. Kulu arındıran Allah Teala'dır. Her an yeni bir nimetin içinde soluklanan kul, bu idrake erdiğinde benlik iddiasından vazgeçer ve Allah'ın mutlak fail olduğunu idrak eder. Yukarıdaki üç tarif, tasavvufun üç boyutunu veciz biçimde özetler. İlim boyutu, insanın gayretini esas alır. Kalbin tezkiyesi, ahlakın güzelleştirilmesi ve şer'i ölçülere bağlılık olmaksızın, hakka vuslatın mümkün olmadığını hatırlatır. Burada kulun sorumluluğu iradesini ilahi ölçülere teslim etmesidir. Hakikat boyutuysa bu zahiri istikametin ötesinde benlik iddiasından vazgeçmeyi, sahiplik yanılgısını terk etmeyi ve varlığı hakkın tecellisi olarak görebilmeyi gerektirir. İnsan kendisini merkeze koymaktan vazgeçtikçe hakikate yaklaşır, her şeyi hakka nispet ederek özgürleşir. Hak boyutuysa nihai hakikati bildirir. Arınmanın gerçek faili kul değil, Cenab-ı Hak'tır. Kul gayret eder, yönelir ve arınmaya talip olur. Fakat kalbi tasfiye eden, beşeri bağları çözen ve onu saflaştıran Allah'tır. Böylece tasavvuf, kulun çabasıyla başlayan, hakikate yönelişle derinleşen ve ilahi lütufla kemale eren bir seyri sülük, yani yolculuk olarak anlaşılır. Fakat unutmamak gerekir ki, kulun çabası da, haktandır.

0: Hayırlı akşamlar sevgili dinleyenler. Bugün 4 Mayıs 2026 ve 17 Zilkade 1447 günlerden pazartesi son baskı başladı. Hoş geldiniz.
1: Son baskı.
0: Hayırlı bir akşam, hayırlı bir hafta temenni ederek başlayalım programımıza. Birkaç gündür hani Mayıs ayına girdik, havalar ısınacak, işte artık baharın sonuna geldik. Haziran itibariyle de yaza giriş yapacağız inşallah, havalar ısınacak filan derken sanki kış geri geldi. Hatta birçok bölgeye kar yağdı. İnanılmaz bir şekilde ülkenin en sıcak yerlerine bile, ya işte Mersin'den Denizli'ye varana kadar birçok noktaya kar yağdığını öğrenmiş olduk. Bu da tabii son yıllarda yaşadığımız iklimin farklı göstergelerinden. Yani yazın ortasında işte fırtına, yağmur filan, kışın ortasında havanın ılık geçtiği günler ve işte baharın sonları, artık yaza yaklaşmışken havalar iyice ısınacak derken bayağı bir yağış, fırtına. Özellikle fırtına özellikle Şanlıurfa ve Gaziantep'te yıkıma da neden oldu. Onlarca vatandaş yaralandı. Hatta Şanlıurfa'da bir kişi de hayatını kaybetti. Gaziantep'te yine okulların tatil edilmesiyle sonuçlandı. Yine Şanlıurfa'da da bazı ilçelerde okullar tatil edildi. 100 binanın çatısında hasar oluşmuş. Mesela 14 kişinin yaralandığı Gaziantep'te. Yine Şanlıurfa'da Birecik'te bir kişi hayatını kaybetti. 29 kişi de yaralandı. Viranşehir'de de 11 kişinin yaralandığı ifade ediliyor Şanlıurfa valiliğince. Bunlar tabii. Şimdi rüzgar dediğiniz böyle hafif eser, sizi serinletir, bazen üşütür, sıcak havalarda çok iyi gelir. Ama o şiddetini arttırırsa müthiş bir felakete de dönüşebiliyor. Hatta Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere o bölgedeki ülkelerde, hatta Güney Asya'da da öyledir. İşte fırtınanın bir üst noktası kasırgalar, tayfunlar. Biz kasırga nedir bilmiyoruz aslında, öyle olsa. Yani biz saatte 100 kilometre hıza ulaştı mı ne yapacağımızı bilemiyoruz. Çünkü onunla yaşamaya alışmadık, deprem gibi değil. Mesela biz depremle yaşamayı öğrendiğimizi varsayıyoruz. Çünkü o kadar çok deprem gördük ki. Fakat biz fırtına gördük ama kasırga görmedik. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde filan 200 kilometreyi aşan hızda fırtınalar oluyor. O bölge insanı fırtınayla yaşamaya her yıl olduğu gibi bu yılda yine aynı şekilde alışkın olduklarından, zaman zaman can kayıpları olsa bile birkaç gün önceden o bölgenin meteoroloji istasyonları uyarılar yapar. Halk gider burada mesela bazı dönemlerde olduğu gibi gider işte markette birkaç günlük erzak alır, alışverişini yapar. Sonra bodrumu ya da varsa sığınaklara girer. Fırtınanın, daha doğrusu kasırganın geçmesini bekler. Onlar alışkın. Ama bize alışkın olmadığımız için, ona göre de yapılanmadığımız için, işte binalarımız, efendim iş yerlerimiz, çatılar, çatı kaplama, reklam panoları, tabelalar vesaire, o kadar çok şey var ki, minareler mesela, minarelerden de yıkılan oluyor. Dediğim gibi ona uygun bir yapılanma olmadığı için, biz kasırga bilmediğimiz için fırtına biraz şiddetini arttırınca doğal olarak böyle yıkımlara da yol açabiliyor. Bugün aynı zamanda Nisan ayının enflasyon rakamları da açıklanmış oldu. Türkiye İstatistik Kurumu Nisan ayına ilişkin tüketici fiyat endeksi rakamlarını da bugün yayınladı. Buna göre tüketici fiyat endeksindeki değişim Nisan ayında bir önceki aya göre %4.18 artış gösterdi. Bu tabii beklentinin de biraz üzerine çıkmış oldu. Bunda tabii İran, ABD, İsrail arasındaki savaşın çok büyük bir etkisi olduğu aşikar. Petrol fiyatları

0: yakıtların, yakıt fiyatının yükselmesi nedeniyle onun piyasaya yansıması. Önümüzdeki aylarda da bu yansıma herhalde devam edecek gibi görünüyor. Bilmiyoruz tabii. O gün geldiğinde daha net olarak öğreneceğiz. Diyelim bugünü bu şekilde ifade etmiş olalım ve yazılara geçelim.
1: Son baskı.
0: Star gazetesinden Yakup Köse ile başlayalım. Bugün terör devleti İsrail maşeri vicdanı satın alabilecek mi? Ne demek istemiş? Yazının içeriğine bir bakalım şöyle. Terör devleti İsrail dünya çapındaki imajını düzeltmek için kesenin ağzını açtı. Terör devletinin meclisinde onaylanan 2026 ulusal bütçesinde propagandaya 730 milyon dolar ayrılması kabul edildi. Dikkat buyurun, sadece propaganda için. Yani silah alımı için değil, başka bir şey için değil. Yalnızca propaganda için 730 milyon dolar gibi çok ciddi bir rakam ayrılıyor. İsrail'i yöneten terör unsurlarının da kendileri için işlerinin iyi gitmediğinin bu net bir göstergesi aslında. İsrail'deki terör unsurları 2023 senesinde Gazze'de başlattıkları soykırımla dünya çapında nefret odağı olmayı başardılar. Amerika Birleşik Devletleri'nde bile İsrail karşıtlığı en üst seviyelere ulaştı. Düşünün, İsrail aleyhine karar çıkmasının neredeyse imkansız olduğu Amerikan Kongresi'nde İsrail'e silah satışına hayır diyen senatörlerin sayısı 40'ı buldu. Eskiden bu sayı bir elin parmakları kadardı. ABD'de en son yapılan ankette İsrail'e karşı olumsuz görüş sahiplerinin oranı da %60'a kadar ulaşmış. Bir önceki sene bu oran %53. Yine aynı ankette ABD Başkanı Trump'ın ABD-İsrail ilişkilerine yönelik kararlarını olumsuz bulanların oranı da %55. Terör lideri Netanyahu geçen yıl Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için ABD'ye gittiğinde sosyal medya fenomenleriyle bir araya gelmişti. Terör lideri buluşmada bugünün en önemli savaş tekniğinin sosyal medya olduğunu söylemişti. Terör devleti İsrail'in askeri istihbaratında 7 yıl çalıştıktan sonra açık kimlikle faaliyette bulunan Ella Kenan, Bright Mind adlı örgütlenme üzerinden 100 binden fazla kişiyi seferber ederek dijital mecralarda algı operasyonları yürüttüğünü açıkladı. Ella Kenan, Bright Mind adlı örgütlenme kuruluşunun 7 Ekim'den sonra olduğunu da söylüyor. Yani Gazze'de soykırıma başlamalarıyla sosyal medyada İsrail yanlısı söylemleri güçlendirmek için aynı tarihlerde faaliyete de başlamışlar. Bugün en çok kullanılan sosyal medya hesaplarında terör devleti İsrail aleyhine yazmak hesabınızın silinmesi demek. Filistin bayrağı paylaşmak bile terör propagandası sayılıyor. Dünyada bilinen büyük medya kuruluşlarında İsrail'in aleyhine konuşmak neredeyse imkansız. İki gün önce çıkan bir haberde Alman medya devi Telegraf ve Politico haber kuruluşlarının sahibi Axel Springer'ın yönetim kurulu başkanı Matthias Döpfner'in bünyesindeki gazetecilere çalışmaya devam etmeleri için İsrail'i desteklemelerini şart koşmuş. Bunca medya gücüne rağmen terör devleti İsrail insanları kandıramıyor, destek bulamıyor, parayla insanlık satın almaya çalışıyor ama maşeri vicdan parayla satın alınamaz demiş Yakup Köse Star gazetesindeki köşesinde.
1: Son baskı.
0: Siyonist İsrail'in yerleşimcilik suçları. Selçuk Türk Yılmaz Yeni Şafak'ta yazmış. İsrail'in Filistin'de ve Lübnan'da işlediği suçlarla ilgili çalışmalar yapılıyor. Bu çalışmaların bir kısmı uluslararası mahkemelere taşındı. Siyonistlerin suçları ile ilgili hazırlanan raporlarda dikkatle takip edilecek nitelikte. Bu raporların Türkiye'de de ciddi takip edildiğini düşünebiliriz. Uluslararası mahkemelerin ele aldığı davalar ve farklı kurumlar tarafından hazırlanan raporlar, Siyonist Yahudilerin işlediği suçların tanımlanması açısından oldukça önemli. Siyonist Yahudilerin suçlarını sınırlı kategorilere hapsetmek gerçekten yanıltıcı. Bunun örneklerini geçmişte fazlasıyla gördük. Bugün Lübnan'da Hristiyan Lübnanlıların mahallelerine saldırarak evleri yıkmaları ve elektrik üretim tesislerini çalışamaz hale getirmeleri çok kapsamlı bir hedefi işaret ediyor. Bunlar hırsızlığın da ötesine geçmişler. Hristiyanlar için dini bir değeri olan İsa heykelini parçalamaları da Yahudili-Hristiyanlık çatışmasının ötesinde. Kiliseleri yıkıyorlar veya tahrip ediyorlar. Sıradan bir Siyonist Yahudi yerleşimci Kudüs'te yol ortasında karşılaştığı bir rahibenin arkasından koşturuyor ve sert bir darbeyle rahibeyi yere düşürüyor. Rahibenin ölümden döndüğü söyleniyor. Sıradan Siyonist Yahudi yerleşimcilerin Batı Şeria'da her gün olağan bir şekilde cinayet işledikleri biliniyor. Tabii burada parantez açalım. Şimdi bu Yahudi yerleşimciler dedikleri bu Yahudi hırsızlar, işgalciler. Onlar

0: kendilere ait evlere gidip gasp ediyorlar. Zorla el koyarak efendim hırsızlıkla ele geçiriyorlar ve onlara da Yahudi yerleşimciler deniyor uluslararası arenada. Halbuki onlar bildiğiniz hırsızlar. Diyelim ve parantezi kapatalım. Ordu görevlilerinde belirli bir mesafeden ateş açarak çocukları öldürdükleri de tespit edildi. Siyonist Yahudiler hırsızlık suçlarına ilave olarak mabetleri yıkıyor, tarihi eserleri tahrip ediyor veya yok ediyorlar. Başka dinden insanları inançları dolayısıyla tahkir ediyorlar ve onlara fiili olarak saldırıyorlar. İran'a savaş açtıktan sonraki durumsa daha bir başka. Belki bugün hadiselerin sıcaklığıyla bir okulu hangi gerekçeyle bombaladıkları tam olarak anlaşılmıyor. Fakat gelecekte bu suçların belirli bir düşünceyi ortaya çıkaracağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Bir savaş anında hiç işlenmeyecek suçlardan biri çocuklara yönelik öldürücü saldırılardır. Kadınlar ve yaşlılar da aynı kategoridedir. Tarihi ve dini eserlere yönelik saldırılarda işgalden daha farklı bir duruma işaret eder, demiş Selçuk Türk Yılmaz Yeni Şafak'ta.
1: Son baskı.
0: Haşmet Babaoğlu da Sabah gazetesinde diyor ki, kıyılarımıza sokulan Siyonizm. Net, artık Yunanistan ve İsrail suçta ortaktır. Gazze'ye dair her suçun ve soykırımın ortağıdır Yunanistan. İsrail hakkındaki bütün suç duyurularına Yunanistan da katılmalıdır. İsrail, Girit açıklarında Sumut filosuna saldırdı bir korsan gibi. Teknelerdeki protestocuları dövdü. İki protestocuyu kaçırdı, zindanlarda işkence ediyor. Yakaladıkları Sumut gönüllülerini Yunan sahiline bıraktı. İsrail'i korsanlar ve Yunan makamları da bu insanları kilometrelerce yürümeye mecbur bıraktı. Şimdi durup düşünün. Yunanistan'ın bütün bunlardan habersiz olduğuna inanır mısınız? Zalim devletlerin dayanışması gayet açık yürütülüyor. Zulme karşı kitlesel ve politik dayanışma da artık hızla evrenselleşmeli. Yunanistan'da iktidara protestolar varmış. Hükümetin İsrail yardakçılığı muhalefet tarafından sert biçimde eleştirilmiş falan. Bunlar işin esasını görmeyi engelliyor. Sorun çok geniş. Almanya ve Fransa'dan Yunanistan'a kadar uzanan bir rezillik bu. Avrupa Birliği'nin İsrail'e aşkı asla unutulmamalı ve her seferinde hesaba dahil edilmelidir. Girit yakınlarında Sumut filosuna düzenlenen bu saldırı birkaç ay önce İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminin aldıkları askeri işbirliği kararından bağımsız okuyamayız. Hatta bu kararın içinde Rodos adasına bir İsrail askeri üssü kurulmasının da yer aldığı iddia ediliyor. Yunan Savunma Bakanı Dendias bu çerçevede 2030 tarihini çok dile getiriyor. Türkiye'nin çevresindeki Siyonist çember sıklaştırılıyor. Şu da var. Öyle ya da böyle bir an gelecek. Gazze'nin yanında dünyanın bütün temiz insanları direnişe katılacak. İnsanlığın büyük sınavı yaklaşıyor. Önümüzdeki yaz Yunanistan kıyılarında keyif yapmayı düşünen dostlara da bir çift lafım var, demiş Haşmet Babaoğlu. Ama yazmayacağım. Çünkü kibarca söylemeyi şu an becermem zor. Çok ağır şeyler söylemem lazım. O da yazıya dökülemez, diyor. Bu yaz Yunanistan'da tatil yapmayı düşünenler için çok ağır ifade kullanmış, daha doğrusu kullanmaktan kaçındığı için sadece bunu ifade ederek yazmış Haşmet Babaoğlu.
1: Son baskı.
0: Geçelim Habertürk gazetesinden Nasuhi Güngör'ün yazısına. Trump çılgın ya da deli mi? 2024 yılının sonunda ikinci kez başkan seçilen Trump, dünyayı savaşlardan kurtarmak iddiasıyla çıktığı yolda son olarak İsrail'le birlikte İran'a saldırarak tüm dengeleri alt üst etti. Şimdi bizi bekleyen geleceğin ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Sadece bulunduğumuz coğrafyadaki savaşın ardından nasıl bir bölgesel düzen ortaya çıkacağı değil elbette. Aynı zamanda küresel ölçekte bir yeni düzenin nasıl şekilleneceğini de. Burada öncelikle bakacağımız ana aktör Trump ve ABD. İran savaşının ortaya çıkardığı sonuçlar dünyanın en büyük gücünü kuşkusuz çok yıprattı. Ancak düzenleyici ya da yıkıcı rolüyle hala başat güç. Trump kuralları ve kurumları olan öyle ya da böyle normları bulunan bir düzen istiyor mu? Bunun cevabı karmaşık değil çünkü ona göre uluslararası bir düzen fikri sadece hayal. Yine gayet açık biçimde Amerikan gücünün askeri ve ekonomik açıdan sınırsızca kullanımını savunuyor. Trump'ın dünyası bu. Sapkın bir teolojinin getirdiği tanımlarla hareket ediyor. Bu tanımlar adaleti ve hukuku zayıflık olarak görüyor. Şunu sormak hakkımız. Daha önceki uluslararası sistem dünyaya adalet, huzur ya da refah mı getirdi? 100 milyon insanın öldüğü iki savaşın ardından kurulan bu yapının böyle sonuçlar üretti.

0: gerektiğini savunamayız. Ancak aynı zamanda sahip olduğu ittifaklar sisteminin bunlar arasındaki güven ilişkisinin daha öngörülebilir bir dünya oluşturduğunu söyleyebiliriz. Bugün eski ittifak sistemi değersiz ve her tarafından deliniyor. Bir ittifakın ilkelerine sadık kalmak, Trump'ın dünyasında saçma ve kârı azaltan bir yaklaşım. NATO'ya saldırgan tutumu, müttefiklerini kolayca dışlaması bu zihnin ürünü. Müttefik olmak, öngörülebilir sabit bir durum ifade etmiyor. Her an çıkarlara göre yeniden pazarlık edilebilir. Peki Trump'ın yol haritası sadece kendisine ve yakın çevresindeki birkaç danışmana mı ait? Başka bir soru, eğer öyleyse neden ABD içindeki itirazlar bu düzen yıkıcı yıpratıcı sürecin önüne geçecek düzeyde değil? Daha da önemlisi, tüm bunları Trump sonrasında bitecek ve tekrar bir sistem arayışı mı ortaya çıkacak diye sormuş Nasuh Güngör. Trump çılgın ya da deli mi sorusuna cevap aradığı yazısında.
1: Son baskı.
0: Melih Altınok, İran savaşı Ukrayna'ya da yaradı diyor. Bakalım bu yarama nasıl olmuş. İran savaşının şu ana kadar kazananı Rusya oldu. Ülkenin günlük petrol ihracatı kabaca 7-8 milyon varil bandında. Fiyatın artması Rusya'nın kasasına aylık milyarlarca dolarlık ilave nakit akışı sağladı. Yaptırımlar nedeniyle indirimli satış yapsa bile küresel fiyatın yükselmesi o iskontoyu telafi eden bir kaldıraç yaratıyor. Hürmüz kapalı kaldıkça varil başına birkaç dolar bile Kremlin'in nefesini açıyor. Sadece petrol değil, LNG piyasasının yukarı çekilmesi ve Rusya'ya yönelik bazı yaptırım kalemlerinin fiilen esnetilmesi de Moskova'nın çok işine yarıyor. Putin'in Ukrayna savaşının finanse etmesini kolaylaştırıyor. Madalyonun bir de diğer yüzü var elbette. Aynı savaş Ukrayna içinde beklenmedik kapılar araladı. Zelenski'nin nereden çıktı şimdi dedirten körfez temaslarını sıklaştırmasının sebebi de bu. Görüşmelerde pratik savunma işbirlikleri konuşuluyor. İran tehdidi karşısında daha ucuz ve ölçeklenebilir savunma arayan başkentler için Ukrayna, sahada test edilmiş bir çözüm ortağına dönüşüyor. En görünür değişim gökyüzünde. İran'ın körfeze gönderdiği Şahit tipi kamikaze dronlar ucuz, sürü halinde ve yıpratıcı. Bunları milyon dolarlık hava savunma füzeleriyle avlamak sürdürülebilir değil. Kiev sahada başka bir yol açtı. Dronla drone vurma. Binlerce dolarlık önleyicilerle on binlerce dolarlık hedefleri düşünen bu model maliyet denklemine savunma lehine bir kırılma getirdi. Dahası Moskova petrol fiyatlarındaki artıştan milyarlar kazanırken Ukrayna'nın enerji altyapısı ve ihracat hatlarına yönelik hamleleri bu gelirin bir kısmını törpülüyor. Rus petrol akışında yaratılan aksaklıkların yaklaşık milyar dolar ölçeğinde kayıplara yol açtığı konuşuluyor. Yani bir yandan varil fiyatı Moskova'yı yukarı doğru iterken diğer yandan sahadaki müdahaleler bu kazancın bir bölümünü geri alıyor. Bir başka hatta tedarik zincirleri. Ukrayna'nın Suriye ile yeniden canlandırdığı buğday ve gübre akışı Moskova'nın yıllardır kurduğu gıda üzerinden nüfuz hattına sessiz bir alternatif. Sonuç net. Evet, yükselen petrol fiyatları Rusya'ya ciddi bir avantaj sağlıyor ve bunu küçümsemek hata olur. Ama aynı kriz Ukrayna'ya da maliyet avantajı, yeni pazarlar ve açılan diplomatik kanallar sundu. Bu oyunda tek kazanan yok, kazançlar da kayıplar da artık sadece cephe ile sınırlı değil, demiş Melih Altınok.
1: Son baskı.
0: Bir yazı daha paylaşıp ara verelim. Abdullah Karakuş Milliyet'te diyor ki, Hürmüz hesapları ve gerçekler başlığıyla. Önce kapatma tartışması, şimdi ise abluka krizi. Nükleeri tartışmayı bıraktık, kaldık boğaz sorununa. Evet, dünyada herkes ne olacak bu Hürmüz'ün sonu diyor. Beyaz sayfadan öte petrolün kara sayfalarını gördük. Kapandıkça kararan bir sayfa. Hesaplar çok ama gerçeklerse petrol fiyatları artışıyla tüm ekonomilere darbe vuruyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde de petrol fiyatları yükseliyor. ABD Başkanı Trump, bir savaş bitti diyor, bir savaş başlayabilir diyor. Dünya birçok kriz gördü ama bu çok farklı. Kriz öyle büyüdü ki İran ve ABD dışında herkes bir şeyler yapmaya çalışıyor. Sonuç, Trump inat ediyor, İsrail barış istemiyor, İran taviz vermiyor. Ne ABD kazanıyor ne İran kazanıyor, tüm dünya kaybediyor. Sanki tek kazanan bölgede huzur istemeyen ve genişlemeye çalışan İsrail gibi. Hürmüz krizi çözülür mü bilmem. Ama görünen bölgede artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı. Haydi bölge ülkeleri çözün bu sorunu. Ama sadece bölge ülkeleri işbirliği yaparak ve konuşarak çözmeli. Yoksa 10 bin kilometreden gelenler bölgeye kademe kademe hakim olacak. Demiş. Bir diğer başlık, Fransa ne yapmak istiyor diye sormuş Abdullah Karakuş. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Yunanistan ziyareti ve yaptığı açıklamalar çok tartışıldı. Macron'un Türkiye'ye yönelik mesajını duyunca Beyaz Saray ziyareti aklıma geldi. ABD Başkanı Trump'la yaptığı görüşmede Macron'un hareketleri ve tavrını hatırladım. Almanya Başbakanı Angela Merkel'in görevinden ayrılmasının ardından Macron bir süredir

tavrına ne derler bilinmez ama Yunanistan mesajına Türkiye sessiz kalamaz ve kalmadı. Ve gelen tepkiler üzerine de Fransa'dan geri adım geldi. Gelişmeler gösteriyor ki Macron'un liderliğinde Avrupa daha çok krizler yaşar ve yaşayacaktır. Ama Avrupa'da gündem liderlikten çok ABD'nin Almanya'dan asker çekmesi olacak gibi görünüyor. Bu arada Yunanistan meselesi var. İsrail'in kendisine sıkıntı olacağını ve olduğunu bir türlü Yunanistan görmüyor. Avrupa Birliği üyesi bir ülkenin soykırımcı bir başbakanla ittifak etmesi hangi insan hakkı kriterini kapsıyor? Kimse açıklayamaz. Çıkmaz sokakta ilerlemek gibi Akdeniz'de İsrail'le ittifak etmek. En son örnek Gazze'ye insani yardım ulaştırmaya çalışan küresel Sumut filosu aktivistlerinin başına gelenler. Uluslararası sularda baskın yapılıyor ve insanlık dışı muamele görüyorlar. Yunanistan da yapma, gemileri durduramazsın, insan hakları var diyeceğine İsrail'e yardım yapıyor. Avrupa Birliği kriterleri ve çifte standart tekrar gözden geçirilmeli. Avrupa Birliği ülkelerinden de Yunanistan'a ve İsrail'e tepki verenler de çıkacaktır mutlaka demiş Abdullah Karakuş Milliyet'te diyor ve ara veriyoruz.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Aradan sonra son baskıya devam ediyoruz değerli dinleyenler. Sırada Milliyet Gazetesi'nden Tunca Bengi'nin yazısı var. Yazının başlığı şöyle: Kurban celladıyla kucaklaşır mı? FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun Dünya Kupası tanıtımı sırasında İsrail ve Filistin futbol temsilcilerini sahnede tokalaştırmaya çalışması tam bir şuursuzluk ve en azından saflık örneği. Ya da İsrail'in çirkin yüzünü, soykırımı ve etnik temizliği bilinçli bir şekilde aklama faaliyeti. Konuşmasında Gazze dahil birçok ülkede çocukların çektiği acılar nedeniyle gözyaşlarına boğulduğunu belirten Infantino utanmadan bir de ne diyor? Çocuklara umut vermek için birlikte çalışalım. Hangi çocuklara? UNICEF'e göre Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırılarında Gazze şeridinde 50 binden fazla çocuk öldürüldü ya da yaralandı. Birleşmiş Milletler Filistin Mültecilere Yardım Kuruluşu, Gazze'de öldürülen çocuk sayısının dünyada 4 yıldır süren çatışmaların tamamından daha fazla olduğunu açıkladı. Bunların arasında su kuyruğunda beklerken keskin nişancıların vurduğu ya da açlıktan, bakımsızlıktan ölen çocuklar, bebekler de var. Kadınları ve çocukları vurun emri veren ya da hobi olarak çocukları öldürdük diyen, hatta katliam yapanları utanmadan takdir eden, hala da aynı kafada olan alçak aşağılık İsrail'i bakanları herkes lanetliyor. Bu alçak tablo nedeniyle de BM, İsrail ordusu çatışma bölgelerinde çocuklara zarar verenler kara listesinde. Filistin Futbol Federasyonu'ca yapılan açıklamaya göre de İsrail saldırılarında 45'i kadın, toplam 1007 sporcu hayatını kaybetti. Katledilenlerin 565'i futbol, 317'si olimpik branşlarda mücadele ederken 125'i de Filistin İzci ve Rehberlik Birliği sporcusuydu. Dünyanın her köşesinden terör devleti İsrail'e karşı giderek artan öfke ve nefretin nedeni de bu zaten. Dünya halkları çocuk bebek katili Netanyahu ve Siyonazi bakanlarından hesap sorulmasını, İsrail'e yaptırım uygulanmasını istiyor ve bekliyor. Ama belli ki FIFA başkanı bunların hepsinden bir haber. Ya da biliyor. Başka aşağılık hesaplarla görmezden geliyor, umursamıyor. Filistin Futbolu Federasyonu'nun İsrail'in futbol müsabakalarından men edilme talebini Batı Şeria'nın

0: cinayi hukuki statüsünün uluslararası hukuk açısından hala çözülmemiş ve oldukça karmaşık bir konu olduğu gerekçesiyle reddetti malum. Sorunun İsrail olduğunu, BM kararlarını tanımadığını düşünmüyor, önemsemiyor bile. Sonra da Filistin Futbol Federasyonu Başkanı Cibril Recep'e hadi gelin tokalaşın, aynı karede poz verin teklifi yapıyor. Büyük bir pişkinlikle. Üstelik kime ne teklif ettiğinin bile farkında değil Infantino. Şöyle ki, bugün 73 yaşındaki Cibril Recep 1968'de daha 15 yaşındayken kaçan Mısırlı subaylara yardım ettiği şüphesiyle Şimbet tarafından tutuklandı ve 4 ay hapis yattı. Serbest bırakıldıktan sonra Eylül 1970'te Hebron yakınlarında bir İsrail ordusu otobüsüne saldırı ve silahlı bir gruba üyelik suçlarından yargılandı, müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Açlık grevlerine ve protestolara önderlik etti. Siyonizm ve İbranice'yi kapsamlı bir şekilde inceledi. 1985 yılında 3 İsrailli rehine karşılığında serbest bırakılan 1150 Arap mahkumdan biriydi. Kısa süre sonra militan faaliyetlerine devam ettiği gerekçesiyle tekrar tutuklandı, sorguya çekildi, hücre hapsine konuldu. 30 günlük açlık grevinden sonra hastaneye kaldırıldı. İyileştikten sonra tekrar hapse girdi ve 7 ay sonra serbest bırakıldı. Eylül 1986'da militan faaliyetleri nedeniyle tekrar tutuklandı ve Mart 1987'ye kadar cezaevinde kaldı. Batı Şeria ve İsrail'de görmediği hapishane kalmayan Recep, Ocak 1988'de Lübnan'a sınır dışı edildi, Tunus'a yerleşti 1994 yılında. Oslo anlaşmalarının imzalanmasının ardından Batı Şeria'ya dönmesine izin verildi. 2008'den beri Filistin Futbol Federasyonu Başkanı. Yani Infantino'nun çocuklara umut verelim, birlikte çalışalım dediği taraflardan biri, İsrail yönetiminde aklını yitirmiş bir seri katil Netanyahu var. Ordusu da gücü sadece çocuklara, kadınlara, sivillere yeten tescilli bir durum. Diğer taraf Filistin ise uzun yıllardır bu alçaklıkların mağduru, kurbanı. FIFA başkanının kolundan çekiştirip tokalaşmaya zorladığı adam da daha çocukken İsrail zulmüyle tanışan, defalarca alınıp bırakıldığı cezaevlerinde her türlü işkence, kötü muameleye maruz kalan, ülkesinden sürülen ve bugün tesadüfen hayatta olan ama vatanından, davasından asla vazgeçmeyen bir Filistin vatandaşı. Dolayısıyla Infantino'nun tokalaşma şuursuzluğuna denilecek de şu aslında: kurban celladıyla kucaklaşır mı? Kimi kimle tokalaştırıyorsun sen? Demiş Tunca Bengin Milliyet gazetesinde.
1: Son baskı.
0: Geçtik akşam gazetesine. Tarkan Zengin. Aileyi korumak, nüfusu arttırmak. Türkiye'de doğurganlık hızı 2001 yılında 2.38 çocukken 2025 yılında 1.48 seviyesine düştü. Bu yıl yine düşeceği öngörülüyor. TÜİK'in 2024 düşük senaryo projeksiyonuna göre 2100 yılında nüfusumuzun 54 milyona ineceğini tahmin ediyorlar. Yaşlı olarak kabul edilen 65 yaş üstü nüfusumuzun oranı da 2025 itibariyle %11.1'e yükseldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın paylaştığı şu verilerse meselenin bir başka boyutunu gösteriyor. Türkiye'de hanelerin %58.1'inde artık çocuk bulunmuyor. Yalnız %5.7'sinde 3 çocuk var. Yıllık doğum sayımız son 10 yılda 400 binden fazla azaldı. Önümüzdeki 5 yılda ilkokul çağındaki öğrenci sayımızın yaklaşık 900 bin, yani %20 gerileceği öngörülüyor. Peki aile ve nüfus konusunda neler yapıldı? Doğurganlık hızının dramatik şekilde düşmesi ve nüfusun yaşlanması ülkemiz için bir beka sorunu. Bu konuda Cumhurbaşkanımız doğurganlık hızının düşmesini ülkemiz için varoluşsal bir tehdit olarak değerlendiriyor. Nüfus projeksiyonlarına baktığımızda durumun çok kritik olduğu ortada. Bu nedenle devletimizin tüm kurumları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda konuya ilişkin çalışmalar yürütmekte. Son 2 yıllık sürede önemli çalışmalar yapıldı ve kurumsal yapılar kuruldu. Ailenin korunması ve güçlendirilmesi eylem planları devreye alındı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında nüfus politikaları kurulu oluşturuldu. 2025 yılında Aile Enstitüsü kuruldu. Cumhurbaşkanımız 2025 yılını aile yılı ilan etti. Evliliği teşvik etmek için Aile ve Gençlik Fonu devreye alındı. Doğum ve babalık izinleri arttırıldı. Aileleri ve çocukları sapkın akımlardan korumak için tedbirler alındı. Son olarak 2 Mayıs'ta Aile ve Nüfus 10 Yılı başlıklı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi resmi gazetede yayınlandı. Aynı gün Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın katılımıyla Aile ve Nüfus 10 Yılı Vizyon Belgesi kamuoyuna

0: açıklandı. Belgede 5 stratejik hedef var. Aile kurumunu ve nesilleri korumak, evlilik müessesesini teşvik etmek, doğurganlık hızını arttırmak, gençleri nitelikli biçimde yetiştirip yaşlıların refahını gözetmek ve kırsalın yerinde kalkındırılarak nüfusun dengeli dağılımını sağlamak. Cumhurbaşkanlığı genelgesinde demografik yapımızda meydana gelen olumsuz değişimlerin nedenlerini ortaya koyan ifadeler de var. Genelgede küresel ölçekte uzun yıllar nüfus artışı kalkınmanın önünde engel görülerek doğurganlığı azaltıcı politikalar uygulanmış, öte yandan cinsiyetsizleştirme başta olmak üzere zararlı akımlar, insan hakları ve bireysel özgürlükler başlamıştır ifadeleri yer alıyor, tehdit ediyor. Genelge aynı zamanda 15 maddeyle neler yapılması gerektiğine de yer veriyor diyor Tarkan Zengin Akşam Gazetesi'nde kalem aldığı yazısında.
1: Son baskı.
0: Doçent Doktor İsmail Dursunoğlu, gençlik nereye gidiyor diye soruyor diriliş postasında. Değerli okurlarım, demiş yazının başlangıcında, söze başlığımı düzelterek başlayayım. Bugün Türkiye'de en çok sorulması gereken soru şu: gençlik nereye gidiyor değil de biz gençliği nereye sürüklüyoruz? Çünkü ortada bireysel bir sapma değil, toplumsal bir yön kaybı var. Bugün Türkiye'de gençlerin önemli bir kısmı ne eğitimde, ne istihdamda, ne de üretimin içinde. Araştırmalar gösteriyor ki gençlerin yaklaşık %28'i, çok büyük bir oran, ne okuyor ne çalışıyor kategorisinde. Daha da çarpıcı olan şu: çalışmayan gençlerin 2/3'ü iş aramayı bile bırakmış. Mesele işsizliği de geçti yani. Gençlik kendinden geçmiş aslında, vazgeçmişliğin kıyısında. Gençlik meselesini romantik cümlelerle açıklayamayız. Bu işin temeli ekonomi. Genç işsizlik %10'un üzerinde. Bir araştırmaya göre gençlerin yarıdan fazlası geçimin ailesinden sağlıyor. Ekonomik bağımsızlığını kazanamamış bir nesil ne hayal kurabilir, ne evlenip bir yuva kurabilir. Peki kendi ayakları üzerinde duramayan bir gençlik kime yaslanacak? Okuyor ama karşılığını alamıyor, çalışıyor ama yetmiyor, hayal kuruyor, yaşayamıyor. Böyle bir tabloda gençler her şeyden önce bir aidiyet bunalımı yaşar. Devletine küser, topluma yabancılaşır. Şüphesiz bu karamsar tabloyu aydınlatan örnekler yok mu? Tabii ki var. Maddeten Teknofest gençliği, manen Ayasofya gençliği. Ancak ben bardağın boş tarafından bakıyorum. Zira bu coğrafyada artık bazı şeylerin eksik kalması ağız tadını bozuyor. Gençler siyasette daha çok yer almalı, sözleri ve hayalleri dikkate alınmalı. Siyasetten uzaklaşan gençlik uçlara kayar. Ya apolitikleşir ya da radikalleşir. Bugünün gençliğin en büyük sorunu ne işsizlik, ne madde bağımlılığı, ne şiddet, ne başka bir şey. En büyük sorun gençler için anlamsızlık. Evet, gençler yaşanan hiçbir gelişmeyi anlamlandıramıyor. Hiçbir istatistik gençleri ikna etmiyor. Gençlik maddenin şeklini alamıyor, taşıyor ve sızıyor. Ve uzaklardan bir ses duyuluyor: gençlik bozuldu. Efendim ne münasebet, gençlik bozulmadı, zemin kaydı. Bizim zamanımızda diye başlayan cümleler kurmak yerine zaman bizim zaman mı diye aklımıza getiriversek belki gençliği anlayacak bakış açısını yakalayabiliriz. Devlet, medya, toplum, aile, birey, herkes elini çabuk tutmalı. Zira kaybolan gençlik değil, gelecek, demiş Doçent Doktor İsmail Dursunoğlu diriliş postasında.
1: Son baskı.
0: Yeni Şafak gazetesinden Aydın Ünal'ın yazısına geçelim. O da sokakta bir başka terörden bahsediyor. Bunu geçtiğimiz yıllarda çok tartışmıştık. Sokak köpekleriyle ilgili alınan kararlar, itirazlar, eylemler vesaire. Köpekçi teröründen korkmayın artık, demiş Aydın Ünal. Başıboş köpekler son olarak Van'da bir çocuğu parçaladı ve yediler. Yanlış okumadınız, yediler. Başka bir çocuğu da yemeye teşebbüs ettiler, yaralı kurtuldu. Bu ilk değil, görünen o ki son da olmayacak. 21. yüzyılda Türkiye'de bir imparatorluk bakiyesi olan medeniyetler inşa etmiş bir toplumda ne hale gelmiş? Köpek terörü çocukları tehdit ediyor. Yasa yetersiz çıktı. Avrupa'da, Amerika'da sokakta köpek olmaz. Sahipsiz köpekler çoğu ülkede ve eyalette uyutuluyor. Bizde ise barınak şartı getirildi. Hem barınak kurmak hem de köpekleri orada beslemek maliyetli. Belediye başkanları da bu maliyeti karşılayamıyor. Ancak asıl sorun korku. Valilerimiz ve belediye başkanlarımız köpek teröründen daha çok köpekçi teröründen korkuyorlar. İnsanoğlu Hazreti Adem'den bu yana evcil hayvanlarla yaşıyor. Bu konuda tabii ki bir denge var. Tabiatın bu dengesi modern zamanlarda bozulmaya yüz tuttu.

Köpek beslemeyi modern, çağdaş, seküler, batılı bir yaşam tarzı olarak gören, hayvanları bir aksesuar, bir oyuncak, bir ayrıcalık madalyonu gibi taşıyan, yatağına kadar sokan garip bir kitle türedi. Evcil hayvan en çok da köpek sektörü milyarlarca dolarlık bir hacme dönüştü. Mama üreticileri, satıcıları, veterinerler, istismarcılar, dolandırıcılar köpekler üzerinden rant sağlamaya başladı. Hadi bunlar bir yana, toplum içinde adeta bir ur gibi hasta kimlikler ortaya çıkmaya başladı. Yalnız kimsesiz, uyumsuz, artık her nasıl yetiştiyse insan nefretiyle dolu, kalbi kararmış hayvan sevgisini hayvana tapma noktasına taşıyacak kadar inançsız, sapkın, aynı zamanda çirkef, yüzsüz, çığırtkan, arsız, klinik vaka bir takım tipler insan sevgisinden nasipsiz köpekleri çocuklara tercih edecek kadar vicdansız, sevgisiz, duygusuz. Köpeklere yoğunlaştırdığı plastik ilgisiyle sevgi açlığını doyurmaya, merhamet boşluğunu doldurmaya, insan nefretini tatmin etmeye çalışan hasta kişilikler. Şimdi valilerimiz ve belediye başkanlarımız işte bu gözü dönmüş çırtkan kitleden korkuyor. Şehirlerimizin yöneticileri köpek ve köpekçi terörüne azgın azınlığın linci korkusuyla boyun eğerken, diğer tarafta sesi çıkmayan vakur edepli büyük kitlenin çoğunluğun sabrı da zorlanıyor diyor. Kim demiş? Aydın Ünal, Yeni Şafak'ta değerli dinleyenler. Özay Şender'in yazısıyla devam edelim. Süreç üzerine varsayımlar başlığıyla Milliyet gazetesinde diyor ki terörsüz Türkiye sürecinde bir süredir duraksama yaşandığı iddiaları dolaşıyor ortalıkta. Tüm bölgeyi etkileyen bir savaş sürerken ülke gündeminde konuşulanların değişmesi normal. Farkına varmamız gereken nokta konunun gündemin üst sıralarda olmaması bir duraksama yaşandığı anlamına da gelmiyor. Özellikle MİT konuya dair fikri hazırlığını ve temaslarını sürdürüyor. Bu iklim ve Türkiye'nin yaklaşımı Irak'ın kuzeyindeki Kürtlerin İran'da İsrail-ABD taşeronluğunun önüne geçti. Türkiye o süreçte abi pozisyonunda kaldı. Irak'ın kuzeyindeki Kürtler için baskıya boyun eğmeme sürecinde motive edici bir rol üstlendi. Sürecin kritik aşaması yasal düzenlemeler ve terör örgütünün tamamen silah bıraktığının teyidi yönündeki öncelik durumu. Burada hayatın olağan akışının bize getirdikleri var. Mesela süreli bir vergi affı yasası çıkmadan tamam bir yasa çıkaracağız diyerek borcu olanların vergi dairelerine başvurmasını bekleyemeyiz. Burada da süreli bir yasa çıkarıp terörden vazgeçen silahını bırakanların Türkiye'ye dönmesinin önü açılabilir. Hayatın olağan akışına hemen geçemiyoruz. Zira terör örgütüne duyulan güvensizlik süreçten mutlu olmayan terör bileşenlerinin provokasyonvari cümle ve eylemleri işi zorlaştırıyor. Bir de dağdakiler dönerse dem içerisinde konumumuz ne olur endişesinde olanlar ve onların kafatasçı milliyetçi söylemleri var. Bu alan biraz sorunlu. ABD merkezli şirketler artık nasıl bir algoritma kullanıyorlarsa Türk milliyetçileri ve Kürt milliyetçileri en çok birbirlerinin paylaşımlarını görüyorlar. Videoların altındaki yorumları okuyunca bunu kolaylıkla anlıyorsunuz. İmralı'nın iradesine doğrudan karşı gelemeyen Kandil terör ağlarının süreç bitti açıklamaları bile aslında doğru yolda ilerlediğimizi gösteriyor. Savaş, şiddet salgını, CHP'nin yerel yönetim operasyon ve tartışmalarına dair gündemi ön planda ama bu konudaki çalışmalar durmuş değil. Bu yaz önemli gelişmelerin yaşanacağı bir yaz mevsimi olacak gibi. Rum tarafında devlete sızan faşistler başlığıyla da şöyle demiş Özay Şendir. Kıbrıs Rum yönetimi Yunanistan'da genel seçimlerin yaklaştığının ve Atina'nın kendisini desteklemek zorunda olduğunun farkında. 2023'te %4'ün altında bir farkla seçilen Hristo Dulidis 2028 seçimlerini kazanmak için gergin politika izliyor. Noverna'nın yakın zamanda yaptığı ankete göre Rum yönetimi liderin ne şap hastalığıyla mücadelede ne de ülke yönetiminde seçmenlere güven verebilmiş durumda değil. Muhalefet partilerinin adayları belli olduğunda koltuğunu hızla kaybedebilir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhurman'ın verdiği hukuk derslerinin ardından Hristo Dulidis için görevde kalmanın tek yolu Türkiye ile gerilim çıkarmak tabii. Bu alışkın olmadığımız bir durum değil ama gerek Hristo Dulidis gerekse bakanlarının cümleleri giderek daha cesur hale gelmeye başladı. Rum tarafında ordu ve polisin içine sızan faşist ELAM üyeleri kontrollerindeki silahlarla işi başka bir noktaya sürükleyebilirler. Türk tarafına ya da Türk askerine yönelik bir saldırı olursa Ankara buna misliyle mukabele edecektir. Atina'nın bilgisi eksik ya da niyeti kötü, Ursula von der Leyen hariç Avrupa Birliği'nin aşırı sağ ELAM'ın Rum Milli Muhafız Ordusu ve Rum Polisi içindeki varlığını

0: uygulamalarının zamanı geldi de geçiyor bile demiş Özay Şendir Milliyet'te.
1: Son baskı.
0: Son bir yazıyla veda edeceğiz. Bu son yazı öyle böyle uzun değil. Bunun ancak birkaç paragraf paylaşacağım. Nuh Albayrak Star gazetesinde tam sayfa yazmış. Onu ben A4'e döktüğümde aşağı yukarı 15-16 sayfalık bir yazı etmişti. Bu yazıyı okusam programın tamamını kapsayacaktı. Birkaç başlık buradan sizlere aktaracağım. İlgilileri Star gazetesinden Nuh Albayrak'ın yazısını internet üzerinden okuyabilirler. Şöyle demiş: İsrail'in Türk mimarları, İngilizler kurdu, CHP iktidarı ve Kemalistler korudu. Evet, Osmanlı yıkılmıştı ama sonrası kolay değildi. İngiliz işgalindeki Filistin artık Yahudilerin sayılırdı ama toprak devlet için gerekli şartlardan sadece biriydi. Henüz yeteri kadar Yahudi nüfus taşıyamamışlardı ama başka problemler vardı. Çünkü bu sıradan bir devlet değildi. Asıl kurulduktan sonrası önemliydi. Müslüman coğrafyası ortasında kurulacak Yahudi devletinin geleceği nasıl teminat altına alınacaktı? Daha da önemlisi, Osmanlı yıkmışlardı ama devletle birlikte millet de yok olmuyordu. Abdülhamit Han'ı devirmek için çok uğraşan önderleri Emanuel Karasu, Türkleri kendi haline bırakırsanız her an yeni bir Abdülhamit Han çıkarabilir diye uyarmıştı. Bu sebeple bundan sonraki işbirlikçilerin rolü değişmişti. Yeni Türkiye'yi batıya endeksli olarak inşa edeceklerdi. Bu bölgeyi ve Türkleri çok iyi tanıyan Lord Curzon, evet Türk'ün yok olması bir kötülüğün kökünü kazar ama onları komünist Rusya'ya teslim etmemiz yeni fenalıklar doğurabilir demiş. Başkentin Anadolu'ya taşınması şartı Ankara hareketinin de hedefi olduğundan Lord Curzon bu ortak paydayı iyi kullanmıştı. Ankara valisi Yahya Galip Cumhuriyet gazetesine yayınlanan hatıralarında Paşa'yı iki tabur İngiliz askeri karşıladı demiş. Askerlere İngiliz kökenli Vitali ailesinden yüzbaşı Vitol komut etmişti. Kısaca İngiltere Haçlı Siyonist İttifakı'nın menfaatlerini zedelemeyecek bir Türkiye'ye izin veriyordu. Churchill'in Türkiye solarsa sulayın, büyürse budayın şeklindeki vasiyeti de bu uyarıyı özetliyordu. Yahudi devleti için en büyük risk potansiyel taşıyan Türkiye'deki yapılanma ise İngiltere ile başlayıp ABD ile devam eden yakın takip sayesinde kontrol edilmişti. Müstakbel Yahudi devletini koruma bariyerine ilk önce Vecihi Hürkuş takılmıştı. Ve Türkiye daha 1925 yılında ilk Türk markası olan Vecihi K-6 uçağıyla tanışmıştı. Ancak devlet uçağı kontrol edebilecek teknik personel bulunmadığı gerekçesiyle uçuş sertifikası vermemişti. Vecihi Hürkuş yıllar süren THK ve Tomtaş maceralarından sonra Kadıköy'deki imalathanesinde çok daha gelişmiş olan Vecihi 16 uçağını üretmişti. O da başka engellere takıldı. Sonra Nuri Demirağ'ın çilesi de farklı değildi. Tek motorlu NUD-36'dan sonra 1938 yılında çift motorlu yolcu uçağı olan NUD-38 üretmişti. Saatte 325 kilometre hız yapan, 5000 metre yükselebilen NUD-38 1944 yılında dünya havacılığı yolcu uçakları A sınıfına alınmıştı. Fakat Türklerin kendi uçağını yapması, başka ülkelere satması Amerika'yı çok öfkelendirmişti. Bunun da önüne geçtiler. Sonra Şakir Zümre, Haliç kıyısındaki Türk Sanayi Harbiye ve Madeniye Fabrikası'na 100, 300, 500 ve 1 tonluk uçak bombaları, denizaltı mühimmatı, aydınlatma fişeği ve mayın üretiliyordu. Türk ordusu silah ve cephane ihtiyacının büyük kısmını işte bu fabrikadan karşılıyordu. Yoğun dış siparişler de alan Şakir Zümre Yunanistan'a sadece 1937 yılında 1,5 milyon liralık silah sattı. Ayrıca Bulgaristan, Polonya, Mısır, Ürdün ve Suriye başta olmak üzere birçok ülkeye ihracat yapıyordu. Ancak Türk ordusunun silah ve mühimmat ihtiyacını artık Amerika karşılayacaktı. Bütün alımların iptal edilmesi gerekiyordu. Şakir Zümre sırf çalışanlar ekmeğinden olmasın diye fabrikasını çevirdi, kumbara ve soba üretmeye başladı. Bakü Fatih diye bilinen Nuri Paşa'nın başına gelenlerse Yahudi devletini korumak için neler yapılabildiğini gösteriyor. Aslında abi Enver Paşa gibi iddiaçı olan Nuri Killigir milli mücadeleden sonra sanayi yatırımına yönelmişti. 1938'de Zeytinburnu'nda başlayıp 1943'te Sütlüce'ye taşıyarak genişlettiği fabrikasında top mermisi ve muhtelif ağır mühimmat üretiyordu. Ancak Amerika ile yapılan yardım anlaşmasından sonra Türk Silahlı Kuvvetleri siparişleri tamamen durmuştu. Hatta kamu firmalarına bile sipariş verilemediği için koca Türk Hava Kurumu uçak fabrikası da kapanmıştı. Nuri

ile siparişleri iptal cezası yetmemiş, fabrikayı kapat talimatı gelmişti. Çünkü Evangelist Truman'ın Türkiye'ye Marshall'ı bağlama zamanlaması çok manidardı. Nitekim Nuri Killigil o günlerde gittiği Avrupa'dan dönerken Yunanistan'da zehirlenmiş büyük tehlike atlatmıştı. Bir buçuk ay sonra da 2 Mart 1949'da Araplar için silah üreten fabrika çalışanlarla birlikte havaya uçmuştu. Nuri Killigil dahil 27 kişi parçalanarak hayatını kaybetti. Killigil'in Haliç'e düştüğü tahmin edilen cesedi 20 gün sonra Sütlüce'de yüzeye çıkmış. 24 Mart 1949 günü de Edirne Kapılı fabrika şehitliğinde defnedilmişti. Çok ilginçtir. Bu saatlerde Ankara'da ise Bakanlar Kurulu Cumhurbaşkanı İsmet Paşa başkanlığında acilen toplanmış ve İsrail Devleti'nin derhal tanınması kararı alınmıştı. 24 Şubat'ta İsrail'e giden Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı da aradan yıllar geçtikten sonra, bu da 28 Şubat süreci, Savunma Bakanı Isaac Mordechai ile görüşmüştü. Çevik Bir'in Amerika'da söylediği demokrasiye balans ayarı yaptık sözlerin arkasında olduğunu belirten İsmail Hakkı Karadayı, Refah Yolu hükümeti hakkındaki endişelerini de dile getiriyordu. Böyle uzayıp gidiyor ilgililer. Star gazetesinden bu ilginç yazıyı takip edebilirler diyelim ve veda edelim. Yarın saatler 17'yi gösterdiğinde son baskıda tekrar birlikte olmak dileğiyle esen kalın.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Nasihatler.

Ey Allah'ım! Tevbesi kabul edilenlerden olmamıza izin ver. Senin karşında günahlarımızı kabul ediyor, affınla bizi doğruluğa ulaştırmanı bekliyoruz. Ey Allah'ım! Kitabında şerefe layık olanlara şöyle müjdelemedin mi? İnkar edenlere söyle, eğer vazgeçerlerse geçmişteki günahları kendilerine bağışlanır. Günahkarları samimiyet içinde söyledikleri sözler üzerine kabul ettin. Eğer adetin böyleyse o halde samimiyet, ihlas bizlerde gerçekleşti. Çünkü biz